0: vardı. Hani bu bir nevi hediye mi, yoksa stat zaten boş kalacaktı, bunu böyle kamufle edelim çalışması yani mı? Bu yani da başka bir şey. Teşekkür ediyor tabii ki de Fenerbahçeli taraftarlar. Aynı saatte Kasımpaşa Galatasaray maçı var. Evet. Trabzonspor Gençler Birliği ile oynayacak. Antalya Spor da Kocaeli Spor ile oynayacak.
1: Hayırlısı.
0: Ve böylelikle
1: oradan ligin sonunu göreceğiz.
0: 34. haftayla beraber.
1: Ama yani bu ligden böyle aklımızda neler kaldı? Uf be filan falan var mı? Yani ben çıkartamıyorum. Ben acaba işte Galatasaraylı olan biri çıkartır mıydı diye Galatasaraylı arkadaşlarımla bol bol konuştum. Ya onlarda da bu şey yok. Yani insanların futbol zevkini böyle diye şeyle çektiler.
0: Emine, gerçekten.
1: Hiç kimse de futbol zevki kalmadı. Hiç kimse de futbol keyfi kalmadı. Ya baksana ligin şampiyon olan takım bile şey diyor. Yani biz federasyonla ilişkilerimizi kestik diyor. Ya sen bunu dersen ben ne diyeyim? Ben ne diyeyim? Yani?
0: Biz hiç bağ kuramadık. Yani, hani siz gene kestiniz, biz hiç bağ kuramadık.
1: Ben ne diyeyim o zaman yani? Ben ne diyeyim? Şimdi istersen yayın sırasıyla maçlara girelim diyeceğim ama hepsi aynı saatte yayınlandı.
0: Hepsi aynı saatte bir yerden yayınlandı.
1: Şampiyondan başlayalım istersen. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim.
0: Hadi.
1: Yani ne olursunuz şu futbol sevincini sevinerek mi yaşasak? Havai fişekleri ve o tabancaları katmasak mı şimdi?
0: Ya onlarla aslında...
1: Tamam bak korna okey, tamam hani çekilir abi, saat gece 12'ye kadar yapsınlar tabii ki. Hı-hı. Çıkacaklar dışarı yapacak. Ama havai fişek atmak, insanların evin önünde havai fişek atmak da neyin nesi ya?
0: Ya ben hiçbir eğlencede havai fişek sevmiyorum zaten.
1: O ayrı. Yani ya o ayrı. Ama yani havai fişek ne ya? Niye apartmanların önünde havai fişek atmak neyin nesi ya? Ve kendi apartmanın önünde de değil. Yani gidip başkası bizim apartmanın önünde mesela havai fişek atmak neyin nesi yani? Tabancayla çat çat çat çat havaya ateş etmek neyiniz? Nasıl bir sevinmek o? Yani ben mesela şeyi düşünüyorum. Ben birkaç kere atış yaptım. Hı-hı. Tabancayla poligonda bilmem nerede, hı-hı, askerde. Hiç sevindirmiyor ya öyle havaya. Hiç sevinemiyorum ya böyle çat çat. Aa çat. Ya. Yok ya hiçbir mutluluk vermiyor yani.
0: Veriyor da.
1: Çünkü içeride patlayan bir barut yarattığı kinetik enerjiden bir şey çıkıyor oradan. Metal bir şey çıkıp yere gidiyor.
0: Güç gösterisi olarak görüyor herhalde insanlar.
1: Abi silah, sevinirken güç mü gösterirsin vesaire. Yani?
0: Bilmiyorum yani başka bir şey mantıma gelmiyor. Yani bana da çok uzak böyle şeyler. Tabii ki tasvip etmiyoruz. Hani bu silah böyle son yıllarda gerçekten azalmıştı aslında. Önceden Türkiye'nin bu eğlencelerde, düğünlerinde, derneklerinde çok fazla kullandığı bir şeydi. Azalmıştı. Hiç olmasın istiyoruz.
1: Ya hiç olmasın. Sonra ne bileyim işte bir tane şey görüntü gördüm. Ne kötü ya. Metroda bir tane amcayı.
0: Ay yani, çok üzüldüm. Ne kötü Serhat, ya. Ne çok kötü üzüldüm.
1: Ya. Arkadaş sevinelim ya. Yani sevinmeyi de
0: çok
1: bilmiyoruz
0: üzüldüm
1: ya.
0: Gerçekten çok üzüldüm onu.
1: Gerçekten hiç mi sevinemiyoruz biz ya?
0: Teyzenin de biri araya girmeye çalışıyor. Elinde bastonu mu artık oklava diye verdi
1: canım
0: haberler ama
1: ya,
0: bastonu. Yani girmeye çalışıyor.
1: Biraz yaşlı şey olalım bir ya, adam. İnsan olalım ya biraz. Hı-hı. Gerçekten insan olmak kolay. Ve bir şey söyleyeceğim yani bize ceza verecekler diye hareketleri yapmamalıyız biz. Hı-hı. Biz zaten o hareketleri yapmak ya, yanlış olduğu için yapmamalıyız
0: olarak,
1: o hareketleri.
0: İnsani evet olarak yani yapmaman gerekiyor.
1: Çünkü bir yaşlı
0: zaten
1: insana bir gücü yeten birini vurmaması gerekiyor. Evet. Hangi şart altında olursa olsun.
0: Çok haklısın.
1: O Fenerbahçe dedi. Bilmiyorum ki nerede, niye yaptığını, onu da bilmiyoruz bu arada.
0: Ya orada yani ben de orada değildim, haberlerde çıkan Galatasaray taraftarların kendi aralarında biraz küfürlü konuşmaları, oradan da bir Fenerbahçe taraftarı hani daha düzgün konuşun, küfürlü konuşmayın şeklinde bir uyarı yapıyor. Ama işte böyle sinirler gerilmiş yüksek ihtimalle.
1: Ya forma giyince ama dünya stadyuma dönüşmüyor. Forma giyince biz takımımızı temsil etmiş oluyoruz hatta. Orada yapılması gereken şey şu, forma giyiyorsan mesela bir dışarı çıkıyorsan o gerçekten o kulübün ağırlığıyla yapman lazım. O kulübün temsiliyeti geçiyor sana.
0: Ya
1: çünkü
0: çok doğru. Ya bak şimdi bir ay sonra Dünya Kupası başlayacak ve mesela biz böyle göreceğiz işte o dev ekranlarda veya oraya gitme şansında olanların farklı formalarla yan yana insanları göreceğiz. Türk milli takımını destekleyen insanları göreceğiz. Yani yan yana durabilme kapasitemiz varken neden sen şu anda bunu yapıyorsun zaten?
1: Hikaye bırak, ne eğlen oluyor biliyor musun? Hikaye daima nereden baktığına bağlı oluyor. Mesela ben 2 sene yurt dışında okudum. Ondan sonra yurt dışında. Mesela yurt dışında birini gördüğün zaman, Türkçe konuşan birini gördüğün zaman koşup sarılırdık o zaman. O zaman daha fazla, daha az insan vardı yurt dışında. Evet. Falan böyle. Aa falan derdik. Metroda mesela bir gün geldi ayağımın üstüne bir köpek oturdu. Ay ne oluyor? Adam abi Türk müsün dedi. Pardon ya bizim köpek böyle yapıyor falan. Aa güldük falan. Şimdi mesela bizde nasıl oluyor? Şimdi mesela Amerika'da 72 milletten insan hep beraber toplanıp tek bir milliyeti yaşıyorlar ya da şey yapıyorlar. Biz de arkadaş sen Sivaslı mısın? Aa ben Kayserliyim. Sivaslıları sevmeyiz. Biz filana gider iş.
0: Evet.
1: Biz ayrışmayı başarıyoruz ve bunda çok başarılıyız bu arada. Fenerbahçe Galatasaray'ı sever. Galatasaray Beşiktaş'ı sever. Beşiktaş'ı bilmem neyse. Yani bir acayip bir şey var.
0: Evet.
1: Peki biz hep beraber çıktık yurt dışına dediğin gibi maça gittik. Ne yapacağız?

0: O Türkiye diyor ama ben Beşiktaşlıyım. Ben öyle demeyeceğim mi diyeceğim yani.
1: Yok, o zaman da çok da güzel görüntüler oluşuyor gerçekten.
0: Biz bir araya toplayamıyoruz
1: gerçekten.
0: Çünkü toplum işte yani. Ayrışma üstüne kurulu. Toplumu ayrıştırarak
1: aslında en çok birleştirici şeylerden bir tanesi de futbol sevgisi aslında. Söz konusu milli takım vesaire olduğu zaman en birleştirici olan olgulardan bir tanesi futbol. Ama işte şeye geldiğin zaman, yurt içine geldiğin zaman o aklı selimlik kalmıyor zannedersem.
0: Evet.
1: Hadi o zaman çok da bizim 10 dakikamız kaldı. Serhat evet, nasıl konuşacağız bu maçları?
0: Yok, maçları konuşmayacağız tabii de yani kaldı. Hızlıca ben şey söyleyeyim. Hani Galatasaray'ın bence buradaki yani Osimhen mesela bu maç puanı 9.3. İnanılmaz bir puan almış gibi gözüküyor ama bir tane penaltı yaptırma, bir tane o penaltıyı atma ve bir tane de gol yüzünden böyle gözüküyor ama aslında ilk yarıda Galatasaray'ın tökezlemesinin sebebi Osimhen'di. İnanılmaz goller kaçırdı.
1: Evet.
0: Bak inanılmaz goller kaçırdı Osimhen. Ve bu insanların gözünden kaçıyor tabii, bir de Osimhen yani.
1: Osimhen. Daha maçın 5. dakikasında kaçırarak başladı zaten.
0: Ya inanılmaz goller kaçırdı Osimhen. Aslında bu maç eğer Galatasaray o 2 gol atamasaydı ya da 3 gol atamasaydı, 4 demeyeyim artık, 3 gol atamasaydı Osimhen'e yazardı. Maçın sonunda Kaan gol attı. Kaan böyle hani sanki şey olmuş gibi, parasını düşürmüş de cüzdanını arıyormuş gibi duruyordu yani, böyle ne bir sevinmek ne bir şey falan böyle. Taraftar ama artık polemik yaptılar, ne yaptılar bilmiyorum. Ama hani Galatasaray sezonun en zorlandığı maçıydı bence. Bak 4-1 yenildiği maçta bile bu kadar zorlanmamıştı.
1: Evet.
0: Galatasaray. Yani zorlu bir şeyden geçti. Osimhen'in gol beklentisi 2.25. Ve yani yani ne bileyim mesela penaltı pozisyonunda herkes şeydi, offside'dı bilmem neydi filan falan, geçti artık. Ya o kadar çok hakem hatası gördük ki bu sezon. Ben bakmadım bile. Çok net söyleyeyim. Hani öyle mi değil mi bilmiyorum. Ama yani mesela işte penaltı pozisyonunda, yani biz mesela ülkemizde bunun bir türlü standardını koyamadık. Topu uzaklaştırmakta olan bir adamın önüne birisi ayağını koyarsa ve o uzaklaştırılan topu sırasında adamın ayağı rakibe çarparsa, bu penaltı mıdır değil midir? Ben standardını daha görmedim ama yani bazı maçların standardı böyle, bazı öteki maçların standardı.
1: Ya şey çok kötü his vermiyor mu sana? Yani kuralın takıma göre değişmesi hissiyatı yerleşmiyor mu sende?
0: Çok çok kötü zaten, işte zaten tam olarak söylediğimiz bu. Evet.
1: Yani bu kurallar ama bu kural bu yani. Şu takımda geçerli, evet, bunda geçerli yani. Bunda geçerli değil. Bu çok kötü bir şey ya.
0: Ben bu arada şeyler çıkarttım, onu artık gelecek hafta yapalım. Takımların sezonluk istatistiklerini vesairelerini çıkarttım.
1: Haftaya rahat rahat. Haftaya
0: bunu, haftaya bunu yapalım ama şimdi Galatasaray'ın düşünmesi gereken bir şey var. Bu sezon Galatasaray'ın kalecisi 6 kez maçın adamı olmuş. Bak bu şekilde bakmakta büyük fayda var maçlara. Yani bu şekilde bakmakta büyük fayda var. Hani böyle işte ezdi geçti bilmem ne falan, tamam peki. Ama bu şekilleri görmekte fayda var. Yani Galatasaray mesela geçen senenin Galatasaray'ı değilmiş bu sene. Fenerbahçe her senenin Fenerbahçe'siymiş bu arada.
1: Yılların ikincisi.
0: Mesela Fenerbahçe'nin yani şeylere de bakacağız bu arada. Hani inşallah onları da yapabiliriz. Fenerbahçe'nin seçimleri vesaireleri falan, onları da konuşuruz
1: seçimler
0: inşallah.
1: Seçimler için özel yayın yapacağız. Sarak.
0: İnşallah, inşallah.
1: Geleceğin hafta sonu.
0: İnşallah, inşallah.
1: Canlı canlı yapacağız, özel yayın yapacağız
0: i̇nşallah,
1: buradan.
0: İnşallah, seve seve tabii ki. Ama yani
1: ne
0: şöyle bir şey
1: ona?
0: Var.
1: Bir dakika, ne diyorsun? Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'ın tekrar ortaya çıkmasıyla alakalı Hakan Safi çekmiyor.
0: Yani tarih tekerrürden ibaret değildir, olmamalıdır diyorum. Artık gerisine bakalım ama yani karşısında da hani böyle şey göremiyorum.
1: Hakan
0: hani böyle
1: Safi.
0: Bir, yani neden mesela aydınlar çekildi bilmiyorum mesela. Yani kim bilir, ne bir sürü bir şeyler vardır. Hesaplar, kitaplar vesaireler vardır. Ama bak şimdi mantıklı olalım. Tamam mı? Her şeyi mantıklı düşünelim. Lig bitecek önümüzdeki hafta. Ondan sonraki iki hafta sonra da Dünya Kupası başlayacak.
1: Evet.
0: Bu arada
1: bizim
0: Fenerbahçe'nin
1: bitmiyor.
0: Fenerbahçe'nin başkanı yok.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin antrenörü yok.
1: Tabii ki.
0: Büyük bir ihtimalle Fenerbahçe'nin yarısı değişecek takımın bu arada.
1: En az 15-16 kişi gidecek gibi gözüküyor. Zaten kaç kişi var?
0: Zaten. Yani 28 kişi var.
1: Evet.
0: Yarısı derken onu kastediyorum. Yani bayağı yarısı gidecek takımın. Şimdi insanların bunu düşünmesi lazım. Şimdi insanlar diyorlar ki mesela Okan Hoca gitsin. Okey, peki gitsin. Sevmediniz, tamam. Hani ne bileyim yani gözünü sevmedin, saç rengini sevmedin. Oynattığı oyunu sevmedin. Okey, tamam, yanlış, gitsin. Peki yani bu sürede Okan Hoca'nın yerine koyabilecek adam var mı? Yani mesela ben inanılmaz şekilde şeyi dinliyorum. Arda Turan dinliyorum. Her takıma yazdılar Arda Turan'ı. Fenerbahçe'de yazdılar. Fenerbahçe'ye gelecek, şey yapacak diye. Şimdi ben hangi Fenerbahçe ile konuşsam senin şu andaki yüz ifadenin takınıyor herkes. Ya filan oluyor böyle, tamam mı? Yani çünkü bir yandan tamam iyi bir antrenör olabilir. İyi işler yapmış olabilir Eyüp'te. Şaktör'ü şampiyon yaptı. Şaka değil yani. Hani iyi işler yapmış olabilir peki, ama yani ya arkadaş tamam insanlar hani değişebilirler, evrilebilirler, ama bu adam uçakta gazeteci tokatladı ya. Yani şimdi ben kendi takımımı istemezdim mesela. Diyorlar ki Sergen gitsin. Az önce kardeşlerim soruyordu. Yani Sergen'in yerine Arda gibi. Ben istemezdim dedim. Hı hı. Ama benim şöyle bir bakış açım var hayata karşı. Benim ahlak değerlerim öyle çalışıyor. Yani mesela ben Galatasaray'da da gol kralı olmuş bizim şey neydi?
1: Kim? Hangisi?
0: Oyuncu sonra Beşiktaş'a geldi. Oradan futbolu bırakır gibi oldu filan. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray'da oynadı. Galatasaray'da bol bol gol kralı oldu filan. Adamın adını unutuyorum çünkü beyin böyle bir şey.
1: Fenerbahçe'de oynadı mı? Kimden bahsediyorsun ya? Şu anda ben de dondum kaldım.
0: Abi Türkiye'de en fazla gol kralı olan adamlardan bir tanesi şey.
1: Burak Yılmaz.
0: Burak
1: ya.
0: Yılmaz ya. Evet tamam. Ya Burak Yılmaz Burak adını Yılmaz. Unutturuyor kafama.
1: Ben Burak Yılmaz'ı hiç Fenerbahçe'de yani görmedim. Bir sevmediğim bir şey.
0: Bakım çıktı arkadaşa bakım şey çıktı da. Burak neyse Yılmaz. Mesela Burak Yılmaz mesela Beşiktaş'a geleceği zaman sonradan tekrar geleceği zaman ki büyük de işler yaptı diyorlar kendi başına. Ben dedim ki Burak Yılmaz Beşiktaş'lıyken ben Beşiktaş'ın maçlarını seyretmeyeceğim dedim ve 1,5 sezon Beşiktaş'ın maçlarını seyretmedim. Gerçekten.
1: O kadar.
0: Benim ahlak anlayışım öyle çalışıyor. Ama başkası yok abi, tamam gelsin başımızın üstüne. Şimdi mesela Arda Turan Beşiktaş'a gelse ben aynı tavrı koyarım. Ama yani hani bu arada da yani evet Fenerbahçe'nin başına birisi gelmeli, ligi bilmeli. Ve bu arada da futbolu futbol olarak değil Türkiye'deki futbol olarak oynandığını bilmeli. Yani insanların burada böyle kendi işlerine kapanıp kalenin önüne otobüs çekip muteber olduğunu bilerek gelmeli mesela Türkiye'ye. Ya mesela bu ülkede Asensio diye bir adam geldi bu ülkeye. Adam şu anda kaç maç oynadı ya? Böyle bir 10 maç mı oynadı?
1: 11 galiba.
0: 11 maç oynadı. Asist kralı ama. Şu anda.
1: Evet.
0: Asist kralı ya 11 maçta. Ha bu ülkeye Tarışka geldi. Tarışka işte Galatasaray maçında gol kaçırdı, penaltı kaçırdı. Ama sonraki maçta hat-trick yaptı. Yani bu hafta gol attı filan böyle. Yani...
1: Verdiği pas neydi o? Golü bırak o verdiği pas ne? Ya pas değil, topa dokunmaması. Evet, evet, o nasıl bir akıldır yani? O dokunsa orada topun seyri değişecek.
0: İstediği
1: topa
0: zaman oynuyor mesela. Yani Tarışka bu hafta oynamak istemezse oynamıyor.
1: Hiçbirini yapmasaydı bir tanesini yapsaydı. İşte, evet, hiçbirini evet, yapmasaydı bir tanesini yapsaydı.
0: Şu anda konuşulan
1: yani
0: bir sürü şey bambaşka olurdu. Yani dediğim gibi Fenerbahçe'nin işi çok zor. Ha mucizeler olur, Aykut gelir, bilmem ne kocaman gelir, şu olur, bu olur filan falan. Yani tamam ama yani şu anda insanlar şey beklemesinler artık. 75 milyon onlar yaptı, biz de 80 milyon adam alalım, getirelim filan. Abi yok ya, böyle bir şey. Fenerbahçe yıl sonu 95 milyon euro para verecek yani.
1: Çok zor bir sezon belli.
0: Bir yere 95
1: yani
0: milyon euro para verecek Fenerbahçe sezon sonunda. Yani şaka gibi paralar. Çok acayip paralardan bahsediyoruz.
1: Evet evet, zor bir sezon bekleyecek. Bu arada bir dinleyicimiz var, Mesut Bey, sürekli dinleyicilerimizden biri diyor ki son 20 sezonda Türkiye Süper Ligi'nde en fazla ikinci olan takım Fenerbahçe
0: evet,
1: oldu diyor.
0: Öyleymiş.
1: Fenerbahçe 22 kez ikinci olmuş, Beşiktaş 13 kez, Galatasaray 11 kez, Trabzon'da 8 kez.
0: Evet.
1: Burada şampiyonluğumuz var. diye de not eklemiş evet, kendisi. Ama Fenerbahçe'nin de kadın futbol takımı şampiyonu oldu. Onu da bir tebrik etmek istiyorum.
0: Ya şimdi mesela ben sana şunu söylesem. Mesut Bey ve diğerlerine yani bütün dinleyicilerimize yani onun şahsında değil de. Yani birisi gelecek ve diyecek ki abi bu sene şampiyon olmuyoruz ama ondan sonraki 5 sene şampiyon olacağız. Buna Türkiye'nin yarıdan fazlası hayır der.
1: Fenerbahçe'nin o limiti kalmadı Serhat. Ha kalmadı ama yine
0: her sene aynı limitten şey başlıyor. Oluyor. Her yani, sene sıfırlayıp
1: bak,
0: başlıyor.
1: Bak sen bunu yani bana sezon başında da evet, sordun. Sezon evet, başında da sana evet, ben aynı cevabı evet, verdim. Artık dedim hani Fenerbahçe taraftarının hani şurasına gelmiş bir durumda. 12 sene mi oldu? 2014
0: ama
1: mi oldu?
0: Ama bir noktada işte aşağı inip dibe ayaklarını vurup böyle yukarı çıkmak lazım. Yani çıkmadan bence, çıkamıyorsun yukarı.
1: Yani bence artık daha olmasın ya. daha olmasın.
0: Ama
1: ya,
0: nereye kadar olmasın işte.
1: Ama onu söylüyorum kadar, bak bu sene Fenerbahçe için çok daha zor bir sene olacak. Yani en başındaki insandan en sonuncusuna kadar komple değişecek.
0: En başındaki gelen insan diyecek ki arkadaş bu sene şampiyon olmuyoruz biz. Bu sene yeniden yapılanmaya gidiyoruz. Bak mesela demin
1: Hakan
0: konuşuyorduk.
1: Safin'in buna benzer bir açıklaması oldu.
0: Yapmak zorunda. Birisi bunu yapmak
1: Hakan
0: zorunda.
1: Safin'in olduğuna
0: yani bir feda sezonu
1: bir
0: olması zorunda. Ben bu sezonu feda ediyorum abi. Ondan sonraki sezonlara bakacağız diyebilmesi lazım. Mesela demin şunu konuşuyorduk yine sevgili dostlarla. Fenerbahçe bu sezon mesela UEFA'dan ceza alırsa, transfer yasağı gelirse Fenerbahçe için gelmiş geçmiş en iyi hareket olur. Çünkü Fenerbahçe'nin müthiş bir altyapısı var. Müthiş bir altyapı şeyi var. Ve oradan bir türlü adam çıkartamıyor. Çünkü üstüne ne bileyim Osterwolde'yi koyuyor. Osterwolde gibi 3 tane adam çıkar bence Fenerbahçe'den şu anda sallasan.
1: Dakika, Sıdıki Şerif'i söylemedin. Senin onu söylemen lazım. Sen ona takıksın çünkü.
0: Ya. Fenerbahçe'ye atılmış en önemli kazıklardan bir tanesi. Yani. Yazık, günah ya. Yazık, gerçekten yazık yani. Sıddık'ı gibi bence o altyapıdan 10 tane çocuk çıkar. Ondan da daha genci çıkar, ondan daha yaşlısı da çıkar yani. Ben adım gibi eminim. Ben Fenerbahçe'nin antrenmanlarını eskiden şeydeyken Kadıköy'den gidip seyrederdik. Hı hı. Bu Cem Pamirler vesaireler falan, biz onları böyle Şenollar, onları seyrederdik. Ben Beşiktaşlı olarak gidip seyrederdim çünkü merak ederdim nasıl tabii çalışıyor bu adamlar.
1: Başka bir şey, keyif bir de.
0: O başka bir şeydi tabii canım. O Luna Park'ın orada şeyde stadın karşısında, arkasında orada gidip antrenman seyrederdik. Böyle bir şey vardı. Şimdi kapalı antrenman. Neyse. Şuna geleceğim. Yani birilerinin alt taraftan artık bir şeyleri çıkartıyor olması lazım. Bak, bir Beşiktaş U16 maçı seyrettim. U16, U15 tam hatırlamıyorum şimdi. Arkadaş duran toplardan 3 tane gol attılar ve hepsi çalışılmış gollerdi. Birisi altına şey yapmış. Demiş ki bu hocayı alın, hemen Sergen Hoca'nın takımına koyun.
1: Doğru
0: yani, çünkü
1: ama.
0: O kadar güzel çalıştırmış ki. 3-0 bitti maç. 3'ü de duran top golüydü. Ve müthişti yani. Ya arkadaş, bunu altyapılarda yapıyoruz. Niye üst yapılarda yapamıyoruz biz?
1: Evet.
0: Bu kadar mı eksiğiz yani?
1: Evet.
0: Ve alttan çıkacak adamlara bizim ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle. Ona
0: bizim 3 tane daha. Mesela Fenerbahçe'nin şeye ihtiyacı var. Arda'yı başka takımlar alıp yüceltti, kendi içinden geliştirdi. Fenerbahçe'nin ben eminim ki 12, 13, 15 yaş kategorisinde onlarca onun gibi çocuklar vardır ve ziyan alıyor çocukların hepsi.
1: Valla o ziyanların altında başka sebepler de var.
0: Sen Serhat, benden iyi biliyorsun. Yani, senin yanında bunları konuşuyor olmak zaten
1: maalesef,
0: bir şey.
1: Yani bunu buradan açıkça söyleyeceğim. Bir takım vesaire ismi vermeyeceğim ama o futbolcu çocuklarının, futbolcu yakınlarının nasıl kollandığını da biliyoruz evet. O altyapılarda. O çocuklara anneler babalar getiriyor. Bir gözüksün diye, bir idmana çıksın diye yakar orada dururken, sıralarda kuyruklarda beklerken o çocukları böyle. Ama bir futbolcunun oğlu, bir bakıyorsunuz. Ha tamam, yetenekli olanlar var, bu işin çok başka kısmı, bir gen aktarımı olmuştur vesaire, ama onun dışında gerçekten ben bunları birebir yaşadım, isim takım vermiyorum ama birebir yaşadım, ama onlar çocuklarını el ile getirip annesisin. Gibi
0: aynen, bunu söyleyelim buradan yani.
1: Aynen, o yüzden onları da birebir yaşadığım için biz hatta bugün geçen bunu konuşuyorduk, seninle de konuşacaktım, biz yeni sezonda seninle bir altyapı dosyası açalım. Şöyle
0: açalım.
1: Ayda bir falan
0: açalım.
1: Gerçekten şu altyapılara bir bakalım
0: senin.
1: Bir parmak basalım buna çünkü gerçekten aslında çok derya deniz bir konu. Çok da güzel oyuncularımız yetişecek bir şeyimiz
0: hocaları
1: de var.
0: Hocaları da alalım yayına.
1: Ama maalesef orada işte bazı sıkıntılar var.
0: Evet yani. Çünkü yurt dışından var. 20 milyon euroyu aldığın adamın üstünden bu adamın bir tanesi 5 milyon euro şey alıyorsa, para alıyorsa.
1: Tabii
0: o sen alttan adam çıkarttırmazlar
1: falan.
0: Onlar ya.
1: Evet, o
0: alttan adam çıkarttırmazlar. Bugün 100 bin lira için millet şey dükkan kurşunluyor. 5 milyon euro için neler yapmazlar
1: aman,
0: yani.
1: Aman örnek olmayalım bir şey.
0: Yok yok, hayır canım, örnek değil de işte hani Türkiye'nin şartlarını söylüyorum.
1: Aynen.
0: Yani, olasını söylüyorum.
1: Peki biz ayrılan süren sonuna geldik efendim. Aynen, haftaya yine aynı saatte haftaya Süper Lig'in panoramasını çıkartacağız.
0: Söz bu kadar yapabileceğiz ama yani hazır evet. Çünkü bakın bilgisayarında bekliyor. Hatta şöyle bir şey yaptım. Bir senenin değil 5 sezonun yaptım. Takımların değil oyuncuların da yaptım.
1: Bakalım o 5 senede kimler kata kata ilerlemiş, aynen, kimler öyle. Kendisinden götürmüş. O halde haftaya tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Futbol saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri. Maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı. Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi Geri ve Zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla Geri ve Zamanı'nda. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
2: 12 Mayıs 2026 Salı, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Yani özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram hesaplarımı Güçlü Özgen yazmanız yeterli, birleşik ve küçük harfle. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Bugün programın ikinci bölümünde bu hantavirüs meselesini konuşacağız. Tabii çok tedirgin oluyoruz. Özellikle o pandemi sürecini hep beraber yaşadık. O dönemlerde yaşadıklarımız hafızamızda. Bir konuğum olacak Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol. Bu mesele konuşacağız. Sorularınız varsa WhatsApp hattımıza gönderiniz. 0505 171 66 56. Ben onlarca soru hazırladım aslında bakılırsa. Muhtemelen benzer sorular da olacak ama aklınızda bu konuya dair bunun örneğin bir küresel pandemiye dönüşüp dönüşmeyeceği, mesela benim ilk soracağım soru da bu olacaktır elbette. Bunları konuşacağız. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Tarihin, yani Cumhuriyet tarihinin en enteresan davalarından bir tanesi, hem iddialar hem sanıklar açısından bakıldığı zaman, neden bahsediyorum tahmin ettiniz. Bu casusluk davası, işte Ekrem İmamoğlu, pek çok isim aslında bakılırsa, Merdan Yanardağ gibi isimlerin yargılandığı o dava. İlginç gelişmeler var. Dün anlatacağım İmamoğlu nasıl bir savunma yaptı, kimler ne söyledi, ama şimdi bütün dava bir itiraf üzerine, daha doğrusu Hüseyin Gün adlı kişinin itirafları üzerine kurulmuş durumda. Genel olarak bakıldığı zaman ki iddianamede neler söylendi, hangi başlıklar öne çıktı, onu da aktaracağım. Dün Hüseyin Gün casusluk iddiasını, dünkü duruşmada ki bugün de bu saatlerde ikincisi başlayacak, devam edecek, casusluk iddialarını reddetti, hatta bir adım ileriye götürdü. Hangi yanıtlar gelecek bu iddialara, doğrusu çok merak ediyorum. 15 Temmuz'dan sonra dikkat, devletin kendisine resmi görev verdiği yönünde bir iddiada bulundu. Şöyle cümleler kurdu kendisi: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadele için devletim adına görev yaptım dedi. Firari FETÖ'cülerin açık kimliklerini, adreslerini, mal varlıklarını tespit ederek destek verdim bu sürece dedi. Hatta buna dair bir de belge ortaya koydu. İddiaları bu yönde, onu aktarıyorum. Ekim 2026'dan 1 Mayıs 2017'ye kadar o dönemin önce Başbakanlık Müsteşarı, arkasından da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Fuat Oktay tarafından kendisine tam yetki verildiğini söyledi. Hatta farklı böyle devlet sırları iddiaları bu yönde, işte kara hücre gibi raporlar vesaire, bunlar böyle raporlar hazırladığından, bizzat kendisinin hazırladığından bahsetti. Hatta bu Fuat Oktay imzalı belgeyi de mahkeme heyetine de sundu. Bu çok dikkat çekici bir adımdı. Tabii burada merak edilen konu şimdi karşı taraf, yani hakkında böylesine iddialar bu mahkemede, bu duruşmada iddialar gündeme gelen, mesela Fuat Oktay'ın neler söyleyeceği ya da nasıl bir yanıt vereceği, elbette bekliyoruz bunu da. Bunun üzerinden de başka bir tartışmanın yaşanacağı, bu dava özelinde, bu casusluk davası üzerinde başka bir tartışmanın yaşanacağı ortada. Neden Hüseyin Gün'ün bu savunması ya da dile getirdiği diğer başlıklar önemli biliyor musunuz? Çünkü şöyle bir durum var. İddianame ağırlıklı olarak Hüseyin Gün'ün hem ifadeleri hem de telefonunda elde edilen yazışmalar, o faaliyetler ana delil olarak iddianamede yer alıyordu. Hüseyin Gün, İngiliz, ABD ve İsrail gizli servislerinin üst düzey isimleriyle temasta olmakla örneğin suçlanıyordu. Yine iddianame üzerinde bakıldığı zaman yine savcılık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vatandaşların kişisel verileri gibi hassas bilgilerin bir veri tabanına aktarılarak dış istihbarat servislerine sunulduğu iddiasını yine gündemine almıştı. Ki Gün, Hüseyin Gün'ün İmamoğlu'nun kampanya direktörü, o da yargılanıyor bu davada, Necati Özkan'la iletişimde olduğunu ve bir şekilde elde edilen analizleri yine Özkan'a ilettiği yönünde de, ki 2019 seçimleri özelinde söylüyoruz bunu, o süreçte seçimlerin manipüle edilmesi için bu bilgilerin kullanıldığına dair bilgiler var. Daha doğrusu iddialar var iddianamede, casusluk soruşturmasından bahsediyorum. Tabii savunmalar da önemli burada. Hüseyin Gün'ün bu enteresan iddiası, bu çok dikkat çekici. O iddianın ötesinde casusluk suçlamasıyla ilişkin İmamoğlu da konuştu ve yüzlerce ailenin kendisiyle birlikte diğer davaları da kastetti tabii İmamoğlu. Yüzlerce ailenin uzun süredir baskı ve hukuksuzlukla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. İddianamenin aslına bakılırsa ibretlik bir belge olarak tanımladığını da görüyoruz. Hatta bir utanç belgesi müzesi olsa dedi, bu iddianame o müzenin duvarında yer alır şeklinde bir ifadesi oldu. Hüseyin Gün'le ilişkisi soruldu elbette, işte az önce anlattığım kişi. O Hüseyin, benim muhatabım hiçbir zaman Hüseyin Gün olmamıştır şeklinde bir savunması oldu. İmamoğlu'nun tahliyesini talep etti. Tabii o talepte karşılık bulur mu bulmaz mı onu da göreceğiz hep beraber. Tabii burada şöyle bir tablo var. İmamoğlu, Yanardağ, Özkan, işte sayıyoruz bu isimleri. Onların aleyhine başlayan bu casusluk davası, Hüseyin Gün'ün iktidar içerisinde yer alan son derece önemli bir isim. Fuat Oktay'da görüyoruz, Cumhurbaşkanlığı yardımcısı gibi görevleri olan bir kişiden bahsediyoruz. Şimdi enteresan, bu isimlerle gerçekten böyle bir ilişkisi var mı yok mu? Bu tartışma yaşanacaktır bundan sonra, davanın bundan sonraki celselerinde bunu göreceğiz. 15 Temmuz sonrası kendisine böyle bir resmi belge verildi mi verilmedi mi, enteresan bir iddia çünkü bu. Bunlar aslında başka bir boyuta, davanın başka bir boyuta dönüşme ihtimalinde ortaya koyuyor. En azından bizim görebildiğimiz bu iddialar ışığında bakıldığı zaman. Tabii burada önemli olan ne? Adı geçenlerin, bu iddialar karşısında adı geçenlerin de elbette bir yanıt vermesi gerekiyor. O yanıtta ne olacak doğrusu merak ediyorum. Yani bir devlete bu kişi çalıştı mı, çalışmadı mı? Bu yanıt herhalde en kısa sürede de verilecektir diye de düşünüyorum. O yanıtlar geldiği zaman da beraber burada o yanıtlar ışığında da konuşuruz, konuşmaya da devam ederiz. Devam edelim neyle? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha yeni anayasa vurgusu yaptı. İyi bir anayasa özlemi dedi, bu milletin hala dinmedi şeklinde bir açıklaması oldu. Kimin? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii bu tartışmaların neden yapıldığını, aslına bakılırsa neden ve neden şimdi yapıldığını da biliyoruz. Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Onu da söyleyeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlginç detaylar da var konuşmasında. Böyle bir kanuni esasiyi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir dedi Erdoğan. Böyle bir anayasayla inanıyorum ki hem hukuki hem hukuku hem demokrasiyi hem de devleti ve milleti aynı anda koruyacak üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır ifadesi kuşatıcı, özgürlükçü, sivil bir anayasa. yine bu terimler, bu tanımlamalar Sayın Erdoğan'ın konuşmasında yer alan, benim dikkatimi çeken başlıklarda. Aslında şunu da görüyoruz, bu anayasa değişikliğinin neden iktidar kanadı tarafından böylesine yoğun bir şekilde gündemde tutulduğunu, tıpkı daha öncekiler gibi. Bakın 2012 biliyoruz değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesi meselesi elbette burada ana motivasyon noktası olarak tanımlanabilir. Ama biraz hafızayı tazelemekte fayda var. Hep söylüyorum bunu. Yani aklın zamanda dolaşma özgürlüğü var. Biz de en azından bu özgürlüğümüzü şöyle rahat rahat doya doya kullanalım istiyorum. AK Parti iktidara geldiği o 2000 AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana yani 3 kere referandum gerçekleşti. 3 referandumla olmak üzere toplamda 12 kez anayasada değişiklik yapıldığını biliyoruz. Bu süreçte anayasanın 177 maddesinden 134'ünde, ki bazıları da böyle çoğu aynı maddelerin tekrarı, aslında değişikliğe gidildi. Dediğim gibi 2007'de, 2010'da, 2017'de, ki 2017'deki referandumu hatırlıyorsunuz. Hani bütün sistemin, parlamenter sistemden vazgeçiş, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dönüş referandumuydu. O en sert virajdı aslında bakılırsa Cumhuriyet tarihi açısından bakıldığı zaman. Ve ondan sonraki süreçte yaşananlar da başta ekonomi olmak üzere ortada. Aslında her anayasa değişikliğinde, her kapsamlı değişiklikte, özellikle de referanduma gidildiği zamanlarda bu tartışmaların, bu ifadelerin birebir kullanıldığını, şöyle arşive biraz bakınca birebir kullanıldığını da hatırlatalım. Sadece burada bir tekrar gerekiyor. O tekrarı da izninizle biz yapalım. Siyasetçiler yapıyorlar. Bizim de hakkımız yok mu? Elbette var. 1921 anayasasına vurgu yapılıyor ağırlıklı olarak değil mi? DEM Parti mesela 1921 anayasasına çokça gönderme yapıyor. Yine AK Parti içerisinde bu konuda açıklamalar yapanlar yine 1921 anayasasına vurgu yapıyorlar ama unutmamak gerekiyor, aklımızda dursun. Neden 1921 anayasası aslında bakılırsa dikkate alınmamalı? O tartışmalara girmeyeceğim, şu tartışmadan bahsediyorum. Hani o bir anayasa mıydı değil miydi, o şartlarda hazırlanan bir belge, bir metin tam olarak anayasa olarak tanımlanabilir miydi, bir geçiş süreci. Evet, bunlar doğru, tarihsel tartışmalar, hukuki tartışmalar başka, ama bakın şunları aklımızda tutalım. Türk milleti tanımı yoktu o anayasada. Ulus devlet yok, üniter devlet yok, laiklik tanımı yok, resmi dil tanımlaması yok, milli marş, bayrak tanımlaması yok, kadın hakları yok. Elbette 1921 tam da o gerilimin ülkede, o işgal sürecinin yaşandığı yıllar ve sonraki süreçte 23'ten sonra ortaya konan o irade, en önemlisi de Atatürk ilkeleri o anayasada yok. Ama bizim siyasetimizin tartıştığı mesele 1921 anayasası. Enteresan değil mi? Bunları hatırlatmak istedim, aklımızın bir kenarında dursun. Öyle o güncel tartışmaları aktarıyoruz, konuşuyoruz. Bu güncel tartışmaları yaparken nereden nereye geldiğimizi de hatırlamakta, hafızada tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Dün konuşmuştuk değil mi? Bülent Arınç'ın KHK'lılarla ilgili yaptığı açıklamalar. Ve ben dün demiştim ki aslına bakılırsa bu tartışma daha da büyür, büyümeye de müsait bir açıklama, o tartışmayı büyütecek, büyütmeye müsait bir açıklama demiştim Bülent Arınç için. Ankara'da bir işte tam demokrasi platformu tarafından düzenlenen bir toplantıda konuşmuştu Arınç ve 15 Temmuz sonrasında bazı KHK'lıların işsiz kaldığını, iade-i itibar istediklerini söylemişti. Hatta bunu bir adım daha ileri götürüp bugün APO'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler. APO'nun statüsünü ne koyarsan koy, o sürecin karşısında değilim ben, yanındayım ama bu sürecin neticeye ulaşmasında istiyorum ifadesini kullanmıştı. Statü tartışması ve Öcalan deyince akla ilk gelen isim kim? Elbette Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli. Yanıt kimden geldi? Arınca, üstelik de çok sert ifadelerle bir yanıttan bahsediyorum. MHP'li Semih Yalçın'dan, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Aslında o yanıtı aktaracağım size. Gerçekten yenilir yutulur cinsten ifadeler değil Semih Yalçın'ın kullandığı ifadeler, ama mesela AK Parti içerisinden de, ki savunmuyor mu mesela AK Partililer bu neydi? terörsüz bir Türkiye sürecinden bahsediyorum. Böylesine sert bir eleştiri terörsüz bir Türkiye sürecine statü özelinden, Öcalan'a statüsü, Öcalan'ın statüsü meselesi üzerinden böyle sert eleştiriler varken, mesela AK Parti'den ses çıkmaması enteresan. Peki ses nereden çıktı? Söylediğim gibi MHP'den. Ne dedi Yalçın biliyor musunuz? Semih Yalçın, Arınç'ın kastederek FETÖ'ye kuryelik ve aracılık ettiği günlerde elde ettiği politik kazanımların karşılığını vermeye çabalıyor dedi. Arınç KHK'larla ilgili yanlış adrese gönderme yapıyor. Baltayı taşa vurmakta kalmıyor. Kendi ayağına da kurşun sıkıyor ifadesini kullandı. Yalçın, yine Semih Yalçın MHP Genel Başkan Yardımcısı, KHK'lıları da terör örgütleriyle iltisak, irtibat ve üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen veya kapatılan kurumlarda çalışan kişiler olarak değerlendirdi. Ama bu tepki, MHP'den gelen bu tepki şaşırtıcı mı? Hayır, değil. Çünkü Bülent Arınç doğrudan yani isim vermese de Bahçeli'ye yönelik bir eleştiri getirmişti. Ama dediğim gibi AK Parti içerisinden Arınç'a bir yanıt, destek, menfi ya da müspet, bu anlamda söylüyorum, bir yanıt geldi mi? Gelmedi. Yanıt sadece nereden gelmişti? Beştepe'den gelmişti. Belki de onun ötesine bir şey, onun ötesinde bir şey söylemek istemedi AK Partililer de. Bunu da aslında sistemi biraz tanıyınca, yapıyı biraz daha net görünce aslında anlamak mümkün. Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı baş danışmanlarından biliyorsunuz, o ne demişti? Yine Bülent Arınç'ın bu açıklamaları üzerine tüm bunlar nedeniyle sıralamıştı 15 Temmuz sürecinden sonra yaşananları. Mağdurluk dili kullanarak KHK'lara yönelik çözüm bulma talepleri gibi FETÖ'cüler için istenen her türlü hoşgörü siyaseti bu casusluk ve ihanete bilerek ya da bilmeden destek vermek anlamına gelir demişti Mehmet Uçum. Bu tuzağa da asla düşmemek gerekiyordur ifadesi önemliydi. Ben bu tartışmanın daha çok su kaldıracağını düşünüyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. AK Parti, MHP ve Arınç üçgeni içerisinde. Arınç da biliyorsunuz AK Parti açısından son derece önemli bir isim. Partinin kurucularından, akil isimlerinden birisi olarak tanımlanıyor sık sık. Onu da aklımızın bir kenarında tutalım. Geçelim soruşturmalara, geçelim CHP ile ilgili, CHP'li belediyelerle ilgili soruşturmalara. Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek, biliyorsunuz etkin pişmanlık için ya da etkin pişmanlık ifadesi vermek için savcılığa başvurmuşlardı. Orada aslında bakılırsa bir 1 milyon euro meselesi dönüyordu, biliyorsunuz adaylığı için son yerel seçimlerde, o adaylık sürecinde CHP'nin kendisinden 1 milyon euro istediği yönünde bir iddiası vardı. Oğlunun, Muhittin Böcek'in oğlunun, Veli Ağbaba tarafından özellikle bunun istendiği iddiası yine o etkin pişmanlık ifadesinde yer alıyordu. Muhittin Böcek de bu iddiayı doğruladı etkin pişmanlık ifadesinde, bunu hemen söyleyelim. Tabii Veli Ağbaba da buna karşılık olarak suç duyurusunda bulunduğu bu ifadelere karşı, bu açıklamalara karşı Veli Ağbaba'nın da suç duyurusunda bulunduğunu söyleyelim. Üstelik şunları da talep etti o suç duyurusunda: gerekli HTS kayıtları, görüşmeler ne zaman yapılmış, nerede yapılmış, onları da bir anlatma, onların da aydınlatılmasını istedi Veli Ağbaba. Tabii burada benim dikkatimi çeken konu, oğlunun, yani Muhittin Böcek'in oğlunun, Gökhan Böcek'in daha önceki ifadelerinde hani bu 1 milyon euro meselesini babam bilmiyordu demiş olması önemliydi. Sonra verdiği ifadelerde babam da biliyordu bu 1 milyon euro meselesini demiş olması da dikkat çekici. Bakalım oradaki dava, oradaki süreçte nasıl ilerleyecek, onu da hep beraber göreceğiz. Şöyle devam edelim diğer başlıklara. Tabii CHP demişken bunu da konuşmadan olmaz. Burcu Köksal, Afyon Karahisar Belediye Başkanı. Şimdi bugün, dün söylemiştik, ayın 12'sinde AK Parti'ye katılma ihtimali var, bunlar kulağımıza geliyor demiştik. Netekim doğru çıktığını da öğreniyoruz. Bizzat kendisi, aslına bakılırsa zannediyorum Barış Yarkadaş'tı. Kendisine, Barış Yarkadaş'a bu yönde bir bilgi verdi. Kullandığı ifadeler dikkat çekici. CHP'den ayrılma gerekçeleri dikkat çekici. Yani şeye girmeyeceğim, biliyorsunuz hani bu siyasilerin, özellikle belediye başkanları ve milletvekillerinin parti değiştirmesi meselesiyle ilgili görüşlerimi biliyorsunuz zaten, tekrar girmeyeyim oraya. Ama Dedi ki Burcu Köksal, demiş ki daha doğrusu öyle söyleyelim yani, Özgür Özel'in ulaşamadığı Burcu Köksal'dan arıyor ve ulaşamıyor kendisine. Şöyle demiş: Özgür Özel burnumdan getirdi. AK Parti'ye katılıyorum. Çok huzurluyum. Belediye meclisinin çoğunluğu da AK Parti'ye geçecek. Yani aslında yalnız gitmediğini AK Parti'ye bu mesajı da, evet, Barış Yarkadaş'a, TV100'den Barış Yarkadaş'a bu bilgileri vermiş kendisi. 7 meclis üyesi istifa etmiş durumda imiş Afyon Belediyesi'nde. Sadece şunu söylemek gerekiyor. Neden Özgür Özel burnundan getirdi ifadesi önemli. Özellikle CHP'den gelen hani eşiyle ilgili iddialar meselesi, biliyorsunuz özellikle Cemal Enginyurt, CHP'li Cemal Enginyurt bu meseleleri gündeme getirmişti. Özgür Özel'in de yine kendisini tehdit ettiği iddiaları var. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Hani bunların hepsinde tabii Özgür Özel de bir yanıt verecektir. Sadece şunu söylüyorum. Tamam, evet, genel başkanla bir görüş ayrılığınız olabilir, fikri ayrılığınız olabilir, ideolojik ayrılığınız olabilir ya da artık genel başkanı sevmiyor olabilirsiniz. Çok böyle derinlemesine bir yorum yapmaya da açıklama yapmaya da gerek yok da hemen parti değiştirmenin anlamı var mı? Bağımsız olun, bağımsız hareket edin, bağımsız devam edin siyasete. Bu sorunun yanıtını kendisine oy veren herhalde Afyonlular, Afyon Karahisarlılar da verecektir. Yani bir şekilde karşı karşıya gelecekler o şehir içerisinde ve Sayın Köksal da Afyonlulara, Afyon Karahisarlılara neden parti değiştirdiğini anlatacaktır. Biz de göreceğiz bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak Afyon özelinde. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Hani girmeyeyim diyorum da, siyasi son yerel genel seçimleri hatırlayın. Yerel seçimleri hatırlayın. Bize, vatandaşa, seçmene sunulan vaatleri hatırlayın. Şimdi bakıyorum siyaset, özellikle iktidar kanadı örneğin ya da Cumhur İttifakı öyle söyleyelim. Ya da işte yine Afyon'da, Aydın'da olduğu gibi ortaya çıkan tablolar, orada verilen mesajlar, oradaki vaatlerin tam tersinin aslında iktidar sürecinde hayata geçirildiğini görüyoruz. Burada bir çelişki yok mu ya da bir siyasetin hani en azından kendi kendine, hani tamam vatandaşa verilmiyor bu konuda ya, bir açıklama yapılmıyor, bir hesap verilmiyor, peki siyasetin bir öz eleştiri yapması gerekmiyor mu diye de insan kendi kendine soruyor diyelim. Hadi bir müzik arasına gidelim, arkasından yine birkaç operasyona dair bilgiler. Rabia Naz soruşturmasında önemli bir adım, onu göreceğiz. Rabia Naz'ın ailesi Adalet Bakanı ile bir araya gelecek. Buna dair birkaç başlığım var, sizlerle paylaşacağım ama önce bir müzik arası.
1: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuğum Ahmet Murat Akoy, Kaş ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Sayın Akoy, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi günler.
0: Özel şirketler, kuruluşlar bedel ödemiyorlar. İşte ise en kötü ihtimalle bunun böyle bir sorun çıkarsa bir siyasi bedeli olacağını bilerek yerel yönetimler daha sorumlu hareket ederler diye. Kendiliğinden bir kontrol mekanizması yaratılmış olur herhalde.
1: Muhakkak ki, bir de şunu görüyoruz. Yani kar amacı güden bir firmaya siz bunu verdiğiniz zaman, işte elektrik hattının yenilenmemesi aslında kar amacı gidiyor. Yani ne kadar karlılığına bakıyor. Devletle bir ticarethaneyi birbirinden ayıran şey şudur zaten. Devlet kamu yararına bakması gerekir. Doğa alarm veriyor. 45 derecenin üstüne çıktığı zaman, çok ciddi rüzgarlarla beraber bu yangınlar beslendiği zaman bir söndüremiyorsunuz. Orman İşleri Müdürlüğü eski başkanıyla görüştüğüm zaman niye söndüremediğinizi diyor ki, eğer orman pik noktaya gelirse helikopterden attığınız su kızgın bir tavanın üzerine döktüğünüz yağ benzer. Orman yangını daha da arttırmış olursunuz. O dağa suyun üzerine varmadan buharlaşır bir kısmı, varan kısmı da daha fazla etrafı fışçamasına sebep olur. Hem su sorunu yaşıyoruz hem orman yangınları giderek artıyor. O yüzden bu yönetmeliğin iptali için herkesi Antalya Orman Müdürlüğü misafirhanesine, Finike Salonu'na davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na neyle devam ediyoruz? Hatırlayınız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik olarak bir hani usulsüz şekilde ihale sistemi kurulduğu iddialarıyla bir operasyon düzenlenmişti. İhaleye fesat karıştırma iddiası da yine savcılığın yaptığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamayla öğrenmiştik. Biri yurt dışından dönüşünün ardından toplamda 31 kişi gözaltına alınmıştı ve gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilmişlerdi. 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Yine dün gece adliyeden çıkan kararı size aktarayım. 24 şüpheli şahıstan 20 kişi tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimine sevk edildi. 12'si tutuklandı. Yine 8 kişi hakkında da adli kontrol kararı alındı. Şurada dikkat çeken konu, Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşinin de, yine yeğeninin de, düzeltiyorum, yeğeninin de tutuklanan kişiler arasında olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Onu da söylemiş olalım. Ve bir haber dikkatimi çekti. Hani bu terörsüz Türkiye sürecine dair hani bir gelişme olacak mı, olmayacak mı? İşte Ramazan Bayramı sonrasında aktarıldı. Mecliste gerekli çalışmalar yapılacak mı, yapılmayacak mı tartışmaları vardı ya. Şimdi onları unuttuk, o tartışmaları. Dikkat çekici bir haber. Haberler.com internet sitesinden Şerife Güzel'in imzasıyla yayınlanan bir haber. Emeğe saygı elbette. Yeni bir toplumsal bütünleşme izleme ve koordinasyon kurulunun kurulması planlanıyormuş. Biz bu haberden bunu öğreniyoruz. Bu bunun içinde bir yasal zemin elbette oluşturulması gerekiyor. Bir kanun teklifi hazırlandığı yönünde bir bilgi var söz konusu haberde de. Ve bu kurul ne yapacakmış? Silah bırakan terör örgütü unsurlarına uygulanacak prosedürleri takip edecek. Tabii burada önemli olan özellikle güvenlik bürokrasisiyle siyaset arasındaki ilişkinin herhalde, ya da orada bir köprünün kurulmasının gerekliliği. Benim anlayabildiğim, haberden anlayabildiğim kadarıyla da terör örgütünün tasfiyesi ya da silah bırakma sürecini değerlendirecek ya da denetleyecek kriterler çerçevesinde izlenecek yol yöntem bir şekilde yine o yasal düzenleme ışığında belirlenecek. Benim bu haberden size aktarabileceğim bu, hani bir şey arıyorum böyle, buna dair bir adım var mı yok mu, atılıyor mu atılmıyor mu yasal zeminde, aslında bulabildiğim tek haberde bu, onu da aktarmış olalım. Ve şöyle bir geçelim, günlerdir takip ettiğimiz, 42 gün boyunca takip ettiğimiz bir konu. Akbelen direnişçisi Esra Işık, dün itibariyle tahliye kararı verildi İkizköy'deki o yaşam savunucusu Esra Işık hakkında. Zaten neden tutuklandı, neden bir şekilde cezaevine gitti ve kendisinin, ailesinin yaşadığı yerden çok daha uzak bir cezaevine, çok daha uzak bir kente gönderildi. Zaten buna dair soru işaretlerimiz çok fazlaydı ama biz konuşmayalım. Dün serbest kalır kalmaz Mustafa Uş'un konuydu. Esra neler söyledi, onu bir dinleyelim, devam edeceğiz.
4: Esra Işık tahliye oldu. Gözünüz aydın.
5: Hepimizin gözü aydın. Tüm memlekete selam olsun.
4: Geçmiş olsun. Aslında şöyle oldu. Hissettiğimi ve gördüklerimi söyleyeyim. Nerede adınız geçse tahliye oldu diye bir sevinç dalgası oluştu. Herhalde bugün en iyi haberi sizin serbest kalmanız.
5: Hepimiz için çok zorlu bir süreçti. Bundan sonra kaldığımız yerden mücadeleye devam edeceğiz. Bundan sonra aynı şekilde direnmeye, mücadeleye, toprağımızı savunmaya devam.
4: Şu anda köye mi gidiyorsunuz?
5: Şu an köyüme, anneme kavuşmaya gidiyorum. Annem bana doğru geliyor, ben ona doğru gidiyorum. Önce bir annemin güzel kokusunu içime çekeceğim. Sonra toprağımın, köyümün güzel kokusunu içime çekmeye gideceğim.
4: Valla herkes sizi bekliyor orada. Ama dediğim gibi bütün Türkiye şu anda gördüğümde en sevindirici haber sizin tahliye olmanız oldu. Bizim için de öyle. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür sonra ederim. Konuşuruz yine uzun
5: çok
4: uzun. İlk olarak duygularınızı öğrenmek istedim.
5: Mücadelemize sahip çıkan bu memleketin tüm güzel yürekli insanlarına selam olsun. İçeride gözüm

2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla kamulaştırma kararı kamuoyuyla paylaşılmıştı. İşte daha sonrasında bir tespit süreci başladı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından. O süreç içerisinde 30 Mart'ta da kamulaştırma kararı verilen parsellerde bilirkişi keşfi gerçekleştirilmişti. İşte tam o süreçte keşfe karşı çıkan, yani buraya maden, yani köylümüzlerimizi, ağaçlarımızı sökmeyin diye buna karşı duran Esra Işık, İkizköylü Esra Işık aynı gün gece saatlerinde gözaltına alınmıştı. 31 Mart'ta da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Gerekçe kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme suçlamasıydı. İşte bu nedenle de Esra 40 günü aşkın süre tutuklu bulundu. Dediğim gibi neredeyse hiç yok yere böyle bir cezayla bir şekilde karşı karşıya kaldı. Neyse, dediğim gibi dünün güzel haberi de Esra Işık'ın serbest bırakılmasıydı. Ve yine takip ettiğimiz dosyalardan bir tanesi Rabia Naz dosyası. Rabia Naz'la ilgili gelişmeler nedir o? Onu da hemen aktaralım. Şimdi biliyorsunuz Adalet Bakanı'nın bu konuda bu bir şekilde çözülemeyen faili meçhul dosyalarla ilgili attığı bazı adımlar var. Şimdi biz öğreniyoruz ki Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rabia Naz Vatan'la ilgili süreci konuşmak üzere aileyi bakanlığa davet ettiği yönünde bir bilgi var elimizde. Hani bu görüşmeler evet iyi, tamam yapılıyor vesaire, ama hani daha önce de Gülistan'la ilgili bu konuları konuşmuştuk. Yine diğer Rojin'le ilgili, Rojin'in babasını, annesini de biliyorsunuz Bakan Akın Gürlek bakanlıkta ağırlamıştı, ama somut bir sonuç görebiliyor muyuz bu süreçlerde? Hayır. Bunun en önemli, daha doğrusu bu süreçlere dair, bu yapılan görüşmelere dair benim en büyük endişem de bunun bir siyasi PR'a dönüşmesi yönünde bir endişem var. Bunu bir kenara koyalım. Akın Gürlek demişti ki sadece Gülistan Doku dosyası değil, Rabia Naz, Rojin, Kabayış dosyaları da inceleniyor ve ifadesini kullanmıştı. Binlerce dosyanın bu anlamda bir kez daha açıldığını biliyoruz. Daha gün belli mi? Hayır, henüz gün belli değil, ama tamam, olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Neden? Çünkü Rabia'nın babasına yapılan haksızlıkları da hatırlıyoruz. Şaban Vatan'ın yaşadıklarını da hatırlıyoruz. Burada yıllardır konuşmaya devam ediyoruz ki Anayasa Mahkemesi, unutmamak gerekiyor, Anayasa Mahkemesi 2025 Eylül ayında Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın, bakın, gereken özen ve ciddiyetten uzak yürütüldüğüne dair bir karar almıştı Anayasa Mahkemesi. Hatta hayat hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermişti ve 350 bin liralık bir tazminat ödenmesine aile karar vermişti. Ki Şaban Vatan da bu kararla birlikte dosyadaki ihlallerin ortaya çıktığını söylemişti. Delillerin karartıldığı iddiası hala duruyor orada. Baba Şaban Vatan'ın ortaya koyduğu iddialar, bazı ifadelerin, bazı kişilerin hiç ifadesinin alınmamış olması, yine o gerçeklik ortada duruyor. Yani bunun için şunu anlamaya, işte onu da söylemeye çalışıyorum. Bu tip dosyalarda siyasetin devreye girmesi mi gerekiyor? Bu dosyaların aydınlatılabilir, hakkıyla soruşturulabilmesi için. İşte Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ortada. Gereken özen ve ciddiyetten uzak yürütülmüştür bu soruşturma diyor. Bundan daha önemli bir açıklama olabilir mi bir hukuk devletinde? Ya da daha önemli bir karar olabilir mi hukuk devletinde? Ama maalesef sistem, işte ortada yeni sistemle birlikte yine kişilerin bir şekilde inisiyatif almasının gerektiğini görüyoruz biz maalesef. Yoksa sistemin kendi kendine bütün bunları çözmesi, bunun üzerinden işlerin yürümesi gerekiyor diye düşünüyorum. Gülistan Doku soruşturması, ona dair de bazı haberler, bazı gelişmeler de var. Meslek büyüğüm Tolga Şardan'ın Büyüteç köşesinde, T24'te Büyüteç'te kaleme aldığı bir yazı önemli. Bu soruşturmada savcılığın emniyetin istihbaratını da, ki o süreçte bazı çokça tartışmalar yapılmıştı, bugünlerde daha net tartışılıyor. Medyada da aslında bakılırsa biraz daha net tartışılıyor. O zamanlarda da hani bunları çok da fazla dile getirmiyordu. En azından bazı gazeteciler gündemde tutmaya çalışıyordu, ama şimdi ortaya çıkan tablo aslında bize bunu gösteriyor. Bakın, emniyetin istihbarata gönderdiği yazı dikkat çekici.
Diyor ki Tolga Şardan, olayın yaşandığı günlerde dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla

0: Ne dokunun bulunması için kapsamlı bir çalışma başlatılmıştı. Soylu da Süleyman Soylu da dosyadaki bu gelişmelerden sonra biliyorsunuz son dönemdeki gelişmelerden sonra yaptığı açıklamalarda bazı bilgileri yine kamuoyuyla paylaşmıştı. Kendisine yönelik eleştirilere de bir tür yanıt niteliği taşıyordu Süleyman Soylu'nun o açıklamaları. Ama diyor ki Tolga Şardan, bu bilgiler, Soylu'nun paylaştığı bu bilgiler kamuoyunda çok da karşılık bulmadı. Aslında o bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı Gülistan'ın bulunması ile ilgili özel bir çalışma yapmıştı. Söylenen gündemde olan buydu ve çalışmayı 42 sayfalık bir rapor haline getirmişti ve o raporda zaten konuşuldu. Hatırlıyorsunuz ne deniyordu o raporda? Dokunun Gülistan'ın kaybolmadan önceki son günü sevgilisi olduğu ifade edilen Zeynel Abarakov'la bağlantısının yanı sıra olayın sonrasında da yapılan çalışmalar böyle anlatılmıştı. Şimdi bu rapor adli makamların soruşturmayı şimdi bir kez daha açan ve yürüten adli makamların elinde. Ama adli makamları yeterince tatmin etmemiş olmalı ki, çünkü savcılık ne yapmış? Birkaç gün önce Emniyet İstihbarat'a özel bir yazı gönderip bazı teknik bilgileri de talep etmiş. Mesela özellikle o dönemde Emniyet İstihbaratı'nın işletim sistemine düşen o log kayıtlarının peşinde olduğunu, savcılığın o kayıtların peşinde olduğunu da hatırlatıyor gazeteci Tolga Şardan bugünkü köşesinde. Tabii bu bilgilerin dışında Gülistan kaybolmadan önceki o son 3 ayında ülke genelindeki emniyet istihbarat birimlerinde yine Gülistan'a ait herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı sorusu da yine emniyet istihbarata savcılık tarafından gönderilen o talep metninde yer alıyor. Bu işlemleri gerçekleştiren istihbarat personelinin kimler olduğu bilgisini de yine savcılık talep ediyor. Bunu da aktaralım. Son derece önemli gelişmeler. Çünkü bu işin sadece yani şu geliyor benim aklıma. İlk günden beri konuşuyoruz burada. Tartışıyoruz. Tartışmaya da anlatmaya da devam ediyoruz. Avukatlarını yayınlara alıyoruz. Ailesiyle konuşuyoruz, değil mi? Bölgedeki gazeteci arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Benim aklıma gelen şu. O kadar kolay organize olunmuş ki, işte hani valilikle ilgili yapılan açıklamalar, emniyetle ilgili iddialar, işte emniyet istihbarat Ankara ile ilgili ortaya çıkan bu iddialar. Şu geliyor aklıma benim. Bunun da soruşturması, zaten yapılan bu çalışmalar da biraz işi buraya doğru götürüyor gibi geliyor. Hani sadece bir gazetecilik merakı, bu kadar kolay tek bir olay üzerine bu kadar kolay, bu kadar hızlı, refleksleri bu kadar gelişmiş bir yapı kurulamaz. Yani başka benzer olaylar oldu mu olmadı mı, bunun üzerine de gidilmesi gerekiyor. Belki de Gülistan Doku soruşturması bunun da bir ayağı olacak, bunun da bir adımı olacak. Bunu da hatırlamakta, aklımızın bir kenarında tutmakta fayda var. Dediğim gibi hani böylesine karmaşık giriş ilişkilerin olduğu, kamera kayıtları yok edilecek, işte sim kartlar Ankara'da bir polise gönderilecek, istihbarattan o polis oradaki karttaki bilgilerin bazılarını silecek. Hatırlayınız, Gülistan Doku ailesinin avukatını Ali Çimen'i yayına aldığımızda sadece görüntüler bazı bilgiler silinmemiş, bazı bilgiler de yüklenmiş, o sim kartı ifadesini kullanmıştı. Hani böylesine büyük bir organizasyon, tek bir seferlik gerçekleşen, hani işte iddialar dikkate alınırsa valinin oğlunun bir şekilde kurtarmak için bu kadar hızlı bir harekete geçmiş olması çok da akla mantığa uygun gelmiyor. Bilmiyorum, bu sadece gazeteci olarak benim o süreci okuma şeklinde alakalı, onu da aktarmış olalım. Şöyle ilk bölümü yavaş yavaş tamamlıyoruz. Şöyle birkaç hani asıl gerçekliğimiz özür dilerim, ekonomi üzerinden birkaç belki başlık size aktarmam gerekiyor. Mesela kamu özel işbirliği projeleri. Buna dair rakamlar yavaş yavaş şekillenmeye başlanıyor. Geride bıraktığımız yıl itibariyle bu projelere nasıl bir kaynak ayırdık, nasıl bir ödeme yaptık, bunu görmek için ekonomist neredeyse her programda kendisini anıyoruz. İnan mutlu. Diyor ki 2025 yılı içerisinde bakınız hani 1 trilyona yakın faiz ödedik, değil mi? İlk 4 ay itibariyle onları konuşmuştuk sizinle de. Şehir hastanelerine o mucize olarak Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük hayalim diyordu değil mi şehir hastaneleri için? 111 milyar lira ödenmiş bütçeden. Döviz garantili köprü ve otoyollara şöyle bir bakalım dilerseniz. Geçsek de geçmesek de biliyorsunuz ödüyoruz o paraları. 85 milyar lira yine ödendiğini öğreniyoruz bütçeden. Yolcu garantisi tutmayan havalimanları. Zafer Havalimanı direkt olarak orası aklınıza geliyor değil mi? Yaklaşık 10 milyar lira ödendiğini yine biz bütçeden 2025 yılı itibariyle öğreniyoruz. Bu önemli. Bir karşılaştırma yapmak açısından şunu söyleyeyim size. Bakın şehir hastanelerine 111. Otoyollara, köprülere 85. Değil mi? Neredeyse 200 milyar liradan toplamda bahsediyoruz. 200 milyar lirayı bir hafızanızda tutun. 17 milyon emekli, dul ya da yetim için o maaşları alanlara Ramazan Bayramı'nda ödenen ikramiyelerin toplamı kaç? 58 milyar lira. Dörtte biri neredeyse. Dörtte birinden bahsediyoruz. Hani böyle küçük karşılaştırmalar yaptığımız zaman siyaset ve ekonomi ilişkisi, hep söylüyorum bunu, her şey bir tercihten ibarettir. Siyaset de tercihini hangi yönde kullanıyor? Bu tartışmalara baktığımız zaman, ya daha doğrusu düzeltiyorum, bu rakamlara, bu verilere baktığımız zaman kendiliğinden anlaşılıyor. Onu da aktarmış olalım. Son bir 3-4 dakikam, onu da şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Lahmacun diyeceğim. Diyeceksiniz ki ekonomi ve lahmacun ne alakası var güçlü? Hepimizin sevdiği bir ürün. En azından çoğunluğumuzun sevdiğini düşünüyorum ben. Hani eskiden çok daha, ben üniversite yıllarımda örneğin 90'lı yıllara denk gelir, 90'lı yılların ortasına denk gelir. Hani o işte kazandığımız ya da cebimizdeki o minik harçlıklarla yiyebildiğimiz tüketebildiğimiz gıda ürünlerinden bir tanesiydi. Şimdi öyle mi? Vallahi pek de öyle değil gibi. Research İstanbul'un Susam Bülteni, ki her cuma yayınlar, o bültende yer alan lahmacun endeksi. Nisan ayında ülke genelinde lahmacun fiyatı ne kadar olmuş biliyor musunuz? 101 lahmacundan bahsediyorum. Gerçekten fiyat algımızı kaybetmiş durumdayız. 149 liraya çıkmış durumda, ki yine bir önceki aya göre neredeyse %2'lik bir artıştan bahsedebiliriz. Sadece lahmacun fiyatları dikkate alındığında, geride bıraktığımız yıl 2025 Nisan, 2026 Nisan aralığında, mesela geçtiğimiz, yani 2025'in Nisan'ında 119 lirayken lahmacun, işte bugün 149-150 liraya çıkmış durumda. %25'lik bir artıştan bahsediyoruz. %25'lik bir artış. Detayları da var araştırmanın, ilginç. Mesela evinizde yaparsanız ya da en çok hangi ilde fiyatlar artmış gibi başlıklar da var. Mersin örneği veriliyor. %6, aylık değişimden bahsediyor lahmacun endeksi. %6,8'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Antepliler de çok mutlu olmamalı bu fiyatlar, bu rakamlar karşısında. Neden? Çünkü Antep'te de %6'lık bir fiyat artışından bahsedebiliriz. Ordu biraz daha sakin bu konuda. %1,1'lik bir artış söz konusu. İstanbul peki, metropol, dev şehir İstanbul'da ortalama fiyat, lahmacun fiyatı 139 lira. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Mesela en ucuzunu Sultanbeyli'de yiyebiliyor musunuz? 79 lirayla. Adalarda inanılmaz, 221 liraya bir lahmacun olur mu diye de insan sormadan edemiyor. Sormadan edemiyor. Aylık artış mesela Beşiktaş'ta %9'u da geçmiş durumda. Peki evinizde yapmak isterseniz lahmacunu, işte ne deniyor? Onun bazı standartları var. Mesela 175 gramlık standart bir lahmacundan bahsediliyor. Orada da %8,2'lik bir artıştan bahsedebiliriz. Onu da aktaralım. Ve şöyle bir bakıyorum, maliyet artışı, en çok maliyet artışı da yine domates yüzünden olduğunu da öğreniyoruz. Bu da dikkat çekici. Arkadaşlarım da uyarıyorlar. Son 3 dakika şöyle bir bakıyorum. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Hani ekonomi daha konuşuruz. Aktaracak çok başlık var da. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin ilginç bir müfredat çıkışı yaptı dün, bir ödül töreninde. neydi, ilginç bir açıklama, bir enteresan kavramlardan bahsetti. Mesela yeni müfredatı överken Haçlı seferleri ifadesinin kaldırıldığını söyledi. Sefer dediğimizde bizim literatürümüzde makul bir şey çağrıştırıyor. Oysa ki o bir saldırıdır dedi. Onun yerine Haçlı saldırıları artık ifadesini kullanıyoruz dedi. Coğrafi keşifler kavramını eleştirdi yine. Orada da sömürgeciliğin başlangıcı olarak değerlendirmiş Sayın Bakan. Tamam, hani ikinci bölümüne katılıyorum. Evet, o doğru. Burada şöyle bir durum, şöyle bir tablo da var. İfadelerden, terimlerden daha çok galiba içeriği konuşmak, içerik üzerinden tartışmak gerekiyor. Hani yapay zekayı dünya tartışırken biz hala bunlarla mı uğraşıyoruz diye. Ben Sayın Bakan'ın açıklamalarını okuyunca aklıma bu geldi. Bir de birkaç karşılaştırma. 24 yılda değişen 9 Milli Eğitim Bakanı ve sayısını benim de bilmediğim değişen eğitim sisteminden bahsediyorum. 2002'de 2300 olan özel okul sayısının 2025'te 12.000'i geçmesi mesela, bunları tartışmak gerekiyor. Mantık, felsefe, sosyoloji, psikoloji, vatandaşlık bilgisi gibi derslerin seçmeli hale getirilmiş olmasını belki tartışmak gerekiyor, değil mi? Bunlar üzerinden konuşmak gerekiyor. Ya da 2022 PISA sonuçlarına göre öğrencilerin matematik, fen ya da okuduğunu anlama puanlarının OECD ortalamasının çok daha altına düştüğü gerçekliğinin tartışılması gerekmiyor mu? Ya da 15 yaşındaki her 4 çocuktan birinin okulda çete, silah veya bıçak taşıyan öğrenci gördüğünü söylüyor olmasını da konuşmamız gerekmiyor mu bu başlıkların dışında? Yani ben Sayın Bakan'ın bu açıklamalarına denk gelince, daha başka açıklamaları da var da bunu düşündüm. Bu başlıkları aklıma geldi. Bu başlıklar aklıma geldi. Sizle paylaştım. Hadi ilk bölümü bitirelim.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Herhalde ilk sorulacak soru neden? Pek çok sektörde büyüme yaşanırken biz neden tarım sektöründe büyüme değil de bir daralmayla karşı karşıyayız? Ve şimdi seçim gündemine yavaş yavaş geçelim. Bize anlatılanlarla gerçekte olanlar arasındaki farkı ayırt etmeye çalışıyoruz. Hep birlikte sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla. Bu da gündemimizde olacak maddelerden bir tanesi ve futbol. Ben Güçlü Özgan, lütfen aklınıza mukayyet olunuz.
1: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. İlk günden beri takip ediyoruz. Neyi, neden bahsediyorum? Evet, düzenli olarak programı takip eden, izleyen dinleyicilerimiz de biliyorlar. Kartalkaya'dan bahsedeceğiz. Kartalkaya cinayetini konuşacağız. Bugün de bugün tamına 470. gün o cinayetin üzerinden 470 gün geçti. 36'sı çocuk, 78 vatandaşımızın hayatını kaybetti. O cinayetten bahsedeceğiz. 31 Ekim'de hatırlayınız bir karar çıkmıştı. Otel sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, kızları, eşi vesaire kararla ilgili ayrıntıları zaten paylaşmıştık sizinle. Yargı süreci bitti mi? Hayır. Mesela başta Turizm Bakanlığı yetkilileri olmak üzere onlarla ilgili soruşturmalar da devam ediyor ama bir iddianameye dönüştü mü? Hayır. Bekliyoruz. Onu da takip ediyoruz. Ve tabii ki maalesef hala siyaseten de sorumluluk alan yok. O 78 can için. O cinayetle ilgili şikayet ve soruşturma süreci de, yeni bir şikayet ve soruşturma süreci de başladı. Onu da söyleyeyim. Bu kez konu ne? Bu kez konu Başkent Kayak Okulu ve okulun yetkilileri. Bu sefer o şikayetin öznesi de onlar. Şikayetin nedenlerini şikayet sahibiyle konuşacağız. Kim? Eray Bağcı ile konuşacağız. 18 yaşındaki Ömür Kotan ve 15 yaşındaki Eren Bağcı'nın aileleri Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı, kayak eğitmeni MG, yine kayak eğitmenleri EA ve YA'nın da bu ölümlerden dolayı sorumlu olduğunu iddia ediyorlar Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına. Bir not daha aktarayım, öyle döneceğim Eray Bey'e. Yürütülen soruşturma kapsamında son gelişmede savcılığın talebi üzerine bu şüphelilerle ilgili olarak da adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi. Son gelişme bu. Şimdi bu başvurunun, suç duyurusunun nedenleriyle başlayacağız. Eray Bey, merhabalar.
2: Merhabalar Güçlü Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Başsağlığı dileğimi kabul ediniz lütfen. Çok konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz. Beraber de takip ettik o süreçleri, yargılama süreçlerini. Ama şimdi yeni bir süreç, yeni bir adım. Bu suç duyurusunun, Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü ile ilgili suç duyurunuzun nedenleriyle başlayalım mı?
2: Tabii ki Güçlü Bey. Tekrar teşekkür ediyorum öncelikle. Aslında neden sorusu sonra geldi bizim aklımıza. İlk nasılı anlatmak istiyorum ben size. Tabii. 21 Ocak'tan hemen sonra sevgili Ömrümüzün annesi Zeynep, bu az önce ismini zikrettiğiniz şahıslarla ilgili şahıslarla görüştü. Yüz yüze görüşmeler yaptı. Zeynep'in, tabii o zamanlar yeni tanışıyorduk biz de, Zeynep'in o anki reaksiyonu bir kere çok cesur bir reaksiyondu. Amacı da şuydu, sonradan konuştuğumuzda bize de aktardı. Nasıl olduğunu, neden olduğunu, Ömür'e ne olduğunu merak ettiği için aslında bu şahıslarla görüştü. Bu şahıslarla da görüşmesinin temelinde bu şahısların o gece otelde konaklıyor olması vardı. Bize aktardığı kadarıyla Zeynep'le görüşmede olayın nasıl olduğunu vesaire anlatmışlar. Zeynep de bu şahıslara şöyle bir yol önermiş. Demiş ki ya gelin siz de tanıklık edin. Çünkü sizin tanıklığınız önemli. Birincisi olay gecesi oradaydınız. İkincisi 12 yıldır aralıksız olarak yılda en az 20 gün orada kamp düzenliyordunuz. Artı siz de mağdursunuz. Tabii. İşte canınızı zor kurtarmışsınız. Tüm ekipmanlarınız, yılların birikimi olan tüm kayak ekipmanlarınız o yangında yok olmuş. Siz de şikayetçi olun. Siz de mağdursunuz. Böyle çok yön gösterici bir şekilde bir görüşme yapılmış. Görüşmeler yapılmış daha sonra, daha doğrusu. Sonrasında tabii biz takip etmeye başladık. İşte Mayıs ayında yanlış hatırlamıyorsam iddianame oluşturuldu. Mayıs ayında biz iddianameyi okuduğumuzda tabii ki Mayıs ayına kadar portal üzerinden tanıklıkları vesaire de takip ettik hep.
0: Tabii.
2: Şunu gördük, bu şahıslar hiçbir yerde yoklar. Yani bu bizi dehşete düşürdü açıkçası. Yani biz olayın aydınlatılmasını beklerken, bu şahısların olayla ilgili çok ciddi tanıklıklarının olup da olayın ciddi bir şekilde aydınlanacağını beklerken, bu şahısların isimlerini hiçbir yerde görmedik. Katılanlar arasında yoklar.
0: Yani şöyle bir durum var. Otele yıllardır orada işte kayak eğitmenliği veren bir yani teknik olarak olmasa da bir organik bağ da var. Otelde ne olup ne bittiğini, eksiklik var mı yok mu, bunu en iyi bilecek kişiler aslına bakılırsa.
2: Kişiler. Çok doğru söylüyorsunuz Güçlü Bey. Biz bunu beklerken, söylediğim gibi, görmeyince hiçbir şekilde dokümanlar arasında, belgeler arasında isimlerini, verdikleri bilgileri vesaire, biz dehşete kapıldık. Neyse, sonrasında tabii duruşma başlamadan önce özür dilerim. Biz Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü'nün düzenlediği organizasyona biz uzun yıllardır katılıyoruz. Zeynep'lerin de ikinci yılıydı. Biz tabii oradaki pek çok insanı tanıyoruz. Kendimizce bir takım araştırmalar yaptık vesaire. Sonra anladık ki durum biraz daha bizim düşündüğümüzden farklı. Ortada bir nasıl söyleyeyim, çekinme durumu söz konusu ve bu şahıslar kesinlikle ne canlarını yitiren arkadaşları adına adalete ve bizlere destek olacaklar, ne tanıklık verecekler vesaire vesaire. Biz bunu anlayınca Mayıs ayında henüz duruşmalar başlamadan suç duyurusunda bulunduk. Bu üç şahıs hakkında. Sonrasında savcılık ilk Ekim ayında tamamlanan dosya kapsamında bu şahısları sanık olarak almadı. Çünkü onların artık o tarih itibariyle anladığım kadarıyla belirledikleri bir yol haritası vardı. Tabii. Dosyanın ilerleyen kısımlarını da değerlendirmeye karar verdiler. Biz bu sefer ne yaptık Güçlü Bey? Süreç zarfında ilk duruşmalar devam ederken savcılığa başvurduk. Dedik ki bakın, bu şahıslar o gecede oteldeydiler. Bizim de zaten bir suç duyurumuz var. En azından tanık olarak dinlensinler. Bilgilerine başvurulsun. Bunu savcılık makamı kabul etti. Temmuz ayında, Ağustos ayında ve Eylül ayında bu üç şahsın talimatlı olarak ifadelerini aldı. Biz dört kere ifade alındı. Dört tane ifade alındı toplam. Onu da açıklayacağım birazdan. Biz bunun üç tanesine fiziksel olarak katıldık. Tabii bu ifadeleri dinlerken biz olayın bambaşka boyutlarını da öğrendik. Bununla beraber aslında suç duyurumuz da kuvvetlendi ve savcılığa tekrar tekrar başvuruda bulunduk.
0: Çelişkiler mi vardı açıklamalarında, ifade?
2: Çelişkiler vardı, doğru olmayan beyanlar vardı ve bir takım bana sorarsanız bir takım itiraflar vardı Güçlü Bey. Şimdi bakın, bazı örnekler vereyim. Şimdi bu şahıslardan iki tanesiyle Eren ve Ömür aynı odada kalıyorlar. Şimdi olayın hemen ardından Zeynep'in yaptığı görüşmede bu şahıslardan bir tanesi, şüphelilerden bir tanesi Zeynep'e, ben Eren'le Ömür'e beni burada beklemelerini, odanın önünü kastediyor, söyledim. Ama beni beklememişler şeklinde bir Zeynep'e itirafta bulundu bana göre. Biz bunu sorduk mesela, tanık ifadesi alınırken reddetti. Devam ediyorum, yine aynı şahıs, şüpheli daha doğrusu, biz Eren, Ömür ve diğer iki kişi, yani YA ve EA'yı kastediyorum, biz dördümüz aynı odada kalıyorduk, biz arkadaşız, buraya da sportif amaçlı tatil için gelmiştik dedi. Hatta bu yüzden bu şüphelinin tanıklık ifadesi bizim itirazımız üzerine tekrar alındı. Bu sefer Alaşehir'de alındı. Vatani görevini bedelli olarak yaptığı için Alaşehir'de. Biz de kalktık Alaşehir'e gittik. Aynı ifadeyi tekrar etti. Biz itiraz edince düzeltti Güçlü Bey. Şimdi bunlar adaleti ve adaletin karar verici mekanizmalarını yanıltmaya yönelik ifadeler. Diğer taraftan kulüp başkanı MG'ye geçiyorum.
0: Oraya geçmeden önce bir şey hatırlatma yapacağım sadece, dinleyicilerimizin hafızasında bir fotoğraf oluşsun diye. Yani o gün Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü'nün şemsiyesi, öyle söyleyelim değil mi, o kulüp aracılığıyla otelde 40'ın üzerinde misafir vardı yanlış bilmiyorsam.
2: 44 tam sayısı. 44.
0: Ve hani neden şikayetçi olmadığınız sorusu aslında öyle doğru yerde ki, çünkü bu misafirlerin 9'u hayatını kaybetti.
2: Çok doğru söylüyorsunuz.
0: Bunu
2: çok
0: da hani aklım, şimdi devam edebilirsiniz lütfen kaldığınız
2: MG ifadesinde şunları söylüyor. Askerliğini komando olarak yaptığından, mühendis olduğundan bahsediyor kendini tanımlarken. Sonrasında şunları söylüyor. Ben olay gecesi odamdan hiç dışarıya çıkmadım. Kendisinden yaşça çok daha küçük olan yeni üniversite mezunu YA'yı diğer odaları kontrol etmesi, diğer kişileri uyandırması için gönderdiğini ifade ediyor. Düşünün, siz bir kulübün yönetim kurulu başkanısınız. Ben antrenörüm diye kendinizi tanımlıyorsunuz. Ben hocaların hocasıyım diye kendinizi tanımlıyorsunuz. Ve sizin çocuğunuz yaşındaki gencecik bir arkadaşı diğer odaları uyarması için gönderiyorsunuz. Siz odadan dışarı çıkmıyorsunuz. Odada ne yaptığını iddia ediyor. Koordinasyon görevini yapmış. Şimdi bu olayın bir boyutu. İkinci boyutu şu. 12 yıldır aynı otelde kamp düzenliyoruz. Ben odamda sigara içiyorum. Ve odada sigara içildiğinde duman dedektörlerinin çalışmadığını ben biliyorum diyor.
0: Sigara sağlığa zararlıdır. Özür dilerim. Rütük açısından bunu söylemem gerekiyor.
2: Sigara sağlığa zararlıdır. Estağfurullah. Şöyle bir ifadesi de var. Mühendisliğine gönderme yaparak. 4-5 yıl önce otelin içerisindeki asansörün çok sağlıklı çalışmadığından merdiven boşluğuna bir asansör yapıldığını, yapılan bu asansörün duman tahliyesini engellediğini, can kayıplarının da bu yüzden çok olduğunu da kendisi söylüyor. Şimdi bakın Güçlü Bey, sorumluluk almıyorsunuz, odanızdan dışarı çıkmıyorsunuz. Otelin yangın önlemlerinin eksik olduğunu biliyorsunuz ve bunu bir bilirkişi havasında bir mühendis olarak ifade ediyorsunuz. Yani bu nasıl bir sorumsuzluk, bu nasıl bir vicdansızlıktır? Benim gerçekten aklım almıyor. Biz tabii ki bu ifadeleri dinleyince kulaklarımızla dehşete kapıldık ve o tarihten bu yana da işte Temmuz, Ağustos, Eylül ayları diyelim. Biz savcılığa tekrar tekrar başvurduk. Bakın ifadeler ortadadır. Beyanlar ortadadır. Doğru olmayan beyanlar bunlardır. Bilgileri olduğu halde eksikliklerle ilgili bu otelde etkinlik düzenlemeye devam ettikleri sabittir. Dolayısıyla bu kişilerin de şüpheli sıfatıyla ifadelerin alınmasını tekrar tekrar tekrar talep ettik. Nitekim geçtiğimiz ay Nisan ayı içerisinde 3 tane şüphelinin de ifadeleri alındı. Ve sizin de az önce bahsettiğiniz gibi 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verildi. Şimdi süreci biz de yakından takip ediyoruz. Beklentimiz bir an önce bunun artık bir iddianameye dökülmesi. Çünkü artık suçları sabit bana sorarsanız.
0: Yani o esas o gece yaşananlarla ilgili verilen ifadeler çok dikkat çekici. Yani sadece mesele bu isimlerin Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü, tabii bu önemli. Ama bir yandan da o gece yani çocukları neredeyse bir şekilde yalnız bırakıldığı yönünde bir tablo ortaya çıkıyor. İfadeleri ben de baktığımda aslında biraz da böyle bir tablo görüyorum.
2: Çok haklısınız. Yani Metin Gün MG düzeltiyorum. MG ifadesinde şunu söylüyor. Ben odamdan dışarı çıkmadığım gibi hiç kimseyi aramadım, hiç kimseyi uyandırmadım. Hatta ya bunu söylemekten çok hoşlanmıyorum. Bana da çok acı geliyor ama ifadesinin bir yerinde şunu söylüyor. YA ve EA odama geldiğinde ben onlara Eren'in ömrün nerede olduğunu sormadım. Yani düşünün, bizim yıllardır devam ettiğimiz bir kulüpten bahsediyorum. Eren kayak yapmayı burada öğrendi. Sonrasında da Eren'i yardımcı eğitmen ve sonrasında da eğitmen olarak kadrosuna kattı. Sistematiği bu şekilde ilerliyor. Ve biz bu beyefendinin bir antrenörlük belgesi olduğunu düşünüyoruz buraya gönderirken. Devam ediyorum. Bir kulüp olarak tüm gerekli yasal izinleri alıp bu tip eğitimler düzenlediğini düşünüyoruz. Ama yine ifadelerde anlıyoruz ve öğreniyoruz ki ne bir ortada antrenörlük belgesi var, ne böyle bir eğitim kampı düzenlenmesi için gerekli izinler alınmış vesaire vesaire. Yani siz dosyayı çok iyi bilen biri olduğunuz için Güçlü Bey, nereden baksanız tutarsızlık dediğimiz şeyin başka bir boyutu aslında.
0: Onu soracağım. Yani çocuğunuzu da o eğitime gönderirken de hani ya da diğer aileler açısından da geçerli. Yani bu eğitim, sertifikalar, gerekli izinler, önlem. Mesela ben okuduğum zaman ifadeleri herhangi bir olağanüstü duruma karşı da mesela kulüp yöneticilerin orada gençlerle birlikte olan o sırada ya da öncesinde herhangi bir olağanüstü duruma karşı bir önlem, bir eğitim, bir görev bölümlendirmesinde yapılmadığını anlıyorum. Hani siz de hiç sorgulamadınız mı mesela bu kulübü ya da bu kulüple otel ilişkisini?
2: Yani Güçlü Bey, biz tabii ki her şeyden önce buranın bir spor kulübü olması, yani bu Spor Bakanlığı'nın izninde kayıtlı bir spor kulübü, yasal bir kişilik, tüzel bir kişilik. Burada bir tane beyefendi var. Bu beyefendi size kendini antrenör gibi lanse ediyor. Yani aynı şeye geri döneceğiz aslında. Siz nasıl bir otele giderken ya acaba oraya bakıyorsunuz, Turizm Bakanlığı bu otele yıldız vermiş. Tabelanın altında ne yazıyor? Bu otel Turizm Bakanlığı denetimindedir yazıyor. Siz nasıl ona güveniyorsanız burada da aynı durum söz konusu. Yani biz çocuğumuzu bir kampa gönderirken acaba bu kampın başındaki kişilerin belgeleri tam mıdır? Tabii, bu kamp izin almış mıdır? Bu etkinlik düzenlenirken tüm yasal vecibeler yerine getirilmiş midir şeklinde bir araştırmaya girmiyorsunuz. Orada ne yapıyorsunuz artık? Kendinizi devlet babaya, devlet anaya bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki burada bir resmi olarak kurulmuş tüzel bir kişilik var. Bu kişilik denetleniyor, bu kişilik sorumluluklarını yerine getiriyor ki devam ediyor hayatına.
0: Burada,
2: bu şekilde düşünüyorsunuz.
0: Anladım. Burada benim dikkatimi çeken yine ifadelere baktığım zaman otelle kulüp arasındaki mali ilişki. O enteresan bir tablo ortaya koyuyor. Bunu da bir özetleyebilir misiniz?
2: Ya tabii ki Güçlü Bey, çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Şimdi her şeyden önce bu kayak kulübüyle otelin organik bir bağ var. Aslında bir bütünler, tıpkı ilk dosya kapsamında değerlendirilen kafe gibi. Şimdi bu otel kayak kulübünün pazarlamasını yapıyor. Kayak kulübü otelin pazarlamasını yapıyor. Çünkü bu kayak kulübüne dahil olup çocuğunuz kayak eğitimi alsın isterseniz bu otelde kalmak zorundasınız. Bu otelde kalıyorsanız ve bir kayak kulübünde çocuğunuz eğitim almak istiyorsanız o zaman da bu kayak kulübüne yönlendiriliyorsunuz.
0: Alternatif.
2: Şimdi bir matematikçi ve finansçı olarak ben size sayılarla bunu açıklayayım. Organik bağı. Birincisi, az önce siz söylediniz. Otelde o gece kalan kişilerin 44 tanesi bu kulüple beraber otele gitmiş. Yani 250 kişiden 44. Maalesef 78 canımızın 9 tanesi bu kayak kulübüyle beraber bu otele gitmiş. Sayılar çok çarpıcı. Devam ediyorum. En az yılda 20 gün kayak kampı yapılıyor bu kulüp tarafından. Şimdi ortalama 40-45 kişi katılıyor desek, 40-50 kişi katılıyor desek, 800 ile 1000 arası konaklama bedeli ediyor. Bu otelin konaklama fiyatını hepimiz biliyoruz artık. 1000 ile çarptığınızda inanılmaz sayılar ortaya çıkıyor. Çift taneli milyon TL'lerden bahsediyoruz. Yani otelin gelirleri arasında Başkent Kayak Kulübü çok ciddi bir kalem aslında. Bu da keza 12 yıldır düzenli olarak burada bu kampın düzenlendiğinde, tekrar söyleyelim. Yani bunlar artık bir organik bağı ortaya koymuyorsa hiçbir şey organik bağı ortaya koyamaz diye düşünüyorum. Yani bu çok güçlü bir argüman ve bu organik bağ da aslında kulübü ve kulübün yöneticilerini, aslında MG Kulübün Yönetim Kurulu Başkanı, diğer iki şüpheli de kulübün yönetim kurulu üyeleri bu arada. Aynı zamanda sadece kayak eğitmeni değiller. Şirketten yola çıkarsak, bu bir yönetim kuruluysa, yönetim kurulu üyeleri varsa, yönetim kurulu başkanı varsa, bunların da bir sorumluluğu var, koruma ve gözetim sorumluluğu var. Eren 15 yaşındaydı, Ömür 18'ine sadece 3 hafta önce girmişti, 19 gün önce girmişti. Ve bu çocuklar ömür ikinci kez katılıyordu. Eren bir miktar daha fazla katılmıştı ama Eren 15 yaşındaydı. Yani bu çocukların bu oteli bilme şansı yok. Sizin bu çocukları koruma ve gözetme yükümlülüğünüz var. Kulüp olarak, kulübün yöneticileri olarak ve maalesef yaşadıklarımız ortada.
0: Biz de takip etmeye devam edeceğiz bu soruşturmayı. Bir iddianameye dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi elbette. Masumiyet karinesini de kenarda tutarak söylüyorum bunu. O süreçte de beraber olacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Gündemde tutacağız. Tekrar başsağlığı diliyorum. Zamanınızı ayırdığınız çok çok teşekkür ediyorum. Eray Bağcı.
2: Ben teşekkür ediyorum Güçlü Bey. Son bir şey söylemek istiyorum. Bunu söylemem gerekiyor. Size, sizin yayın ekibinize ve tabii ki tüm Radyo Sputnik çalışanlarına gerçekten bu olayın başından bu yana gösterdiğiniz sorumlu habercilik anlayışı için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
0: Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.
0: Tablo bu. Ortaya çıkan tablo. Hep söylüyoruz bunu. Kartalkaya soruşturması sadece o ilk etap soruşturma, ilk etap yargılamalarla sınırlı kalmayacak. Kalmayacağının da bir göstergesi işte açılan bu soruşturma da. Tabii ki onu da söylüyoruz. Söyledim de bu bir iddianameye dönüşecek mi? Sonrasında bir yargılama sürecine dönüşecek mi? Onu şu an itibariyle öngörebilmemize imkan yok ama o yürütülen soruşturma kapsamında bahsettiğimiz Başkent Kayak Okulu yetkili 3 yetkilisiyle ilgili olarak da bir adli kontrol, savcılığın talebi üzerine bir adli kontrol kararının da alındığını söyleyelim. O karar, mahkemenin aldığı o kararın altında da aslında bakılırsa, tırnak içinde aktarıyorum, kuvvetli suç şüphesi ifadesinin yer alıyor olması da önemli. Ama bir kez daha hatırlatalım, elbette masumiyet karinesi bu soruşturmayı da tıpkı diğer davalar gibi takip etmeye devam edeceğiz. Onu da söyleyelim. Araya da İknur'cum soruyor bana, sevgili editörüm İknur, araya gidelim mi? Hayır, konuğumuzu alabiliriz hemen.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı tekrar yayını.
0: Arayalım konuğumuzu da. Neyi konuşacağız? Hantavirüs meselesini konuşacağız. Aklımızda hep bu var değil mi? Günlerdir bu mesele tartışılıyor. Bunun üzerinden konuşuluyor. Şimdi bakanlıktan, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara şöyle bir bakalım. Son gelen açıklamalar ne yönde? Yapılan izlemelerde deniyor. Şu ana kadar 5 kişi de Türkiye'ye getirilen 5 kişi de klinik bir belirti ya da bir semptoma, hantavirüs semptomuna, hatırlayınız bir gemide bu vakalar yaşanmıştı. O semptoma denk rastlanılmadı ifadesi kullanıldı ama yine de bir tedirginlik var. Şöyle ifadeler, şöyle bu tip pandemi tehlikesi ya da pandemi tartışmaları yapıldığı zaman, hani hantavirüsünde neden, nasıl ortaya çıktığı tartışmaları yapıldığı zaman şu kullanılıyor, şu ifade çok da dikkatimi çekti beni. Benim fakir virüsü zengin gemisine binince meşhur oldu şeklinde yorumlar da yapılıyor. Aslına bakılırsa dünyada özellikle yoksulların, yoksul bölgelerin, yoksul ülkeleri etkileyen bir virüsten bahsediyoruz. İşte aslında bir yolcu gemisinde bu tablo ortaya çıkınca daha çok dünyanın gündemine geldi. Şöyle bakıyorum uluslararası yayın organlarına, o geminin, o bahsettiğim yolcu gemisinin boşaltılma anları, işte oradan farklı ülke vatandaşları bir şekilde kendi ülkelerine götürülüyorlar, karantina altına alınıyorlar. İngiltere, o İngiliz ordusunun yaptığı bir operasyon, böyle helikopterlerle gerçekleştiren operasyonlar vesaire özür dilerim, ilginç tabloları da ortaya koyuyor. İşte biz de aslında bakılırsa merak ediyoruz bu süreçte. Hantavirüs nedir? Bir pandemiye dönüşme riski var mı? Bu soruları yönelteceğim. Kime? Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Günaydınlar. Bugün sizin sosyal medya paylaşımlarınızı takip ediyorum. Geçen pazar konuştuğumuzda da aslında bir risk yok, öyle çok büyük bir risk yok demiştiniz. Ben de dinleyicilerimize aktarmıştım ama bir de ilk ağızdan dinlemek istiyor dinleyicilerimiz. Gelen mesajlar bana bunu gösteriyor. Bu hantavirüs önce nedir diye bir başlasak mı acaba?
3: Tabii en doğru başlangıç o olur. Çünkü insanlar bilinmeyenlere karşı büyük bir panik duyuyorlar. Tabii. Korku başka bir şey. Korku dikkati odaklamak bakımından çok önemli bir aslında evrimsel sağ kalım refleksimiz. Ama panik yapmak çok savrulmalara yol açıyor. Bunu aslında tabii kamuyu bilgilendiren, düzgün bir sağlık yönetiminden, bekleyebiliriz. Ama bize düşüyor. Ben son cümlenizle başlayayım. Bir pandemi riski yok. Çünkü çok yakın temasla insandan insana bulaşıyor. Daha önceki olgular gibi buradaki olgularda, gemideki olgularda en çok yakın temas. O iki çiftin arasındaki mesela hemen ikisi birden, önce biri sonra biri hastalandı. Ve bu bu gezinin bir parçası olan o egzotik gezide uğranılan bölgelerle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Coğrafi olarak hantavirüs dediğimiz virüs sıçanlar, fareler aracılığıyla yayılıyor. Ve böyle çam fıstığı ağaçlarının yoğun bulunduğu bölgelere bu farelerde konuşlanıyorlar daha çok. Kuşlar, fareler vesaire. Doğanın dengesi içinde. Onların dışkılarını falan soluyarak insanlar ya da bazen de çok nadiren de doğrudan doğruya kemiricinin kendisi bir hasar veriyor. Hep şeyi söylüyoruz. Gene Hackman'ın eşi öyle ölmüştü. Kırsal bir bölgede yaşıyorlardı ve otopside hanta çıkmıştı. Hanta zaten her yıl, yani her yıl bir miktar, binlerle ifade ettiğimiz miktarlarda oluyor bu nedenlerde. Amerika'nın ilk insandan insana bulaşmayı bildiren vakası var. Arjantin'in var, Şili'nin var. Pandemi yapabilmesi için bir şehrin böyle havasında dolaşması lazım virüsün. Hatırlıyor musunuz COVID'i? COVID şehrin
0: havasında vardı.
3: Evet. Şehrin havasında vardı. Bu söylediğim her bundan sonraki, çünkü biz salgınlı bir yüzyılda yaşıyoruz ve coğrafi olarak da yoksulluğun çok arttığı, insanların büyük bir bölümünün iyi su kaynaklarına bile ulaşamadığı koşullarda yaşıyoruz. Dolayısıyla ve bir de doğanın içine giriyoruz. İklim krizi var. Mesela Amerika'nın ilk insan vakaları El Nino iklim krizi sırasında olmuş. Bu yaz da bekleniyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bu doğadaki bizim ekoloji dediğimiz o canlılıkla ilişkili bir durum. İnsan türü kırılgan bu hastalıklara karşı ve bir de iç içe ve dip dibe yaşamasına rağmen birbirini umursamayarak bütün bunların yolunu döşüyor bir yandan. Dolayısıyla bir salgını sadece Wikipedia bilgileriyle ele alamayız. Yani ben bunu söylemem. Tabii. Hantavirüs bir DNA virüstür falan bu kötü bir şey olur. Yani analizini de yaparak söylüyorum. Hantavirüs bir pandemi riski çıkarmaz ama artık hayatımızda ve çok ölümcül olabiliyor. Özellikle bu insandan insana bulaşan tüyü başka coğrafyalara da girecek şimdi. Çünkü bu insanlar uluslararası uçuş yaptılar. Ve tahmininizin ötesinde aslında bir etkileşim oluyor. Dolayısıyla dikkatle izlemek lazım. Ben size şunu örneklesem desem.
0: Buyurun.
3: Veba yüzlerce yıl boyunca insanları perişan etti. Ama desem ki bir yandan da bundan önce 1000 yıl boyunca bağırsaklarımızda duran zararsız bir hastalık bile yapmayan bir etkenden evrildi dersen belki söylediklerimi bağlamına koymanın daha mümkün olacak.
0: Evet evet. Türkiye'de daha önce hiç görünmüş müydü? Yani Türkiye'nin yabancı olmayan Türkiye'de bir virüsten bahsediyoruz.
3: Tabii. Bir de Türkiye tanı olanakları bakımından birkaç tane merkez laboratuvarı dışında böyle ve o merkez laboratuvarına ulaşmanın da meslektaşlarımızın aklına gelse bile güç olduğu, mesela bize göre, bizim bakanlığın verilerine göre Türkiye'de maymun çiçeği yok. Maymun çiçeği hayatımıza girmiş ve 100-140 bin kişiyi hastalandırmış son yıllarda bir etkenden bahsediyoruz ve aynı bu hastalık gibi çok yakın temasla falan bulaşıyor ama bence görüyoruz ve atlıyoruz bir sürü vakayı. Neden bu önemli biliyor musunuz? Öldürmüyorsa atlayalım diyemiyoruz. Çünkü söylediğim ilişki, yani bu türü, bu insandan insana bulaşan türü, daha önce Türkiye'de görülenler bizim eski dünya türü dediğimiz Avrupa'da görülendi. O çok fazla ölümcül değil. Ama bu kalbe ve akciğerlere yerleşen ve insandan insana bulaşabilen türü böylece bizim coğrafyamıza da girmiş oluyor. Uluslararası uçuşlar yoluyla. Ve bu etkileşim çevreye yansıyor. Çevrede tekrar mutasyon biriktiriyor falan. Yani dinamik bir süreç, öyle diyelim. Üç boyutlu bir dinamik bir süreç gibi düşünün, sürekli akan.
0: Dünya Sağlık Örgütü'nden de farklı ülkelere, işte hani o gemide vatandaşları bulunan ülkelere de uyarılar gitti. Siz bu önlemleri, gemiyle ilgili önlemleri, işte gemidekilerin işte askeri operasyonlarla neredeyse kendi ülkelerine taşınması, bizim Sağlık Bakanlığı da açıkladı 3 kişiyle ilgili karantina önlemleri alındı diye. Bu önlemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru adımlar mı, yoksa şu da yapılabilirdi?
3: Yok, çok güzel yönetiyorlar. Yani şöyle bir sorun var. Dünya Sağlık Örgütü'nden çıktı biliyorsunuz Amerika. En çok Amerikan vatandaşı var geri ülkesine dönen. Dünya Sağlık Örgütü ile bu işbirliğini sürdürememeleri bir sıkıntı olacak şu anda onlar için.
0: Şöyle bir haber okumuştum. Evet. Trump akla geliyor tabii, Dünya Sağlık Örgütü'nden çıktı Amerika deyince uluslararası kuruluşlara kendisini anmadığımız bir haber olmuyor. Birazdan İran'ı konuşacağım ben mesela, orada da anlatacağım. Uluslararası kuruluşlara yardımları da kesti ya da azalttı Trump. Evet. Mesela bu tip yardımların, bu çalışmaları, o hamle, o adımlar da bir şekilde daha da zorlaştırıyor yorumları okudum Batı medyasında. Siz katılır mısınız buna?
3: Yani şöyle, en çok kendilerine zararı dokunacak. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'ndeki o bütçe eksikliğini Avrupa ülkeleri ve hatta Asya ve Afrika ülkeleri, Afrika bu konuda en dürüst, en ahlaklı davranan ülkelerden biridir. Salgından başı yanmış bir ülke olarak ve şahane salgın yönetimi yapar. Dolayısıyla onlar kavradı onu zaten. Sorun bütçe meselesi değil inanın ki. Sorun bu. Her salgın cümlesini biz kurduğumuzda, İngiltere'deki menenjit salgını da M çiçeği dediğimiz maymun çiçeği hastalığının kıtalar aşmış olması da, AIDS öyle kıtalar aşarak başlamış bir hastalık mesela, sonra bir pandemi seyrine dönüştü yıllar sonra. Bunların hepsi global yönetilmesi gereken ve koordine edilmesi gereken meseleler. Ciddiye alınılacak, dikkat verilecek ama insanları panikletmeyecek bilgiler paylaşılacak. Asla pandemi yapmaz. Bu cümle sizi rahatlatıyorsa bence kamunun bilmesi gereken bu kadar. Ama bizim sahada koordine ve organize olmamızı gerektiren çok ciddi işler var. O gemiden dönen 3 kişi, bir tane influencer hariç, o ciddiye almadı, düğünlere falan katıldı.
0: Okudum onu, soracaktım.
3: Burada da şunu görüyorsunuz. Öbür 3 kişi kuş gözlemcisi, son derece aklı başında, ortak sorumluluk ve çevre bilinci olan kişiler. Onlar gittiler testlerini yaptırdılar falan. Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim. Ben şey demiştim pandemi zamanında. Pandemiden daha ölümcül bir şeyle karşı karşıyayız. Aptallık ve küstahlık demiştim. Yani gerçekten yani, ölümcül bu da. Onu söyleyeyim.
0: O bahsettiğiniz influencer da şöyle bir ifade kullanmış. Gemide bir virüs olduğunu öğrendiğim ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim ve karantinadayım ifadesini kullandı, ama sonradan da bir düğüne gittiğini öğrendik. Enteresan.
3: Hayır, Sağlık Bakanlığı'nın öyle bir telefonu yok ki. Yani ciddi bir şey söylemediğini zaten ben not koydum üzerine, nasıl bir iletişim bir anlatsın diye. Bakın ben akademisyenim, Sağlık Bakanlığı'yla sürekli işi olan, idari tabii, görevleri falan da olan bir insan. Tabii. Öyle bir hattı yok Sağlık Bakanlığı'nın. Ne bu yani? Çok komik değil
0: Olmayan hat üzerinden iletişim sağlıyor. Salgınlarla mücadele şeklimiz de enteresan. Hocam, eklemek istediğiniz başlık var mı? Çünkü ben sizde de özellikle sizde konuşmak istedim. Aklıma gelen ilk isim de siz oldunuz. Çünkü hani doğru bilgilendirme ve panikten kaçınma konusundaki açıklamalarınızı ben hep dikkate almışımdır sizin. O yüzden sizde de özellikle konuşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen ekleyin.
3: Dürüstlük bir zeka göstergesidir. Dürüst olmanın bu salgınlarda ne kadar önemli olduğunu, insanların kendilerini işte saklamaması, bulgularını saklamaması, ben bakanlıkla iletişim kuruyorum falan cümleleri, bunların hepsi zeka göstergesi. Tavsiyem şu, yani kendinizi böyle ele vermeyin. Enteresan. Onu söyleyerek bir espri katarak bitireyim. Çok iyi geçtin gününüz ve yayınınız.
0: Sizin de çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenoldu konuğumuz. Bu hantavirüs meselesinde panikleyecek bir durum yok. Hocanın anlattıkları da, bilimin ne söylediğine elbette öncelikle kulak vermek gerekiyor. Yoksa gerçekten hep anlatıyoruz, hep konuşuyoruz burada. Başka başlıklar üzerinden de aynı yorumu yapıyorum. Hani sosyal medya üzerinden lütfen sadece kendinizi, o bilgileri toplamayın. İşte bilim insanları ne söylüyorlar, ne anlatıyorlar, üstelik de hani son derece tecrübeli bilim insanları, bu kişiler pandemi süreci yaşadık. O dönemde hatırlayınız, birisi çıksın da bir cümle kursun diye hepsinin ağzının içine bakıyorduk hepimiz. Hepimiz aynı şekilde bu kişileri, bu bilim insanlarını dinlemekte fayda var. Tabii işte onu söyledim konuya girerken de, bu hantavirüs meselesi çok konuşulurken özellikle yoksul ülkelerin, işte hoca da anlattı, Profesör Şenol da anlattı bunu, özellikle yoksul ülkelerde karşılaşılan bir virüs nedenleri ve sonuçları itibariyle o ülkeler mücadele etmek zorunda kalıyorlar, ama gerçekten de bu son olayla birlikte o yapılan benzetme de çok dikkatimi çekti. Dünyanın da iki yüzlülüğünü bir şekilde bize anlatıyor. İşte Amerika Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın bir imzasıyla çıkarken dünyanın geri kalanında nasıl bir tehlikeyle, kendisi de dahil üstelik, kendisi de dahil, nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığının da bir göstergesi. Yoksa hani yoksul virüsü zengin gemisine binince İşte dünyada kıyamet koptuğu ortaya çıkan fotoğrafı da, ortaya çıkan tabloyu da hep beraber izliyoruz. Şöyle dünya demişken, Trump demişken, şöyle bir bakalım Orta Doğu'da neler yaşanıyor. Bir yandan da süreyi kontrol etmeye çalışıyorum. Son 10 dakikam, güzel zamanım da varmış. Trump olası barış görüşmeleri, İran Amerika arasındaki barış görüşmeleri, biliyorsunuz İran bir 14 maddelik bir öneri listesi Amerika Birleşik Devletleri'ne sunmuştu. Trump'ın ilk tepkisi kabul edilemez olmuştu. İkinci açıklaması var İran'ın bu önerisiyle ilgili olarak. Diyor ki Trump, tırnak içinde, bu bir çöptür. Bu planı sonuna kadar bile okumadım. İran'ın verdiği teklifi, önümüze koyduğu teklifi de reddediyorum dedi. İran'la ateşkesin yaşama şansını dedi şu aralar, şu an itibariyle, ki doğrusu ben bunu çok ciddiye almıyorum. İnanılmaz derecede zayıf olarak nitelendirdi. Ateşkes dedi şu an itibariyle yaşam destek ünitesine bağlı olarak ilerliyor cümlesini de kurdu. Ki Tahran'ın önerisi, onu da hatırlatmakta fayda var. Savaşın tüm cephelerde derhal sona erdirilmesi, Birleşik Devletler'in deniz ablukasını durdurmasını öngörüyordu o öneri, 14 maddelik öneri, ve daha sonra o süreçte de İran'a yönelik daha fazla saldırı yapılmayacağına dair garantiler bekliyordu İran tarafı. İran'dan hangi açıklamalar geldi? Bekai konuştu. Kim? Bekai, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai. Trump'ın İran'ın sunduğu bu teklifi kabul edilemez, çöp olarak vesaire nitelendirmişti. İran'ın dedi talepleri son derece meşru, cömert ve sorumlu olarak nitelendirdi kendi ülkesinin önerilerini. Ama Amerika dedi, Amerika yönetimi mantıksız ve tek taraflı taleplerde ısrar ediyor. Sanki ilk saldıran Amerika ve İsrail değilmiş gibi, sanki savaşın kazananı şu an itibariyle kendisiymiş gibi, bu yönde Amerika'nın taleplerinin devam ettiğini söyleyelim. Sadece bu değil tabii, mesela İran Dışişleri Bakanlığı Bakanlığı Sözcüsü Bekai'nin Hürmüz Boğazı ile ilgili, Hürmüz Boğazı'na Avrupa ülkelerinin gönderdiği savaş gemilerine ilişkinde konuştu. Bu bir kazanım sağlayamaz, aksine süreç bu krizi daha da derinleştirebilir açıklaması yine geldi. Bekai'den bu önemliydi. Şöyle bakıyorum, başka Çin'le ilgili, Çin'den de bu konuya dair bir açıklama Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Amerika, şöyle bir iddiası var Amerika Birleşik Devletleri'nin, İran'a uydu görüntüsü sağladılar 3 Çinli şirket. İddia bu yönde, Amerika'nın iddiası bu yönde. Hatta bu iddiayı bir de yaptırım kararıyla da destekledi Washington yönetimi. 3 Çinli şirketi yaptırım uygulamaya karar verdi. Buna bir tepki var Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan. Deniyor ki Çin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yetkisine dayanmayan yasa dışı tek taraflı yaptırımlara kesinlikle karşıdır. Çinli işletmelerin her zaman yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde iş yaptıkları

yaşanacaktır. Takip edeceğiz elbette. İran demişken, İran-Amerika gerilimi demişken, bu arada İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan da hani son dönem İran siyasetinin en etkili isimlerinden bir tanesi Kalibaf. Amerika'nın Trump'ın bu tehditlerine karşılık olarak da İran silahlı kuvvetlerinin her türlü saldırıya karşı hazır olduğunu söyledi Trump. Demişti ki yoğun bakımda şu an itibariyle ateşkes yaşam destek ünitesiyle hayatta duruyor. Buna benzer bir ifade kullanmıştı Trump. İşte Kalibaf'ta İran Meclis Başkanı tüm seçeneklere hazırız. Eğer bize saldırırlarsa şaşkına dönecekler şeklinde de bir yorumu, bir açıklaması oldu. Onu da söyleyelim. Tabii bu süreçte işte hepimiz yaşıyoruz. Orta Doğu'da yaşanan gerilimin kendi cebimize, kendi ekonomimize verdiği zarara tanıklık ediyoruz. En yakından herhalde akaryakıt fiyatları ve arkasından ortaya çıkan o kelebek etkisi, değil mi? Onunla beraber biz de hissediyoruz ama kazanan, hep söylüyorum bunu, kazanan hep kasa oluyor maalesef. Binlerce kişi hayatını kaybetti. 28 Şubat'ta ilk saldırılar gerçekleşmişti, hatırlayınız. Milyonlarca insan göç etmek mecburiyetinde kaldı. Sadece İran'da değil, Lübnan'da yaşananlar da ortada. Yani bir yandan Lübnan'da ateşkes süreci ilerletilmeye çalışılıyor. Bakıyoruz, önümüze düşüyor haberler sürekli olarak. İsrail'in de İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. Velhasıl söylemeye çalıştığım, milyonlarca insan yerinden, yurdundan olmak mecbur edildi. Ortaya çıkan tablo bu. Petrol akışı kesintiye uğradı. Küresel ekonomi resesyona girebilir mi, girer mi, girmez mi tartışmaları yapılırken kazanan enerji şirketleri, kazanan savunma sanayi şirketleri, kazanan büyük bankalar oluyor. Birkaç örnek vereyim dilerseniz. İngiliz enerji şirketi örneğin Shell 2026'nın ilk çeyreğinde, yani işte o savaş dönemi de bunun içerisine dahil, yaklaşık 7 milyar dolar kar ettiğini açıkladı. Ki şöyle söyleyeyim, geçen yılla karşılaştırırsak bu savaş kimin işine yaradı? Aynı şirketin bir önceki çeyrekte elde ettiği kazancın iki katı bu para. 7 milyar dolar kardan bahsediyoruz. British Petrol aynı şekilde yine ilk çeyrekte karını aynı döneme göre yine ikiye katladı. O da 3.2 milyar dolarlık bir kar ettiğini öğreniyoruz yapılan açıklamalar. Yükselen petrol fiyatları savaş nedeniyle bu karın artmasında da hızlandı. Bu yönde de bir kabul ediş de var. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Tabii bütün bunlar olurken hükümetler boş duruyor mu? Yani dünyanın hiçbir yerinde bu kadar büyük kar varken hükümetler boş durmaz. Bakın, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'ten bir açıklama geldi. Bu olağanüstü kazançlar nedeniyle enerji şirketlerine yönelik ek vergilerin uzatıldığı açıklamasını yaptı. Bu da önemli. Savunma sanayi için de aynı durum geçerli. Yani İngiltere merkezli silah şirketlerinin yine bu yıl %9'la %11 arasında bir gelir büyümesine, örneğin gelir büyümesi beklediklerini açıklıyorlar. Bunu da söyleyelim, bunu da aktaralım. Bankalar yine, mesela JP Morgan Amerika'nın en büyük bankası olarak tanımlanıyor. Bakınız, yine ilk çeyrekte 2026'nın ilk çeyreğinde açıkladığı kar 16,5 milyar dolar. Sadece İlk çeyrekte elde edilen gelir. Goldman Sachs'tan da aslında farklı bir tablo yok. Mesela karı, yine bankanın karı %19 oranında artmış durumda. O da yaklaşık 5.6 milyar dolarlık bir kardan. Dikkat, bundan bahsediyorum. Kardan bahsediyor konu olan bu şirketler. Kazanan hep kasa dedim ama kaybedenlere de bir bakalım. Mesela Gazze dünyanın gündeminden düştü mü? Doğrusunu söylemek gerekirse tam olarak da böyle diyebiliriz. Yani kendi medyamıza da, Türkiye'deki ülke medyasına da bakıyorum. Böyle çok fazla gündemde yok Gazze. Dünyanın da artık dikkati dağılmış durumda Orta Doğu'nun diğer noktalarında yaşanan krizler nedeniyle. Ama hatırlatacağız, konuşacağız tabii. 10 Ekim 2025'te biliyorsunuz bir ateşkes devreye girmişti, değil mi? Saldırılar duracaktı, insani yardımlar arttırılacaktı, refah sınır kapısı açılacaktı, gerekli olan yardımlar bölgeye, Gazze'ye girecekti. Bakın, sadece şunu söyleyeyim, son 7 ayda, yani ateşkesin olduğu, imzalandığı dakikadan şu dakikaya kadar

854 Filistinli hayatını kaybetti. 854. Sadece dün 4 sivilin hayatını kaybetti. Dün gerçekleşen İsrail ordusunun Gazze şeridinin farklı bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 4 kişinin öldüğünü hatırlatalım. Ve hala Gazzeliler, gerçekten Orta Doğu medyasını bu konuda taramanı okumak gerekiyor, bakmak gerekiyor. O binaların, yıkılan binaların kaldırılmasını istiyorlar ama neden biliyor musunuz? Yeni bina yapılsın diye değil. Orada yıllardır duran, bekleyen, çıkarılmayı bekleyen cenazeleri için o binaların başında nöbet tutuyorlar. Nöbet tutmak mecburiyetinde kaldılar ve 10 bine yakın Gazze'nin o binaların altında olduğu yönünde yorumlar yapılıyor. Bu yorumları da ben size sık sık hatırlatmaya çaba gösteriyorum diyelim ve yavaş yavaş da toparlayalım programı. Ne yaptık? 12 Mayıs 2026 Salı'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Özgür Koçularlı'ya ve editörüm İktür Karadeniz'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yarına kadar yapabilirsiniz bilmiyorum, aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

güçlü özgüvenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgenler yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgenler yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda insel olarak bilinen istemsiz bekarlık olgusuna dikkat çekildi. Raporda özellikle çocuklar ve gençler arasında kadın düşmanlığı, öfke söylemi ve şiddet eğilimi taşıyan çevrim içi içeriklerin yayılma riskine işaret edildi. İçişleri Bakanlığı İş Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 38 sayfalık sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda son dönemde okul saldırısı ve kadın cinayetleriyle birlikte gündeme gelen insel yapılanmasına da yer verildi. Raporda karşı cinsle ilişki kuramadığını düşünen bazı bireylerin çevrim içi topluluklar üzerinden kadın düşmanlığı, öfke söylemi ve ırkçı eğilimlerle radikalleşebildiğine dikkat çekildi. Türkiye'de de bu grupların varlığına işaret edilirken bu çevrelere yönelen kişilerin önemli bir bölümünün 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. İnsel başlığı son olarak Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından tartışma konusu olmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı düzenleyen Elliot Roger'a atıfta bulunan bir görsel kullandığının tespit edildiğini açıklamıştı. Benzer tartışma Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldürmesinin ardından da kamuoyunun gündemine gelmişti. Hürriyet'in aktardığına göre bakanlık raporunda İnsel yapılanmasına ilişkin şu ifadeler yer aldı. Çocuklara yönelik çevrim içi riskler bakımından örnek vaka olarak istemsiz bekarlar öne çıkıyor. Yani karşı cinsle iletişim kuramayan bireyler veya karşı cinsle cinsel veya romantik ilişki yaşayamayanların dijital mecralar üzerinden kadınlara yönelik öfke ve ayrımcılıkla dolu erkek egemen bir alt kültüre dönüştüğü gözlenmekte. Dijital mecralardaki insel gruplarında erkeğin mutlak üstünlüğü, tecavüzü meşrulaştırma, kendine acıma, kendinden nefret etme, ırkçılık gibi söylemler dikkat çekiyor. Tespit edilen 901 grubu, Hulyan grubu, C31K, C7K, İsrail duyurular gibi grupların çoğunda çocuklara zorbalık, cinsel taciz, tehdit, şantaj, kredi kartı kopyalama, kişisel verileri ele geçirme, hayvanlara şiddet, dini değerlere, Atatürk'e hakaret gibi birçok suç işlendiği ortaya çıkarıldı. Bu gruplarla bağlantılı gözaltına alınan şahısların çoğu 18 yaşından küçük. Sayıları tam olarak bilinmese de Türkiye'de de azımsanmayacak sayıda insel üyesi var. Kadın düşmanlığı, ırkçı söylemler, şiddeti meşrulaştırma gibi kavramların yanında diğer ülkelerdeki gruplardan farklı olarak yoksulluk da öne çıkarılıyor. Gruplar yoksul ve çirkin olmalarının kadınlara erişememelerinin önündeki en önemli engel olarak görüyor. İstemsiz bekarlar gruplarına üye olanların intiharlarında yanında birilerini daha götürme düşüncesi olduğu, kendilerini öldürme girişimlerinde kitlesel saldırı eylemlerine başvurduğu gözleniyor. Türkiye'de de kendini istemsiz bekarlar olarak nitelendiren ya da ideolojik ve terminolojik çerçeve içinde birbirleriyle bağlantılı olan topluluklar var. İstanbul'da 2024'te iki kadını öldüren Semih Çelik'in cinayetler sonrası incelenen kişisel eşyalarında insel gruplarının figürlerine yönelik materyaller ele geçirilmişti. Dijital platformlar üzerinden insel gruplarıyla bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda son dönemde sıkça tartışılan insel yapılanmalarına dikkat çekildi. Raporda özellikle çocuklar ve gençler arasında kadın düşmanlığı, şiddet eğilimi ve öfke söylemi içeren çevrim içi toplulukların yayılma riskinin arttığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırmaya göre düzenli yumurta tüketen kişilerde Alzheimer riskinin %27'ye kadar daha düşük olduğu görüldü. Loma Linda Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Profesörü Dr. Johann Sabate, haftada en az 5 yumurta tüketmek Alzheimer riskini azaltabiliyor dedi. Loma Linda, Sağlık Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada daha düşük tüketimin de etkili olduğu belirtildi. Ayda birkaç kez yumurta yiyenlerde riskin %17, haftada 2 ila 4 kez tüketenlerde ise yaklaşık %20 daha düşük olduğu açıklandı. Bilim insanları yumurtanın içerdiği kolin, omega 3 ve bazı antioksidanların beyin hücreleri arasındaki iletişimi destekleyebileceğini söyledi. Araştırma kapsamında yaklaşık 40 bin kişi takip edildi. Katılımcılar ortalama 15 yıldan fazla süre boyunca izlendi. Alzheimer vakaları doktor teşhisleri üzerinden değerlendirildi. Araştırmanın başyazarı Dr. Jiso Oh, yumurta sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olabilir ifadelerini kullandı. Araştırma sonuçları Journal of Nutrition dergisinde yayınlandı. Loma Linda Sağlık Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, yumurtanın beyin sağlığı üzerine dikkat çekici etkileri olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları özellikle düzenli tüketimin Alzheimer riskini azaltabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: bir şey söyleyeceğim. Ben buradan klimanın ayarıyla oynadığım zaman sizi orada etkiliyor galiba değil mi? Ya donuyorsunuz. Bayağı donuyorsunuz yani. Burası da yanıyor. Evet. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hepiniz mi üşüyorsunuz? Hepiniz üşüyorsunuz. Şimdi bizim klima sistemimizle ilgili size bilgi vereyim değerli dinleyiciler. Olur ya dışarıda soran moron olur. Radyo Sputnik klima sistemini biliyor musun falan diye aranızda konuşursanız söyleyeyim. Teknik anlamda iyi bir donanıma sahibiz. Şimdi reji tam karşımda, aramızda böyle büyük bir cam. Hani bu şey vardır ya, sorgu odaları vardır ya, o odaların önünde böyle camlar vardır diğer tarafı göremediğimiz. Ama biz de görüyoruz, biz her iki tarafı da görüyoruz. Ben mesela şu anda Simge'nin inanılmaz müthiş bir hızla güzelleşmeye çalıştığı, makyaj yaptığı, güzel değil miyim diyecek muhtemelen makyaj yaptığı bir ana şahit oluyorum. Elinde bir fırçayla yüzünde baya bir o ne sağlıyor o fırça, ne oluyor, ne fırçası o, ne yapıyorsun, o ne veriyor, ne yapıyor yüze, biz anlamadığımız için. Evet, kontur ve allık sürüyorsun. Kontur ve allık sürüyorsun. Ne oluyor yani? Anladın, niye konuşma tarzını değiştirdin? Yanıklarını değil, yanaklarını belirginleştirme. Niye, biz zaten yanağın olduğunu görüyoruz. Niye kıvranıyorsun onu bir daha iyice belirginleştirme? Böyle değil. Nasıl olmalı? Evet, yani bunu anlatamayacağım sevgili dinleyiciler. Bir balık gibi böyle gamzeler böyle beliriyor. Bir, acayip bir şeyler oluyor. Neyse, klimadan Simge'nin makyajına nasıl geldik bilmiyorum. Kemal, canım kardeşim benim ya. Teknik masada sevgili Kemal. Allah'tan böyle ızdıraplarımız yok değil mi? Sen bir taraftan ekrana bakıyorsun. Herhalde WhatsApp'ı bir an önce girelim derdin demesin. Nesin? Ne yapacağımı çözmeye çalışıyorsun. Peki, teknik masada sevgili kardeşim Kemal elinde makyaj fırçasıyla beraber ortalıkta yanaklarını belli etmeye çalışan sevgili Simge, editör masasında sevgili editörümüz İrem. Bugün İrem bana yardımcı oluyor, sağ olsun, var olsun. Dünyanın parasını döktük değerli dinleyiciler. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı olarak Öznurcuğumuz minik hastalanmış, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok pahalı bir editördür kendisi. Bugün bize yardım eder misin dedik, araya kimleri soktuk, ondan sonra uygun bir fiyata bugün için bağladık kendisini. Bugün bize editör masasında sevgili İrem yardımcı olacak. O zaman hatırlayalım, çok da umursamadı zaten, yani hiç dinlemedi. Evet, yani bu üçüncü İrem Radyo Sput, hayır dördü, Ankara'dakini biliyorum ama giden İremlerden sonra gelen, bizim Fethi'nin böyle bir şeyi var herhalde sevgili Fethi Yılmaz'ın, illa İrem isminle sevgili İrem. Peki hanımlar beyler hoş geldiniz. Saat 13.25'e kadar sizlerle birlikteyiz. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlayalım. Twitter'da Radyo Sputnik, Telegram'da Sputnik Türkiye, WhatsApp hattımız sevgili Kemal'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Konuğumuz sevgili Nurten Sırna.
2: Limon küflendi. Köfrü tarafı attım. Kalanını kullanırım. Yanlış. Su oranı yüksek olan gıdalar risklidir. Mesela salçadaki küf tehlikelidir. Meyve suyundaki küf tehlikelidir. Yoğurdun küflenmesi tehlikelidir. Eski kaşar küflü peynir kategorisine değildir. Ancak tüketilebilir. O kabuk kısmını, küflü kısmını aldıktan sonra kalan kısma tüketilebilir. O da doğası gereği küflü peynirler kategorisine ucundan kıyısından yakalar. Baharatın yaygın kullanıldığı ülkelerde gözle görülmeyen küfler oluşuyor. Mesela pul biberde çok ciddi küf toksini vardır.
0: Pul biberde?
2: Evet. Hikaye biberden dolayı değil. Bibere musallat olan aflatoksini, yani küf toksininin yarattığı hasardan dolayı. Güvenilir yerlerden baharat almak önemlidir. İşte açıkta satılan çuvallarla efendim kepçeyi daldırdım, bana yarım kilo oradan ver. Ama şimdi içinde ne kadar üredi bu, biz bilmiyoruz ki. Senin gözün de görmüyor.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.

0: hanımlar beyler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı, radyonuz Radyo Sputnik'te devam ediyor. Yanakların ön plana çıktığı radyo programında sizlerle birlikteyiz. Çıkmış mı bilmiyorum yani. Daha bitmedi. Serhat Ayan bu arada, hanımlar beyler, bu hafta Radyo Sputnik ekibini konuk alıyorum. Şöyle ki 14 Mayıs saat 12.45 görüntülü olarak Serhat Ayan yayınımda olacak. Her zamanki gibi acayip şeyler anlatıyor. 15 Mayıs'ta Ali Çağatay stüdyoda konuğum olacak. Hatta bugün Ali abiye sesli mesaj gönderdim. Mesajı okumadan da kendisine günaydın dedim gidip. Buradaymış meğer, çıkmamış daha. Bir gittim baktım, kulaklıktan beni dinliyor. Telefondan beni dinliyor. Abi beni mi dinliyorsun dedim. Evet dedi. Konuştuk. 15 Mayıs'ta da konuğum olacak. Ne dedi Serhat Ayan, Simge? Söyle bakayım. Hı. Evet. Sen dedin. Okan Bey bana canlı yayında çirkin dedin sen. Serhat Ayan'a söyledin. Evet. O ne dedi? Evet. Sen de ona çirkin deseydin dedi. Evet, az önce ben Serhat Ayan'ın 14 Mayıs diye programını duyurmuştum. Onda minik bir değişiklik yapıyoruz değerli dinleyiciler. Selam söyle kendisine, seviyoruz. Hanımlar beyler, hemen şöyle gündemde neler var neler yok bir toparlamaya başlayalım isterseniz. 0505 171 66 56 telefon numaramız, WhatsApp numaramız, oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün tüketici masası bölümümüz var. Malum biliyorsunuz Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı ekonomisini biraz konuşacağız. Kıymetli dinleyiciler, onu da sizlere aktarmış olalım. Şimdi bakalım neler var neler yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki şirketine yönelik soruşturmada 3 isim tutuklandı. Değerli dinleyiciler, İz Beton, İz Doğa AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Dur, gitme bir yere, dur, gitme bir yere. Şimdi döneceğim sana. Gözaltı kararı verildi. 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Değerli dinleyiciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki şirketine yönelik soruşturmada tutuklanan 3 isim. Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Başka şeyler de var. Operasyonlar da var. Orada da yine gözaltına alan, tutuklananlar var. Serhat Ayan benim için çirkin demişsin daha doğrusu. Öyle bir şey demedin. Sana inanıyorum ben. 14 Mayıs'ta seni aramızda görmekten mutluluk duyarız. Seviyoruz seni. İyi ki varsın. Bizde işler böyle yürüyor sevgili dinleyiciler. Çok seviyoruz birbirimizi. Serhat Ayan. Evet, kulaklığın sesini kısayım da, çok yüksek geliyor çünkü oradan ses. Yani hani sadece benim duymam yeterli olacak gibi görünüyor. Evet. Değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 24 kişiden 12'si tutuklandı. 11 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Sağlık Bakanlığı bu arada oradan da bir açıklama geldi. Bu şey virüs olayı var. Hanta virüs müydü adı, neydi? Ya bir şey söyleyeyim mi? Hiç var ya, çekemeyiz ha. Vallahi bak, ben bir şeyi daha kaldıramam. Dur kulaklığı takayım Kemal. Heh, söyle. Hani niye getirdiler ki, en azından bir orada tedavi edilse, yani niye böyle bir prosedür uygulandı diyor. İnsan ister istemez endişe ediyor. Sağlık Bakanlığı uluslararası bu seyahat gemisindeki 3 Türk vatandaşının testlerinin negatif çıktığını söyledi. Ama dediğim gibi, yani bizim yeni bir kapanmaya falan hiç şeyimiz yok, tahammülümüz yok. Baştan söyleyeyim, peşin peşin söyleyeyim. Lütfen. Testler negatif çıkmış ama insan bir taraftan da şey yapmıyor değil. Endişelenmiyor değil. Ben gerçi öyle bir şey zannetmiyorum, değil mi? Olmaz herhalde öyle bir şey. Yani bir geçmişteki Covid-19 durumu, o dönemki yaşananlar falan. Neydi onlar ya? Neydi onlar? Ya maske için kuyruğa girdik abi ya. Vallahi billahi ya. Ya bir maske dağıtımı oldu evlere şenlik ya. Girdiniz mi siz? Ben şey eczane önünde maske almak için kuyruğa girdim ya. Önce bir E-Devlet'e giriyorsun, E-Devlet'ten topu tüfeği 4 tane maske alacağım diye kayıt oluşturuyorsun. Maske bu ya. Bir dünya, o sırada zaten insanlar birbirlerinden şey kaptılar. Virüs kaptılar yani. Ya bu sadece bir tanesi işin gerçeği. İçişleri Bakanı'nın kapanma var, yok akşam kapanma yok, yok şöyle yok böyle falan. Bir acayip şeyler, bir süreçler yaşamıştık biliyorsunuz. Bir daha böyle bir şey yaşayamayız. Şimdiden uyaralım yani. Kimi uyarıyorsak. Sağlık Bakanımız daha önce gerçi bununla ilgili önemli şeyler söylemişti. Yakalanmamak, değil mi? En önemli kozumuz. En önemli, elimizde çok önemli bir kozumuz var. Nedir? Yakalanmamak. Bunu uygulayalım. Bunu uygulayalım. Şimdi değerli dinleyiciler, Etkin Pişmanlık başvurusunda bulunan isim Muhittin Böcek ve oğlunun ifadeleri. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği belirtildi. İfade işlemlerinin yaklaşık 8,5 saat sürdüğü aktarıldı değerli dinleyiciler. Gökhan Böcek ifadesinde Özgür Özel adına Veli Ağbaba tarafından kendisinin arandığını söylüyor. Veli Ağbaba aramış. Özgür Özel adına arıyorum demiş. Babası Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro talep edildiğini öne sürdüğünü belirtiyor. Gökhan Böcek'in durumu babasına anlattığı ve Muhittin Böcek'in de gereğini yap dediğini söylüyor. Yine haberde Gökhan Böcek Antalya'da bir ziyaret sırasında poşet içinde 200 bin dolar teslim edildiğini iddia ediyor, ettiğini yazıyor. Ayrıca Konyaaltı seçim sürecinde partiye 15 milyon TL destek verdiğini öne sürüyor. Muhittin Böcek'in ifadesinde de oğlumun 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur dediği aktarılıyor. Fakat Muhittin Böcek'in 200 bin dolar iddiasının detayını bilmediğini, seçim sürecindeki taleplerin karşılanması yönünde oğluna genel bir talimat verdiğini söylediği ifadesi özür dilerim var değerli dinleyiciler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi demişken Cumhuriyet Halk Partisi'nden gidelim. Bugün grup toplantısı bugün mü bakayım herhalde AK Parti'ye katılacak biliyorsunuz Burcu Köksal. Hatta açıklamalarda bulundu. Yarın AK Parti'ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim rahat dedi. Bu açıklamalar önemli. Biraz burada uzun süre kalacağız. Yüksek müsaadenizle yapılan açıklamaları, söylenen iddiaları çünkü aktarmak istiyorum. Şimdi Burcu Köksal diyor ki, dedi ki şöyle. Özel'in, efendim? Tamam kardeşim. Özel'in, Burcu Köksal diyor, Özgür Özel'in bana yazdığı kocandan boşan mesajı yazdığı mesajların en hafifiydi. Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir insan. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Otel odalarında kadınlarla basılmadı. Benim kocam beni hiç aldatmadı. Hakkında hiçbir soruşturma yok. Ben kocamı niye boşayacakmışım? Cemal Enginyurt'un tehdit iddiasını ben de gördüm dedi. Kim tehdit etmiş beni? Önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti dedi. Değerli dinleyiciler Burcu Köksal. 5-6 ay önce AK Parti'ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel 5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim yazdı. Seni affetmem için bana yalvaracaksın dedi. Bunu Özgür Özel Burcu Köksal'a söylemiş. Ben iktidara geleceğim. İktidara geldiğimde de seni affetmem için bana yalvaracaksın demiş Özgür Özel. Burcu Köksal'a söylemiş. Cevap hakkı vardır tabii ki de, cevabını da biri zaten veriyorlar da. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanının kalmadığını söyledi Burcu Köksal. 31 Mart seçimlerinde bir kez mazot desteği geldi. Sadece Ekrem İmamoğlu'yla ters düşünce bir daha mazot karşıtı yollamadılar ve sistematik olarak trollerin saldırısına uğradım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi bizim Cumhuriyet Halk Partimiz değil. Ben artık hırsızlığı, yolsuzluğu savunamam dedi. Eskiden olsa suç işleyen partizan atılırdı. Şimdi her şey meşrulaştırılıyor ifadesini kullanıyor. Bakın bunu söyleyen bugün belki bir başka partinin, iktidar partisinin mensubu olacak ama bu partinin, yani ana muhalefet partisinin içindeki biri, orada siyaset yapan biri ve bir belediye başkanı. Devam ediyor Burcu Köksal. Ben yalnız değilim. Afyonkarahisar'ın bir evladıyım. Beni belediye başkanı adayı yapmalarının sebebi benden kurtulmak. istemeleriydi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekiliydim o dönem. Beni başkan vekili koltuğundan ayırmak istiyorlardı. Nasılsa kazanamaz diyerek yolladılar beni. Bu yolla gönderdiler diyor. Bu yola başvurdular diyor ve ne oldu? Belediye başkanı oldu. Yarın Afyon Karahisar'a bağlı Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edecek, AK Parti'ye katılacak. Bu yarın dediği bugünü işaret ediyor Burcu Köksal. Ve benimle beraber hareket eden bir arkadaş 7 belediye meclis üyesi de istifa ediyor. Belediyede meclis çoğunluğu da AK Parti'ye geçecek son tabloda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden beni protesto etmek için otobüs getirmişler. Günlerce mesaj attılar. Belediye binasının önüne saydırdım. Sadece 173 kişi geldi. Seçim zamanı gelmeyen otobüs ne tesadüftür ki şimdi geliyor dedi Burcu Köksal. Ben hizmetlerime devam edeceğim. Devletim ve milletim için işimi yapacağım. Benim için asıl olan kente hizmettir. Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüşme yaptım. Cumhurbaşkanımızla birlikte siyaset yapacağımızı söyledim. Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine hep sizin karşınızda oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken ama o artık Cumhuriyet o CHP kalmadı. Bu CHP bizim CHP'miz değil demiş. Bunu Burcu Köksal, değerli dinleyiciler, kime söylüyor? Sayın Cumhurbaşkanı'na söylüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı grup toplantısı olacak. Rozeti takacak. Burcu Köksal Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçecek. Kendisinin belirttiğine göre de başka istifa eden isimler de olacak. O başka istifa eden isimlerle birlikte meclis çoğunluğu da, yani belediyedeki meclis çoğunluğu da AK Parti'ye geçmiş olacak. Bir süredir AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal. Değerli dinleyiciler, ben de bu arada kendisiyle tanışmıştım, onu da söyleyeyim. Bir organizasyon için Afyon'a davet edilmiştim. Bir işte seslendirmesini yaptığım bir belgesel için davet edilmiştik. Oraya davet edilen isimlerden bir tanesi de oydu. Orada tanışmıştık, ayaküstü bir sohbetimiz olmuştu. Şimdi bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir hamle geldi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği bilgisi geldi. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Burcu Köksal MYK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Genel başkanımızın telefonuna dahi yanıt vermiyor. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettik. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin ifadelerini kullandı Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, sevgili dinleyiciler. Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Yani bu iddialar, bu söylemler, her iki tarafın birbirine kullanmış olduğu bu cümleler, siz hangi taraftasınız, nasıl bakarsınız, bunu tabii siz bileceksiniz. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları vardı. 8.7 milyarlık yasa dışı bahis ağı çökertildi dedi. Dün de bugün de açıklamaları vardı Sayın Bakan'ın. Eskişehir merkezde 35 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama ağına darbe vurulduğunu açıkladı. Ve operasyonda 8.7 milyar TL'lik bir suç gelirinin tespit edildiğini söyledi. Soruşturma kapsamında milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz açıklamasında bulundu. Bugün yaptığı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilimizde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alınmış, suça aracılık eden 5151 internet sitesine erişim engeli getirilerek sanal dünyadaki kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir. Devletimizin kurumları, vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışmaktadır açıklaması. İki farklı açıklama Sayın Bakan, Adalet Bakanı'ndan gelen açıklama sevgili dinleyiciler, onu da hatta şey dedi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyon suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadelenin en büyük teminatıdır ifadelerini kullandığını görüyoruz. Yusuf Güney tahliye oldu. Yusuf Güney kimdi biliyor musunuz? Astral yolculuk yapan beyefendi. kendisi. Bak müzisyenliğiyle pek hatırlamıyoruz kendisini. Astral yolculuk. Doğru diyorum değil mi? Böyle bir yerden bir yere ruhen gitmek, orada bulunmak, gezmek, dolaşmak, oradan bilgiler getirmek falan. Şimdi neydi bu? Ayahuasca çayına özendirici ifadeler kullandığı için tutuklanmıştı. Bu gerekçeyle tutuklanmıştı Yusuf Güney. Ev hapsi kararı verildi. Adli kontrol hükümleri uygulandı. Tahliyesine karar verildi. 9 Nisan'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı Yusuf Güney. Hanımlar beyler, bunu da sizlere aktarmış olalım. Sarıyer'de İETT otobüsü alev aldı. Sarıyer Bahçeköy orman yolunda İETT otobüsünde yangın çıkıyor. Yolcular tahliye edilmiş. İhbar üzerine de olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Bu arada görüntüleri görüyorum. Otobüs tamamen yanmış. Kıymetli dinleyiciler, gördüğüm kadarıyla Allah'tan hani bir yaralanma ya da bir can kaybı falan yok. Onu da söyleyelim. Devam edelim kıymetli dinleyiciler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, ona bir bakalım. Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü töreninde konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir dedi. Kurucu anayasalarımız dışında son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunun da payı büyüktür açıklamasını kullandı. Ve bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur açıklamasını kullandı. Simge bana yine dedi ki ses var Okan Bey dedi, ses. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sesi mi? Ver hadi dinleyelim Sayın Cumhurbaşkanı'nın sesini.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Kanuni esasiyi takip eden dört anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Kurucu anayasalarımız dışında son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
0: Cumhurbaşkanı, değerli dinleyiciler, son 23 yılda kamu yönetimi ve yargıda reformlar yapıldığını söyledi. Dilekçe hakkı, bilgi edinme hakkı, kamu denetçiliği gibi mekanizmaların güçlendirildiğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Kişisel verilerin korunması kanunu gibi düzenlemelerle vatandaşlara ek güvenceler sağlandığını söyledi. Ya ben geçenlerde bir tane markete girdim. Anlattım değil mi Simge? Evet ya, yoğurt aldım diye benden TC kimlik numaramı istediler, iade edeceğim diye. 4 tane yoğurt ya. TC kimlik numaram, adresim, isim, soyisim, telefon numaram. Ben de verdim ha. Ben ona şaşırdım yani. Ben daha sonra kendime kızdım, niye verdim o kadar bilgiyi diye. Topu tüfeği almayaydım, tamam hadi lanet olsun kalsın diyeydim de yoğurtlar. Bak şimdi hatırladım, yine sinirlendim, görüyor musun? Ben niye verdim ya? Telefon numaramı verdim. TC kimlik numaramı verdim. Adresi verdim mi acaba ya? Ya oldu olacak, ben onları çağıraydım eve. Bayağı bir. Hani ne bileyim, E-Devlet'e falan girip nüfus dökümü falan her şey, her bir şeyimi verseydim keşke. Böyle bir şey istemeye hakları da yok bu arada yani. O kadar bir şeye gerek yok. Yani ben hani bunu istediğiniz gibi, bakın bir şey iade edeceğiniz zaman prosedür nedir? Nakit verdiyseniz nakitinizi size iade ederler. En fazla bir değişim, bir imza atmanızı istiyorlar falan. Bitti gitti. İmza da gerekli mi bilmiyorum yani. O da ayrı bir konu. Neyse, şimdi kişisel veri deyince aklıma ilk o geldi. Direkt yaşadığım için. Direkt ben birebir yaşadığım için yani. Sevgili dinleyiciler, aklınızda olsun. Yoğurtla bir ilgisi var yok, orası ayrı bir konu, ama marketten bir şey aldığınız zaman, iade edeceğiniz zaman böyle bir sürü sizden kişisel, çünkü kişisel verileri en korunan ülkelerden bir tanesindeyiz Türkiye'de. Kişisel verilerimizin, verilerin bu kadar güzel korunduğu bir ülke ben daha görmedim. Hiç. Yani öyle kişisel verilerimiz ortalara saçılmaz. Ondan sonra saçma sapan insanların, saçma sapan grupların eline geçmez. Değil mi? Bilgilerimiz hiçbir yerde olmaz. Başka idare mahkemesi ve vergi mahkemesi sayılarının artırıldığını söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. İstinaf sisteminin getirilmesiyle Danıştay'ın iş yükünün azaldığını söyledi. Daha hızlı, etkin ve adil bir yargı sistemi hedeflediklerini söyledi. Danıştay'ın geçmişte çeşitli provokasyonların hedefi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sevgili dinleyiciler. SGK, işsizlik maaşı, iş görmezlik ve emekli maaşınızı kaybedebilirsiniz uyarısı geldi. Bu arada SGK'dan bana bugün bir mesaj gönderdiler. Sosyal güvenlik yalnızca bir hak değil, toplumsal dayanışmanın en güçlü temelidir. Sosyal güvenlik haftasını kutluyor. Ortak geleceğimizde güvenli yarınları büyütmek için çalışıyoruz diyor. Sigortayla iş güvende, işçi güvende, gelecek güvende, sosyal güvenlik haftası kutlu olsun diye kutladı Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri. Bu kameraya sallıyorum şimdi. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, haftamızı kutladığınız için. İyi ki varsınız. Çok önemli. İlerleyen dönemlerde değil mi, insanlar emekli oluyorlar. Harca harca bitmez paralar veriyorsunuz. Bugün 20 bin lira az para mı ya? Allah Allah. Ne birikimler yapılır o paradan. Hele bir de şimdi bayram ikramiyesi gelecek. 4 bin lira. Değişmedi 4 bin lira bu arada. 4 bin lira gelecek. Temmuz ayı geliyor. Mayıs, geç Mayıs'ı. Haziran, Temmuz. Temmuz'da bir de zam gelecek. Hey be. 21 mi olur, 22 mi olur? Artık büyüklerimiz neyi layık görürlerse, neyi reva görürlerse kıymetli büyüklerimiz, emekli maaşı konusunda biz hepsine razıyız. Vermeseniz bile, zam vermeseniz bile razıyız ya. 20'de kalsın dediğinizde biz hayır mı dedik? Efendim? Evet, Simge yumruğunu sıktı. Kuru ekmek yeriz ama yine de geçiniriz dedin değil mi? Geçiniriz dedin. Geçiniriz canım. Aman, en fazla ölürüz Simge. Ne olur yani. Peki değerli dinleyiciler, devam edelim. Sosyal Güvenlik Kurumu dedik. Emekli, dul ve yetim aylığı kesilmesin diye sigortasız çalışanları ve sigortasız işçi çalıştıran işverenlere uyarı geldi. SGK tarafından yapılan uyarı da sigortasız çalışmanın veya işçi çalıştırmanın mali ve yasal riskleri olduğuna dikkat çekiliyor. Çalışan tarafı büyük bir hak kaybı yaşadığı da belirtiliyor. Şöyle bir baktığımız zaman SGK dediğimiz gibi sigortasız çalışanlar ve sigortasız işçi çalışan işverenleri uyarıyor. Emekli aylığı alanlar, dul yetim maaşı alanlar, sosyal yardım alan kişiler maaşları kesilmesin diye kayıt dışı çalışmaya yönelebiliyorlar. SGK'ya göre özür dilerim, bu durum büyük bir risk taşıyor. Neden? Sigortası çalışan kişiler işsizlik maaşı alamayabiliyorlar. İş görmezlik ve malullük haklarını kaybedebiliyorlar. Ve emeklilik hak kaybı yaşayabiliyorlar. Ölüm halinde de ailesine maaş bağlanamayabiliyor. Genel sağlık sigortası primleri cepten ödemek zorunda kalabiliyor. İşverenler için yüksek para cezaları ve yasal yaptırımlar da söz konusu. SGK çalışanların E-Devlet, Alo 170, SGK müdürlükleri ve CİMER üzerinden şikayet ve ihbar yapabileceklerini de ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Maaşların bankara üzerinden ödenmesinin zorunlu olduğu hatırlatılıyor. Elden maaş ve eksik prim bildirimi riskli uygulamalar arasında gösteriliyor sevgili dinleyiciler. Çorum'da bir pazara gidiyoruz. Çorum'da bir pazar, seçene 150, seçmeyene 100 TL diyor. Bu pazarda seçmeme meselesi hala devam ediyor değil mi? Seçtirmiyorlar ya. Seçtirmiyorlar. Niye? Şimdi onların da kendine göre haklı tarafları bilmiyorum, vardır belki, yok mu Simge? Ne bileyim, bazı insanlar çünkü hani sıkabiliyor, ezebiliyor, zarar verebiliyor falan, ne bileyim ürünlere. Efendim? Ama nasıl takip edecek öyle yapanı, nasıl uyaracak, nasıl takip edecek, bir de öyle bir şey var. Hepsi herkesin başında durması lazım. Duruyorlar.

Devam edelim. Saatler 12.40'ı gösteriyor. Bir içerik üreticisi hayvancılığı matematiksel olarak incelemiş. Şöyle bir rakam çıkarmış ortaya. 60 tane inek var. 7 milyon 200 bin TL yapıyor. 15 aylık yem gideri bu inekler için 2 milyon 700 bin TL. Artık şimdi diyebilir, ne yiyor bunlar ya falan diye. 60 tane inek, 15 aylık yem gideri 2 milyon 700 bin TL. Yavrular için yem gideri 964 bin TL. Çoban ve veteriner ücretleri 1 milyon 200 bin TL. Kıymetli dinleyiciler, gelir tablosuna baktığınızda bu hayvanlar satıldığında elde edilen gelir 4 milyon 800 bin. Süt geliri de 3 milyon 240 bin TL. Şimdi hayvancılık yapmak isteyen var mı yok mu, otursun düşünsün. Hadi minik bir ara ver, sonra devam edelim Simge.

Hayırlı yayınlar, çok doğru. Marketler iadelerde tüm bilgileri istiyor. Ben tartıştım, vermedim. Ne hakla istiyor demiş. Gül Hanım göndermiş. Vay Gül Hanım, harikasınız ya. Ben sizin kadar olamadım, görüyor musunuz? Tıpış tıpış verdim bilgilerimi. Gerçekten. Simgenin numarasını iste, onu bile verirdim yani. O esnada. Basiretim bağlandı demek ki. Gerçekten. Sayın Aslan, falanca tarihte Serhat Ayan, falanca tarihte Ali Çağatay. Peki Güçlü Özgan'ın kafası kel mi demiş. Olmuyor ama demiş dinleyicimiz. Özdemir Bey göndermiş. Tabii ki Güçlü Özgan'ı da yayına alıyoruz, hiç merak etmeyin. Bu hafta Serhat Ayan'la çok uzun zamandır bir yayın gerçekleştirmediğimiz için özledik kendisini. Bugün de radyoda gördüm, dedim ki böyle böyle yayına davet edeyim hemen. Tamam dedi. Ama görüntülü bağlanacak, stüdyoda olmayacak. Ali Çağatay'la da zaten bayağı bir öncesinde konuşmuştuk. Onunla da bu hafta cuma günü yayınımızı gerçekleştireceğiz. Değerli dinleyiciler, bunu da buradan belirtmiş olalım. Efendim, Atat gönder. Gönder gönder. Selamlarımı da gönder. En kısa zamanda sevgili Güçlü Özgan'ı

Bilemedim şimdi, emin olamadım ona Simge. Sen düzgünce gönder Güçlü Özgan'a. Benim selamımı da lütfen ilet. Peki hanımlar beyler devam edelim. Şimdi Forum Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün hazırladığı Türkiye'de emekli yoksulluğu araştırma raporu var. Emekliliğin artık yalnızca geçim mücadelesine dönüştüğünü verilerle ortaya koymuş bu rapor. Rapora göre emekliliğinde çalışmadan ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı %89, kredi kartı borcu olan emeklilerin oranı %98.6 olarak gerçekleşmiş. Emeklilerin %56.2'si sağlık hizmetlerine erişemiyor, bunu belirtiyor. %47.3'ü de yaşamından memnun olmadığını söylüyor. Ya bu emeklilerle var ya, böyle görüp konuşmak isterim. Niye şikayet ediyorsunuz ki? Hayır, niye şikayet ediyorsunuz ya? Ne kadar güzel bir ülkemiz var. Doğası, havası, tabiatı, güneşi, şuyu, buyu. Daha önce de söyledim, bizi düşünüyorlar. Para olsa, alma imkanı olsa fazla alacaksın, çürüteceksin. Yiyeceksin, kilo alacaksın. Bunlar iyi şeyler mi? İyi şeyler mi? Değil. Sağlığımızı düşündükleri için lütfen. Neyse, dönelim biz araştırmaya. Rapora göre emeklilik artık dinlenme dönemi değil, geçim mücadelesine dönüşmüş durumda. Bakın, katılır mısınız, katılmaz mısınız bilmiyorum ama bu ülkede şayet çalışmazsanız, eğer bir işiniz yoksa, işiniz hakikaten zor. Gerçekten zor. Bir yerden bir geliriniz varsa da, yani kastettiğim emekli maaşıdır mesela. Emekli maaşınız olsa bile çalışmanız gerekiyor. Yani yaşayabilmek için, ayakta kalabilmek için eviniz olduğunu düşünelim. Kendi eviniz olduğunu düşünelim. Ya yemeniz lazım, içmeniz lazım, faturalar var. Ya öyle mi? Sağlık durumu var. Kolay mı yani bu rakamlarla yaşamak? Araştırmaya katılan emeklilerin %78'i devletin yeterli güvence sağlamadığını düşünüyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin oranının AK Parti döneminde ciddi biçimde arttığı ifade ediliyor. 2002'de %36.6 iken 2024 sonunda %65.7'ye çıkmış. Yaklaşık 8 milyon emeklinin gelir yetmediği için çalışmaya devam ettiği belirtiliyor. Çalışan emeklilerin temel gerekçesi geçim zorluğu olarak en başta. %89.4'ü geçinemediği için çalıştığını, %89'u çalışmadan temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söylüyor. Emekli maaşı artsa da çalışmayı bırakacağını söyleyenlerin oranı, emekli maaşı artsa çalışmayı bırakacaklarını söyleyenlerin oranı %76. Yani bu aslında şu demek, emekli maaşı artsa ama böyle 20'den 21'e 22'ye değil. Yani gerçekten emekli maaşı, Allah aşkına, şu anda emekli maaşı 40 bin lira olsa yeter mi? Yeter mi? Ne diyorsunuz? Emekli maaşını şu anda 40 bin lira olsa, neyse ben bunu çok fazla dinlendirmeyeyim. Belli mi olur? Olursa da güzel olur yani. İşin büyüsünü bozmayalım. Başka ne var? Katılımcıların %30.5'i kiracı durumda. Hanelerin çoğunda tek çalışan kişinin emekli olduğu ifade ediliyor. Emeklilerin %66.3'ünün borçlu olduğu, borçluların %98.6'sının kredi kartı borcu bulunduğu belirtiliyor. Her 4 emekliden birinin eş, dost veya kayıt dışı borçla yaşamını sürdürmeye çalıştığı belirtiliyor. Sağlık hizmetlerine erişimde de yine sorunlar yaşıyormuş emekliler. Bu sorunları yaşayanların oranı %56.2. Yaşamından memnun olmadığını söyleyenlerin oranı %47.3. %47.3, yaşamından memnun değil. Ha tamam, tamam, çok güzel. Saatimiz, vaktimiz geldi. Şöyle hemen kulaklığımızı takalım sevgili dinleyiciler. Duyduğunuz yere ver bakalım azıcık sesini. Çok güzel bir şarkıdır bu. Geçmişten hatırladığımız Günahlar isimli çok güzel bir şarkı. Ah! Ne güzel değil mi? Çok güzel olmamış mı? Gerçekten vallahi çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum.
Bir de sesin de güzelliği var tabii. Sesi de şimdi bir duyacağız, sonra bir de bir sürpriz yapalım. Ver bakalım Simge.

0: Evet, sesin sahibine bir merhaba diyelim. Sevgili Cesur, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Okan Bey, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Sesini duydum, daha iyi oldum ama sesini hem böyle duydum iyi oldum, hem de şarkıyla beraber duydum iyi oldum. Çok güzel olmuş ya. Eline, emeğine, sesine, yüreğine sağlık. Sevgili Cesur, hikayesini bir senden dinleyelim. Günahlar nasıl şekillendi, nasıl oldu, neler söyleyeceksin?
1: Çok teşekkür ederim tekrar. Günahlar, biliyorsunuz, 90'lı yıllarda çok ciddi Türk müziğinin böyle zirve yaptığı yıllar. Hı hı. Ciddi kaynakların da olduğu, unutulmaz şarkıların olduğu bir dönemdi. Biz de giriş şarkımızı, yani bundan sonraki uzun serüvenimizde giriş şarkımızı o dönemden bir şarkı seçelim diye bir arayıştayken bir anda dilime geldi. Birçok şarkı düşündük ama Günahlar bir anda böyle benim de geçmişte aklımda kalan şarkılardan bir tanesiydi. Çok güzel bir romantik şarkıydı. Konuşurken işte sevgili prodüktörümüz 8 Müzik Sert'le çekimizle beraber şarkı olur, hatta senin sesine de gider. Ses tonun da birazcık hani sevgili Hakan Peker'i de andırıyor diye düşündük ve bir anda işte eserin sahiplerine ulaştık. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bu arada buradan Ayşegül Enler'e ve Erkan Okur'a sözü ve müziğe sahip olan eser sahiplerine de selamlarımızı iletmiş olalım. Bir anda karar verdik ve kendiliğinden gelişti.
0: Vallahi çok da güzel olmuş. Bir de bence şarkı seçimi de çok güzel. Yani hepimizin, bir de bu şarkının şöyle bir özelliği de var. Yani o dönemlere damgasını vuran şarkılardan bir tanesi ama günümüzde de bilinen şarkılardan bir tanesi. Hala dinlendiğinde o zamanki duyguları, hisleri yeni jenerasyon, yeni işte gençlere de yaşatan, o hisleri yaşatan şarkılardan bir tanesi. Senin bunu yeniden yorumlaman bence çok güzel. Yerli yerinde bir karar olmuş. Bir taraftan şunu da merak ediyorum. Tebrik ederim. Şunu da merak ediyorum. Bu bir başlangıç dedin. Bundan sonrası için sevgili Cesur neler bekliyor bizi? Neler duyacağız? Projeler, planlar nelerdir? Ne söyleyeceksin?
1: Tabii ki bundan sonrası için çok ben böyle yavaş yavaş volümü artıraraktan, yaz dönemi de geldi. Hı hı. Hareketli şarkılarımıza da geçerek sonra tekrardan Eylül döneminde daha böyle romantik şarkılarla beraber daha çok kendi şarkılarımın ön planda olduğu bir planlamamız var. Hı hı. Ben aynı zamanda söz ve müzik yazarlığı yapıyorum. Hı hı. 100'e yakın kendime ait şarkılarım var.
0: Maşallah.
1: Onların altyapılı çalışmalarına başladık şu anda. Stüdyo kayıtlarımız başladı. Hı hı. O konuda da inanıyorum ki çok
0: kaç şarkı,
1: şarkılar gelecek.
0: Kaç şarkı seçildi oradan sevgili Cesur ve bu yaz döneminde hareketli şarkı gelecek anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Nasıl olacak? Kaç tane şarkı düşünüyorsun hareketli bu arada?
1: Şimdi yaklaşık bir ay sonra çıkacak bir şarkımız olacak. Hı hı. Haziran ortalarına doğru.
0: Evet.
1: O birazcık ritmik bir şarkı ama Temmuz sonuna doğru daha hareketli bir şarkımız olacak. Böyle hı hı. 1,5 ayda 2 ayda bir yeni şarkılarımız sevgili dinleyicilerimize buluşacak. Onların beğenisine sunacağız. Hı hı. Daha sonra da Eylül-Ekim döneminde de artık yavaş yavaş biraz daha romantik, Türk halkının daha çok benimsediği, sevdiği şarkı tarzına döndü.
0: Bir şey söyleyeceğim. Sen de romantik bir insan mısın sevgili Cesur ya? Duygusal bir insan mısın? Böyle ne diyorsun?
1: Yani mümkün olduğunca öyle. Çünkü şarkıların birçoğu böyle zamanlarda, böyle romantik zamanlarda, duygu yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda yazılıyor, biliyorsunuz.
0: Senin öyle mi genelde, ne bileyim, gece böyle var mıdır böyle istediğin, aradığın bir ortam, hani o ilham gelmesi için böyle olması lazım Okan falan dediğin bir durum var mı abi? Yoksa hani yolda arabada giderken falan, araba kullanırken, ne bileyim, ansızın birdenbire de gelebiliyor mu o ilham? Duygusal şarkılar için söylüyorum yalnız bunu.
1: Duygusal şarkıları yazmak için biraz bir şeylerin yaşanması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de
0: düşünüyorum.
1: Zaten sevgili Sezen Aksu'nun da bir sözü var. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir.
0: Ya.
1: Yani gerçekten biraz duygu yoğunluğunun aşkın, aşk acısının yaşanması gerekiyor diye düşünüyorum şarkıları yazabilmek için. Ben de böyleyim.
0: Ha, sen de aşk acısı yaşadın baya. Bak zorla kendin kaşınıyorsun ama söyleyeyim sana, yani hani ben ne kadar o taraftan yürümesem de sen illa o alana giriyorsun abi. O zaman aşk acısı mı yaşadın? Ne yaptın? Gözünü seveyim.
1: Tabii ki canım. Yani duyguları dibine kadar yaşayan bir insanım ben de. Açıkçası söylemek gerekirse. Fazla yaşıyorum. Bazen uçlarda yaşıyorum ama bunlar da tabii ki eserlerin çıkmasına vesile oluyor. Hı hı. Acılardan besleniyoruz galiba.
0: Olsun.
1: Ama öyle değil midir? Yani,
0: gerçekten öyle.
1: Yani Orhan Veli'yi düşünün, şiir yazarken işte o dönemki toplumun sosyoekonomik yapısından etkilenmiştir. Ne bileyim işte Bob Marley'i düşünün, Jamaika'daki işte halkın üzerindeki baskıdan dolayı şarkılar yazmıştır. Mutlaka bir duygu yoğunluğu olması gerekiyor.
0: Çok güzel ya, gerçekten. Bu arada yeni şarkılar dışında, yani senin sözlü müziğini senin yaptığın şarkılar dışında yine Günahlar tarzı, yani 90'lar için söylemiyorum. Yine daha önce yapılmış bir şarkı da olacak mı, ne diyorsun? Bu sene için söylüyorum ama bunu, var mı bir planlama?
1: Şöyle, bu sene böyle bir planımız yok ama tamam. Uzun vadede tabii düşünebilecek şarkılar var. Çünkü Günahları hazırlarken çok fazla kaynak bulduk. Hangisini yapsak diye tereddüt düştüğümüz şarkılar da oldu. Belki onları daha sonraki süreçte yaparız, seslendiririz diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Cesur, öncelikle bu şarkı için çok teşekkür ediyorum ve yolu açık olsun, ama senin de yolun açık olsun. Çok güzel işlere imza atacağına ben de inanıyorum. Hakikaten çok özel ve güzel bir ses. Çok da yerli yerinde bir şarkı seçimi olmuş ama senin şu aşk acısından yoğrulmuş geçmiş şarkılarını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Sözlere özellikle çok dikkat edeceğiz. Söyleyeyim bakayım, neler yaşamışsın, ne olmuş, ne bitmiş.
1: Evet, çok güzel.
0: Çok yani teşekkür.
1: Yani gerçekten ben şarkıları oluştururken sözlere ekstra itina gösteriyorum. Yani böyle saatlerce üzerinde düşünüp, belki günlerce düşünüp yazdığımız şarkılar bunlar da. Zaten şarkının hani melodisinin yanında asıl vurucu olan noktası da bence sözler. Sözlerin insanlara dokunması gerekiyor kesinlikle.
0: Çok doğru. Çok çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Katıldığın için de, sesini duyurduğun için de bu şarkıyı dinlerken sana ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol.
1: Ben de çok teşekkür ederim Okan Bey. Buradan da sevgili radyo danışmanımız Mine Ayman'a selamlar olsun. Bu programı katılımında vesile olduğu için.
0: Evet.
1: Sevgili dinleyicilerimize de çok selamlar söylüyorum. Barış'ın, huzurun olduğu, ekonomik sıkıntıların yaşanmadığı,
0: evet,
1: adaletin olduğu, mutlu, huzurlu, güzel bir günlerimiz olsun, güzel yıllarımız olsun.
0: Çok teşekkürler.
1: Şarkıları keyifle, mutlulukla söyleyelim.
0: Çok teşekkürler. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay.
1: Hoşça kalın. Sağ olun.
0: Cesur, Günahlar isimli şarkı, Hakan Peker'den duyduğumuz şarkıyı yeniden yorumladı sevgili dinleyiciler. Minik de konuğumuz oldu. Sağ olsun, var olsun. Simge, saat başına gideceğiz değil mi? Birazdan saat başına gideceğiz değerli dinleyiciler. Sonrasında yeni saatte yeniden sizlerle birlikte olacağız. Yeni saatte ilk 10 dakika böyle bir gündem toparlamasını yapacağız. Bir iki haberimiz var aktaracağımız. Aslında birkaç tane haberimiz vardı ama hangisini nasıl yetiştireceğiz bilemiyorum. Şu plajlarla ilgili bir haber var, ona bakacağız. Sonrasında da tüketici masası bölümümüz var bugün itibarıyla. Değerli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te kalmaya devam edin.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandanızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Selamlar, iyi yayınlar Okan Bey. Nacizane size bir şey sormak istedim. Neden bir kişi belediye başkanı olacağım diye bir parti başkanına 1 milyon lira verir ki? Şahsen ben vermem. Versem de kendimi keriz gibi hissederdim demiş. Estağfurullah. Sevgili Murat Bey, sevgiler selamlar gönderiyorum size de. Merhabalar, 10.350 gün prim ödedim. Gazeteci emeklisiyim, foto muhabiri ve profesyonel fotoğrafçıyım. 67 yaşındayım, kirada oturuyorum. Ay sonunu getirmek için bir kabus. Kira ve faturalardan sonra elde var sıfır. Çalışmıyorum, gerisini siz düşünün demiş. Seni Mete Gürmen göndermiş. Buyurunuz. İşte bu paraları reva gören insanlara sadece bu mesaj yeter. Nasıl kullanırsanız kullanırlarsa kullansınlar bu mesajı.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Şimdi yaz geliyor, denize gireceğiz. Hanımefendilerin bir telaşı başladı. Fazla kiloları vereyim telaşı, güzel görüneyim telaşı başladı tabii. Yaz girerken böyle öncesinde başlayan, bu aylarda başlayan bir diyet koşuşturması vardır biliyorsunuz. Efendim, fakat yıllardır çözemediğim, yıllardır canımı sıkan konulardan bir tanesi, abi biz sahillerimizi niye bu kadar rahat rahat kullanamıyoruz? Gidiyorum ben, hala üşeniyorum. Geçmiş yıllarda böyleydi, bilenler bilir. Belli bir yaşın üzerinde insanlar hatırlarlar. Giderdik sahillere, of, havlumuzu sererdik, ondan sonra denizimize girer, orada yiyeceğimizi içeceğimizi kendi yanımızda götürür, deniz keyfini yapar dönerdik. Bu günler geride kaldı. Şimdi beachler, ondan sonra şezlonglar, şemsiyeler, şunlar bunlar falan, insanlara denize girecek yer kalmadı. Çeşmeye götüreceğim sizi. Yani Çeşme'ye sizi alıp götüreyim. Çeşme güzel yerdir. Gelir misiniz benimle? Hadi gelin benimle. Beraber gidelim Çeşme'ye. Ama Çeşme kalabalık, ama Çeşme'de ne oluyor? Plaj giriş ücretlerine hanımlar beyler %30'dan fazla zam gelmiş. Giriş ücretleri 2000 lira ile 5000 lira arasında değişiyor. Birçok işletme giriş ücretlerine %30'un üzerinde zam yapmış vaziyette. Kıbrıs'ta bile 1000 lira diye bağırıyor oradan Simge. Muhtemelen duymuşsunuzdur zaten bu sesi hanımlar beyler. Şimdi dur, şu kablo karıştı. Şimdi Çeşme giriş ücretleri yaklaşık 2000 TL'den başlıyor ve bazı lüks beach club'larda 5000 TL'ye kadar çıkıyor. Bazı işletmeler giriş ücretini harcama limiti, loca ücreti, şezlong 3 paketi şeklinde uyguluyor. Özellikle Alaçatı, Dalyan, Aya Yorgi koyu bölgesindeki popüler mekanlarda fiyatların daha yüksek olduğu belirtiliyor. Peki ne oluyor? Hafta sonları bu biraz daha artıyormuş bu arada. Artan maliyetler, personel giderleri, yüksek sezon talebi gerekçe gösteriliyor hanımlar beyler. Tatilciler tabii bu fiyatları yüksek görüyorlar. Şimdi Türkiye'de her yaz döneminde tartıştığımız konulardan bir tanesi değerli dinleyiciler. Dolayısıyla çünkü şöyle iki farklı gerçek var. Hukuken sahiller kamunun ve fiiliyatta ise kıyıların önemli bir bölümü özel işletmelerin kontrolüne bırakılmış vaziyette. Türkiye'de kıyılarla ilgili temel ilke Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi kararlarında ve kıyı kanununda şu mantık var. Kıyılar herkesin eşit ve serbest kullanımına açık olmalı. Yani teoride denize erişim engellenemez. Kıyı tamamen kapatılamaz. Vatandaş ücretsiz geçiş hakkına sahip olmalı. Lütfen bu bilgileri bilerek de gidin denize, ona göre. Kimse sizin o denize girme hakkınızı elinizden alamaz. Yerinizi de engelleyemez. Kıyı halkın, ama işletme modeline geldiğimiz zaman o özel değerli dinleyiciler. Devlet ve bazı belediyeler, devlet ve belediyeler diyelim, bazı koyları, başta plaj alanlarını, kıyı tesislerini ihale ile veya kiralama yoluyla özel işletmelere ne yapıyor? Veriyor. İşte orada şezlong, güvenlik, temizlik, müzik, restoran, etkinlik vesaire vesaire hizmeti sağlanıyor. Yani hukuki savunmaları baktığınız zaman şu: denizi satmıyoruz, hizmeti satıyoruz. Fakat uygulamada aslında birçok vatandaş geçişte zorluk yaşıyor, fiili engelle karşılaşıyor, yüksek minimum harcama var, zorunlu şezlong baskısıyla karşı karşıya kalıyor değerli dinleyiciler. Bununla ilgili tartışmalar oluyor ya. Yani ben havlumu oraya açacağım, denizime gireceğim, Koyduğu şezlonglarla buna engel olduklarını görüyoruz. Denetim ne alemde denetim? Yetkililer teorik olarak kaçak yapı, kıyı işgali, geçiş engeli, usulsüz ücretlendirme konusunda müdahale edebiliyorlar ama ben hiç böyle bir yetkiliyi bugüne kadar görmedim işin gerçeği. Vardır bir şey demiyorum ama denize gittiğimizde de uzun saatler kalıyoruz. Allah aşkına söyleyin. Yani kıyıdan böyle denize girmek istediğimiz zaman o işletmelerin ciddi anlamda işgal ettiklerini görmüyor muyuz? Tabii ki görüyoruz. Bu durumun düzelmesi lazım söyleyeyim. Çoğu yerde turizm gelirleri, yerel ekonomik baskılar, güçlü işletmelerin işte ilişkileri, yetersiz denetim dediğimizde bu kuralların birçoğu aslına bakarsanız uygulanmıyor. Neden fiyatlara müdahale edilmiyor derseniz özel işletme statüsünde fiyatları serbest piyasa içinde belirliyorlar. Ya gidiyorsunuz bir tane su alacaksınız. Hadi diyorsunuz ki bir de vermiyorlar da ha. Bazıları vermiyorlar. Ben bundan 2 yıl evvel Şile'de bir tane o hizmeti veren yerlerden bir tanesiyle tartıştım. Ya bir tane ya bir tane suyu parasıyla ucuz da değil ha. Bundan 2 sene evvel 75 TL falan da o küçük 33'lük su var ya 75 TL. 2 sene evvel diyorum size değerli dinleyiciler. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi buna müdahale etmek gerekmiyor mu Allah'ını seversen? Hem denize giremiyoruz. Hem böyle sert bir üslupla karşılaşıyoruz. Hem de hadi gittik susuz kaldık. Suyumuzu almadık yanımıza götürmedik. Parasını verelim alalım dediğimizde de satmıyorlar biliyor musunuz? Şu şımarıklığa bak. Ya bu imkanlar neden veriliyor bu işletmelere? Bu üslubu sergilemeleri, bu üslubu da yaklaşmalarına neden müsaade ediliyor? Vallahi hiç kusura bakmasın. Ben yetkililere buradan sesleniyorum. Biz bu ülkede yaşayan insanlar olarak gerçekten memnun değiliz. Kaldırın kardeşim hepsini ya. Sahillere gidelim, sahillerde biz istediğimiz gibi havlumuzu serelim. Yanımıza yiyeceğimizi, içeceğimizi, bir şeylerimizi alalım. Orada keyfimizi yapalım, kimseye zarar vermeyelim. Güvenlik sonra da güvenlik önlemlerini, tedbirlerini sizler alırsınız, yetkililer alsın. Bir güzel deniz keyfini yaşayalım ondan sonra dönüp evimize dönelim gidelim yahu. Bu nedir Allah'ını seversen ya? Yok şezlong para, yok şu para, yok bu para. 2000 lira giriş ücreti mi olur, 5000 lira ücret mi olur? Bak bir şey söyleyeyim sonra konuğumuza gideceğiz tüketici masasına. Bodrum'da bazı işletmelerde lahmacun ne kadar olmuş biliyor musun? 30 euro, 30 euro. Ne bakıyorsun Kemal? Sinir oldum, çok fena sinir oldum. Bakma bana öyle. Hamburger olmuş 42 euro. Tövbe estağfurullah ya. Ne koyuyorsunuz da bunun içine 42 euro ya? 30 euroya lahmacun mu olur ya? Buradan yetkililere hangi kamera? 2 numara mı? Simge. 2 numara. 2 numaradan yetkililere sesleniyorum. 30 euroya lahmacun mu olur ya? Allah Allah. Ne? Çok ünlü sanatçıların konser biletleri bile 30 euro diyor. Buyur bakalım. Lahmacun mu konser bileti mi? Hadi buyur. Helal olsun Simge. Hadi o zaman tüketici masasına gidelim. Konuğumuzu bekletmeyelim.
2: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
3: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
2: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
4: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
2: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
5: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
2: O halde bu program tam size göre.
0: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
6: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
0: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
2: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
7: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumluluk.
8: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
2: Okan Aslan'la tüketici masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.

0: Evet hanımlar beyler, tüketici masası bölümünde sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Turizm Komisyonu üyesi Semih Altan. Semih Bey hoş geldiniz.
1: Efendim merhabalar, sizlere de.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Sizler de iyisiniz.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Şimdi bugün sizin ne kısmetse Kurban Bayramı'nın turizme olan etkisini konuşacağız. Vaktimizde dar, bu vakti güzel değerlendirmek adına biliyorsunuz 9 gün oldu tatil, Kurban Bayramı tatili. Bu Kurban Bayramı'nın tatilinin 9 gün olmasının önce etkileri olacak mı olmayacak mı, oradan başlayalım mı, ne dersiniz Semih Bey?
1: Harikulade etkisi olacak. Turizme tam bir can suyu olacak bu tatil, 9 günlük tatil. Hemen rakamlarla konuşacak olursak aşağı yukarı seyahat hacminin 180 milyar liraya ulaşması bekleniyor bu dönemde.
0: 180 milyar.
1: Turizm bir de sadece turizm değil biliyorsunuz. 9 güne çıkmasıyla birlikte 60'tan fazla sektör hareketlenecek, canlanacak, kıymetli hale gelecek. Gıda sektörü, üretici firmalar, ulaşım ve havayolu şirketleri, tedarikçi firmalar ve istihdam. Havalanın da malum biraz yağışlı ilerlemesi sebebiyle bu sezon biraz geç açıyoruz biliyorsunuz sezonu. Hı hı. Bu bağlamda hem turizm sezonunun açılmasıyla birlikte hem de 9 günlük tatil neredeyse bir başlangıç olarak final bir başlangıçla başlıyoruz diyebileceğiz. Çok da keyifli olacak, güzel olacak inşallah. Şimdi... Ama tabii ki bu 9 günlük tatili söylerken trafiğe dikkat etmeyi, güvenli yolculuk yapmayı ve güvenli bir şekilde gideceğiniz yerlere ulaşmayı da unutmamak lazım.
0: Evet, sakin sakin gidelim. O her yıl karşılaştığımız, her bayram tatillerinde karşılaştığımız manzaraları, hayatını kaybeden insanlar, kazalar, yaralananlar, bunları duymayalım istiyoruz ama maalesef öyle olmuyor. Ama ben sizin dileklerinize katılıyorum. Şu çok enteresan, yalnız önemli bir şey söylediniz Sayın Altan. 9 günlük tatil aslında baktığımız daha hani insanların yattığı, dinlendiği, keyif yaptığı, hiçbir şeyin yapılmadığı gibi görünse de siz çok güzel bir şey söylediniz. Aslında 60'tan fazla sektörü etkileyen bir tarafı var. Yani oradaki canlılığa sebep oluyor, öyle mi?
1: Kesinlikle. Bu bayram tatilinde, bu 9 günlük tatilde 20 milyona yakın insanın yer değiştirmesini bekliyoruz. Sadece düşünün. Orhan Gazi Köprüsü'nden, Osman Gazi Köprüsü'nden 5 milyona yakın insan geçecek ve kıyı şeritlerine doğru ilerleyecek. Sadece yurt içi de değil, tabii ki Ege kıyılarımız, Akdeniz kıyılarımız misafirlerini ağırlarken yurt içi kültür turları da...
0: Evet, şu anda bağlantıyla ilgili bir sıkıntı mı var? Alo? Evet, tamam Simge, kontrolleri yapalım. Ondan sonra devam edelim. Semih Bey'in aktardığı bilgilerden bir tanesi dediğim gibi enteresan. 60 sektör bu 9 günlük bayram tatilinden etkileniyor. 128 milyar gibi bir rakam. 20 milyon kişinin yer değiştirmesi durumundan söz etti Semih Altan. Önemli bir detay da aslında biz bunu her bayram öncesinde kıymetli dinleyiciler duyuruyoruz. Ben özellikle yayınlardan evvel bayramlardan evvel, bayram tatillerinden evvel bu anonsları sıklıkla yapıyorum. Nedir o? Trafik konusu. Yani biz yola çıkıyoruz, bir yerden bir noktaya gidiyoruz. Kalabalıkla, evet, trafik sıkışıklığı yaşanıyor, şu yaşanıyor, bu yaşanıyor ama trafik sıkışıklığı bittiği andan itibaren o ilk gaza basma anı var. Bakın buralar çok önemli. Aman diyorum, dikkat edelim. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim mi? Trafik kanununda son yapılan düzenlemeler sonrasında çok önemli detaylar var. Makas atma %92.6 oranında azalmış. Takograf ihlali %78.2 oranında azalmış. Drift yapanlar %62.1 oranında azalmış. Hız ihlali yapanlar %58.7 oranında azalmış. Dur ihtarına uymayanlar %51.8. Kask kullanmama oranı %32.4 oranında azalmış. Seyir halinde cep telefonu kullanımı %27.8 oranında azalmış. Ehliyetine el konulduğu halde araç kullananların %25.5 oranda azaldığı, ters yönü ihlali %20.7 oranında azalmış. Bunlar önemli rakamlar. Yani bu yeni trafik düzenlemesi bence etkili oldu. Ben bunu zamanında söylemiştim aslına bakarsanız. Yani bu cezaların caydırıcı olması önemli demiştim. Onun da etkilerini görmeye başlamış vaziyetteyiz anladığımız kadarıyla. Bir haber daha aktarayım Semih Bey'i bağlarken. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki devlet okullarında güvenliğin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde Türkiye genelindeki okullara 65 bin güvenlik görevlisi alınması planlanıyor. Alımlarda önceliğin görevinden ayrılan uzman erbaşlar, uzman jandarmalara verilmesi öngörülüyor değerli dinleyiciler. Bu da önemli bir konu. Biliyorsunuz son dönemde yaşanan olaylar, son dönemde ülkemizde yaşanan olaylar, okullarda yaşadığımız maalesef o olaylar, insanlar hayatlarını kaybettiler ve güvenlik tedbirleri, güvenlik önlemleri konuşuluyordu değerli dinleyiciler. Böyle bir teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, 65 bin güvenlik görevlisi alımı için teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne oldu, sunuldu. Bundan sonra bu teklifin çıkmasını bekleyeceğiz. Çıktıktan sonra da inşallah okullardaki o güvenlik sıkıntısı değerli dinleyiciler ortadan kalkar. Fatura okumak, gerçekten bize gelen faturaları okumak gerçekten çok önemli. Siz okuyor musunuz, okumuyor musunuz bilmiyorum ama detaylarına bakıyor musunuz bilmiyorum ama bir İGDAŞ müşterisi 179 metreküp tüketmesine rağmen faturasının yanlış dönem limitiyle hesaplandığını öne sürerek faturasına itiraz etmiş. Bence buna da bir bakarsanız iyi olur. Semih Bey, duyuyor musunuz beni?
1: Evet hata duyuyorum.
0: Semih Bey tekrar hoş geldiniz. Vaktimiz daraldı. Telefonla devam edeceğiz. Şimdi tatili konuştuk. Tatil için bazı uyarılarda da bulunduk. Bu destinasyonlardan biraz bahsetseniz, yurt içinde ve yurt dışında, hatta bahsediyordunuz. Tam son söyleyeceğiniz oydu. Vatandaşlarımızın tercihleri neler? Yurt dışı ve yurt içindeki popüler destinasyonlar, bunlarla ilgili ne söylersiniz? Buyurunuz.
1: Efendim geçen seneye göre %25 civarında artmasını bekliyoruz bir kere bu tatil destinasyonlarına olan talebin. Hı hı. Özellikle bu dönem Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir gibi pek çok destinasyon fazlasıyla tercih ediliyor. Hı hı. Yurt dışında da özellikle vizesiz programlar çok revaçta. Bunlardan bir tanesi Balkanlar. Hı hı. Vizesiz olarak bizleri kabul ediyorlar.
0: Evet.
1: Yunan Adaları'nın bir kısmı, Mısır ve özellikle Japonya, Bali, Tayland gibi. Bu arada şunu belirtelim.
0: Buyurun.
1: 2026 yılı itibariyle 120'den fazla ülkeye vizesiz olarak seyahat edebiliyoruz. Hı hı. Ayrıca yeni tip çipli kimlik kartıyla Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna gibi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelere de rahatlıkla yeni tip çipli kimlik kartımızla seyahat yapabiliyoruz. Hı hı. Bu anlamda aslında tatilin bir ay önce ilan edilmesi yurt içi kültür turizmine oldukça ciddi bir katkı sağladı. Hı hı. Yurt dışında da vizesiz destinasyonlarda bir patlama yaşadığını söyleyebiliriz. Yaklaşık ciddi sayıda misafirin hem yurt dışı programlarına hem yurt içi programlarına talep gösterdiğini görüyoruz.
0: Peki hedefleri de bu noktada size sorayım. Turizmde 2026 yılı için hedeflerle ilgili olarak söyleyeceğiniz bir iki cümle olur mu?
1: Elbette. 2026 yılı turizm hedefimizin 68 milyar dolar olması bekleniyor. Hı hı. Bu geçtiğimiz yıla göre %5 ile 8 arasında bir büyüme anlamına ifade ediyor. Tabii burada yapılması gereken en önemli unsurlardan bir tanesi günlük kişi başı gecelik ortalama hacmin artması. Bu da 114 dolarlara ulaştı bu dönemde. Gönül istiyor ki Almanya ve İngiltere pazarlarındaki artış bütün pazarlara yansısın ve bizler de bu anlamda çok daha fazla pay alabilelim. Ama şunu da unutmamak lazım. Deniz, kum, güneş turizminin yanında mutlaka kültür ve inanç turizmi, doğa ve ekoturizm, arkeoloji, sağlık, termal turizm, gastronomi, kongre ve fuar ve kruvaziyer gibi pek çok programın, yani 12 aya yayılan bir programın mutlaka aktive olması gerekiyor. Yani sadece 4-5 aya sıkışmış bir turizm yerine sürdürülebilir 12 aylık bir program bizler için çok daha pozitif olacaktır.
0: Peki şu önemli bir konu, tüketicileri, bizleri, insanları uyarabilmek açısından söyleyecekleriniz kulağımıza küpe olacaktır şüphesiz. Tüketici Kurban Bayramı rezervasyonunu yaparken nelere dikkat etsin, ne dersiniz?
2: Valla bayram programlarında tüketiciler çok hızlı dolandırılabiliyorlar. Çünkü bu kişiler de bu dönemlerde çok ayyuka çıkıyorlar. Çünkü rezervasyonlar oldukça şişmiş durumda. Bu anlamda çok dikkatli olması gerekiyor tüketicilerimizin. Ayrıca eğer aldıkları üründen memnun değillerse, ayıplı mal ya da hizmet aldıklarını düşünüyorlarsa mutlaka Alo 175 üzerinden ya da bulundukları il ve ilçelerdeki kaymakamlık hakem heyetlerine ya da hizmeti aldıkları hakem heyetlerine başvurabiliyorlar. Bunlarla ilgili küçük tefek bilgiler verelim efendim. Mutlaka ayıplı malı ya da hizmeti belgelendirmesi gerekiyor misafirlerin. Örneğin bir otele gittiler. Kara manzaralı, deniz manzaralı oda rezervasyonu yaptılar ama kara manzaralı bir oda verildi. Ya da kendilerine daha evvel prospektüste ya da tur kayıt formunda belirtilmeyen, otel kayıt formunda belirtilmeyen bir hizmet sunulduğu zaman bunu önce oradaki yetkili kişiye aktarıp oradan mümkünse bir yazı alıp bununla birlikte uyuşmazlık konusunu içeren dilekçe ve belgelerle birlikte en kısa zamanda hakem heyetlerine bildirebiliyorlar. Kişi başı 186 bin TL'ye kadar hakem heyetleri bu konuda görev yapabiliyor. Müracaatlar 6 ay içerisinde sonuçlanıyor ve karara bağlanıyor ve tüketicinin hakları kendilerine iletilebiliyor. Bu anlamda hiçbir misafirimizin, vatandaşımızın mağdur olmamasını dilemekle birlikte böyle bir hakları olduğunu da hatırlatmak istiyoruz. Başvuru ücreti de alınmıyor.
0: Evet, yani hem rezervasyonları oluştururken hem de sonrasında evrak her zaman önemli. Yazılı bir şeylerin olması her zaman önemli. Ve en önemlisi de az önce sizin ifade ettiğiniz gibi böyle zamanlarda dolandırılmamak için çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor anladığımız kadarıyla, öyle mi?
2: Kesinlikle. Bir de şunu da unutmamak lazım. Tüketici hakem heyetlerine başvururken özellikle bu dilekçede bir bilir kişinin de atanması konusunda eğer bir istek olursa çok daha pozitif olacaktır. Çünkü tüketici hakem heyetleri takdir edersiniz ki bu noktada bazen yetkililer ama etkili ya da bilgili olmayabiliyorlar. Bunu bilir kişilere atarlarsa çok daha kolay vatandaşlarımız sonuç alabileceklerdir diye düşünüyorum.
0: Evet.
2: Bu anlamda TÜKONFET'te biliyorsunuz tüketici haklarını korumak, geliştirmek ve tüketicileri bilgilendirmek amacıyla kurulan bir çatı kuruluş. TÜKONFET'te bu anlamda bu tür görevlere son derece hazır bir şekilde şikayet masası, hukuki destek, eğitim ve bilinçlendirme, piyasa gözetimi gibi pek çok konuda kendisine ödev edilmiş durumda. Bunun da bilgisini vermiş olalım.
0: Evet. Semih Bey, çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız için ve şimdiden iyi bayramlar diliyorum size de. Sağ olun, var olun.
2: Ben de size mutlu bayramlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın. Tüketici Konfederasyonu Turizm Komisyonu üyesi Semih Altan tüketici masasında bu hafta konuğumuzdu hanımlar beyler. Veda vaktimiz geldi. Veda edeceğiz. Şimdi bu hafta konuklarımız var dediğimiz gibi, onları da bir kez daha hatırlatarak sizlere vedamızı gerçekleştirelim değerli dinleyiciler. 14 Mayıs itibarıyla sevgili Serhat Ayan'la konuşacağız. Stüdyo konuğumuz olmayacak, görüntülü bağlanacak sevgili Serhat Ayan. 15 Mayıs'ta da Ali Çağatay stüdyo konuğum olacak. İlerleyen günlerde de yine çok önemli konuklarımız var. Değerli dinleyiciler, bayram öncesine kadar ağırlayacağımız konuklar: Ümit Yılmaz, onu ağırlayacağız, müzisyen, ekranlardan tanıdığınız bir isim. Yine ekranlardan yıllardır severek müziklerini dinlediğimiz Baha canlı yayında konuğumuz olacak. Daha önce kendisini ağırladığımız Ece Gürsel yine bayram öncesinde ve yine bayram öncesinde de Bora Duran canlı yayında sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki günlerde stüdyoda konuğumuz olacak. Veda vakti geldi. Sürçülisan ihsan ettiysek affola diyelim. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sevgili muhteşem ikili diyoruz biz onlara. Sevgili Simge ve İrem bugün bana eşlik ettiler. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
4: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
6: Yönetici bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumluluk.
7: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
0: Okan Aslan'la tüketici masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
8: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
9: Radyo Sputnik.
10: Radyo Sputnik.
9: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gübre stoklarının yeterli olduğunu söyledi. CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaş çözüm değil, Hürmüz açılmalı dedi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı konuşmasında Türkiye'nin tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği sorunu olmadığına dikkat çekti. Gübre stoklarının yeterli olduğunu söyledi.
2: İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal üretimimizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz. Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Ayrıca gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden ihracatın durdurulmasına kadar ilave bir dizi tedbiri de hayata geçirdik. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur.
1: CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katıldı. Köksal'la birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'yla 7 belediye meclis üyesi de AK Parti'ye geçti. Böylece CHP belediye meclisindeki çoğunluğunu kaybetti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la birlikte AK Parti'ye katılan Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
2: Anadolu'yu, Trakya'yı, 7 coğrafi bölgemizin tamamını, 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.
1: Ve Burcu Köksal da rozeti takıldıktan sonra kürsüye gelerek kısa bir konuşma yaptı. Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim dedi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a grup toplantısından seslendi. Köksal'ın "tehdit edildim" sözlerine tepki gösteren Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca sakın gelip kapımıza yalvarma, bu tehdit.

0: yürüyenlerle başladı. Yürüyelim arkadaşlar. Kalanlar arkada kalsınlar. İktidara yürüyoruz arkadaşlar.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölge diplomasisi kapsamında Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan burada Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh El Sani ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Türkiye'nin Hürmüz Boğazı konusundaki hassasiyetini vurgulayan Bakan Fidan, savaş çözüm değil, Hürmüz açılmalı dedi.
2: Boğazın tabii ki açılması konusundaki bütün çabaları destekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli. Bu açıdan geçiş emniyetinin sağlanması ve bir daha bu duruma dönülmemesi için bütün çabaları destekliyoruz. Bizim öncelik verdiğimiz husus barışçıl ve diplomatik çabaların hayata geçmesi. Bunu da bütün platformlarda söylüyoruz.
1: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında çözüm sürecine ilişkin meclis başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu. Hatimoğulları, bütün programlarınızı bir süreliğine bir kenara bırakın, raporun yasallaşması için itici güç olun dedi.
3: Bakın bayram sonrası dendi, bir dönem döndü, ikinci bayram geldi, Kurban Bayramı. Zaman kaybetmeksizin yasal düzenlemeler gündeme alınmalı. Ve Sayın Kurtulmuş'a önerimiz, lütfen bütün programlarınızı bir süreliğine bir kenara bırakın, meclisin başında durun, raporun yasallaşması için itici güç olun, mecliste istişare edelim hep birlikte, olmazları sonraya bırakalım, olurları öne alalım ve buradan ilerleyelim. Bu tıkanıklığı aşalım.
1: Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde taşkın ve sele neden olduğu selden etkilenen bazı okullarda hasar ve temizlik çalışması ihtiyacı oluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
4: Spor.
1: Galatasaray'ın şampiyonluk programı belli oldu. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamaya göre üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluk 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05'te Rams Park'ta taraftarlarla birlikte kutlanacak. 4-4'lük gece adı verilen şampiyonluk kutlamasının biletleri satışa çıktı. Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Gençler Birliği, Kasımpaşa, Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor, Kocaelispor, Göztepe, Fenerbahçe, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor disipline gönderildi. Ayrıca Kasımpaşa üst yöneticisi Ceyhun Kazancı ve Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belezoğlu'nun da sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle disipline sevki gerçekleşti.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara yerel sağanak yağışlı 23 derece, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu, İzmir 29, Antalya 24, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Gaziantep parçalı bulutlu 26, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı, Diyarbakır 25, Van 19 derece.
4: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %38'lik bir yoğunluk bekliyor. Hemen ilk olarak köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin genel olarak akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda D100'de Küçükçekmece Florya yönünde sağ şeritli bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, şu sıralarda bölgedeki trafiğin

0: yoğunlaştığını görüyoruz. Yine D100'de Haramilere Ambarlı yönünde sol şeritli bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğun bir trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık. Saat başına gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Ali Çağatay ile Seyir Hali 2 günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Karıncalar fili çok kıskanıyormuş. Bir gün fil karıncaların bulunduğu yerden geçerken karıncaların hepsi topluca filin sırtına tırmanmışlar ve yukarıdan fili rahatsız etmeye başlamışlar. Fili ele geçirdiklerini düşünmüşler fakat fil bir silkinince bütün karıncalar aşağı düşmüş, yukarıda bir tane karınca kalmış. Aşağıdaki karıncalar tempo tutmuşlar yukarıdaki karıncaya. Ez onu, ez ez.
1: Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yaşam savunucusu Esra Işık, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Muğla İkizköy'deki acele kamulaştırmalara direndiği için 31 Mart'ta tutuklanan yaşam savunucusu Esra Işık tahliye edildi. Tahliyenin ardından ilk duygularını Radyo Sputnik'te gazeteci Mustafa Hoş'a anlatan Işık şunları söyledi.
2: Esra Işık tahliye oldu. Alo.
3: Alo.
2: Gözünüz aydın.
3: Hepimizin gözü aydın diyelim. Bütün memlekete selam olsun.
2: Geçmiş olsun.
3: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Aslında şöyle oldu. Hissettiğimi ve gördüklerimi söyleyeyim. Nerede adınız geçse tahliye oldu diye bir sevinç dalgası oluştu. Herhalde bugün en iyi haberi sizin serbest kalmanız.
3: Ne söyleyeceğimi bilemiyorum inanın. Yani benim için çok, hepimiz için çok zorlu bir süreçti. Bundan sonra kaldığımız yerden mücadeleye devam edeceğiz. Bundan sonra aynı şekilde direnmeye, mücadeleye, toprağımızı savunmaya devam.
2: Şu anda köye mi gidiyorsunuz?
3: Şu an köyüme, anneme kavuşmaya gidiyorum. Annem bana doğru geliyor, ben ona doğru gidiyorum. Önce bir annemin güzel kokusunu içime çekeceğim. Sonra toprağımın, köyümün güzel kokusunu içime çekmeye gideceğim.
2: Valla herkes sizi bekliyor orada. Ama dediğim gibi bütün Türkiye şu anda gördüğümde en sevindirici haber sizin tahliye olmanız oldu. Bizim için de öyle. Tekrar geçmiş olsun. Ben siz sonra konuşuruz
3: ederim.
2: Yine uzun
3: çok
2: uzun. En azından ilk olarak ne duygularınızı öğrenmek istedim.
3: Çok sağ olun. Mücadelenize sahip çıkan bu memleketin tüm güzel yürekli insanlarına selam olsun. İçeride gözüm hiç arkada kalmadı. Mücadelem herkese emanetti. Mücadelemiz herkese emanetti. Aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha güzel günlerde, daha umutlu günlerde görüşmek dileğiyle.
2: Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz.
3: Çok sağ olun.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan yaşam savunucusu Esra Işık, tutukluluğun ardından cezaevinden çıkar çıkmaz soluğu Radyo Sputnik'te aldı. İlk duygularını gazeteci Mustafa Hoş'a anlatan Esra Işık, "İçeride olduğum süre boyunca aklım hep köylülerimizdeydi, ağaçlarımızdaydı," dedi. Tahliye haberini alınca "gerçekten inanamadım" diyen Işık, "bu bir dayanışmanın zaferidir, haklılığımız tescillenmiş oldu," ifadesini kullandı. "Yapacaklarımız henüz bitmedi" diyerek dayanışma çağrısını devam ettiren Esra Işık, "biz o nöbet alanında olmaya, o ağaçları beklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. Esra Işık, Muğla İkizköy'deki acele kamulaştırmalara direndiği için 31 Mart'tan bu yana tutuklu bulunuyordu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ali Çağatay ile Seyir Hali iki günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Güneş sisteminin derinliklerinde Plüton'un ötesinde yer alan 2002-1593 adlı küçük gök cisminde ince bir atmosfer olduğu keşfedildi. Japon bilim insanlarının Nature Astronomy dergisinde yayımladığı bu çığır açan bulgu, yerçekimi bu denli zayıf olan küçük buzlu dünyaların sanılandan çok daha dinamik bir yapıya sahip olabileceğini kanıtlıyor. Gökbilimciler, Neptün'ün çok ötesinde yer alan ve yalnızca 470 kilometre genişliğindeki 2002-1593 isimli cismin çevresinde gizemli bir gaz tabakası tespit etti. Japonya Ulusal Astronomi Gözlem Evi'nden astronom Ko Arimatsu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışma, bugüne kadar sadece Plüton gibi büyük gök cisimlerinde görülen atmosferik yapının çok daha küçük kütleli buzlu dünyalarda da bulunabileceğini ortaya koydu. Bu keşif, hareketsiz olduğu varsayılan uzak sistemlerdeki bilimsel yargıları temelinden sarsıyor. Keşif, 10 Ocak 2024 tarihinde Japonya'daki gelişmiş bir teleskop ağı kullanılarak yapılan örtülme gözlemiyle elde edildi. Gök cismi uzak bir yıldızın önünden geçerken ışığın aniden sönmek yerine 1,5 saniye boyunca kademeli olarak azaldığı görüldü. Işıktaki bu yumuşak değişim, yıldız ışığının dünya atmosferinin yaklaşık 10 milyonda biri basınca sahip son derece ince bir tabaka tarafından kırıldığını kanıtlıyor. Genişliği yaklaşık bir kanyon uzunluğunda olan bu cismin, zayıf yerçekimi nedeniyle gazı uzun süre tutamaması gerekiyor. Araştırmacılar, bu ince atmosfer yapısının binlerce yıl içinde dağılacağını tahmin ediyor. Bu durum, iki heyecan verici senaryoyu akıllara getiriyor. Gaz tabakasıya yakın zamanda gerçekleşen bir kuyruklu yıldız çarpması sonucu geçici olarak oluştu ya da cismin içinden buzlu volkanlar aracılığıyla sürekli bir gaz salınımı gerçekleşiyor. 2002-1593 üzerindeki atmosferin kalıcı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ko Arimatsu, tek bir gözlemin toz bulutu gibi ihtimalleri tamamen dışlamadığını, ancak önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni takip gözlemlerinin hayati olduğunu belirtti. Eğer atmosfer kaybolursa çarpma, kalıcı olursa volkanik aktivite teorisi kesinleşecek. Bu keşif, Güneş sistemi dış çeperindeki evrimsel süreci anlamak adına dev bir adım olarak nitelendiriliyor. Gökbilimciler, Güneş sisteminin en dışındaki küçük bir gök cismi olan 2002X ve 93'ün etrafında ilk kez atmosfer tespit etti. Daha önce bu tür cisimlerin atmosfer barındıramayacağı düşünülürken, keşif mevcut teorileri sarsarken, atmosferin kaynağı olarak çarpışma ya da kriyovolkanik faaliyet ihtimalleri öne çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Yeah, did you see this? Things are getting a little out of hand here. Whoa! Who hired security on this gig, man? They're a motorcycle gang. Come on!
1: Ali Çağatay'la Seyir Hali, iki günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek. Devam edecek.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun İstatistiklerle Aile 2025 bülteni yayınlandı. Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,08 kişiye gerilerken ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti.
2: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve 2025'te 3,08 kişiye düştü. İllere göre incelendiğinde 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek il 4,84 kişiyle Şırnak oldu. Bu ili 4,63 kişiyle Şanlıurfa ve 4,43 kişiyle Batman izledi.
1: Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,49 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu şehri 2,5 kişiyle Giresun ve 2,51 kişiyle Çanakkale takip etti. 2014'te %13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı 2025'te %20,5'e yükseldi.
2: Tek çekirdek aile olarak ifade edilen yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hane halklarının oranı 2014'te %67,4 iken 2025'te %62,7'ye geriledi. Diğer yandan geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranı aynı dönemde %16,7'den %13,5'a düştü. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı 2014'te %2,1 iken 2025'te %3,3'e yükseldi.
1: İllere göre hane halkı tipleri incelendiğinde geçen yıl tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu il %32,7 ile Gümüşhane oldu. Bu ili %30,8'de Tunceli ve %30,5'de Giresun izledi. Tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu il ise %11,5'le Batman olarak kayıtlara geçti. Bu ili %12,4'le Diyarbakır'la Van takip etti.
2: Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il %70,5'te Gaziantep oldu. Bu kentin ardından %69,8'de Diyarbakır ve %69,6 ile Şanlıurfa geldi. Tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en düşük çıktığı il ise %49,9'la Tunceli olarak saptandı. Bu şehri %51,5'le Gümüşhane ve %53,4'le Artvin izledi.
1: Türkiye'de 2025'te toplam hane halklarının %11,3'ünü tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu. Toplam hane halklarının %2,8'inin baba ve çocuklar, %8,5'ini ise anne ve çocukların bulunduğu ailelerin oluşturduğu belirlendi.
2: Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il geçen yıl %13,8'de Bingöl olarak kayıtlara geçti. Bu şehri %13,7 ile Elazığ ve %13,4 ile Adana izledi. Bu oranın en düşük olduğu illerse %8,3 ile Ardahan, %8,9 ile Burdur ve %9,1 ile Yozgat olarak tespit edildi.
1: Toplam hane halkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu iller %10,7 ile Bingöl, %10,4 ile Elazığ ve %10,2 ile Adana, bu oranın en düşük olduğu illerse %5,6 ile Ardahan, %6,5'er ile Burdur ve Yozgat oldu.
2: Baba ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu şehirler %4,3 ile Kilis, %3,7 ile Batman, %3,6 ile Malatya olarak belirlenirken bu oranın en düşük olduğu iller %2,2 ile Sinop, %2,3'er ile Nevşehir ve Kastamonu olarak kayıtlara geçti.
1: Geniş aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il 2025'te %21,2 ile Hakkari oldu. Hakkari %19,2 ile Batman, %18,6 ile Şırnak izledi. Bu oranın en düşük olduğu şehirse %9,2 ile Eskişehir olarak belirlendi. Bu ili %10,3'erle Ankara ve Çanakkale takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl toplam hane halkı sayısı 26.977.795 olurken bunların %41,9'unda 0 ila 17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü.
2: 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu il %68,2 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise %27,3 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Hanelerin %19,1'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %14,1'inde iki çocuk, %5,7'sinde 3 çocuk, %1,9'unda 4 çocuk, %1,1'inde ise 5 ve daha fazla çocuk bulunduğu belirlendi.
1: Türkiye'de hanelerin 7.046.560'ında yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu, hanelerin %26,1'inde en az bir yaşlı fert yaşadığı tespit edildi. Bu hanelerin 1.836.496'sını tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu.
2: Söz konusu yılda 25-29 yaş grubu ve hiç evlenmemiş 3.502.033 kişiden 2.452.909'unun anne ve veya babasıyla yaşadığı görüldü. Bu gruptaki kişilerin oranı %70 olarak hesaplandı. Bu oranın %42,6'sını erkekler, %27,4'ünü kadınlar oluşturdu.
1: Yaşam memnuniyeti araştırması 2025 sonuçlarına göre kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı %69 oldu. Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında bunu %15,6 ile çocuklar, %4,8 ile kendisi, %3,9 ile eş, %3,3 ile anne baba ve %1,9 ile torunlar takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl Türkiye'de 21.375.930 çocuk içinde hem annesi hem babası vefat etmiş olanların sayısının 4.907, babası vefat etmiş çocuk sayısının 251.929, annesi vefat etmiş olanların ise 79.214 olduğu hesaplandı.
2: Cinsiyete göre incelendiğinde hem annesi hem babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 2552, kız çocuk sayısının 2355, babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 128.938, kız çocuk sayısının 122.946, annesi vefat etmiş erkek çocuk sayısının 40.478, kız çocuk sayısının 38.736 olduğu kayıtlara geçti.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre 2025'te ülke genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısı 15.508 olarak kaydedildi. Koruyucu aile sayısı 9.096, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10.841 ve evlat edindirilen çocuk sayısı 681 oldu.
2: Kesinleşen davalar sonucu geçen yıl 193.793 çift boşandı. 191.371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Velayetlerin %74,6'sını anne, %25,4'ünü baba aldı.
1: Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ı dikkate alınarak belirlenen sınır kapsamında yoksulluk oranı 2025'te %20,6 olarak hesaplandı.
2: Hane halkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hane halklarının %9,8'inin, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının %20,4'ünün, geniş ailelerden oluşan hane halklarının %27,1'inin, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının ise %14,3'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlendi.
1: Konutun mülkiyet durumları incelendiğinde 2025'te fertlerin %57,1'inin oturduğu konutun sahibi olduğu, %27'sinin ise kiracı yaşadığı anlaşıldı. Lojmanda oturanların oranı %0,9 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %15 olarak kayıtlara geçti.
2: Nüfusun %28,8'inin konutunda sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi sorunlar, %27,9'unun izolasyondan dolayı ısınma sorunları, %22,1'inin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği ve diğer çevresel sorunlar yaşadığı tespit edildi.
1: TÜİK'in istatistiklerle aile 2025 bültenine göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,08 kişiye geriledi. Bireylerin %69'u en büyük mutluluk kaynağının ailesi olduğunu belirtti. Verilere göre fertlerin %57,1'i oturduğu konutun sahibi, %27'si ise kiracı.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ali Çağatay ile Seyir Hali iki günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 su yılı yağış değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde Nisan ayı yağışı normaline göre %50, geçen yılın Nisan ayına göre ise %19 arttı. 2026 su yılı raporunda bölge genelinde Nisan ayı yağışları tüm bölgelerde normallerin üzerinde gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu bölgesi en fazla yağış kaydedilen bölge oldu. Akdeniz bölgesinde son 24, İç Anadolu bölgesinde ise son 23 yılın en yüksek Nisan ayı yağışı kaydedildi. İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 229,3 kilogramla Siirt'te gerçekleşti. İstanbul metrekareye 39,1 kilogramla en az yağış alan il oldu. Nisan ayı yağışı Antalya, Osmaniye, Rize ve Siirt'te son 66 yılın, Kilis ve Muğla'da son 29 yılın, Karaman ve Mersin'de son 24 yılın, Konya'da son 21 yılın, Bitlis'te son 19 yılın, Kırşehir'de son 17 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye genelinde yağışlar normalin %29, geçen yıl yağışlarının %72 üzerinde gerçekleşti. Türkiye geneli su yılı yağışları 7 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yağışlarda en fazla artış %47 ile Güneydoğu Anadolu bölgesine meydana geldi. Su yılı 7 aylık kümülatif yağışlarda İç Anadolu bölgesinde son 15 yılın, Marmara ve Ege bölgelerinde son 11 yılın, Karadeniz bölgesinde son 10 yılın en yüksek yağış seviyesi görüldü. İl geneli yağışlarda söz konusu 7 ayda en fazla yağış metrekareye 1068 kilogramla Şırnak'ta, en az yağış metrekareye 246,7 kilogramla Iğdır'da kayıtlara geçti. İzmir ve Manisa'da son 66 yılın, Ağrı, Bitlis ve Niğde'de son 38 yılın, Bartın, Düzce, Ordu ve Zonguldak'ta son 31 yılın, Antalya ve Muş'ta son 24 yılın, Van'da ise son 23 yılın en yüksek seviyesi kaydedildi. 2026 yılı Nisan ayı sıcaklık analizlerine göre ülke genelinde ortalama sıcaklıklar 1991 ila 2020 normallerine göre 0,6 derece daha düşük gerçekleşti. Türkiye ortalama sıcaklığı 11,7 derece olarak ölçüldü. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı bölümlerinde mevsim normallerinin altında sıcaklıklar dikkat çekti. Nisan ayında en düşük sıcaklık Erzurum'da 0'ın altına 11,4 derece, en yüksek sıcaklıksa Adana, Kozan 31,9 derece olarak kayıtlara geçti. Meteorolojik kuraklık değerlendirmelerine göre ise son aylarda ülke genelinde etkili olan yağışlarla meteorolojik kuraklığın şiddetinde azalma gözlendi. Şubat-Nisan 2026 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla nemliliğin arttığı değerlendirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 su yılı raporuna göre Türkiye genelinde Nisan yağışları uzun yıllar ortalamasının %50, geçen yılın aynı döneminde ise %19 üzerinde çıktı. Son 7 aylık dönemde yağışlar son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken en fazla artış Güneydoğu Anadolu bölgesinde görüldü. Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri son onlarca yılın en yağışlı Nisan aylarını yaşarken uzmanlar artan yağışlarla birlikte meteorolojik kuraklığın şiddetinde azalma gözlemlendiğini belirtti. Siirt en fazla yağış alan il olurken İstanbul en az yağış kaydedilen il olarak öne çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Trump'ın son açıklamaları Washington-Tahran hattında diplomatik çözüm umutlarını gölgede bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. CHP lideri Özel emekliye verilen 4000 lira bayram ikramiyesi üzerinden hükümete tepki gösterdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. ABD-İran arasında diplomasi tıkandı mı? ABD Başkanı Donald Trump, Çin seyahati öncesi yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik baskıların artarak devam edeceğini belirtti. Önceliğinin ABD halkının mali durumu değil, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek olduğunu söyledi. Trump'ın İran'a yönelik ablukanın süreceğini vurgulaması ve ekonomik kaygıları değil, nükleer silahsızlanmayı önceliyoruz açıklaması Washington-Tahran hattında diplomatik çözüm umutlarını gölgede bıraktı. Öte yandan Amerika medyasında yer alan ve üst düzey yetkililere dayandırılan iddiaya göre Pentagon'un olası bir ateşkes ihlali durumunda İran'a yönelik operasyon hazırlığında olduğu öne sürüldü. Balyoz adı verilen bu yeni planın operasyonun adı değiştirerek yasal süreci yeniden başlatma amacı taşıdığı iddia ediliyor. Washington'daki hukuk uzmanları ise sadece isim değişikliğiyle yeni bir operasyon sürecinin başlatılamayacağı görüşünde birleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Erdoğan 3 günlük ziyaret kapsamında Astana'da ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya gelecek. İki lider Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Ziyaretin ekonomi ayağında iki ülke arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi kapsamında çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Mayıs Cuma günü ise Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Erdoğan'ın ziyaret kapsamında teşkilat üyesi birçok ülkenin devlet başkanlarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor. Şimdi düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Dünya Çiftçiler Günü etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı konuşmasında son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını söyledi. Türkiye olaraksa bunlara karşı önlemlerimizi önceden aldık dedi.
2: Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korurken diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında emekliye verilen 4000 lira bayram ikramiyesi üzerinden hükümete tepki gösterdi. Özel 2018'de bir koç alan bayram ikramiyesi 2026'da bir but alıyor dedi.
3: 2018'de bir koç alan 1000 lira 2026'da bir but alıyor. Emekliler alabilirse bir but alıyor. Bu emekli ikramiyesinde sadece 8 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesinde AK Parti'nin zorla verdiği bir koç parası verdiği ikramiye 1000 liraydı ikisi de. Şimdi koç 45 bin lira, ikramiye 4 bin lira. 2018'de Diyanet İşleri'ndeki kurban kesim bedeli 850 lira. Bu sene Diyanet İşleri kesim bedeline 18 bin lira demiş. 21 kat arttırmış.
1: Ve emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihte belli olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiyelerin 10

0: 22 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa merkezli 22 ilde düzenlenen dev operasyonda banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği saptanan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Operasyonla 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri de tespit edildi. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde taşkın ve sele neden oldu. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Elektrik kesintilerinin de yaşandığı ilçede sağanak sonrası oluşan selde hafif yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Selden etkilenen bazı okullarda hasar ve temizlik çalışması ihtiyacı oluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
1: Hava durumu.
0: Türkiye genelinde kuvvetli sağanak saatte 60 kilometreye ulaşacak fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Yarın ve cuma günü etkili olacak sistem nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını ve hava kalitesindeki düşüşe karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre bugün de ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara yerel sağanak yağışlı 23 derece, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu, İzmir 29, Antalya 24, Trabzon, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı, Trabzon 20, Diyarbakır 25, Van 19 ve Gaziantep parçalı bulutlu 26 derece.
1: Yol durumu.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %63'e ulaşmış durumda. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasında birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. D100'e baktığımızda Haramidere Ambarlı yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede bir yoğunluk yaşanıyor. Yine D100'de Haliç'te yan köprü Ok Meydanı yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgedeki trafiğin de yoğunlaştığını görüyoruz. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Ali Çağatay'la Seyir Hali, iki günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
3: Günün sözü. Pepe Mujica'dan geldi. Bildiğiniz gibi Jose Mujica geçtiğimiz gün hayata veda etti ve Uruguay'ın dünyaya herhalde emsal olabilecek ender, sağlam kişilikte ve sağlam karakterde devlet başkanlarından bir tanesi. Jose Mujica'nın şöyle bir sözü var: güç insanları değiştirmez, sadece gerçekte kim olduklarını ortaya çıkarır, diyor. Buradan Pepe'ye kendi göğünün 7. katına gönderiyoruz bu mesajı.
2: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G. telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler hesapta şüpheli işlem olduğu bahanesiyle savcıyı yönlendirerek toplam 850 bin lira çekti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken çalınan paranın savcılık tarafından kurtarıldığı öğrenildi. İstanbul'da görev yapan 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G. dijital dolandırıcıların ağına düştü. Olayın 24 Nisan günü saat 17.15 sıralarında yaşandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre savcı H.G. mesai bitiminin ardından evine giderken 212'li sabit bir hattan arandı. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheli, savcının hesabında şüpheli limit kullanımı olduğunu söyleyerek mobil bankacılık uygulamasına girip hesabını kontrol etmesini istedi. Mobil uygulamaya giriş yapan H.G. hesabından 480 bin lira çekildiğini gördü. Şüpheli, ikinci görüşmede işlemin iptal edileceğini söyleyerek savcıya ters işlem adı altında 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırdı. Dolandırıcı daha sonra bu paranın da belirlenen hesaba EFT yapılmasını istedi. Telefon görüşmesinde şüpheli şahıs gönderilen hesabın tanınıp tanınmadığını da sordu. EFT işleminin ardından durumdan şüphelenen savcı H.G. hesabına tekrar erişim sağlayamadı. Bunun üzerine bankayı arayan H.G. toplamda 850 bin lira dolandırıldığını öğrenince büyük şok yaşadı. Savcı H.G. olay sonrası şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda polis ekipleri 53 yaşındaki Musa D., 32 yaşındaki Ramazan T. ve 19 yaşındaki Ece D. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa D. tutuklandı. Ramazan T. ile Ece D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da görev yapan bir Cumhuriyet Savcısı telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, şüpheli işlem bahanesiyle savcıyı yönlendirerek hesabından toplam 850 bin lira çekti. Savcının durumu fark edip şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken zanlılardan biri tutuklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Ali Çağatay'la Seyir Hali bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Norveç'te yapılan bir araştırma Antarktika'daki dev buzdalgalarının bilinenden daha hızlı eridiğini gösterdi. Bilim insanları bu durumun küresel deniz seviyesi tahminlerini ciddi şekilde etkileyebileceğini söyledi. Araştırma Doğu Antarktika'daki Fimbulüsen bölgesinde yürütüldü. Bilim insanları buzların alt kısmındaki derin kanalların sıcak suyu içeride tuttuğunu ve bunun bazı bölgelerde erimeyi daha fazla hızlandırdığını tespit etti. Araştırmanın başyazarı Thor Hetterman, buzların altındaki yapı pasif değil, sıcaklığı tam erimenin kritik olduğu noktalarda hapsedebiliyor ifadelerini kullandı. Araştırmaya göre küçük sıcaklık değişimleri bile buz tabakalarının beklenenden daha kırılgan hale gelmesine yol açıyor. Araştırmanın ortak yazarlarından Kim Zhu, normalde daha güvenli kabul edilen bazı soğuk buz tabakaları düşündüğümüzden daha hassas olabilir dedi. Araştırmaya göre buz altındaki kanallar büyüdükçe erime daha da hızlanabiliyor ve bu durum zincirleme etki oluşturabiliyor. Bilim insanları bunun yalnızca buzullar için değil, okyanus akıntıları ve deniz ekosistemi için de risk oluşturabileceğini belirtti. Yapılan yeni bir araştırma, Antarktika'daki dev buz dalgalarının altında hapsolan sıcak suyun erimeyi hızlandırdığını ortaya çıkardı. Bilim insanları bunun deniz seviyesini beklenenden daha hızlı yükseltebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ali Çağatay ile Seyir Hali iki günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Everybody's looking for that something.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Saadet Partisi, 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen 9. Olağan Büyük Kongre'de usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan dava nedeniyle hukuki baskı altında bulunuyor. Eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve arkadaşları tarafından açılan davada kongrede usulsüz delege kullanıldığı öne sürülerek kongrenin iptali ve parti yönetimine 3 kişilik kayyum heyeti atanması talep ediliyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına katılan Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan süreci canlı yayında anlattı.
2: Mutlak Butlan neden Saadet Partisi ile anılmaya başlandı? Bunun gerçekliği nedir?
3: 24 Kasım 2024 tarihinde büyük kongremizi yaptık. 2025'in ortalarında kongrenin iptali ile alakalı dava açtılar. Duruşmalar hızlı ilerledi. Biz raporlarımızı verdik. Bilirkişi raporunda da davanın açılmasına gerek olmadı. Yani davanın reddi ile alakalı bilirkişi raporu geldi. Rapor geldikten sonra bir duruşma yapıldı. Hukukçularımızın ifadesi o son yapılan duruşmada davanın iptal olması gerekiyordu. Bir duruşma daha atmış oldu dava. Pazartesi günü yeni duruşma görülecek. Biz de merakla bekliyoruz duruşmayı.
2: Anlattığınız süreç ben böyle söyleseniz sizle konuşmaması CHP'deki mutlak butlan sürecini anlatıyor diye düşünürdüm açıkçası.
3: Yani bunun böyle sıradanlaşması, insanlarda bu algının oluşması ülkemiz adına üzücü bir durum. Siyasetçilerin gelecek kaygısını yaşadıkları ki en son bir Cumhurbaşkanı adayımızla alakalı bir ironi yaparak bir şeylere dikkat çekmek istedim. Ve o tarihten bu tarafa bu tedirginliği yaşayan insanların ne kadar fazla olduğunu üzülerek görmüş olduk. Yargı eliyle siyaset dizayn edilmek isteniyor. Bizim davadan ayrı olarak bu cümleleri kullanıyorum ben. Türkiye'de çözülmeyecek hiçbir problem yok. Çok kısa bir sürede birçok şey çözülebilir. Yeter ki adaleti merkeze koyabilelim. Partizanca bakıştan insanca bakışa geçebilelim.
2: Peki şu Cumhurbaşkanlığı tarifiniz de gündemde belirledi. Tarif yaptınız. Herkes bir isim söyledi. Bir isme dayanarak mı tarifi yaptınız yoksa idealize ederek mi bir tarif yaptınız?
3: Yani bir ismimiz bizim var. Ben hiçbir arkadaşımın nezaketsizlik yapmamak için o ismi saklayacağım, saklı tutacağım. Ama ilkelerin ve prensiplerin bugün konuşması gerektiğini ben savunuyorum.
2: Şimdi açıklanmıyor. Bir taraftan da korkuyor. Başına bir şey gelir gibi durum da var ya.
3: Tabii. Aynı şeyi söylüyorum. Onu oraya bağlayacaktım hadiseyi. Ha. Bugün ismi açıkladığımızda isim üzerinden başına ne geleceğini bilemiyoruz. İki örnekleri var. İşte Sayın İmamoğlu'nun başına gelenleri hep beraber görüyoruz. Geçmiş dönemde Sayın Demirtaş'ın başına gelenleri hala 10 yıldır cezaevinde ve hala tutuklu olarak içeride kalıyor. Hüküm verilemiyor kendisine. Yine diğer ismi geçen insanların soruşturma açıldı, açılıyordu, şuydu buydu sürekli haberlerin yapıldığını görüyoruz. Böyle bir ortamda yine en baştaki bizim kayyum meselesine getireceğim hadiseyi. İnsanlara bu tip korkularla değil, ümitle gitmenin, ümit var olmanın ben doğru olduğunu düşünüyorum. Toplumun her kesiminden, özellikle iktidar cenahında bize bir yol gösterin, biz gelelim. Biz durduğumuz yere memnun değiliz. İktidarın politikalarıyla bağdaşmayan birçok bakış açımız var. Bir alan açın talebini çok fazla duyuyoruz. Türkiye'de yeni bir yola ihtiyaç var. Yeni bir yüze ihtiyaç var. Yeni bir siyaset anlayışı.
2: Bu isim yeni bir isim mi? Hani evet. Derdim o değil ama işte Ali Babacan'ın adı geçti, Abdullah Gül'ün adı geçti ama anlıyorum ki tariften bu yepyeni bir isim.
3: Siyasette yıpranmamış bir isim. Herkesin de oh be diyebileceği bir isim ama yine söylüyorum. Sadece Saadet Partisi'nin adayını açıkladığımızda 50+1'in yakalayabileceğimizi bilinciyle ben siyaset yapıyorum. Başka partilerle de ortak bizim ismimiz etrafında mutabakata varmamız gerekir ki bir anlam ifade etsin.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin kongresine açılan dava ve siyasetteki kayyum tartışmalarını canlı yayında anlattı. Kongremizin iptali için dava açıldı, kayyum atanması talep edildi. Bilirkişi raporunda davanın reddi gerektiği belirtildi, ifadelerini kullanan Arıkan, yargı eliyle siyaset dizayn edilmek isteniyor, bu iklim insanlarda korku ve tedirginlik üretiyor diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Ali Çağatay ile Seyir Hali, iki günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırma, egzersiz sırasında sevilen müzikleri dinleyen kişilerin tükenmeden önce yaklaşık %20 daha uzun süre performans gösterebildiğini ortaya koydu. Araştırmada 29 yetişkin yüksek tempolu bisiklet testine iki farklı şekilde katıldı. Bir test sessiz ortamda yapılırken diğerinde katılımcılar kendi seçtikleri müzikleri dinledi. Sonuçlara göre müzik dinleyen kişiler ortalama 35.6 dakika, sessiz ortamda egzersiz yapanlarsa yaklaşık 29.8 dakika dayanabildi. Bilim insanları bunun yaklaşık %20'lik performans artışı anlamına geldiğini belirtti. Araştırmanın başyazarı Andrew Danso, doğru müzik listesi zor antrenmanları daha katlanabilir ve keyifli hale getirebilir dedi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise katılımcıların daha uzun süre egzersiz yapmasına rağmen kalp ritmi ve fiziksel zorlanma seviyelerinde büyük fark görülmemesi oldu. Bilim insanları müziğin egzersizi fiziksel olarak kolaylaştırmadığını ancak kişilerin yorgunluğa daha uzun süre dayanmasına yardımcı olduğunu düşünüyor. Danso, insanlar zor antrenmanları çok çabuk yorucu bulduğu için devam etmekte zorlanıyor ifadelerini kullandı. Araştırma sonuçları Psychology of Sport Exercise dergisinde yayımlandı. Jivlenskaya Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, spor sırasında dinlenen müziğin dayanıklılığı ciddi şekilde artırabileceğini gösterdi. Araştırmada katılımcıların kendi seçtikleri müziklerle daha uzun süre egzersiz yapabildiği belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü, sigortasız çalışmanın çalışanlar için emeklilik, işsizlik sigortası ve malilik aylığı gibi hak kayıtlarına yol açtığını, işverenler açısındansa yasal ve mali yaptırımlar doğurduğunu bildirdi. SGK İstanbul İl Müdürlüğü, çalışanların sigortalı istihdam edilmesinin hem anayasal hak hem de yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı. Açıklamada işverenlerin sigortasız istihdam yapamayacağı, çalışanların da kendi istekleriyle bu haktan vazgeçemeyeceği belirtildi. SGK açıklamasında çalışanların sigortasız çalışmayı talep etmesinin hukuken mümkün olmadığı vurgulandı. İşverenlerin bu talepleri kabul etmesinin iyi niyetli bir esneklik gibi görünse de ciddi yasal ve mali riskler taşıdığı kaydedildi. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Harun Sertbaş, kayıt dışı çalışanların emeklilik hakkına mahrum kalacağını, iş göremezlik durumunda malilik hali alamayacağını, vefat halinde ailesinin güvencesiz kalacağını ve işsizlik sigortasına yararlanamayacağını söyledi. Sertbaş, sigortasız çalışma talebini kabul eden işverenlerin de vergi avantajlarını ve gider yazma imkanlarını kaybedeceğini ifade etti. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü, sigortasız çalışmanın hem çalışanlar hem de işverenler açısından ciddi sonuçlar doğurduğu uyarısında bulundu. Kurum, sigortalı çalışmanın anayasal hak ve yasal zorunluluk olduğunu vurgulayarak çalışanların bu haktan kendi isteğiyle vazgeçemeyeceğini belirtti. Açıklamada, sigortasız çalışan kişilerin emeklilik, işsizlik sigortası ve malilik aylığı gibi sosyal haklardan mahrum kalabileceği ifade edildi. Ayrıca iş kazası, iş göremezlik ya da vefat durumlarında çalışanların ve ailelerinin güvencesiz kalabileceğine dikkat çekildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. ABD Başkanı Trump bu yıl Rusya'yı ziyaret edebilirim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura operasyonu düzenlendi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Antalya Belediyesi'ne yeni bir operasyon daha düzenleniyor. Yolsuzluk operasyonunda 25 kişinin gözaltına alındığını aktaralım. Antalya Belediyesi'ne yeni bir yolsuzluk operasyonu daha düzenleniyor sevgili dinleyiciler. Bu kapsamda Antalya, Ankara ve Adana'daki operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump bu yıl Rusya'yı ziyaret edebilirim dedi. Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik çabalar kapsamında bu yıl Rusya'yı ziyaret etme ihtimalini dile getirerek savaşın sona ermeye gittikçe yaklaştığını söyledi. Trump kendisine yöneltilen "Bu yıl Rusya'ya bir ziyaretiniz olabilir mi?" sorusuna "Bu mümkün. Gerekli olan her şeyi yapacağım. Bu savaş, inanın ya da inanmayın, sona ermeye gitgide yaklaşıyor ve biz eninde sonunda Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyoruz" yanıtını verdi. Trump, olası ziyaretin takvimi veya şartlarına ilişkinse herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Erdoğan 3 günlük ziyaret kapsamında Astana'da ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya gelecek. İki lider Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Ziyaretin ekonomi ayağında iki ülke arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi kapsamında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanının bu ziyaret kapsamında teşkilat üyesi birçok ülkenin devlet başkanlarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor. İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura operasyonu düzenlendi. 24 şüpheli gözaltına alındı. Ekonomik olarak zor durumda bulunan kişilerin üzerlerine paravan firma kurularak bunların üzerinden piyasaya sahte fatura dağıtıldığı belirlendi. Kurumlardan alınan HTS, hesap hareketi, vergi tekniği raporları sonrası şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler İstanbul, Ankara, Van, Çorum, Malatya, Antalya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonla yakalanan 24 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Köksal'la birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'yla 7 belediye meclis üyesi de AK Parti'ye geçti. Böylece CHP belediye meclisindeki çoğunluğunu kaybetti. Köksal ve Topçu'ya parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
2: Anadolu'yu, Trakya'yı, 7 coğrafi bölgemizin tamamını, 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'a grup toplantısından seslendi. Köksal'ın "tehdit edildim" sözlerine tepki gösteren Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma, bu tehditse daniskasını ediyorum" dedi.
3: Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvar, bu tehditse daniskasını ediyorum lan, daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi tehditten yılanların, teslim olanların değil, hep birlikte ayağa kalkanların, iktidara yürüyenlerin partisidir. Bu partinin iktidar yürüyüşü süngünün üstüne yürüyerek başladı. Düşman kurşununa açık yüreğiyle.

0: 21, tam altın 44.725, atı altın ise 45.869 lira.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %65'lik bir yoğunluk bekliyor. Hemen hemen birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. TEM'de Firizköy, Altınşehir yönünde sağ şerit araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bölgede yoğunluk var. Yine D100'de Ok Meydanı, Haliç yönünde bir trafik kazası görülüyor. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 13 Mayıs 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan

0: Tüm dinleyenlerimize, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, daha da önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.11'i gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarım tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Telegram Sputnik Türkiye Telegram kanalını takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bazı dinleyicilerimiz sormuşlar program tekrarlarına nereden ulaşabiliriz diye. Söylediğim gibi Sputnik Türkiye Telegram kanalını takip ederseniz arkadaşlarımız, editör arkadaşlarımız gün içerisinde programların tamamını orada akışa koyuyorlar. Oradan takip edebilir, oradan dinleyebilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram Güçlü Özgan yazarsanız benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Tabii ki görüşleriniz, tabii ki önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in de WhatsApp hattını not ediniz lütfen. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum 0505 171 66 56. Haydi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
0: Bir anmayla başlayacağım bugüne. 13 Mayıs tarihi deyince, 13 Mayıs günü deyince aklımıza ne geliyor? Şöyle bir baktım medyaya, aslına bakılırsa gazetelere, televizyonlara sabah saatlerinde. Hani evet küçük haberler olarak da yer almış ama Soma desem size 2014, 13 Mayıs 2014'te saatler 15.10'u gösterirken o Soma'daki maden ocağında yaşanan facia, yerin 400 düzeltiyorum cinayet. Yerin 400 metre altında başlayan o yangın sonrasında 301 madencimizin hayatını kaybettiğini hatırlıyoruz değil mi? O katliamı hatırlıyoruz. Tamı tamına 12 yıl geçti. Ailelerin acısı dindi mi? Yani ülke olarak unutmuş olabiliriz. Ama ailelerin acıları da hala devam ediyor. Şunu hatırlamakta fayda var. Ölen işçilerden, o cinayet nedeniyle o katliamda hayatını kaybeden işçiler, en küçüğü, en genci 18 yaşındaydı. En büyüğü 53 yaşındaydı. O 301 madencimizi hatırlıyoruz. Saygıyla hatırlıyoruz. Tabii adalet, bir sessizlik, bir sükunet değil mi? Neden? Adalet yerini buldu mu? Bulmadı. Madenin patronu Can Gürkan şu an dışarıda. 301 madenci hayatını kaybetti. Peki içeride olan kimler? O davada tek bir tutuklu yok ama davanın avukatları Can Atalay, Selçuk Kozağaçlı nerede? Evet, cezaevindeler. Bu facialar, Soma gibi facialar aslına bakılırsa kendini tekrar etmeye devam ediyor ülkemizde. O çapta, o büyüklükte olmasa da şöyle rakamları topladığımız zaman, o cinayet verilerini topladığımız zaman aslına bakılırsa her yıl, her yıl neredeyse 5-6 Soma'nın gerçekleştiğini görüyoruz. Bakın son 10 yıl itibariyle İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi hatırlatıyor bize. Soma'yı hatırlatıyor. Soma gibi faciaları biz böyle hani günde 2-3 ölüm vakası geldiği zaman, ki hatırlayınız yani daha dün, evvelsi gün itibariyle de 2 çocuk işçiyi kaybettik biz. Bakın son 10 yıl itibariyle kadın işçi ölümleri en az 1350 kadın. Bu da belirlenebilen, saptanabilen, kadın çalışan iş cinayetlerinde hayatını kaybetti ki büyük bir çoğunluğu tarım ve orman iş kolunda. Çocuklar yine son 10-12 yılda 700'ün üzerinde çocuk çalışırken hayatını kaybetti bu ülkede. Son 10 yıla şöyle yine geriye baktığımız zaman çok daha yüksek rakamlarla ulaşıyoruz. Tekstil aynı şekilde yine yüzlerce işçi o cinayetlerde hayatını kaybetti. Bakın Sosyal Güvenlik Kurumu SGK istatistikleri bize diyor ki son 10 yılda 14.838 işçi o cinayetlerde hayatını kaybetti. Kolay ölümler ülkesiyiz. Bunu hatırlıyorum ben. Bunu görüyorum. Sadece 2026'ya da bakarsak yine İş Sağlığı İş Güvenliği Meclisi diyor ki ilk 4 ayda 622 işçi hayatını kaybetti. Soma'yı hatırlatmak için bugün başladım. 13 Mayıs 2014 günü ve sonrasında yaşananlar hafızamızda, orada hayatını kaybeden tüm işçileri elbette saygıyla, rahmetle anıyoruz ve devam edelim programa. Programda neler var, siyaset konuşacağız bol bol. CHP, bakıyorum şöyle medyaya, hani yandaşından muhalefine tamamının manşetleri bu sabah itibariyle de CHP'ye bir kapatma davası ya da bir butlan kararı CHP ile ilgili olarak gelir mi? Oralara geleceğiz, onlar üzerine konuşacağız. O gazeteler neler anlatıyorlar, hangi ihtimalleri gündeme getiriyorlar? Bakış açıları farklı elbette ama şöyle bir bakalım. Burcu Köksal'dan bahsetmiştik. Ayın 12'sinde katılacak demiştik Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Gerçekten de dün gerçekleşen bir törende, hangi tören? Genişletilmiş il başkanları toplantısında Adalet ve Kalkınma Partisi rozetini kim taktı? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı o rozeti. Bakın hem Burcu Köksal neler söyledi, hemen arkasından da ara vermeden Özgür Özel'in yanıtı var Burcu Köksal'a. Burcu Köksal farklı iddialar gündeme getirmişti. İki ismin yaptığı açıklamaları arka arkaya dinleyelim isterseniz.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyon Karahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyon Karahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyon Karahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.
3: Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvar. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi tehditten yılanların, teslim olanların değil, hep birlikte ayağa kalkanların, iktidara yürüyenlerin partisidir. Bu partinin iktidar yürüyüşü süngünün üstüne yürüyerek başladı. Düşman kurşununa açık yüreğiyle, göğsüyle yürüyenlerle başladı. Yürüyelim arkadaşlar. Kalanlar arkada kalsınlar. İktidara yürüyoruz arkadaşlar.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılan Burcu Köksal daha önce şunu söylemişti, AK Parti ile ilgili bunu söylemişti. Hepiniz çok daha iyi biliyorsunuz, bizden çok daha iyi biliyorsunuz neler konuşulmuştu. Şimdi saf değiştirdi, diğer bir parti, CHP'den AK Parti'ye geçti. Şu mu acaba diye düşünmeden insan edemiyor. Acaba siyaset ülkedeki, ben öyle olduğuna inanmıyorum, siyasetin öyle gördüğünü düşünüyorum, hafızasızlıktan mı medet umuyor diye de insan düşünmeden edemiyor. Söylediğim gibi bu benim düşüncem değil. Ben hafızamızın çok güçlü olduğuna inanıyorum. Neden? Çünkü bunu defaatle ülkedeki seçmen, vatandaşlar, yurttaşlar sandık başında özellikle göstermiştir. Bunu defalarca ispatlamıştır. Siyasetin de bir körlük içerisinde bu anlamda kör ve sağır olduğunu düşünüyorum. Bunu bir söyleyeyim. Bir iki not daha var tabii. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece tecrübeli bir siyasetçi. Bunu hepimiz biliyoruz, hepimiz görüyoruz. Şöyle bir tablo var ortada. Acaba bilmiyor mu gerçekten? Hani bu isimler, işte Aydın'da da aynı durum ortaya çıktı değil mi? 18'e yakın CHP'li belediyenin AK Parti'ye geçtiğini biliyoruz biz. Bundan sonraki seçimlerde siyaseten bunun bir karşılığı olmayacağının farkında değil mi Erdoğan? Elbette farkında. Peki burada amaç nedir sizce? Yani bu isimlerin AK Parti'ye kabulü. Bütün tartışmaları kenarda bırakarak söylüyorum. Burada gerekçe ne? Aslına bakılırsa işte onun gerekçesi de az önce Özgür Özel'i dinledik. Sesindeki o öfkeyi hatırlayınız. Yani söyledikleri önemli elbette Özgür Özel'in ama bir yandan da o öfkeli halini hatırlayınız. Aslında ortadaki tablo ya da benim siyaseten hedefin, AK Parti'nin hedefinin CHP içerisinde bir karmaşa, bir kaos yaratmak olduğunu düşünüyorum. Yoksa hani bu belediyeler hani AK Parti'ye geçtiği zaman işte Aydın ve biz nereyi hatırlıyoruz? İşte dün de Afyon Karahisar'ı hatırlıyoruz. Hani siyaseten ya da yerel yönetimdeki becerileri itibariyle, başarıları tırnak içinde kullanıyorum, itibariyle ya da bu gerekçelerle transfer sözcüğünü de bilerek kullanıyorum. Transfer edilmediler herhalde değil mi? Ortada olan bir gerçeklik. Yoksa yani şöyle bir bakıyorum, mesela diğer partiler açısından da bu durum geçerli. Hani biz hep CHP'den AK Parti'ye geçen belediyeleri konuşuyoruz. Şöyle enteresan bir istatistik var benim önümde. Toplamda bugüne kadar seçimlerden, yerel seçimlerden sonra 79 belediye başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmiş. Mesela büyük çoğunluğu da Yeniden Refah Partisi'nde. Diyeceksiniz ki hani aynı kökten gelen partiler ama yani Yeniden Refah Partisi deyince Erbakan geliyor elbette aklımıza. Necmettin Erbakan'dan bahsediyorum. Erbakan'ın AK Parti eleştirilerinde hafızamızın bir kenarında tutalım. Yani 33 Yeniden Refahlı AK Parti'ye geçmiş. CHP'den 18, İYİ Parti'den 8, DEVA'dan 2, Demokrat Parti'den 2, Saadet Partisi'nden de 1 belediye başkanının Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçtiğini görüyoruz. Burada tabii yerel tartışmalar, o hani onları da çok fazla girmeyeceğim. Elbette yerel dinamikler de bunları etkiliyor ama asıl mesele de o siyasi partilerin, bu transferlerin gerçekleştiği partiler içerisinde de bir karmaşa, en masum tabiriyle bir karmaşa yaratmak olduğunda ya da hedefin bu olduğunu da söyleyebiliriz. Bu arada devam edelim. Az önce Özgür Özel'in grup toplantısında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'la ilgili ifadelerini dinledik. Ama sadece bunlar değil. Mesela Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürley'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken, görev yaparken o dönemde kendisine özel bir şirketten araç tahsis edildiğine dair bir iddiası da vardı. Hatta buna dair de bir belge paylaştı. Üstelik de o özel şirketin sahibi kim? Şu an itibariyle İBB ile ilgili bir yolsuzluk davası var, hatırlayınız. O davanın sanığı Murat Gül İbrahimoğlu'na ait bir şirket olduğundan bahsediyor. Bunu iddia etti CHP Genel Başkanı ve 4 araç tahsis edildiğini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına söyledi. Böyle, bu kadar detay da verdi aslında bakılırsa. Hatta bunun ikisini İstanbul'da, ikisini Ankara'da kullanıyordu dedi ve elimizde bu plakalı araçların Akın Bey'i taşırken yediği cezalar da, trafik cezaları da elimizde, buna dair dokümanlar da elimizde gibi bir iddiada bulundu. Enteresan. Akın Gürlek, bakalım. Akın Gürlek'le ilgili biliyorsunuz daha önce de ses kayıtları, Başkanı Erdoğan'la yaptığı konuşmaların sesini kaydettiği yönde bir iddiası vardı. Özgür Özel'in tapularla kendisinin mal varlığıyla ilgili iddiaları vardı. Son iddiası da Özgür Özel'in bu. Bu da önemli. Peki devam edelim şöyle diğer başlıklar üzerinden. Şunu söylemek istiyorum. Uşak Belediye Başkanı, biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nden de, Özkan Yalım'dan bahsediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilmişti. Ek bir ifade verdi. O ifadesi dikkat çekiciydi ve o işlemlerin ardından da Yalım, uzun süren, 5 saat süren bir ifadeydi bu. O ifade sonrasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın da gözaltına alındığını bir hatırlatalım. Bu etkin pişmanlık ifadesi önemliydi. Bunu bir kenarda tutalım. Sadece o değil, bir şey daha ekleyeceğim. Bir bilgiyi daha doğrusu hatırlatacağım. Muhittin Böcek, biliyorsunuz Antalya tutuklu olarak şu an cezaevinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisi ve oğlu da etkin pişmanlıktan yararlanarak bir ifade vermişlerdi. Bu adaylığı döneminde 1 milyon euro istendiği yönünde, CHP Genel Merkezi tarafından kendisinden 1 milyon euro istendiği yönünde bir iddia vardı. Gerçi Veli Ağbaba da Veli Ağbaba'nın bunu istediğini söylemişti. Veli Ağbaba da buna karşı bir dava açmıştı, bir şikayette bulunmuştu. Şimdi bütün bunları şöyle bir toplayalım. Hem Uşak Belediye Başkanı'nın iddiaları, hem Muhittin Böcek'in işte o itirafları, tırnak içerisinde itirafları sonrası ne yaşanmaya başladı? Dediğim gibi konuya girerken, daha doğrusu programa başlarken, muhalefetinden yandaşına tüm medyada acaba Cumhuriyet Halk Partisi kapatılacak mı sorusunun yer aldığı ya da bu sorunun başlığa taşındığını görüyoruz haberlerde. Mesela Türkiye Gazetesi sistemin adresi CHP Genel Merkezi gibi bir başlık, anayasaya göre tırnak içinde böyle hukukçulara, bazı avukatlarla röportajlar gerçekleştirilmiş ve anayasaya göre CHP kapatılmalı sonucuna ya da yargısına varmış Türkiye Gazetesi. Ama hadi diyelim ki Türkiye Gazetesi'nde bu haberler olabilir. Sözcü Gazetesi'nde de benzer bir haber mesela bu sabah itibariyle benim karşıma çıktı. Kapatma davası mı geliyoruz şeklinde bir başlık. Emeğe saygı Başak Kaya'nın haberi. Etkin pişmanlık, Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık ifadeleri nedeniyle bir kapatma davasının gündeme gelebileceği yönünde bazı bilgiler, bazı iddialar var. Hatta işte o mutlak butlan davasıyla yine bu iddiaların bir şekilde birleştirilebileceği yönünde. Orada benim dikkatimi çeken, o haberde benim dikkatimi çeken başlık, ara başlık daha doğrusu, kapatmaya karşı yedek bir planı olduğu Özgür Özel'in, hatta yedek bir partinin olduğu yönünde bir bilgiye de o haber içerisinde yer veriliyor olması ilginç bir sürece, hatta bu Mayıs ayı içerisinde bu iddialara karşı bazı gelişmelerin yaşanabileceğine yönelik iddialar da yine Sözcü Gazetesi'nin haberinde yer alıyor. Ben bütün bu haberleri okuduğum zaman hep şu erken seçim, öne alınmış seçim vesaire, bunlar çok konuşuluyor, çok tartışılıyor biliyorsunuz. Orada şöyle bir tablo sanki ortaya çıkıyor. Yeni Türkiye'de eski Türkiye'den kalan son parti ve aslına bakılırsa kurucu partinin de istenmediği yönünde, en azından iktidar kanadı tarafından siyasi yarışta istenmediği yönünde bir kanıya varıyorum. Bütün bu tartışmaları, bütün bu başlıkları da okuyunca benim görebildiğim bu süreçte, bu başlıklardan görebildiğim tabloda bu. Bir de yanına şunu eklersek herhalde daha ilginç bir tablo ortaya çıkacak. Neden bahsediyorum? Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkanı, enteresan bir iddiada bulundu. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi'siz bir seçim mi gündemde, ya da butlan kararının verildiği ve başına işte kim geçebilir? Kılıçdaroğlu geçebilir. Kılıçdaroğlu'nun başına geçtiği bir CHP ile mi seçime gitmek istiyor yönetim, iktidar ya da AK Parti diye sorduğumuz bu günlerde Mahmut Arıkan da diyor ki, Saadet Partisi Genel Başkanı, bu varlık barışı düzenlemesini hatırlayınız, konuşmuştuk çok detaylı şekilde. Aslına bakılırsa o varlık barışı düzenlemesi piyasaya biraz rahatlama getirmek için çıkartıldı. Bu aslında erken seçim sinyali olarak da değerlendirilebilir. Hatta hep biz ne konuşuyoruz burada? Kasım 2027'yi konuşuyoruz. Mahmut Arıkan da diyor ki 2026'nın sonbaharında. Yani bu içinde bulunduğumuz yıldan bahsediyor. Bu yıl içerisinde baskın seçime gidecek diyor. İktidara yönelik böyle bir eleştirisi, böyle bir ifadesi var kendisinin. Şöyle tabii dün başka grup toplantıları da vardı. Diğer partilerin grup toplantıları da vardı. Oradan birkaç detay, birkaç başlık daha izninizle hatırlatayım. Tülay Atimoğulları kim? DEM Parti eş genel başkanı. Terörsüz Türkiye sürecine dair eleştirilerini tekrar gündeme getirdi. Hani süreç yavaş ilerliyor, neden böyle yavaş ilerliyor diye sorarken, aslına bakılırsa iktidar yerine, yani iktidar bloğu, yani AK Parti yerine öyle söyleyelim, Numan Kurtulmuş'a bir çağrıda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı artık dedi, bu komisyonun hazırladığı rapor yasalaşmalı, bunun için de meclisin devreye girmesi gerekiyor şeklinde bir açıklaması oldu. Ben dediğim ki kime? Sayın Hatimoğulları'na. Beştepe'den bu konuda bir adım atılması konusunda bir irade gündeme gelmezse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ya da Sayın Numan Kurtulmuş'un bu konuda bir adım atmasına imkan, ihtimal yok şu dakika itibariyle. Hatta Beştepe demişken ilginç bir tartışmayı da gündemimize alalım, onun üzerinden konuşalım. Ahmet Türk, DEM Partili, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, ama görevden uzaklaştırılmıştı hatırlayınız. Hatta iktidarın, yani Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin tüm o çağrıları da hala karşılık bulamadı. Ahmetler, biliyorsunuz, Ahmetler göreve, Selahattin Demirtaş evine dönmeli açıklamasını hafızamızda, ama hala o konuda hükümet bir adım atmadı. Ahmet Türk, Süper Lig'e yükselen Ahmet Spor'un o şampiyon, bu işte birinci Süper Lig'e yükselme kutlamalarında bir Kürdistan ifadesi kullanmıştı. Kürdistan'ın bir takım bugün Süper Lig'e çıktı, çok mutluyum, umutluyum, İnanıyorum şeklinde bir açıklaması olmuştu. Beştepe tepkili bütün bu açıklamalara, Ahmet Türk'ün açıklamalarına. Üstelik de böyle hiç hafif cümlelerle, hani nasıl söyleyelim, diplomatik ifadelerle böyle tanımlayabiliriz. Bir karşı duruş yok. Kimden bahsediyorum? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı, ki biz onu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı farklı isimlere, farklı kişilere yaptığı eleştirilerle hatırlıyoruz. Oktay Saralı oldukça sert bir ifade kullandı. Bu milletin adını, bayrağını, devletini yok sayarak siyaset yaptığını zannedenler bilsin ki bu topraklarda Kürdistan diye bir devlet de yoktur, olmayacaktır. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir şeklinde konuşurken sınırını, yerini ve haddini bileceksin ifadelerinde Ahmet Türk'e yönelik olarak yöneltti, onu söyleyelim. Tabii bu eleştiriler mesela az önce işte aktardım, Tülay Atimoğulları'nın açıklamalarından bahsettim. Orada da aslında sürecin, terörsüz bir Türkiye sürecinin yavaşlamadan çıkması gerektiğini de bu ifadeleri hatırlatarak Tülay Atimoğulları da bir kez daha dile getirmişti. Onu söyleyelim, onu da hatırlatalım. Şöyle diğer başlıklar üzerinden bir bakalım. Mahmut Arıkan'ın o erken seçim meselesini anlatmıştım, aktarmıştım size. Yani saat 9.30 olmuş. Dilerseniz bir müzik arası verelim. İBB davasında neler oluyor ve casusluk davası biliyorsunuz. O davalarda neler yaşanmış, onlara bakacağız. Kısa bir ara.
4: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Bu çocuk meselesinde ya da evliliği teşvik konusunda son derece bonkör hükümet. Onu söyleyelim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Tabii tablodan o da rahatsız. Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var dedi ve ekledi. Aksi halde dedi, bazı ülkelerde olduğu gibi bir yalnızlık bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz şeklinde bir ifadesi oldu. Bir kere yalnızlık bakanlığı kurmamak için ne yapmak gerekiyor? Uğur Emek diyor ki bunun için yoksulluk bakanlığı önce kurulması gerekiyor. Yalnızlığı getiren bizzat yoksulluğun, kaynakların kısıtlı olmasıdır. Yoksulluktur bunun nedeni şeklinde bir yorumu olmuş. Aynen katılıyorum. Zaten ağırlıklı olarak kanaatte bu yönde. Asıl gerçekliğin bambaşka bir yerde olduğunu da görmek, anlamak gerekiyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Bu yalnızlık meselesi önemli. Programın ikinci bölümünde özellikle emeklilerin yalnızlığı üzerine konuşacağız. Onu hatırlatayım. Hatta bir de konuğum olacak. Türkiye Emekliler Derneği hukuk danışmanı eski parlamenter Caner Tufan Yazıcıoğlu konuğum olacak ve ne olacak bu emeklinin hali sorusunu hep beraber yanıtlamaya çalışacağız elbette. O yüzden söylüyorum, yalnızlık önemli, ciddi bir sorun ülke açısından, her yaş grubu açısından sorunlu ama bugün biraz daha böyle emeklilere odaklanacağız. Hangi çözüm önerileri gündemde? O çözüm önerilerini de kendisinden dinleyeceğiz. Müzik arasına gitmeden önce söylemiştim. İBB davası ve casusluk davaları da devam ediyor. Dün eski emniyet müdürü Yener Torunler savunmasını yaptı. İBB davasında 36. günüydü dün itibariyle. Murat Gül İbrahimoğlu, biliyorsunuz işte hani dün... Nereden hatırlıyoruz o ismi? Az önce Özgür Özel'in ifadelerini, grup toplantısındaki ifadelerini size aktarmıştım. Hani iş adamı Murat Gül İbrahimoğlu'nun yine Adalet Bakanı'na Cumhuriyet Başsavcısı iken İstanbul'da 4 adet araç tahsis ettiğine yönelik bir iddiası vardı. Oradan hatırlıyoruz biz Murat Gül İbrahimoğlu adını. Dedi ki eski emniyet müdürü Yener Torunler, kendisinin yani Gül İbrahimoğlu'nun ne örgüte dahil olduğunu ne de paraların örgüt faaliyetinde kullanıldığına dair bir şüphem olmamıştır ifadesini kullandı. İnsan varlığından haberdar olmadığı bir örgüte nasıl üye olabilir diye sordu savunmasında. Aslında genel olarak İBB davasındaki savunmalara bakınca biraz da böyle sorularla, yani asıl soruları ya da soruları yargılananların, savunma yapanların sorduğunu, gündeme getirdiğini de öğreniyoruz. Hatta dedi ki emniyet müdürü, eski emniyet müdürü, ben bu örgütün varlığını ilk kez savcılık sorgusunda öğrendim. Bu yaştan sonra irademi kim teslim alabilir? Sadece ben CHP üyesiyim, başka da bir örgütle ilişkim yoktur dedi. Sonrasında eski emniyet müdürü Torunler'e savunmasının ardından da İmamoğlu bazı sorular yöneltti. İşte o mesela 3 harfli marketler, o marketlerden 44 milyon liralık market kartı alışverişi görüyorum. Bunlar nerede kullanıldı şeklinde bir soru yöneltti İmamoğlu'na. Torunların da cevabı, kamu kurumlarına, AK Parti teşkilatına, İstanbul Valiliğine verdik biz o kartları. Keşke CHP'ye de verseydim, gönlümden geçmedi şeklinde bir açıklaması oldu. Bu önemli, bu dikkat çekici. Hatta şöyle söyledi, hani sanki o harcamaların bir günde yapılıyormuş gibi iddianamede gösterildiğine dair de bir eleştirisi vardı eski emniyet müdürü, şu an İBB davasında yargılanan Yener Torunler'in. Bu arada bir not, onu da aktarayım. İmamoğlu bu soru cevap faslından sonra da Adalet Bakanı Akın Gürley'i de eleştirdi, onu söyleyelim. Cumhurbaşkanı yani dedi ki Sayın Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Adalet Bakanı'nı da uyarmak istiyorum. Yargı etkilenmeye çalışılıyor şeklinde bir ifadesi de oldu. Kimin? İmamoğlu'nun. Şöyle söyleyeyim, devam edelim. Casusluk davası, bir de bu var biliyorsunuz, bu devam ediyor. İmamoğlu da yine orada yargılanan isimlerden bir tanesi. Dün kim savunma yaptı? Necati Özkan, danışmanı İmamoğlu'nun, o seçim, hatta çok daha öncesinde, daha seçimlerden önce Beylikdüzü döneminden de danışmanı olan, 14 aydır İBB ana davasında tutuklu olduğunu da dile getirdi Özkan. ifadelerini aktarmak istiyorum. Bugün burada bulunmamın benimle ilgili olmadığını da çok iyi biliyorum. Hukuka, adalete olan inancım, devlet terbiyemle ki 10 yılı aşkın süre Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaptığım görev nedeniyle, bu ülkenin geleceğine inancım nedeniyle bekliyorum, sabrediyorum dedi. Hatta bu davayı Türkiye'nin, medyanın, milletin, devletin zamanını boş yere çalan bir dava olarak görüyorum ifadesini kullandı. Kim? Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı ve işte bu casusluk davasında da yargılanan Necati Özkan. Bunlar dün neler yaşandı, ne oldu, ne bitti, bu davalarda o başlıkları size aktarmak istedim. Dün gelen güzel bir haber vardı. Esra Işık'tan sonra, hak savunucusu Esra Işık'tan sonra tutuklu sendikacı Mehmet Türkmen'in de o yargılandığı davada, ki bir tek sen genel başkanı Mehmet Türkmen yargılandığı davada beraat ettiği haberi dün geldi. Önemli bir haberdi. Yargılanma gerekçesi halkı yanıltıcı bilgiyi yaymaydı. Onu da hatırlatalım. 16 Mart'tan bugüne kadar da tutukluydu. Gaziantep'te o yargılama devam ediyordu. Hem beraat hem tahliye kararının arka arkaya gelmiş olması da oldukça elbette son derece sevindiriciydi. Onu da söyleyelim. Tabii enteresan bir tutuklanma süreci de vardı. Onu da hatırlamak gerekiyor. Yani Türkmen'in hangi gerekçeyle tutuklandığını da şöyle söyleyelim. Yani farklı iddialarla, işte iş cinayetleri, mobbing vesaire iddialarla gündeme gelen bir halı fabrikası. O halı fabrikasında 400 işçi geç ödenen ve zamsız ödenen ücretleri için Mart ayında iş bırakmışlardı. Ki işçiler de bir tek sende örgütlüydü, onu da söyleyelim. İşte orada o iş bırakma sürecinde Mehmet Türkmen bazı açıklamalarda bulunmuştu. O açıklamalardan sonra aslına bakılırsa işte 15 Mart'ta evine düzenlenen bir baskınla, polis baskınıyla gözaltına alınmış. Ertesi günde zaten tutuklanmıştı. Gaziantep E tipi cezaevinde tutuluyordu kendisi. Dediğim gibi dün gelen o beraat ve tahtabi arkasından tahliye haberi oldukça sevindiriciydi. Takip ettiğimiz konulardan bir diğeri, bir başlık, onu size hemen böyle özetle aktarayım. İstanbul'da Kadıköy'de bir bıçaklı saldırı sonrası öldürülen, biliyorsunuz, Matya Ahmet Minguzi'nin annesi tehdit ediliyordu. Biliyorsunuz işte olayı gerçekleştirenler mi yapıyordu ya da onun tanıdıkları mı yapıyordu, yoksa hani o süreçte dikkat çekmek isteyenler. Çünkü şöyle bir tablo var ortada, işte Rabia Naz'ın da babası aynı şeyleri söylüyor. Roji'nin babası da, konuğumuz olduğunda da aynı şeyi söylüyor, biliyorsunuz. Ailelere, çocukları katledilen, çocukları öldürülen ailelere yönelik böyle saldırılar, böyle tehdit mesajlarının sıkça gittiğini, gönderildiğini biliyoruz. İşte o mesajlardan bir tanesini gönderen tespit edilmişti. Sosyal medyada yayınlamıştı o tehdit mesajlarını Mehmet Emin Uyan. Onun yargılandığı davada da bir ara karar açıklandı. Ara karar şu, onu da söyleyeyim. Bir mütalaa yazmasını istedi savcılığın, mahkeme. Dolayısıyla dosyayı Cumhuriyet Savcısına gönderdi ve şimdi Cumhuriyet Savcısının bir mütalaa yazması ve nasıl bir ceza talep ettiğini de açıklaması ya da bu talebini o dile getirmesi gerekiyor. Yani Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı bir iddianame vardı. O iddianamedeki ifadeler ya da detaylar son derece dikkat çekiciydi, onu söyleyelim. Yani Ahmet Minguzi'nin öldürülmesi sonrası farklı zamanlarda annenin vücut bütünlüğüne yönelik saldırı gerçekleştirileceğine dair tehditlerde bulunduğunu, bu kişinin X üzerinden, hatta işte rumuzu da var, hangi hesap üzerinden bu saldırıları gerçekleştirdiği de var. Hatta Minguzi'nin resmini 24 Eylül 2025'te paylaşarak suç bildiren bu ifadedir. Bu bahsettiğimiz tehdit mesajlarında bu kişinin, bu şahsiyetin yayınladığını da biliyoruz. Bakalım savcılık nasıl bir mütalaa açıklayacak? Tabii ki de takip listemizde olan başlıklardan bir tanesi. Bu arada şunu da hatırlatayım. Ayın 18'inde de Gayrettepe katliamının yeni bir duruşması var. O katliamla ilgili O da radarımızda. Sadece ailelerden de bir destek talebi var. Onu da size ileteyim hemen. Orada yakınlarını kaybeden ailelerin bir destek talebi var. O gün, o sabah adli önünde olacaklar, duruşma öncesinde. Ben o güne kadar merak etmeyiniz hatırlatmaya devam edeceğim elbette. Hafızamızdaki ya da şu uzun bir takip listem var biliyorsunuz. Takip ettiğimiz davalar, ölümlerle sonuçlanan davalar, o davalarla ilgili bütün başlıkları sizlere aktaracağım. Başlık şu, o dikkat çekici, gerçekten benim en azından dikkatimi çeken başlık. Şöyle tanımlayabiliriz, sadece yaşlanmıyoruz, aynı zamanda yalnızlaşıyoruz da ülke olarak. Yani hükümetin öncelikli politikalarından bir tanesi biliyorsunuz işte bu evliliklerin artması, çocuk sayısının artması vesaire bakıyoruz ama yani adrese dayalı nüfus kayıt sistemi mesela, bu sistemin 2025 yılına dair verileri paylaşıldı. Bu veriler son derece dikkat çekici. Örneğin 2008'de 4 olan hane halkı büyüklüğü 3'e düşmüş durumda. 2025'e geldiğimiz zaman 3'e düşmüş durumda. Aileler küçülüyor. Bir yandan da yalnızlaşıyoruz. Neden yalnızlaşıyoruz? Onun da yani bilgileri var. Mesela 2014'te yalnız yaşayan fertlerden oluşan o hane sayısı, hane oranı daha doğrusu, bütün haneler arasında %14 düzeyindeyken 2025'e geldiğimizde %20.5'e kadar yükselmiş durumda. Diyorum ya, sadece hani en önemli sorunumuz nüfusun artış hızındaki yavaşlama ya da neredeyse artık gerileme olarak tanımlanır tabii, o 2'nin altına düştüğü için. Ama aslında dikkat edilmesi gereken konu biraz da bu. Ki aynı durum yaşlılar için de geçerli. Onu başka zamanlarda başka detaylarını da size aktarırım ama dediğim gibi yalnızlaşıyoruz. Sadece yaşlanmıyoruz. Bu arada tabii bu bilgi, enteresan detaylar da var. Mesela 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il Şırnak olmuş. 4,84 kişi yaşıyormuş Şırnak'taki hanelerde. İşte bunu Şanlıurfa ve Batman'ın izlediğini öğreniyoruz. En yalnız il bu anlamda ya da hanelerin en, nasıl tanımlayalım, boş olduğu il ise Tunceli. 2,5 kişi yaşıyor hane başına. Yine Tunceli'yi Giresun ve Çanakkale takip ediyor. Yine de dediğimiz gibi aileler bir yandan küçülüyor, bir yandan da işte dediğim gibi yalnız yaşayanların sayısı da böyle giderek artıyor. Tam olarak gerçekliğimiz, tam olarak aslına bakılırsa bu. Bunu görüyoruz, bunu anlıyoruz bir şekilde. Peki devam edelim diğer başlıklardan. Ekonomi, Concordato mesela, değil mi? Şirketler zor durumda kaldıkları zaman bu konuda başvurularını yapıyorlar ve aslına bakılırsa bu verilerde bize işlerin hiç de iyi gitmediğini gösteriyor. Bakın Ekonomim gazetesinden aktarayım size enteresan veriler. Nisan ayında Concordato rekorunun kırıldığı yönünde bir bilgi, bir detay var. 601 şirket o Concordato takip platformu verileri üzerinden bu bilgiler aktarılıyor. Nisan ayında geride bıraktığımız ay 601 şirketin başvuruda bulunduğunu öğreniyoruz. Bunların 27'si için iflas kararı verilmiş, 218'i için geçici mühlet, 157'si için de kesin mühlet kararının alındığını öğreniyoruz. Tabii mesela bu veriler, o geçici mühlet ya da iflas kararı verilen şirket sayılarının da yılın Nisan ayı itibariyle yılın en yüksek seviyesine ulaştığını da görüyoruz, öğreniyoruz. Sektörler açısından bakıldığı zaman aslında hani en kırılgan sektörün burada biz, ki hani bu mevcut iktidarın hani en çok bel bağladığı sektörlerden bir tanesi inşaat sektörü. 538 şirket inşaat sektöründe Concordato başvurularında 538 şirket bu listenin başında yer alıyor. Bu çok dikkat çekici. Son derece hani mevcut krizin kimleri, hangi sektörleri nasıl etkilediğine dair çok dikkat çekici bir veri. Tabii mesela 2018'den 2026'ya kadar gelen süreçte de bir toparlama yapılmış o haber içerisinde. İstanbul'da yine en başta bu dönem içerisinde 1547 şirketin, İstanbul sınırları içerisindeki 1500 aşkın şirketin konkordato başvurusunda bulunduğunu da yine biz öğreniyoruz. Ne demişti Bakan Gürlek tam da bu konuyla ilgili olarak konuşurken, bu konuya dair açıklamalarda bulunurken? Mali durumu bozulan borçluların borçlarını yapılandırarak o iflastan kurtulmasını sağlayan bir sistem. Biliyorsunuz bu konkordato, söylemesi de biraz zor. Bununla ilgili bir hukuki düzenleme yapmak zorundayız demişti. Çünkü dedi ki bakan, demişti ki Adalet Bakanı, aslında iş adamlarına, fabrika sahiplerine, iş dünyasına bir anlamda yaşama şansı tanımak iflastan önceki bir adım daha, ama demişti bunu tanımlarken, ama bu kötüye kullanılıyor, bu süreç iş insanları tarafından kötüye kullanılıyor demişti ve eklemişti. Yani bir bilirkişi raporuyla bu karar alınabiliyor rahatlıkla ve ne oluyor? Bir sistem kilitleniyor, borçlar erteleniyor. Tabii bir domino etkisi de bu yaratıyor. Bir şirket borçlarını ödemediği zaman ya da ertelediği zaman, üstelik de yasal nedenlerle de ertelediği zaman, tam anlamıyla bir domino etkisi de yaratma riski de ortada. İşte bakanın da söylediği tam olarak da bu. Bunu bir şekilde durduracağız demişti. Buna dair de adımlar geldi. Mesela dün resmi gazetede buna dair bir yeni yönetmelik yayınlandı. Zaten bakan da bunun, söylediğim gibi, sinyalini vermişti. Bağımsız, mesela şöyle söyleyelim, ne olmuş orada? Bu başvurularda, konkordato başvurularında sunulacak belgelerin yeniden düzenlenmesi. Başlık bu. Bağımsız denetime tabi olan şirketler için muhasebe standartlarına uygun finansal rapor hazırlama zorunluluğu getiriliyor. Denetim raporlarının iki nüshayı hazırlanması ve belirli süre içerisinde kuruma bildirilmesi şartı da yine yönetmeliğe eklenmiş. Velhasıl hükümet bu yönde alınan kararların, yani nasıl tanımlıyordu Adalet Bakanı, sistemik ekonomik olarak kilitleme potansiyeli olan bu tip kararları biraz daha zorlaştırılması gerekiyor, kötüye kullanılıyor demişti. İşte aslına bakılırsa bu karar, dün resmi gazetede yayınlanan bu karar da bunun bir adımı olarak değerlendirilebilir. Onu da aktaralım. Şöyle bir bakıyorum bir yandan da, tabii ki süreyi de dikkate alma çabası içerisindeyim. İlginç bir açıklama Türk Tabipleri Birliği'nden, bu benim dikkatimi çekti. Başlık şöyle: ekonomiyle aslında çok doğrudan da orantılı. Ekonomi konuşuyoruz. Bir boyutu da sağlığımız tabii. Hep söylüyorum, enflasyon dediğimiz o canavar, tırnak içerisinde böyle bir canavar yaratıyoruz değil mi? Neden? Çünkü eleştirilmesi gereken biz değiliz, o canavardır algısı yaratmak için son derece kullanışlı. Trafik canavarı da yaratmıştık, hatırlayınız. Evet, peki. Türkiye'nin sağlığı iyi değil. Başlık bu aslına bakılırsa, ki Sağlık Bakanımız ne diyor Sayın Memişoğlu? Yani aslına bakılırsa sistem gayet tıkır tıkır işliyor gibi açıklamalar var, ama mesela şöyle bir bakıyorum, iş yükü açısından 3 milyon vatandaşın sağlık sorunları için aile sağlığı merkezlerine ya da hastanelere başvurduğunu biz öğreniyoruz. Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı açıklamada. Yılda sağlık çalışanlarının işleri gerçekten zor. Yılda 1 milyar kez sağlık hizmeti veriliyor Türkiye'de. Çok ilginç rakamlar bunlar. 1 milyar olağanüstü bir rakam olarak görülebilir. Tabii dünya ile mesela karşılaştıralım, hani sağlık ve ekonomi. Mesela OECD ülkeleri, diyor ki Türk Tabipleri Birliği, gayri safi yurt içi hasılanın ortalama %9-9,5'unu sağlık hizmetlerine ayırırken ülkemizde tablo ne? Ülkemizde bunun yarısı, %4.7'lik bir bütçeden pay ayrılıyor aslına bakılırsa. Ki hadi daha net, daha rakamlarla somutlaştırayım bunu, yine OECD'de mesela sağlıkta, OECD ülkeleri sağlıkta kişi başına yaklaşık 6000 Amerikan doları harcarken biz ne kadar harcıyoruz ülke olarak? 2300 dolar sadece harcıyoruz. Bu kaynaklar, mevcut durum buyken, tablo buyken, sağlık hizmetlerinden hakkınca, hem sağlık hizmeti verenler açısından söylüyorum bunu, hem de bizler sağlık hizmeti alanlar, bu konuda hepimizin yolu hastanelere ya da aile sağlığı merkezlerine düşüyor. Aslına bakılırsa gerçekliği de ortaya koyuyor bu rakamlar. Tabii bu hizmet, şöyle düşünmek gerekiyor aslına bakılırsa, hani iktidarın son 20-25 yıl pek çok politikası konuşuluyor, pek çok politikası da eleştiriliyor. Aslında bakılırsa ilk 10 yıl öyle söyleyelim neredeyse, özellikle bu sağlık hizmetlerinde yapılanlar, sağlık hizmetleri açısından atılan adımlar toplumun geniş kesimi tarafından da hani yani muhalif de olsa, işte partiye oy da vermiş olsa yine de bir hani, evet yapılıyor bir şeyler, birkaç adım atılıyor şeklinde değerlendiriliyordu. Ama ondan sonraki süreçte ortaya çıkan tablo aslına bakılırsa tabii ekonomiyle de doğru orantılı bu. O yüzden o memnuniyetsizliği körükledi, tekrar söyleyebiliriz, tam olarak bunu söyleyebiliriz aslına bakılırsa. Bakın, Türkiye İstatistik Kurumu diyor ki ülkemizdeki hanelerin %56'sı doktor muayene ve tedavi harcamasını, %55'i ilaç harcamasını, %44'ü diş muayene ya da tedavi harcamasını artık yük olarak görüyor. Yük olarak görüyor. Yani sosyal güvenlik sistemi tabii bir yandan da hepimizi nereye yönlendiriyor? Özel sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor, değil mi? Sistem artık buna göre kurgulandığı için doğal olarak da vatandaşların, yurttaşların bu sağlık harcamalarından bir şekilde vazgeçiyor olmaları, özellikle düşük gelir grubu açısından bakıldığı zaman çok daha ağır bir yükün ortaya çıktığını görüyoruz. Bakın, en düşük o %20'lik gelir grubu, o gelir grubundaki %45'lik bir bölüm, dediğim gibi yani diş tedavisi, yani sağlıkta hangi konu ihmal edilebilir, tabii ki hiçbirisi edilemez de, diş muayene ya da tedavisinden bile vazgeçmek zorunda kalıyor. Ve bu sürecin yine istatistiklere bakıldığı zaman özellikle ne zamandan sonra, 2022 yılından sonra çok daha bu yükün, o haneler üzerindeki yükün çok daha ağırlaştığını görüyoruz. Maalesef gerçekliğimiz tam olarak da bu. 2022-2025 verileri karşılaştırıldığı zaman, hani çok rakamlara da boğmayayım sizi ama, gerçekten yurttaş sağlık hizmetlerinden vazgeçmek zorunda kalıyor. Hastaneler yakında da olsa, uzakta da olsa. Neden bu cümleyi kurdum? Çünkü şehir hastaneleri, ilginç, hani bir mucize olarak tanımlanmıştı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı ne diyordu? Hayalimdeki projeler. Yani Dünya Bankası bunu çok öncesinde 80'li yıllarda bu projeleri önermişti. Bütün ülkelere önermişti. Hatta İngiltere ilk olarak bu projeyi hayata geçiren ülkelerden biriydi. Hemen sonuçlarını gördüler ve hemen vazgeçtiler. Nasıl bir ağır maliyeti olduğunu gördüler ve hemen vazgeçtiler. Demek ki neymiş? Dünya Bankası'nın söylediği her şey doğru değilmiş. Ama biz uygulamaya devam ediyoruz ve gerçekliğimiz ne? Gerçekliğimiz şu. Geride bıraktığımız yıl 111 milyar lira ödeme yaptık biz şehir hastanelerine. Toplamda şehir hastanelerine ödenen miktar bu. Alt başlıkları da var, çok girmeyeceğim ama bu kadar mı? Hayır. 2025'te 111 milyar lira. 2026'ya geldik. İlk 4 ay itibariyle ödenen miktar bunun yarısı, daha şimdiden 57 milyar liranın üzerine çıkmış durumda ödenen bu şehir hastanelerine ödenen para. Oradaki hizmet kalitesi, o hastanelerin büyüklüğü, hani her şey büyük olsun gibi bir takıntımız var ya ülke olarak. İşte her şeyin büyük olması, adliyelerin, hastanelerin büyük olması çözümü getirmiyor maalesef. Bunu anlamamız gerekiyor. Diyelim ve ilk bölümü yavaş yavaş bitirelim. Söylediğim gibi birazdan Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Caner Tufan Yazıcıoğlu konuğum olacak ve emeklilerin durumu ne olacak sorusunu, tabii ki bunun dışında pek çok soruyu da kendisine yönelteceğiz. Şimdi haber merkezine gidelim. Sevgili Serkan'dan, Serkan Başdımar'dan geride kalan saatte ne olmuş ne bitmiş onu öğrenelim. İkinci bölümde ben sizlerleyim.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 21 ilde bahis operasyonu düzenlendi. 61 kişi yakalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Ayrıntılar bültenimizde. Şanlıurfa merkezi 21 ilde düzenlenen bahis operasyonlarında hesaplarında 5.8 milyar lira hesap hareketliliği tespit edilen 61 kişi yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Okul saldırılarının ardından tehdit içerikli paylaşım yapan 36 çocuğa sosyal destek verilecek. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen 36 suça sürüklenen çocuğa sosyal ve psikolojik destek sağlanacak. Öte yandan 4'ü tutuklu, 26'sı konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan toplam 56 suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Antalya merkezi olmak üzere Ankara ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Şehir dışına gözaltına alınan kişilerin de Antalya Emniyetine getirileceği belirtildi. Siyasilerle devam edelim bültene. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Özgür Özel'in gündeminde ekonomi vardı. Ekonomide gelinen noktayı gençler üzerinden anlatan Özel şunları söyledi.
2: Öyle bir dönemdeyiz ki hepimizin, bu salondaki herkesin evlatları kendinden daha uzun boylu, babalardan daha yakışıklı, annelerden daha güzel. Ama ilk kez yaşıyoruz ki herkesin evladı kendinden daha fakir. Herkesin evladının geleceği kendi geleceğinden daha karanlık. İşte bu karanlığı yırtıp atmak, bu umutsuzluktan gençleri kurtarmak, dünyadaki gençler nasıl umutla bakıyorsa yarınlarına, öyle bir Türkiye inşa etmek, evlatlarına dünyanın öbür ucunda değil, öz vatan larında hayal kurdurmak için bir kez daha iktidara talibiz.
1: Özel konuşmasında bir kez daha hatırlatarak partisinin doğru ve dürüstün yanında olduğunu tekrar vurguladı.
2: Bir kez daha sizlerin ve milletimizin karşısına çıkıp biz yine doğru tarafta durduk. Dürüst insanları savunduk, suçsuzları savunduk, iftiracılara karşı baş eğmedik, gerekirse baş verdik ama eğilmedik diyeceğimiz güne kadar buradan tarihin önüne şerh düşüyorum. Bir daha çıkacağım ve bugünü hatırlatacağım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Dünya Çiftçiler Günü programında konuştu. Erdoğan'ın Dünya Çiftçiler Günü konuşmasındaki gündemlerinden biri gıda milliyetçiliğiydi. Son dönemde gıda milliyetçi denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak önlemleri önceden aldıklarını belirtti.
3: Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korurken, diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık.
1: Dış gündemle devam edelim. Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Buna göre Hürmüz Boğazı ve çevresinde İran 33 füze rampasından 30'una erişim sağlamaya devam ediyor. Tüm füze stoklarının ise %70'i kullanılabilir durumda. İran'ın Amerikan savaş gemilerini tehdit edebilecek potansiyeli de sahip olduğu ifade ediliyor. NBA yıldızı Brandon Clark 29 yaşında hayatını kaybetti. NBA takımı Memphis Grizzlies forması giyen Kanadalı basketbolcu Brandon Clark 29 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümünün aşırı dozdan kaynaklandığı düşünülüyor. Daha önce de oyuncunun üzerinde bazı eyaletlerde yasal olan uyuşturucu madde bulunmuştu. Clark bir gün sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
4: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni noktalayalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeyi doğusunda yerel kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Başkent Ankara yerel sağanak yağışlı 23, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu, İzmir 29, Antalya 24 derece, Trabzon, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı, Trabzon 20, Diyarbakır 25, Van 19 derece, Gaziantep parçalı bulutlu 26 derece. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.

0: vardı. Tabii bütün Avrupa ülkelerini masanın önüne toplayıp boncuk gibi dizen bir Trump böyle bir şeyi karşısında, hem Putin'in karşısında hem de Xi'nin karşısında tabii umduğunu bulamadı.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Bayrak Meclis üyesi Latif Aydemir'in bir açıklaması vardı kadın cinayetleri üzerine. Hatırlayınız, öldürülen kadar ölen de suçludur gibi. Aslında işte Türkiye'de kadına ve kadına yönelik şiddete, o cinayetlere bakışın toplumun bir kesimi açısından konsantre hali diyebiliriz. Latif Aydemir'in sarf ettiği bu cümle çok tepki çekmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da AK Parti Bayraklı Meclis üyesi Latif Aydemir'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti. Doğru bir adım mı? Evet, doğru bir adım. Ama ondan önce bütün partiler açısından, bütün siyasiler, AK Parti'yi kastetmiyorum, bizleri o meclislerde, belediye ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi fark etmez, bizleri orada temsil eden herkesin bu konuda bir kendisine belki çekidüzen vermesi, ben ne söylüyorum, ağzımdan ne çıkıyor sorusunu bir yanıtlaması gerekiyor galiba. Boğaz kaç boğumdur? O cümleler ağzımızdan çıkmadan önce nereye denk geliyor? Belki bunu bir düşünmeleri gerekiyor.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Avrupa rekoru kırıyor 3000 metre yürüyüşte Fransız atlet Alice Finot. Yarışın arkasından da erkek arkadaşına evlilik teklifinde bulunuyor ya. O kadar özel bir evlilik teklifi ki, yani bu evlilik teklifini baya bir düşünme fırsatı olmuş anladığım kadarıyla. Bu telefonu kaydettirmeniz gerekiyor. Ödediğiniz ücret normalde 31.692 lira ama yeni değerleme oranıyla yeni yılda bu fiyatın 45.953 liraya kadar yükseleceği konuşuluyor. Kazada dur levhasına uymayarak ana yola çıkış yaptığı ve trafik işaretlerine uymadığı ifade ediliyor. Emekli polis memuru İbrahim Bayşu tarafından hazırlanan rapor, Fatma Zehra Kınık Demir'in %100 kusurlu olduğunu vurguluyor. Peki ne oluyor? Herhangi bir şey var mı? Yapılan bir işlem var mı? Bir kişi hayatını kaybediyor. Ya Allah aşkına, bu yeni karşılaştığımız bir şey değil ki. Türkiye'de biz bu manzaralarla çok karşılaşıyoruz. Adalet diyoruz. En önemli saç ayaklarından bir tanesi.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Dünya Haberi.

Saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Putin, Oreşnik sistemi nükleer savaş başlıklarıyla donatılabilir dedi. Gözler Trump-Xi görüşmesinde. İsrail idam yasasını onayladı, duruşmalar canlı yayınlanacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus komutanlarla toplantı yaptı. Stratejik füze komutanları komutanının, füze kuvvetleri komutanının raporunu dinledi. Putin, toplantı sonrası yaptığı konuşmada Rusya'nın son geliştirdiği silah sistemlerine yeniden mercek tuttu. Oreshnik hipersonik füze sisteminin nükleer savaş başlıklarıyla donatabileceğini bir kez daha vurguladı. Rus lider konuşmasında ABD'nin antibalistik füze anlaşmasından çekilmesinin ardından stratejik güvenliği sağlamayı düşünmek zorunda kaldığını ifade etti. Putin'in açıklamalarına göre Poseidon sistemi ve Burevestnik füzesi üzerindeki çalışmalar tamamlanma aşamasında, Kinjal füzesinin de geliştirme çalışmaları sürüyor. Dünyadaki en güçlü füze sistemi olan ve toplam gücü herhangi bir batılı muadilinin 4 katından fazla olan Sarmat füze sistemi de bu yılın sonunda orduda göreve başlayacak. ABD Başkanı Donald Trump bu yıl Rusya'yı ziyaret edebilirim dedi. Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik çabalar kapsamında bu yıl Rusya'yı ziyaret etme ihtimalini

0: dile getirerek savaşın sona ermeye gittikçe yaklaştığını söyledi. Trump kendisine yöneltilen "Bu yıl Rusya'ya bir ziyaretiniz olabilir mi?" sorusuna "Bu mümkün, gerekli olan her şeyi yapacağım. Bu savaş, inanın ya da inanmayın, sona ermeye gitgide yaklaşıyor ve biz eninde sonunda Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyoruz" yanıtını verdi. Trump olası ziyaretin takvimi veya şartlarına ilişkinse ayrıntı vermedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesinin ardından iki ülkenin hiçbir ortak projesinin hayata geçirilmediğini söyledi. Hindistan medyasına konuşan Lavrov, Trump döneminde Rusya ve ABD'nin farklı düzeylerde temaslarını sürdürdüğünü, ancak bu diyaloğun somut sonuçlara dönüşmediğini dile getirdi. Rusya ve ABD'nin karşılıklı yarar sağlayan modern, teknolojik, enerji ve diğer alanlardaki projeler için devasa perspektiflere sahip olduğuna dair çok sayıda doğru söz sarf ediliyor, ancak fiiliyatta hiçbir şey olmuyor ifadelerini kullandı. Gözler Trump-Xi görüşmesinde. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping küresel dengeleri yakından ilgilendiren kritik başlıkları görüşmek üzere Pekin'de bir araya gelecek. Zirvede ABD-İran geriliminden ticaret savaşlarına, Tayvan meselesinden nükleer silahlara kadar pek çok stratejik konu masaya yatırılacak. Görüşmenin en sıcak başlıklarından birini son dönemde tırmanan ABD-İran gerilimi oluşturuyor. Yıllardır iki ülke arasındaki en hassas konulardan biri olan Tayvan meselesi de görüşmenin merkezinde yer alacak. Pekin yönetiminin Washington'dan Tayvan'a yönelik desteğini azaltmasını talep edeceği öngörülüyor. ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve Çin'in ihracat pazarını çeşitlendirme çabaları da zirvenin ekonomi ayağını oluşturacak. Tarihi zirveden çıkacak sonuçların sadece iki ülke ilişkilerini değil, küresel güvenlik ve ekonomi politikalarını da uzun vadede etkilemesi bekleniyor. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Buna göre İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72.742'ye, yaralı sayısı da 172.565'e yükseldi. Gazze şeridinde enkaz altında da halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. İsrail idam yasasını onayladı. Duruşmalar canlı yayınlanacak. İsrail Meclisi Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarına katıldığı öne sürülen Filistinlilere idam cezası verilmesi ve yargılamaların kamuoyu açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. İsrail Meclisi'nde oylama yapıldı ve 7 Ekim saldırılarına katılanlara idam cezasının önü açıldı. 3 hakimli bir heyet tarafından yönetilecek ve Kudüs'te kurulacak özel askeri mahkeme 7 Ekim saldırılarına katılmakla suçlananları yargılayacak. Halka açık olacak yargılamanın önemli anları İsrail'deki normal mahkeme süreçlerinden farklı olarak internet üzerinden canlı yayınlanacak. Venezuela'dan Trump'a 51. eyalet tepkisi gecikmedi. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, ülkesini ABD'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi şekilde düşündüğünü söyleyen ABD başkanı Trump'a yanıt verdi. Rodriguez yanıtında Venezuela'nın tam bağımsızlığına işaret etti. "Böyle bir şey asla kabul edilemez. Çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanlarıyla kadın kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz" dedi. Trump yönetimiyle işbirliğine dayalı bir diplomatik gündem yürüttüklerini de dile getiren Rodriguez, "Tarihimiz bizi bir koloni değil, özgü bir ülke haline getirmek için hayatlarını feda eden kadın ve erkeklerin zaferlerle dolu mücadelesidir" değerlendirmesinde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, hanta virüsün yeni bir pandemi başlangıcı olmadığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandırılı yolcu gemisinde tespit edilen ve hızla dünya gündemine oturan hanta virüs vakalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada gemide görülen ve tahliye işlemi sonrası yapılacak temas takibi işlemi sonrasında daha fazla vaka çıkma ihtimali bulunan hanta virüsün yeni bir pandeminin başlangıcı ise olmadığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon beklentinin üzerinde çıktı. ABD'de enflasyon Nisan'da beklentileri aşarak yıllık %3,8'e yükseldi. Böylece yıllık enflasyon Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Yükselişte enerji fiyatları etkili oldu. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada yaşanan can kayıplarıyla altyapı hasarı nedeniyle ülkede ulusal afet hali ilan edildi. Ulusal Afet Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ülke genelinde şimdiye kadar en az 10 kişi sel ve ağaç devrilmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Batı Cape eyaletinde evleri sular altında kalan yaklaşık 6 bin kişi de güvenli bölgelere tahliye edildi. Haberleri aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya Haberi.
2: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın.
3: Böyle bir şaka olabilir mi sizce? Böyle bir canice.
2: Bu işkence.
3: En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyor. Hani bu şaka olarak kabul edilemez bir defa.
4: Bu ziyaret doğrudan doğruya Lozan'ı delme amaçlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik üniter ulus devlet yapısına karşı bir tecavüz anlamını taşıyor.
5: Dürüst olmak lazım. Yani dört partinin de ne tabelasından ne de genel başkandan vazgeçmeye niyeti gözükmüyor yani.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
6: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: Mayıs 2026 Çarşamba gününden herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. Basın turu başlıyor. Ben Selin Yazıcı.
7: Ben Ebru Dönmez.
8: Ben Serkan Baştımar.
0: Bugünün ilk gazetesi Sözcü Gazetesi olacak. Sözcü Gazetesi dev bir manşet atmış. Butlan kesmedik, kapatma geliyor demiş. Neden bahsediyoruz? CHP'den bahsediyoruz. Siyasi kulislerdeki son iddiayı sayfalarına taşımış. Partilere bağışta limit 351 bin lira. Muhittin Böceğin 1 milyon euro verdim iddiası bahane edilecek, limit aşıldı denilecek ve CHP'ye kapatma davası açılacak denmiş. Başak Kaya'nın özel haberi bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. CHP'de devam eden bir butlan tartışması var biliyorsunuz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böceğin ifadeleriyle bu dava yeni bir hal almış durumda. Böcek ailesinin adaylık sürecinde genel merkeze 1 milyon euro verdiğini öne sürmesi partinin mali denetimi üzerindeki baskıyı da arttırmış durumda. Siyasi partilere yapılacak bağışta kişi başı sınırı 351 bin lira. Bu nedenle de baba oğlun 1 milyon euro iddiası, hazine yardımının kesilmesi ya da kapatma davası riskini de gündeme getirmiş. İşte bu haberde Sözcü Gazetesi'nin manşetinde yer almış. Onun yanı sıra CHP liderinin meclisteki konuşması da yine burada yer alıyor ve biliyorsunuz Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye bir geçiş süreci vardı. İşte bu konuda yine sayfalarına taşımış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Burcu Köksal'ın rozetini taktı ve onu ilk tebrik eden isim oldu diye de fotoğrafları paylaşılmış. Nefes Gazetesi ile devam edelim. Nefes Gazetesi de AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Topçu'nun astırdığı borç afişi yeniden gündeme geldi diyor. Başkan Topçu CHP çatısı altında girdiği seçimi kazandıktan sonra belediyeyi astırdığı afişte AK Parti yönetiminden kalan 125 milyon liralık borcu kalem kalem sıralamıştı. Kasada ise 642 bin TL olduğunu açıklamıştı diyor. Bu arada AK Parti'nin Kocaeli'de düzenleyeceği şölende şarkıcı Merve Özbey'in sahne alacağı söyleniyor. Ancak CHP'ye yönelik destek mesajları ortaya çıktıktan sonra şölene 4 gün kala programdan çıkarıldığı yer almış Nefes Gazetesi'nin ilk sayfasındaki haberde. Bir haber daha aktaralım. Yoksuluz, yalnızız diyor. Tek kişilik köhne evlerden bahsetmiş. TÜİK'in verilerine dayanarak bunları söylüyor. Yoksulluk oranı %20,6, yani 86 milyonun 17 milyon 706 bini yoksul. 5 milyon 530 bin 285 kişi ise yalnız yaşıyor. Nüfusun %28,8'i sağlıksız evlerde oturuyor demiş. Aile istatistiği açıklamıştı TÜİK verilerine dayanarak. Nefes Gazetesi de bunları aktarmış.
7: Milliyet Gazetesi'ndeyiz. Tarım sektöründe biliyorsunuz ki son zamanlarda daralma var. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmaların son sürat devam ettiğini belirtti ve dün Dünya Çiftçiler Konuşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında açıklamalarda bulundu demiştik. Çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesini veren Erdoğan, dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. Tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanlara finansmanı erişimi kolaylaştıracağız açıklamasında bulundu. Bir diğer bir haberimizle devam edelim. Ateşkes Yaşam Destek Ünitesi'ne bağlı. Bu açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump yaptı. Trump'ın İran'ın son barış teklifini tamamen kabul edilemez olarak nitelendirmesinin ardından Ateşkes yeniden baskı altına girdi. Trump, Beyaz Saray'da Ateşkes için inanılmaz derecede zayıf durumda, Yaşam Destek Ünitesi'ne bağlı gibi ifadeler kullandı.
0: Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesinden Yavuz Donat'ın köşesinden bir kısmı sizlerle paylaşmak istiyorum. FETÖ'cü hainler Alman istihbaratı korumasında diyor. Efendim, Berlin gezisinde dikkatimi çekti diyor Yavuz Donat. Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler Almanya'nın her yerinde. Sessiz ve derinden gidiyorlar. 25 okulları var. Türk vatandaşları bunların okullarından uzak duruyor. Kursları devletten para alıyor. Adil Öksüz ve FETÖ'cü yöneticiler de Alman istihbaratının koruması altında demiş gazeteci Yavuz Donat'ın bugünkü vitrin başlıklı yazısı bu şekilde. Ve yine bir haber daha var. Bugün hemen hemen bütün gazetelerde görmüşsünüzdür. Sosyal medyada ve televizyonlarda da fazlasıyla çıktı. İnanılmaz can acıtıcı bir haber ve hani her ölüme bir bahane bulunur. Evet, ama bu gerçekten çok pisi pisine bir haber. 28 yaşında pırıl pırıl bir genç kız Gamze Yıldız İstanbul'da grip şikayetiyle bir tıp merkezine gidiyor. Ve buraya gittiğinde kendiyle ilgili bilgileri de veriyor. Alerjisi olduğu ilaçları da söylüyor. Şunlara şunlara alerjim var diyor. Ancak buna rağmen kendisine 6 ilaç karıştırılıp bir serum veriliyor ve bu serumu almasının ardından genç kadın fenalaşarak hayatını kaybediyor. Yani hafif bir gripal durum için gidiyorsunuz. Ertesi gün yüksek ihtimalle işinize, belki okulunuza gideceksiniz veya hayatınızı daha iyi devam etmek istiyorsunuz. Bir serum alayım düşünceniz var, doktor görsün düşünceniz var. Bu düşünceyle bir tıp merkezine gidiyorsunuz. Burada tedavi beklerken maalesef sizi ölüme götüren bir süreç yaşanıyor. Bu arada Gamze'nin ailesi yaptığı açıklamada tabii ki başka Gamzeler ölmesin diyor. Yetkililerden gereken ceza olması için de Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunuyor. Ancak farklı bir durum daha var bakın efendim. Aileden şöyle bir açıklama var. Biz buraya gelip birçok defa bilgi almaya çalıştık ama silahlı kişiler bir daha gelirseniz sizi vururuz diye tehdit ettiler diyor. Yani bir tehdit de var. Ailenin acısı bir taraftan, kızının acısından dolayı tabii ki bu insanların ceza almasını istiyorlar ama bu arada bir de tehdit ediliyorlar. Nereden bakarsanız her tarafı ayrı korkunç bir haber. Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Hürriyet Gazetesi de önemli bir rapordan bahsediyor. Zira son zamanlarda bu suça sürüklenen çocuklar ve işledikleri suçlar raporlaştırılmış. Eğitim reformu girişimi bir çarpıcı tablo ortaya koymuş. Buna göre 15 yaşındaki her 4 çocuktan biri okulda çeteleşmeye tanık olduğunu, bıçak veya silah taşıyan öğrenci gördüğünü söylemiş. Son 9 yılda da çocukların karıştığı cinayet vakaları tam %131 artmış. Korkunç veriler bunlar tabii ki. Türkiye'de son dönemde okullarda yaşanan şiddet olaylarıyla sarsılmıştık biliyorsunuz. Eğitim dünyasında da güvenlik ve rehberlik ve okul iklimi tartışmaları yeniden gündeme geldi. Eğitim reformu girişimi de yayımladığı yeni çalışmayla dikkat çeken veriler ortaya koydu. Rapora göre Türkiye'de 15 yaşındaki her 4 çocuktan biri okulda çeteleşmeye tanık olduğunu söylüyor. Ayrıca uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı suçların ise %119 yükseldiği belirtiliyor. Diğer yandan rapora göre mağdur çocuk sayısı da 2020'den 2024'e kadar %156 artarak 279.620'ye ulaşmış. Raporda pandemi sonrası dönemde çocukların dijital ortamlarda daha fazla zaman geçirmesinin de yeni risk alanları oluşturduğu kaydediliyor. TÜİK verilerine göre 6-15 yaş grubundaki çocukların %91,3'ü, neredeyse %100'e yakın bir oran internet kullanıyor. %74'ü de dijital oyunlar oynuyor. %66'sı ise sosyal medyada aktif olarak yer alıyor. Çalışma okulla dijital dünya arasındaki sınırın giderek silikleştiğini belirtmiş.
7: Cumhuriyet gazetesindeyiz. TÜİK'in açıkladığı verilerle yine devam edeceğiz. Artan yaşam maliyetleri, konut krizi ve yoksulluk, hatta gelir güvencesizliği maalesef insanları vurmuş durumda. Aileler tam anlamıyla küçülmekte. TÜİK'in açıkladığı 2025 verileri yoksullaşmanın aile düzenini doğrudan etkiledi. Verilere göre 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2025 yılında 3.08 kişiye geriledi. Uzmanlara göre de bu düşüşteki en büyük neden ekonomik koşulların kötüleşmesi. Ve bir diğer haberimize baktığımızda memur ücret bekliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı memurlar, veteriner hekimler ve veteriner sağlık çalışanları sahada yürütüyor uygulama ücretlerini yaklaşık 9 aydır alamıyor. Tarım Orman İş Genel Sekreteri Canik, emekçinin alın teri üzerinden tasarruf yapılamaz diyor.
8: Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesinde hantavirüste pandemi riski yok diye Dünya Sağlık Örgütü'nden hani bir nevi bizi rahatlatan açıklamayı sayfalarına taşımış. Bugünlerde hantavirüsle kalkıyoruz, hantavirüsle yatıyoruz. Covid-19 gibi önümüzde geçmişte böyle bir şey yaşadığımız için dolayısıyla bütün dünya korku altında. Hani bu da bir pandemiye dönüşür mü riski taşıyoruz. Ancak hantavirüs Covid-19'da olduğu gibi yeni bir pandeminin başlangıcı değil. Kemirgenlerden insanlara bulaşır ancak insandan insana bulaşması çok nadirdir. Ancak çok yakın temasta belli bir risk olabilir demiş. Dünya Sağlık Örgütü bu açıklamayı yapmış efendim. Ve bir güzel haber, 6 ayda 125 bin turist nereye geliyor? Bize geliyor efendim. Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri 2 haftada 5 bin turiste tam 3 kez Marmaris'e geldi. Gemi 97 bin nüfuslu ilçeye Kasım ayına kadar 125 bin turist gelecek. Müthiş bir canlılık olacak. Oranın esnafı da inanılmaz derecede mutludur diye düşünüyorum. Çünkü az bir rakam değil, 125 bin turist Kasım ayına kadar gelecek.
0: Sen turistlerden bahsetmişken yaz sezonu da açılıyor. Takvim gazetesi de bu yazlık yerlerde tatile gideceğimiz yörelerdeki fiyatlardan biraz bahsetmiş.
8: Lahmacun fiyatları belirlenmiş mi?
0: Lahmacun fiyatları değil ama ortalama konut fiyatları belirlenmiş. Buna göre Bodrum ve Çeşme'nin fiyatlarda öne çıktığını söylüyor. Gayrimenkul Değerlendirme Direktörü Akkaya bu değerlendirmeleri yapmış. Daha hesaplı fiyatlar arayanlar Fethiye, Seferihisar, Foça, Dikili, Kuşadası, Edremit gibi bölgelere yöneliyor demiş. Eğer sizin de böyle uygun fiyatlı yazlık alma fikriniz varsa buradan bu yöreler öneriliyor. Mesela Fethiye'de ilçenin en yüksek gayrimenkul değerine sahip bölgesi Göcek Mahallesi demiş. Ölüdeniz'e en yakın konut bölgesi olan Hisarönü ve Ovacık mahallelerinde hem villa hem de apart düzeyinde yazlık yoğunluğu yüksek.
9: Fiyatlara bakacak olursak da metrekare fiyatı ortalama 65-85 bin, deniz manzaralı yeni projelerde ise 120-160 bin lira seviyelerinde. Ayvalık'ta mesela bakacak olursak, burada sıfır müstakil konutların metrekare birim değeri de 75-80 bin liraymış. Ortalama 45-50 metrekare alanlı 1+1 dairelerde ise bu değer 50-60 bin lira civarına kadar çıkıyormuş. Bu şekilde bir de Kaş'tan son olarak fiyat vereyim. Antalya'nın en yüksek gayrimenkul değerine sahip ilçesi olarak biliniyor Kaş. Kalkan bölgesinde ortalama konut fiyatları da 19,3 milyon lira seviyesinde diyor. İlçede genel olarak villalar 9 ila 110 bin lira metrekare birim fiyatı üzerinden satış gösteriyormuş.
7: Türkiye Gazetesi'nde sağlık sektöründe infial yaratan bir haberle devam edeceğiz. Hastaneye bir operasyon düzenleniyor ve rüşvetçi doktorlar gözaltına alınıyor. Nerede? Samsun'da. Hastalardan rüşvet alan 3'ü profesör, 1'i doçent, 4 doktor yakalandı. Bir başka operasyonda sahte web sitesiyle vatandaşı dolandıran 12 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Bir diğer haberimizde sporu ilgilendiren bir haber. En az hakem hatası bizdeymiş Selin. Yani bu açıklamayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu yapıyor. Ben de aynı şekilde senin gibi böyle bir reaksiyon gösterdim ama tabii diğer ligleri de takip etmiyorum. Belki haklılık payı da olabilir. Türk hakemlerinin 5 büyük ligdeki yani İspanya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya hakemlerine göre çok daha az hata yaptığını belirten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu, kendileri 100 hata yapıyor, biz 2 hata yapınca faturayı bize kesiyorlar.
8: Kaç tane hakem yolladık Dünya Kupası'na? Bir ona da bir bakalım o zaman.
7: Onu da araştırmak lazım.
8: Peki, Yeni Şafak gazetesine devam edelim. Yasa dışı bahisçiler avcıdan kaçamadı. Hangi avcıdan kaçamadı? Efendim, yapay zeka artık her yerde. İstanbul Emniyeti de yapay zeka destekli avcı sistemiyle çalışıyor ve bu sistemle 600 bin mesaj analiz edildi. Dijital incelemeler sonucu kimlikleri ve faaliyet ağları belirlenen 108 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahisle bağlantılı 5151 internet sitesine de erişim engeli getirildi. Ve işte bu operasyonda İstanbul Emniyeti yapay zeka destekli avcı sisteminden yararlanmış. Yani yapay zeka diyoruz ya, artık her yerde. Bakın, 600 bin mesajı analiz edilmesi gerçekten kolay bir şey değil. Ve işte yapay zekalı bu işlem de yapılmış ve 5000'den fazla internet sitesine de erişim gelmiş.
9: Milli Gazete ile devam edelim. Milli Gazete'de de iktidar sonbaharda baskın seçime gidecek diyor. Kim demiş? Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan seçim tarihini böylelikle açıklamış kendi ağzından. Saadet lideri Arıkan katıldığı bir televizyon programında konuşuyor. Ayrıca dün de Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programında da açıklamalarda bulunmuştu. Ve iktidarın 2026 sonbaharında bir baskın seçime gitmeye hazırlandığını kaydetmiş Genel Başkan Arıkan ve diyor ki Türkiye'nin 2026 yılının sonbaharında bir baskın seçime gideceğini söyledikten sonra meclise gelecek varlık barışı düzenlemelerinde bu sürecin altyapısını oluşturduğuna dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken verilen erken seçim tartışmalarının biteceği vaadinin gerçekleşmediğini hatırlatan Arıkan, Türkiye'de bir yönetilememe krizi yaşandığını vurgulamış ve muhalefetin olası bir seçimden kaçmayacağını ve en güzel şekilde mücadelesini vereceğini belirtmiş. Ayrıca iktidarın ısrarla seçime ihtiyaç olmadığını söylemesi rağmen merceği bütünerek bakıldığında gelişmelerin erken seçimden ziyade bir baskın seçime işaret ettiğini belirtmiş Arıkan.
7: Bir Gün gazetesindeyiz. Siyasetle devam edeceğiz. Dün biliyorsunuz ki Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçiş yapmıştı. Dün rozetini de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Peki Bir Gün gazetesi bu haberi nasıl yorumluyor, hemen bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ırkçı faşist dediği Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'a AK Parti rozeti taktı. Köksal konuşmasında ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim dedi. Ve bir diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel de grup toplantısında gündeme ilişkin, daha doğrusu Köksal'ın AK Parti'ye geçişini sert sözlerle eleştirdi. Annesine küfredenlerin, kendisine hakaret edenlerin partisine geçti şeklinde yorumluyor Köksal'ın AK Parti'ye geçmesine. Ve bir diğer de Akın Gürlek'ti hedef isim. Özgür Özel, Akın Gürlek'e İBB davasını yargılanan şirketin sahibinden araç tahsis edildi dedi. Belge paylaştı. Özel 4 araç tahsis etmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiş araçlar. Bu araçların Akın Bey'i taşırken yediği cezalar var elimde şeklinde açıklamalar yaptı. Belgeleri de ortaya koydu.
8: Foto Maç gazetesindeyiz. Foto Maç gazetesi yine her zamanki gibi transfer bombalarını, transfer iddialarını yine aktarmış. İşte bu sefer de Galatasaray'ın Ugarte için prensipte anlaştığını söylüyor. Manchester United'la temasa geçtiğini söylüyor. Diğer tarafta da Fenerbahçe'de Lewandowski müjdesi demiş. Fenerbahçe ile Lewandowski'nin flörtleşmesi genelde böyle her transfer döneminde var ama bu sefer Foto Maç Lewandowski'nin yaptığı bir röportajdan bir cümleyi çekmiş ve o cümleden Fenerbahçe'yi olduğunu anlamış. Bu cümle benim hiç hoşuma gitmedi, bilmiyorum, ben yorumsuz bir şekilde söyleyeceğim. Polonyalı forvetin şöyle bir açıklaması var. La Liga'dan düşük seviyeli bir lige gidebilirim demiş. Foto Maç'ta diyor ki herhalde Fenerbahçe'den bahsediyor, herhalde Türk liglerinden bahsediyor diye düşünmüş bunu. Fenerbahçe'ye bir mesaj olarak yorumlanmış. Yani bir kişi bence gideceği takım için böyle bir şey yapmaz. Hadi o yaptı, bilmiyor. Foto Maç'ın bu cümleden Türk ligini algılıyor olması beni birazcık üzdü açıkçası.
9: Dünya Gazetesi'nden ben de son bir haber aktarayım. Çok müjdeli bir haber değil ama en azından tarih belirlenmesi açısından haber niteliği taşıyor. Emeklilerin ikramiyesinin ne zaman ödeneceği belli oldu. 4000 liralık değişmeyen ikramiye tutarı, Kurban Bayramı ikramiyesi 17-22 Mayıs tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bunu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün açıkladı.
7: Gazetesel bir haberle de basın turunu noktalayalım. Formda kal, reklamı al. Sunucu Burcu Esmersoy, çok bilinen bir markanın 2026 yaz sezonu koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Günde 30 dakika. Dakika egzersiz ve tek öğün beslenme yöntemini uygulayan 49 yaşındaki Esmersoy, ki baktığında hiç 49 yaşında gibi görünmüyor. Fit görüntüsüyle dikkat çekti. 5 yıldır markayla çalışan Burcu Esmersoy'un reklam çekiminden de 15 milyon lira aldığı ortaya çıktı. Allah bereket versin.
8: Sahane ama biz gene de böyle tek günde tek öğün beslenme falan, bunları çok sağlıklı çok evet. Bulmuyoruz. Evet. Bunları önermeyelim. Hele ki 49 yaşında almış bir kadının, yani çok da uygun değil. Bizi gençler de dinliyor ama size günde bir öğün yok. Yok. O biraz fazla olmuş ama yani işte böyle şeylere çok böyle
9: takılıyorlar gençler.
8: Önde
9: evet.
8: Olan isim, bir de böyle yani popüler bir isimler böyle açıklamalar yaptığı zaman hop, o zaman ben de öyle yapayım. O öyle yapıyorsa ben de öyle yapayım diyor. Sonra işte böyle hastalıklar falan ortaya çıkıyor. Herkesin bedeni kendine. O yüzden hani o günde bir öğün, o öyle bir yaşam tarzı seçmiş olabilir. Mutlaka ki doktoruyla, diyetisyeniyle karşılıklı bir şey vardır. Cahil bir insan değil sonuçta. Ama bunları röportajını verirken çok dikkat etmek gerek diye düşünüyorum. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.
9: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
6: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
10: Tarımsal anlamdaki bu küçülmenin karşılığını biz marketlerde göreceğiz ki çok önemli bir marketin CEO'su da açıklama yaptı. Raflara ürün yerleştirme konusunda zorlanacağız dedi. Çiftçinin yapacağı bir şey yok. Mandalinayı 6 liraya satıyor. Biz markette 35 liraya alıyoruz. Ve bu aradaki 29 lirayı kim kazanıyor?
11: Kim kazanıyor?
10: Bunun tek çözümü vardır. Yıllardır söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Kooperatif. Bu aracıları kaldıracaksınız efendim. Devlet kooperatifi destekleyecek. Ya 20. yüzyılın başındaki sistemi yeniden mi öneriyorsunuz? O sistem işlerli olduğu için, kabul edildiği için ve bu anlamda hem çiftçiye hem de vatandaşa kazandırdığı için öneriyoruz. Ki pratiği de var. Bazı alanlarda kooperatifçilik ne kadar başarılı ilerliyor. Biz bunun örneklerini gördük. Daha önce Tunceli'de belediye başkanı olan Mehmet Maçoğlu hani böyle bir kooperatifçilik yapmıştı mesela ve oradan gelen geliri çocuklara burs olarak sağlıyordu ve bunun kazancını gördü bu anlamda. Bunun için söylüyoruz çünkü başarılı. Başarılı değil diyenler, o aradaki 29 lira var ya, orayı bir şey şekilde kotaranlar ya da o kotaranların tanıyanlar. Ve bu aradaki 29 lirayı kim kazanıyor?
6: Fethi Yılmaz'da yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
1: Paranın hareketi.
9: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Benzin fiyatlarına zam geliyor. Enflasyon raporu yarın açıklanacak. 2026 yılı için yaş çay alım fiyatı belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,45 artışla 14.846 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,91, holding endeksi %0,50 değer kazandı. Sektör endeksler arasında en çok kazandıran %1,42 ile madencilik, tek gerileyen %1,65 ile finansal kiralama faktöring oldu. Dolar haftanın 3. işlem gününde 45-41 liradan, euro ise 53-30 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalara bakacak olursak küresel piyasalar yön arayışına devam ediyor. Küresel piyasalarda ABD ve İran arasındaki ateşkese dair belirsizlikler ve ABD'de hızlanan enflasyonun ABD-İsrail-İran savaşının ekonomik etkilerini ortaya koymasıyla yön arayışı öne çıkıyor. Bu gelişmelerin yanı sıra ABD'de açıklanan enflasyon verisi de küresel piyasalardaki fiyatlamalarda etkili oldu. Ülkede tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %0,6, yıllık bazda ise %3,8 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık %0,3, yıllık %2,7 olması yönündeydi. Çekirdek TÜFE Mart'ta aylık %0,2 ve yıllık %2,6 artmıştı. Avrupa borsaları da ABD ve İran'ın kalıcı bir barış yapacağına dair umutların azalmasıyla dün negatif seyretti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman ekonomisinin durgunluktan çıkması için toplu bir çaba gösterilmesi çağrısı yaparak Almanya artık silkelenip kendine gelmek zorundadır dedi. Almanya Merkez Bankası Başkanı Nagel de enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon beklentilerine tehdit etmesi durumunda Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmesinin güçlü bir seçenek olduğunu belirterek Haziran ayında tekrar bir araya geleceğiz ve yeni veriler ışığında kararımızı açıklayacağız dedi. Bölgede tahvil faizlerinde görülen sert yükselişlerde hisse senedi piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Asya borsaları da Trump'ın Çin ziyareti öncesinde pozitif bir seyir izliyor. Trump'ın Çin ziyaretinde Nvidia üst yöneticisi Jensen Huang'ın bulunacağına dair haberler Asya piyasalarında risk iştahını destekledi. Söz konusu haberin ardından bölgede çip şirketlerinin hisselerinde yükselişler görüldü. Japonya'da yükselen enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları tetiklemesiyle ülkede 20 yıllık tahvil faizi %3,49'a çıkarak Ağustos 1996'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Emtia piyasalarına bakalım. Güne düşüşle başlayan gram altın önceki kapanışa göre %0,07 azalışla 6.875 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 11.260 liradan, Cumhuriyet altını 44.960 liradan satılıyor. Petrol de yüksek seyrini koruyor. Petrol fiyatları Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin belirsizlik ve arz endişeleriyle son 3 günde yaklaşık %8 yükseldikten sonra yatay seyre geçti. Brent petrol 107 dolar civarında işlem görürken ABD ham petrolü vadeli kontratları da 102 doların altında kaldı. Müzik Yurt içinde de benzin fiyatlarına zam gelecek. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 7 kuruş artış bekleniyor. Böylece İstanbul'da benzinin litresi 64,95 liraya, Ankara'da 65,90, İzmir'de 66,18, Doğu illerinde ise 67,53 liraya yükselecek. Enflasyon raporu yarın açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu yarın İstanbul'da açıklayacak. Başkan Fatih Karahan yarın saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Fiziki ortamda gerçekleştirecek toplantı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesiyle X sosyal medya platformu ve YouTube'dan canlı yayınlanacak. Ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Mart ayında 9 milyar 672 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 3 milyar 886 milyon dolar açık verdi. Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 9 milyar 515 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre Mart ayında cari açık yaklaşık 39,7 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde 77,8 milyar dolarlık açık oluştu. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak duyurdu. Bakanlığın geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olduğu anımsatıldı. Çaykur'un 2025'te 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay alımı yaptığına işaret edilen açıklamada Çaykur bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlenmiştir denildi. Dört ayda 3,9 milyar dolarlık hububat ihracatı yapıldı. Türkiye'den Ocak-Nisan döneminde 3,9 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. Ayçiçek yağı, çikolata ve kakaolu ürünler, makarna, bisküvi ve gofret, şekerleme çeşitleriyle buğday unu gibi temel gıda kalemlerini kapsayan sektörün ihracatı miktarda geçen yıla göre %16,7, değerde %5,2 geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın %24 artışla 452,2 milyon dolara yükseldiği, ayçiçek yağı sektörde ilk sırada yer alırken onu %14,4 düşüşle 343,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen çikolata ve kakao bazlı ürünler takip etti. Tavuk eti üretimi de Mart'ta arttı. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,2 artarak 232.063 tona, tavuk yumurtası üretimi de %17,6 yükselişle 1 milyar 920 milyon adede çıktı. Paran hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
11: Dünyanın her yerinde bu işi hamur eliyle şekillendiriyorlar tarımı. Biz de bunu saldım çayra meyvem gayra mantığıyla tüccara bıraktık, aracılara bıraktık. Her çıkan yeni düzenlemeyle fahiş fiyat mücadelesi düzenlenir. Yapa yapa bildikleri, eğer stoklanmış patates varsa onu stonu basmaktan ibaret oldu.
12: Evet, yani bir de o çok, çok komik bir şey tabii, işte depoda patates yakar. Nerede duracak? Depoda duracak patates yani.
11: Satamamış.
12: Yani bir ayda üretiyorsunuz, 12 ayda satıyorsunuz bunu. Yani onları nerede saklayacaksınız? Depoda saklayacaksınız yani. Ya çok tuhaf bir şey yani. Soğanda patateste depoda soğan yakaladı. Yakaladı elbette o. Başka ne olacak soğan?
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te. Enerjinin seydi.
7: enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar, önce özetler. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında artış bekleniyor. Çin, ABD'nin İran'ın petrol satışıyla bağlantılı şirketlere yaptırım kararına tepki gösterdi. Aksa Enerji, yılın ilk çeyreğinde 565 milyon lira net dönem kârı elde etti. Ayrıntılar bültenimizde. ABD ve İran arasında uzayan savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması petrol arzını düşürmeye devam ediyor. Bu durumda akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 10 kuruş artış bekleniyor. Böylece İstanbul'da benzinin litresinin 64 lira 95 kuruşa, Ankara'da 65 lira 90 kuruşa, İzmir'de 66 lira 18 kuruşa, Doğu illerinde ise 67 lira 55 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Çin, ABD'nin İran'ın petrol satışıyla bağlantılı şirketlere yaptırım kararına tepki gösterdi. Pekin yönetimi, ABD'nin İran'ın Çin'e petrol satışına aracılık ettikleri gerekçesiyle Hong Kong merkezli 4 şirkete yaptırım kararına karşı çıktığını bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chiaquin, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı. Çin'in uluslararası hukukta bir temeli olmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yetki vermediği tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu ifade eden sözcü Guo, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacaklarını belirtti. ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi 11 Mayıs'ta İran devrim muhafızlarının Çin'e petrol satışına aracılık ettikleri gerekçesiyle 3 şahıs ve 9 şirketi yaptırım listesine almıştı. Yaptırım uygulanan şirketler arasında Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kayıtlı Hong Kong Blue Ocean, Hong Kong Sanmu, JNDK ve Max Honor International Trade'de yer almıştı. Söz konusu şirketlerin İran petrolünün deniz aşırı satışı için paravan işlevi gördükleri, satın aldıkları büyük miktarda petrolü İran'ın gölge filosu olarak iddia edilen yaptırım altındaki tankerlerle Çin'e taşıdıkları iddia edilmişti. Aksa Enerji yılın ilk çeyreğinde 565 milyon lira net dönem kârı elde etti. Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin en büyük halka açık serbest elektrik üreticisi Aksa Enerji yılın ilk çeyreğinde global ölçekte çeşitlendirilmiş portföy yapısı, döviz bazlı gelir modeli ve disiplinli yatırım yaklaşımının desteğiyle güçlü operasyonel ve finansal performansını sürdürdü. Buna göre Aksa Enerji yılın ilk 3 ayında 565 milyon lira net dönem kârı elde etti. Enerji desteğinin spot piyasalardaki işlemlerle devam edelim. Enerji piyasaları işletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasına işlem hacmi bugün düne göre %67,4 artarak 492 milyon 141 bin 623 lira olarak gerçekleşti. Gün öncesi piyasada 1 megawatt saat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı ise 793 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1077 lira 4 kuruş oldu. Spot doğalgaz piyasasındaki işlemlere baktığımızda dün spot doğalgaz piyasasına işlem hacmi 4 milyon 701 bin 333 lira oldu. Bu tutar önceki gün 4 milyon 280 bin 559 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 17.221 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 273 bin metreküp oldu. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 106,51 dolardan satılıyor. Dün 108,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 107,77 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %1,1 azalarak 106,51 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Sur ham petrolün varili 101 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları yatırımcıların Orta Doğu'daki kırılgan ateşkes sürecine ilişkin gelişmeleri yakından izlemesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin liderleri arasında Çin'de yapılması beklenen zirve öncesinde temkinli davranmasıyla düşüş kaydetti. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
13: Enerjinin seyri.
14: Türkiye Uzay Ajansı 13 Aralık 2018'de bir rüya gerçek oluyor sloganıyla denmişti. Ay'a sert iniş gerçekleştireceğiz. Ne zaman?
15: 2023 yılında.
14: Biz hangi yıldayız? 2026 yılındayız. 2 milyar 344 milyon liralık bir bütçeyle Ay'a gidiş projesi devam ettirilmeye çalışılıyor. Devam ediyor mu? Hayır.
15: Hayır.
14: %68'lik bir ilerleme kaydedildiğini öğreniyoruz biz bu rakamla birlikte. İşte 2027 yılı işaret ediliyor. 2023'tü. Ertelenmiş biraz. Tabii ki atılsın bu adımlar.
15: Her yerde olmamız gerekiyor.
14: Biz 100 yılı geride bırakmış bir cumhuriyetiz. Bunları yapmakta geç bile kaldık.
15: Geç bile kaldık.
6: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Dünyanın gözü bu görüşmede, ABD ve Çin liderleri bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. CHP lideri Özel emekliye verilen 4000 lira bayram ikramiyesi üzerinden hükümete tepki gösterdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Gözler Trump-Xi görüşmesinde. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping küresel dengeleri yakından ilgilendiren kritik başlıkları görüşmek üzere Pekin'de bir araya geliyor. Zirvede ABD-İran geriliminden ticaret savaşlarına, Tayvan meselesinden nükleer silahlara kadar pek çok stratejik konu masaya yatırılacak. Görüşmenin en sıcak başlıklarından biri son dönemde tırmanan ABD-İran gerilimi olacak. Yıllardır iki ülke arasındaki en hassas konulardan biri olan Tayvan meselesi de görüşmenin merkezinde yer alacak. Zirvenin ekonomi ayağında ise ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve Çin'in ihracat pazarını çeşitlendirme çabaları var. Tarihi görüşmeden çıkacak sonuçların ise sadece iki ülke ilişkilerini değil, küresel güvenlik ve ekonomi politikalarını da uzun vadede etkilemesi bekleniyor. İsrail idam yasasını onayladı. Duruşmalar canlı yayınlanacak. İsrail Meclisi Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarına katıldığı öne sürülen Filistinlilere idam cezası verilmesi ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Buna göre 3 hakimli bir heyet tarafından yönetilecek ve Kudüs'te kurulacak özel askeri mahkeme 7 Ekim saldırılarına katılmakla suçlananları yargılayacak. Halka açık olacak yargılamanın önemli anları İsrail'deki normal mahkeme süreçlerinden farklı olarak internet üzerinden canlı yayınlanacak. İç gündemle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan 3 günlük ziyaret kapsamında başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le bir araya gelecek. İki lider Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Zirvenin ekonomi ayağında iki ülke arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi kapsamında çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Erdoğan'ın ziyaret kapsamında teşkilat üyesi birçok ülkenin devlet başkanlarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan burada Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh El Sani ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Hürmüz Boğazı konusundaki hassasiyetini vurgulayan Bakan Fidan, savaş çözüm değil, Hürmüz açılmalı dedi.
2: Boğazın tabii ki açılması konusundaki bütün çabaları destekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli. Bu açıdan geçiş emniyetinin sağlanması ve bir daha bu duruma dönülmemesi için bütün çabaları destekliyoruz. Bizim öncelik verdiğimiz husus barışçıl ve diplomatik çabaların hayata geçmesi. Bunu da bütün platformlarda söylüyoruz.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında emekliye verilen 4000 lira bayram ikramiyesi üzerinden hükümete tepki gösterdi. Özel 2018'de bir koç alan bayram ikramiyesi 2026'da bir but alıyor dedi.
3: 2018'de bir koç alan 1000 lira 2026'da bir but alıyor. Emekliler alabilirse bir but alıyor. Bu emekli ikramiyesinde sadece 8 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesinde AK Parti'nin zorla verdiği bir koç parası verdiği ikramiye 1000 liraydı ikisi de. Şimdi koç 45 bin lira, ikramiye 4 bin lira. 2018'de Diyanet İşleri'ndeki kurban kesim bedeli 850 lira. Bu sene Diyanet İşleri kesim bedeline 18 bin lira demiş. 21 kat arttırmış.
4: Spor.
1: Zira Türkiye Kupası'nda finale bir adım kaldı. Zira Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maçın galibi 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak kupa finalinde Konyaspor'un rakibi olacak. Galatasaray'ın şampiyonluk programı belli olduğu sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluk 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05'te Rams Park'ta taraftarlarla birlikte kutlanacak 4-4'lük gece adı verilen şampiyonluk kutlamasının biletleri satışa çıktı.
4: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 14.651 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 41 kuruş, euro 53 lira 21 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.877 lira, çeyrek altın 11.209, tam altın 44.679, ata altını ise 45.844 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

Hanımlar beyler hepinize selamlar, sevgiler, hoş geldiniz. Canlı yayınımıza Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. 13 Mayıs 2026 günlerden çarşamba, haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz. Ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik ediyoruz editör masasında. Sevgili Öznur. Öznur daha iyisin değil mi bugün? Evet. Evet, Özgür kulaklık takıl değil, soru soruyor içeri dedi. Olsun ama duydum cevabı. Daha iyiyim derken tam anlamıyla iyiyim değil. İyiyim değil yani. Düne göre iyisin ama hala kötüsün. En ufak bir bulaş riski olursa göndeririz diyorsun. Anladım. Bunu sizlerdeki semptomlardan anlayacağız anladığım kadarıyla. Var mı sizde bir şey peki? Herhangi bir simgede ufak ufak başladı. Sizler iyisiniz ama Kemal. Anladım. Herkes sırayla şey yapıyor. Nedir o? Hastalanıyor. Dikkat etmek lazım. Bu hep böyle derler. Geçiş sürelerinde, bu anlarda, bu zamanlarda. Ama şimdi biz de şaşırıyoruz. Abi niye şaşırmayalım ki bak. Dün akşam saatlerinde ben bir etkinliğe davet edildim, sağ olsunlar. Oraya gittik. Dostlar, arkadaşlar, eski radyolardan arkadaşları, genel yayın yönetmenleri, eski müdürümü falan gördüm. Ve müdür bana dedi ki, eski müdürüm. Gittim yanına, dedim abi beni tanıyor, tanıdı mı beni dedim. Tanımaz olur muyum dedi ya. Kilo almışsın dedi. Ciddi misin dedim ya. Kimim ben dedim. Okansın dedi. Vay arkadaş dedim ya. İsmimi hatırlayamamasını çok ümit etmiştim. Ama o kadar insanın hani kilo vermişsin cümlesinin arkasına onun kilo almışsın demiş olması hakikaten sinirimi bozdu. Dedim ki görüşürüz, iyi akşamlar dedim. Neyse gelelim biz şey, hava işine. Ya oradan çıkıyorsunuz, mesela yağmur yağıyor. Ondan sonra çiseliyor böyle. Şu anda da mı yağıyor? İşte yağmur yağıyor. Gece boyunca böyle yağdı aralıklı olarak falan. Sonra sabah kalktık. Hava günlük güneşlik. Oo dedik, mis gibi bir hava var. Aydınlık, sıcak. Sonra bak işte şimdi yağmur başlamış. Zaten söylüyordum meteoroloji. Ya böyle bir dönemde tabii insan hastalanmıyor değil değerli dinleyiciler. Bir şey söyleyeyim mi? Ben C vitamini alıyorum eşimin tavsiyesiyle. Ama bu C vitamini böyle hani karışım falan değil. Ya işte koenzim Q10 de var, o da var, bu da var. Böyle bir karışım vitamin, öyle bir şey değil. Sadece C vitamini ve sağlam olanlarından böyle. 1000 gram. Ya 1000 gram mı? Ne oluyor? 1000 miligram. 1000 gram ne? 1 kilo. Böyle bir C vitamini kenarından kıra kıra böyle sandviç gibi yiyoruz. Öyle bir şey değil tabii. Ondan sonra öyle iyi geliyor söyleyeyim. Geçmiş olsun Öznur'cum. Sen bizi güldürdün, Allah seni güldürsün. Teknik masada sevgili dinleyiciler Özgür ve ne olduğunu bilmediğim o kenardaki sandalyede de sevgili Kemal, her zamanki

0: vurdum duymazdı. Bizim Kemal kedi gibi. Kendi isterse sevdiriyor. Kendi isterse konuşuyor. Kendi isterse... Sokak kedisi değil ama diyor, cins kedi. Öyle de bir şey var. Ama yok ya, ben de öyle değil. Ben mesela bir soru sorduğum zaman sağ olsun canım kardeşim dönüyor. Cevap veriyor. Tamam, bana bakmayı ihmal etmez. Seviyorum o hareketi. Şöyle ekranda bana bakıyor ya, hoşuma gidiyor. Değerli dinleyiciler, sizler de geldiniz, buralardasınız. Anlatılmayanları gördüğünüz üzere anlatıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Radyo Sputnik Twitter'dayız. Telegram'da Sputnik Türkiye. Okanaslan.com yazarsanız Instagram'dan takip edebilirsiniz. WhatsApp'tan mesaj bence gönderirsiniz diye düşünüyorum. WhatsApp numaramız Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Köprülere, otoyollara gelen zam. Köprülere gelen zam bir senede %213. Ya geçen söylediğim bir bayat ekmek kadar, yaktığımız elektrik kadar, geçtiğimiz köprü kadar insanın kıymeti yok, değeri yok. Bu ne Allah aşkına ya? Bu ne Allah aşkına ya?

0: kardeş. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne abi? Bu ne abi? Bu ne Allah aşkına ya?
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir paylaşım var. 47 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı. Sevgili dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı, Özgür biraz alsana sesi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı MİT Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince DAEŞ terör örgütüne yönelik 47 ilde gerçekleştirilen operasyonlar, sevgili dinleyiciler. Operasyonlar sonucunda bir adet tabanca, 4 tane tüfek, 122 tane fişek, yaklaşık 9.679.750 TL değerinde finansal varlık, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirilmiş. Yine açıklamanın devamında diyor ki, milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, istihbarat başkanlığımızı, daire başkanlığımızı, MİT başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Açıklaması geldi hanımlar beyler. Şimdi siyasal casusluk davasında bir taraftan görülüyor. Savcı tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, siyasi danışman Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün yargılandığı siyasal casusluk davasında duruşma savcısı sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin sürdürülmesini talep etti değerli dinleyiciler. Antalya'dan yeni bir operasyon haberi geldi. Antalya Belediyesi'ne yönelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde biliyorsunuz belediyeye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Antalya, Ankara ve Adana'daki operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Şehir dışında gözaltına alınan şüphelilerin de Antalya Emniyetine götürüleceği bilgisi verilmişti değerli dinleyiciler. Özgür Özel'in açıklamaları vardır. Şimdi ben bu cümleyi kurarken özellikle Simge'ye döndüm, baktım. Simge'nin alıştığımız sesi var cümlesini aldık değerli dinleyiciler. Şimdi grup toplantısında konuştu Özgür Özel ama o açıklamalara döneriz. Oraya bakarız. Bakacağız. Burcu Köksal'la ilgili açıklamayı duyacağız zaten. O var. Ona geleceğiz. Fakat şimdi grup toplantısında bir gazeteci ismini vermedi ama bugün bakıyorsunuz o söylediği sözler, yani Sayın Özel'in söylemiş olduğu sözler mahkemelik oldu. Abdülkadir Selvi'den bir hamle geldi. Özgür Özel grup toplantısında ailene yazık sözlerine, değerli dinleyiciler, Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'den bir yanıt geldi. Hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Grup toplantısında, grup kürsüsünden Özgür Özel, gazeteci ismi ifşa etmek istemediğim için söylemiyorum. Ailene yazık, yoksa Devlet Bahçeli soy isminden neler söyledi sana buradan? Ona hiçbir şey yapmazsınız ifadelerini kullanmıştı. Bugünkü köşe yazısına baktığımızda bu sözlere yanıt veriyor Abdülkadir Selvi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın parti içindeki gündemleri örtbas etmek için geçmiş tartışmaları öne sürdüğünü iddia ediyor ve Selvi, Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçmişte kendisine yönelik kılıç artığı ifadesini hatırlatmasına tepki gösterdi ve Özgür Özel'in iddialarının aksine geçmişteki hakaretlere de sessiz kalmadığını vurguladı ve şöyle diyor: Özgür Özel bir şeyi diğerine karıştırmayı çok seviyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki rezaletleri savunurken Devlet Bahçeli'nin bana kılıç artığı dediği konuşmasını gündeme getirdi. Özgür Bey, ben sessiz kalmadım. Gereken cevabı verdim, yargıya gittim, hukuka başvurdum. Başka ne yapsaydım dediği yazısında var hanımlar beyler. Şimdi gel gelelim yapılan açıklamalara değerli dinleyiciler. Şimdi AK Parti'ye geçmek isteyen belediye başkanlarıyla görüşmelerin sürdüğü ve şu ana kadar 5 belediye başkanının transfer talebinin kabul edilmediği iddiaları var. Büyükşehir düzeyinde yeni geçişler, kim bunu söyleyen? Hacı Yakışıklı. Özür dilerim. İktidara yakın bir isimdir biliyorsunuz Hacı Yakışıklı. Değerli dinleyiciler, TV100 ekranlarında AK Parti'ye geçmek isteyen siyasetçiler hakkında açıklamaları oluyor. Şöyle demiş: AK Parti'ye yeni geçişlerin kesin ve net bir şekilde olacağını söyleyebilirim. Büyükşehir var, il ve ilçeler var. Şu anda görüşmeler yapılıyor. Parti ismi vermeyelim demiş bu arkadaş. Benim kastettiğim Büyükşehir Belediyesi Balıkesir değil. Görüşmeler olgunlaşmadan hangi belediye olduğunu söyleyemem. Görüşmeler. Selçuk Tepeli'ye bir tane izleyicisi şöyle bir şey demiş: ben oy verdiğim insanlardan, noterden şey isteyeceğim, kağıt isteyeceğim. Parti değiştirmeyeceğime dair kağıt isteyeceğim. Ya bu kolay bir şey aslında. Biz bu öneriyi birkaç kez verdik. Yapmazlar tabii ki de. Yani her zaman böyle bir durum olasılığı var. O yüzden yapılmaz. Ama ne diyoruz? Bir kere yani seçme meselesi bile tartışma, orada bile bir tartışma varken, yani biz bugün aday olanları kendimizin seçtiğini mi zannediyoruz? Bize sunulanlardan bir tanesini biz seçiyoruz sadece, ama biz onu, sunulanı seçiyoruz. Halbuki bizim seçtiğimiz biri, hadi bak git sen bizim için aday ol deyip belirlediğimiz bir isim değil. Keşke öyle olabilse. Olamaz mı? Aslında olabilir, yapılabilir ama öyle değil. Yani partiler isimleri belirliyorlar, kişileri belirliyorlar. Bir de bunların belirlenme süreçleri var. Hani duyarız. Yani mesela milletvekili olabilmek için herkes kafasına göre milletvekili olabiliyor mu? Olamıyor. Milletvekili olabilmek için bile bir güce, özellikle bir ekonomik güce sahip olmanız gerekiyormuş. Öyleymiş efendim. Senin bir arkadaşın aday olacaktı, öyle. Niye olamadı? Parası mı yoktu da olamadı? Bilmiyorsun, takip etmedin. Varlığı vardı. 1 milyon lira falan hibe istiyorlardı diyor Simge. Evet. Değerli dinleyiciler, yani netice itibarıyla bu seçilenler tamamen bizim seçtiğimiz mi? Hayır. Bizim önümüze getiriliyor. Bak bu aday. Bunlardan birini seç bakalım deniyor. Biz de ne yapıyoruz? Gidiyoruz tıpış tıpış oylarımızı kullanıyoruz ya da protesto ediyoruz. Bana ne ya? Ben hiçbirini sevmiyorum ki, hiçbirini istemiyorum ki. Simge biraz alsana müziği. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi hadi bunu geçtik. Ama bizim verdiğimiz öneri neydi? Bu hani adayların, yani belli bir göreve gelmiş olanların partilerini değiştirmiş olması falan. Hayır. Bir belediye başkanı görevinden istifa mı edecek? Daha doğrusu şöyle, pardon. Bir belediye başkanı işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıktı. Örnek, sıcağı sıcağına yaşanan örnek. Burcu Hanım'dan örnek verelim. Çok örnek var da. Ne yaptı? İşte bir belediye başkanı oldu. Ama hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı olarak geldi. O partinin seçmeni tarafından seçildi. Bak olabilir. Parti de yanlış yapmış olabilir. Partinin de bir hatası olabilir. Ben bu partide siyaset yapamayacağım diyebilir. Tamam, buna da varız. Açıklamasını yapar ama der ki ben partiden istifa ediyorum. Partiden istifamı veriyorum. Ben bu partinin şeyi değilim. Bir üyesi değilim. Efendim Simgeciğim. Özür dilerim. Ne fiyatı? Dur ona bakarız sonra. Milletvekili aday adayı fiyatlarına bakmış da. Şimdi bir milletvekili, bir belediye başkanı böyle bir partiden istifası gerçekleşiyorsa görevden de istifa etsin. Açık ve net. görevden de istifa etsin. Belediye başkanı ise belediye başkanlığından istifa etsin. Meclis üyeleri içerisinden işte seçim yapılsın. Belediye başkan vekili, değil mi, seçime kadar belediye başkan vekili mi olur? Daha sonra işte başkan mı seçilir bilemem. Bunlar yapılabilir yani. Neymiş baktığın, araştırdığın şey? Simge söyle şimdi bakayım. 2023 yılında evet, aday adayı olabilmek için farklı partiler. Farklı partiler farklı ücret istiyorlarmış. Erkek, kadın ve engelli olarak değişiyor. Bunların fiyatları var yani. En düşük 10 bin, 30 bine kadar çıkıyor. Bir şey değilmiş. Bir şey değilmiş, aday adaylığı ne var? 2023. Bir şey değilmiş yani. Hadi şimdi de olsun, 50 olsun. Ne olacak yani? 50 bin lira. 50 bin lira dediğin para mı yani? Allah Allah ya. Ben de bir şey sandıydımdı. Hanımlar beyler, devam edelim. Biz ne diyorduk en son? Hacı Yakışıklı, Savcı Sayan'ın açıklamaları oldu. Savcı Sayan dedi ki, Burcu Köksal biliyorsunuz AK Parti'ye geçti. Rozeti Sayın Cumhurbaşkanı ya da işte AK Parti Genel Başkanı tarafından takıldı. Savcı Sayan yeni transfer iddialarından bahsetti. Aylar önce kaynağım sağlam Burcu Köksal AK Parti'mize geçecek dediğimde beni linç etmiştiniz. Bugünse partimize geçiyor, aramıza hoş geldi. Size bir başka bilgi daha vereyim mi dedi. Ver bakalım dedik Savcı Sayan. Hadi bakalım dedik. CHP'den bir büyükşehir belediye başkanı, İstanbul'dan bir ilçe belediye başkanı AK Parti'mize geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyor. Tabii öyle ben geçeceğim falan, öyle bir şey yok. Her şeyin bir işleyişi var, bir kuralı var yani. Öyle ben istifa ettim, hadi geçeyim, öyle bir şey yok. Ayrıca DEM Parti'den de bir belediye başkanı AK Parti'mize geçmek istiyor diyor. Kim bunu söyleyen? Savcı Sayan. Şimdi Burcu Köksal'la birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da AK Parti'ye katıldı. 2024 yerel seçimlerinden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilip AK Parti'ye geçen belediye başkan sayısı 17'ye yükseldi. En fazla Refah Partisi'nden olmuş, yeniden Refah Partisi'nden seçilen toplam 34 belediye başkanı süreçte AK Parti'ye geçiyor. İYİ Parti ve DEM Parti'den de yine katılımlar olmuş. AK Parti'ye geçen isimler arasında İYİ Parti'den seçilen 9 ve bağımsız olarak seçilen 7 belediye başkanı var. Yine Deva Partisi'nden 3, Saadet Partisi'nden 2, Demokrat Parti'den seçilen 1 belediye başkanı da AK Parti'ye katılan isimler arasında yer almış. Diğer taraftan DEM Parti'den seçilen 2 belediye başkanının da daha sonra AK Parti'ye geçtiği bilgisi özür dilerim var. Yani şöyle, Savcı Sayan diyor ki ben daha önce söylediydim, Burcu Köksal'ı söylediydim, çıktı, o zaman beni eleştirdiniz, aha da bugün katılıyor dedi. Ardından da diyor ki daha dur, devamı geliyor. Onları da sıralıyor. Şimdi gel de inanma. Abi şimdi gel de inanma. Allah Allah. Şimdi gel gelelim değerli dinleyiciler, Burcu Köksal. Burcu Köksal'ın açıklamaları vardı. Özgür Özel'le ilgili bu enteresan şeyler söylüyor. Baya bir sinir harbi var. Yani Burcu Hanım da sinirli. Özgür Özel de gördüğümüz kadarıyla sinirli. Tansiyon yüksek. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal. Birkaç gündür başımı yastığa ilk kez huzurla koyuyorum. Çünkü Özgür Bey'in gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu demiş. O boşa koca mesajının haricinde daha o kadar mesaj var ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığı AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında Burcu Köksal'a rozetini bizzat taktı. Burcu Köksal açıklamalarda bulundu. TV100'den gazeteci Murat Kelkitli oğluna açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığından sonra ilk kez bir lider beni insanca karşıladı ve öyle davrandı. Sayın Cumhurbaşkanı'nı söylüyor. Birkaç gündür başımı yastığa ilk kez huzurla koyuyorum çünkü Özgür Bey'in gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu. O boşa kocanın mesajının haricinde daha o kadar mesaj var ki dedi değerli dinleyiciler. Peki Özgür Özel, hadi Simge hazır mısın? O kadar diyorsun ses var ses var diye bana artistlik yapıyorsun bana, ses var. Peki o zaman başka hangi sesler var Sayın Özel'in? İkramiye ile ilgili, emekli ikramiyesi, evet başka. Özür dilerim. Tamam. Tamam, oraya girmeyelim. Şimdi öncelikli olarak Özgür Özel'in dün grup toplantısında değerli dinleyiciler Burcu Köksal'la ilgili olarak ki sona bıraktı. Sona bıraktı onu. Bu tehdit açıklaması oldu ya hani Burcu Köksal'ın. Özgür Özel'in kendisini tehdit ettiğini söyledi ya. Ona da bir anlamda cevap verdi Özgür Özel. Sadece o sesi duyalım sonra tekrar dönelim. Hadi bakalım.
1: Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvar. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi tehditten yılanların, teslim olanların değil, hep birlikte ayağa kalkanların, iktidara yürüyenlerin partisidir. Bu partinin iktidar yürüyüşü süngünün üstüne yürüyerek başladı. Düşman kurşununa açık yüreğiyle, göğsüyle yürüyenlerle başladı. Yürüyelim arkadaşlar, kalanlar arkada kalsınlar. İktidara yürüyoruz arkadaşlar.
0: Özgür Özel, iktidara yürüyoruz arkadaşlar dedi grup toplantısında hanımlar beyler. Burcu Köksal'a seslendi değerli dinleyiciler. Şimdi Muhittin Böcek konusu da var. Muhittin Böcek konusu da önemli bir konu. Özgür Özel dünkü konuşmasında Muhittin Böcek'e itirafçı olacak baskısı yapıldığını, Böceğe 50 milyon euroyu Özgür Özel'e verdim de çık kurtul şeklinde ifade imzalatılmak istendiğini iddia etti. Yine bu ifadeyi Böceğin bu ifadeyi imzalamadığını söyledi. Böcek ailesine yönelik soruşturma ve baskıların siyasi amaçlı olduğunu söylüyor Özgür Özel. Ferdi Zeyrek'in adının da dosyaya sokulmaya çalışıldığını söylüyor. Buna da tepki gösterdi. Gökhan Böceğin, Muhittin Böceğin oğlu, ailesine yönelik baskılar sonrası ifade verdiğini savunuyor ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyonların itirafçı üretme amacı taşıdığı iddia ediliyor. Bakın, özür dilerim. Hanımlar beyler farkında mısınız? Sadece şöyle söyleyelim. Bakın Veli Ağbaba ve ona da bakalım. Veli Ağbaba çıktı Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden çünkü bu iddialarda yani bu para alışverişinde Özgür Özel adına arayan kişinin Veli Ağbaba olduğu söylendi biliyorsunuz. Gökhan Böcek tarafından. Sonuna bırakalım o cümleyi. Yani soruları bir iki tane önemli soruyu sona bırakalım. Cumhuriyet Halk Partili Veli Ağbaba Gökhan Böcek tarafından kendisine verildiği iddia edilen 1 milyon euro ile ilgili olarak mecliste açıklama yaptı. Dedi ki kürsüden yaptı açıklamayı. 1 milyon euro almışım, getirmiş bana, bana getirmemiş, genel merkeze 6. kata. 6. katı görenin gözü kör olsun. Arkadaşlar zavallı birisi acıyorum dedi Veli Ağbaba. Adam diyor ki ben ne derseniz imzalayacağım, bula bula beni buluyor. Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro verdim diyor. Sonra Ağbaba yalan söyledi. Gökhan Böceği tanıyor dediler. Telefonu varsa ben namussuzum dedi Veli Ağbaba. Yani bu kişinin telefonu varsa ben de namussuzum diyor. Çok olayı karmaşık hale getirmeye gerek yok. Ya bakın, burası Türkiye ve biz de bu ülkede bir şekilde yaşamaya çalışan ama mutsuz insanlarız. Niye mi mutsuzuz? Abi bir şeyler yolunda gitmiyor. Sağlıkta coştuk diyorsunuz, sağlıktaki sıkıntıları yaşayan bilir. O ayrı bir konu. Girseniz saatlerce konuşursunuz. Özel hastanelerinde, özel hastanelerin paralarından, devlet hastanelerindeki imkanlara, olanaklara, randevu alınıp alınmamasına, ilgilenip ilgilenilmemesine o kadar dallandırıp budaklandırabileceğimiz, o kadar geniş, günlerce konuşabiliriz. Eğitim mi? Buyurun eğitimi konuşabiliriz. Çocukların açlığından konuşabiliriz. Fakirlikten konuşabiliriz. Eğitim sıkıntısından konuşabiliriz. Son günlerde gündemde olan güvenlikten konuşabiliriz. Al sana bir başlık, asgari ücret. 28.075 lira. Allah razı olsun. Nasıl reva gördünüz böyle paraları? Nasıl geçinebilsin insanlar bu paralarla? Bunu konuşabiliriz günlerce. Al sana emekli maaşı. En düşük emekli maaşı 20 bin lira. Bunu konuşabiliriz. Çiftçiyi konuşabiliriz. Tarımla uğraşamayan, o kadar sevdiği halde uğraştığı zaman zarar eden tarımı konuşabiliriz. Ya da ne bileyim hayvancıları konuşabiliriz. Besiciliği konuşabiliriz. Hayvancıların durumunu konuşabiliriz. Kurban Bayramı geliyor. Onu da günlerce konuşabiliriz. Öğrencilerden konuşabiliriz. Üniversite öğrencilerinden konuşabiliriz. Onların yurtlarda yedikleri yemeklerden ettikleri şikayetleri konuşabiliriz. Özel sektörde çalışanların sıkıntıları, kamuda çalışanların sıkıntılarını konuşabiliriz. Verilerimizin çarşaf gibi ortalara serildiğini konuşabiliriz. Dün bahsettim mesela yaz geliyor, denize gireceğiz. İşte şezlong ücreti olmuş 230 euro, 12 bin küsür lira ya. Bir lahmacun olmuş 30 euro, bir hamburger olmuş 42 euro. Ya bunları konuşabiliriz. Bunların bizim turizmimize bir katkısı olabilir mi Allah aşkına? Bunu konuşabiliriz. Bak yemin ediyorum alt alta sıralayıp binlerce başlık çıkartabiliriz. Simge sen bir başlık mı ekleyecektin? Söyle. Ha, çiftçilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Onu da duyarız. Onu da dinleriz. Onu da aldık. Onun açıklamalarını da aldık. Fakat konuşulacak bu kadar konu varken ve bizim yüzlerimiz gülmüyorken çok da mutlu değiliz. Bayram tatili gelecek. Bayram gelmiş kime ne? 9 günlük bayram tatili varmış. Ne yapacağız 9 günlük bayram tatilinde? Para mı var? Evet, Simge hareket yapıyor. Para mı var yani? Verilen, emekliye verilen 4000 lira bayram ikramiyesi. Yani insanlar çalışmaktan başka çaresi yok. Bayram dediğiniz olay, rahatlarsınız, mutlu olursunuz, keyif alırsınız. Ya işletmeler gerekirse kapatır, iş yerlerini kapatır. Bizim ülkemizde öyle mi? Gecenin bir yarılarına kadar işletmeler, dükkanlar, şunlar bunlar açık. Hangi biriniz çıkıp çok mutluyuz, harikayız, inanılmazız, şöyle coşuyoruz, böyle çahlanıyoruz diyebilir? Bu kadar konu ve bunları çoğaltabileceğimiz konular varken bizi titreten, bizi bugüne kadar son bilmem kaç yıl içerisinde titreten çok fazla başlık oldu da bak, iddialara bak. Allah aşkına iddialara bak. Ülkemizde sizin bizim seçmiş olduğunuz, tercih etmiş, az önce söylediğim gibi size sunulan bununla, bu bizim belediye başkanı adayımız dedi bir parti, öbür parti bizimki bu dedi, öbürü bu dedi ve çoğunluk bir partinin belediye başkanını seçti ama onu millet seçti. Sayın Cumhurbaşkanı ne der? İktidar ne der? Milletimizin seçiminin başımızın üstünde yeri vardır der, değil mi? Milletin sözünün üzerine söz tanımam der. Ben tanımadım der Sayın Cumhurbaşkanı. Hatırlayın 15 Temmuz darbe girişiminde akıllarda kalan cümlelerden bir tanesi buydu hanımlar beyler. Ama milletin sözü ne oldu? Operasyonlar düzenlendi. İşte belediye başkanları tutuklu. Ya bugün benim durmuş olduğum, benim aktarmaya çalıştığım nokta şu. Allah aşkına bir milletvekili, bakın Okan Aslan değil, Simge Erten değil, dışarıdaki bir bakkal, bir minibüs şoförü, herhangi bir esnaf, bir müzisyen, bir artist, bir oyuncu, şu bu değil, bir öğrenci değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisindeki bir milletvekili ya da bir partinin başkanı çıkıp ne diyor biliyor musunuz? Ya arkadaş, müstehcen görüntüleri yayınladılar diyor, bunlarla tehdit ediliyorlar diyor. Eğer o imza atılmazsa, o imzalar atılmazsa, o ifadeler verilmezse devamı gelecek şeklinde tehdit ediliyorlar diyor. İnanamıyorum. Koyduk bunu bir kenara. Bu inanılamayacak bir şey, farkında mısınız? Ya bu inanılamayacak derecede önemli bir şey. Bir kişi kendi eşiyle özel görüntüleri sosyal medyada yayımlanmış. Özür dilerim. Devamı gelebilir dediğini iddia ediyor. Dedim ya, biz iddia etmiyoruz bunu. Bakar mısınız? Olaya bakar mısınız? Hanımlar beyler. Ben inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Parti belediye başkanlarının bir görevi olan, halkın seçtiği insanların tehdit edildikleri iddiaları karşımıza çıkıyor burada. Sonra biz mutluluktan, huzurdan, sevgiden, aşktan, şundan bundan bahsedeceğiz. Aşk güzel şey. Keşke herkes kıymetini bilebilse. Sevgi güzel şey. Keşke herkes kıymetini bilebilse. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında farklı başlıklarda suçlamalar var. 6 ayrı. Ben de diyorum, niye bu kadar terliyorum? 25 derece burası Kemal ya. Unuttum radyoya girerken, stüdyoya girerken onu 18'e çekmeyi. Canım kardeşim benim ya. Bir de hararetli konular ya, o da terletiyor beni. Muhtemelen ondandır. Tanju Özcan'a yönelik suçlamalar. Marketler olayı kapsamında icbar suretiyle irtikap ve irtikaba teşebbüs. Ruhsat olayı kapsamında yine, kurban olayı kapsamında, beton olayı kapsamında, kafe olayı kapsamında rüşvet. Değerli dinleyiciler, biliyorsunuz Bolu Belediye Başkanı da tutuklu olan isimlerden bir tanesi, hanımlar beyler. 0505 171 66 56 değerli dinleyiciler. Telefon numaramız, WhatsApp numaramız. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Her gün bir bardak kefir iç, mermer gibi olursun diyor. Benzetme çok güzel yalnız. Özgür Bey göndermiş. Mermer gibi. Bunu Öznur sana söylüyor galiba dinleyicimiz. Kefiri sever misin, içer misin? Gelirken aldım, içtim diyor. Sen kefiri sever misin Simge? Olursa içersin, olmazsa aramazsın. Kemal kardeşime de sorayım. Kemal, kefirle aran nasıldır? Öznur uyardı. Ya Kemal var ya şey gibi. Sanki hani bu kulaklık takıp kulakla müzik sesini verirler de karşındaki sana bir şey anlatmaya çalışır ve o kulaklıkla bağırırsın ya. Soruyu sordum. Kemal, kefir içer misin? Öznur dürttü. Ha? Ne? Kefir mi? Hayır. Böyle bir bağırma var yani. Canım kardeşim benim. Güldürmeyeyim, dişlerin acıyor. Du dişlerin, peki. Merhaba. Hacı yakışıklı, fazla jöle kullanmanın beyin kıvrımlarına zarar verdiğini çok gösteren insanlardan bir tanesidir demiş dinleyicimiz. Mehmet Erdoğan göndermiş. Okan Bey merhaba, iyi yayınlar. Siyasete girerken özellikle şart para değil, liyakat olmalı. Aksi takdirde bu durum hep böyle sürer gider demiş. Samet Beyefendi göndermiş. Selam ve sevgilerimizi gönderelim dinleyicimize, değerli dinleyiciler. Simge, beni biraz soluklandır. Aa, ben 45 dakika konuşmuşum. 45 dakika ben durmadan konuştum mu ya? Aa, lütfen dinle. İnanır mısınız? Vallahi her gün mü yapıyorum ben bunu? Vah vah. Sevgili dinleyiciler, ben var ya üzüldüm şimdi size be. Vallahi sizi böyle bir dertle baş başa mı bıraktım benle? Kıyamam size gerçekten. Seviyorum hepinizi. İyi ki varsınız. Çok konuşmuşum bugün. Bir çok konuşmuşum. Öyle demek istemiş sevgili Simge. Yapacak bir şey yok. Okan Bey, çok konuşuyorsunuz. Kafamızı şişirtiyorsunuz. Dinleyicilerimiz öyle demedim. Peki. Hadi o zaman. Sevgili Simge beni biraz soluklandıracak, sonra yolumuza devam edeceğiz.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: said so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Hanımlar beyler, bu eğlenceli şarkıların seçen isim sevgili Simge'ye teşekkür ederiz. Listeler her zaman güzel. Bugün daha da bir güzel. Eline emeğine sağlık. Okan Kerse şu anda beni dinliyor. Çok sevdiğim bir abim. Bir dönem beraber çalışmıştık kendisiyle. Uzun da bir dönem çalıştık. Çok da severim kendisini. Çok kıymetlidir. Böyle hayatımıza dahil olan karşılaştığımız bir şekilde yollarımızın kesiştiği insanlar vardır. Birbirimizin hayatlarına bir şeyler katarız. Okan Kerse de benim için öyle isimlerden bir tanesi. Sevgiler gönderiyorum ona da, kolaylıklar diliyorum. Bir şey mi diyeceksin Simge? Yok yok, o bana kilo almışsınız demez. Demez öyle bir şey. Şimdilik ayrıca ben kilo almadım, kilo verdim. Bayağı kilo verdim. Sen müdürden, benim eski müdürden, Atilla Bey'den dolayı. Ah Atilla abi, ah. Şu anda da bir grubun başında. Radyolar, yabancı radyolar, öyle diyeyim. Canım abim benim ya, severim onu. Şimdi 29 ile yayılan dolandırıcılık ağı çökertilmiş. 76 şüpheli. Bir şey söyleyeceğim, hiç dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldınız mı? Size bulaştı mı? Geldi mi öyle bir şey? Öyle bir şey yaşandı mı? Yaşadın mı? Dolandırıldın mı? Dolandırılmadın. Ne oldu peki? Nasıl oldu? Kısaca. Ha, siz dalga geçip kapattın. Telefon mu açtılar? Anladım. O her zaman alıştığımız şeylerimi söylediler. Ha, şuraya tatil kazandınız falan filan diyeyim. Ha evet, yani şey, bizim Simge'de benim eşim pilot, istesem her yere giderim demiş. Allah Allah, nasıl gelir insanın aklına böyle. Benim eşim pilot, istedim ve her yere uçarım. Vallahi bizim mahallenin önünde duruyor uçağımız. Evet. Öznur. Anneni mi çok arıyorlar? Anneni veya babanı çok arıyorlar. Onlar borcunuzu ödeyin diye falan. Uyarıyorsun değil mi? Aman, telefonları açmayıp böyle bazı numaraları engellemek falan. Vallahi hiç, bir şey söyleyeyim mi? Haberini yaptık ya. Cumhuriyet Savcısını dolandırmışlar. Bizim Aydın abiyi dolandırmaya kalktılar ya. Daha ötesi var mı? İşi bu. Hayatını buna adamış adam. Onu dolandırmaya kalkmışlar. Denemişler yani. Bana olmaz demeyin. Dikkatli olmak lazım. Şimdi dolandırıcılık ağı çökertilmiş. 76 şüpheli gözaltında. Operasyon merkezi Kocaeli Gebze. 29 il. Şüpheli sayısı 82. Gözaltına alınan kişi sayısı 76. Sahte araç kiralama ilanları vermek. Kapora ön ödeme almak. Sonrasında ortadan kaybolmak. 102 milyon 530 bin TL. Değerli dinleyiciler, tespit edilen bu soruşturmada para. Şebekenin bağlantı olduğu olay sayısı 88, ayrı dolandırıcılık olayına karışmışlar. 2 şüpheli zaten cezaevinde, ikisi yurt dışında, 4 şüpheli firari. Soruşturmayı yürüten makamda Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı. Değerli dinleyiciler, Kurban Bayramı ile ilgili olarak biliyorsunuz emekli ikramiyeleri, hanımlar beyler, onun yatırılacağı tarihler belli oldu. Vedat Işıkhan duyurdu bunu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerimizin bayram ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz dedi. Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi dün. Görüşmede de sosyal diyalog ve sendikalarla uzlaşı vurgusu öne çıktı. Sosyal medya hesabından bakan bunu duyurdu, açıklama yaptı. DİSK Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu'nu ziyaretimizde gündemimizde yer alan konuları değerlendirdik. Sosyal paydaşlarımız olan sendika ve konfederasyonlarla uzlaşı zemininde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum dedi. Sosyal medya paylaşımında değerli dinleyiciler, onu da söyleyelim. Ya 52 yaşındaki şeker hastası bir kadın Mardin'de dağdan ot topluyor. Ondan sonra şeker hastalığına iyi gelir diyerek, ya şu olayı niye bir bırakamadık biz ya? Vallahi billahi, böyle kulaktan duyma ya da ben bilirim havaları falan, lütfen ya. şeker hastalığına iyi gelir demesi üzerine otu pişiriyor ve yiyor. Yediği otun zehirli olduğu ortaya çıkıyor. Yaklaşık 3 saat sonra fenalaşıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Doktorlar iç organlarda ağır hasar oluştuğunu söylüyorlar. Tedavi sonrası hayata tutunmuş. Sağlık değerleri düzelmiş. E tabi uyarılar geliyor. Bilmediğiniz otu sakın yemeyin. Ben öldüm dirildim demiş kadın. Ben yandım siz yanmayın demiş. Vallahi demiş. Hastane yönetimi son dönemde yabani ot zehirlenmelerinde artış olduğunu söylüyor. Özellikle çiriş otu ve benzeri bitkilerle. Bu ne o? Çiriş otu ne ya? Nedir o çiriş otu? Bir ekrana bir getirsenize Öznur ya. Vallahi sana zahmet, seni yoracağım ne olursun. Ben de buradan bir bakayım. Siz zahmet etmeyin, siz bizim Telegram'dan hanımlar beyler. Çiriş otu, bu muymuş çiriş otu? Özür dilerim. Evet ya, soğana benziyor. Allah Allah. Bak bunu var ya insan, soğana benziyor. Ne diyor? Çiriş otu ve benzeri bitkilerle, bitkilere karışan yabani otlar karaciğer ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyormuş. Ben geçen gün mesela evde eşim bana dedi ki dereotunu yıkasana dedi. Tamam dedim. Bu arada otu da getirdi ekrana sevgili Öznur. Bana dedi ki dereotunu yıkasana. Bitkiler içerisinde yıkamayı hiç sevmediğim dereotu. Çok böyle kıl gibi ya. Hani maydanoz biraz daha böyle taneleri büyüktür falan, ne bileyim. Ya abi salatalık yıkarsın, domatesi yıkarsın, kıvırcığı yıkarsın, tamam anladık. Ama ya dereotu öyle yıkaması zor. Vardır belki kolayı da ben üşeniyorum, yani ben sinir oluyorum. Meğer onların içerisinde, bak fırça yedim geçen gün eşimden de. Sen dedi bunu böyle nasıl yıkıyorsun dedi. Elinde böyle ben aldım sallıyorum onu musluğun altında. E ben dedim senelerdir böyle yıkıyorum. E biz dedi iyi ayaktayız, hayatta kalıyoruz o zaman. Zaman zaman yaşadığımız karın ağrılarını da oraya bağladı mı? Çünkü arada yabani otlar varmış. Ya yok dedim, ben görüyorum bunları dedim, dal dal ayırıyorum falan. Neyse bana şeyin içine, kabın içine koydurdu. Ayıkla bunları dedi. Ayıkla semizotunun dallarını Okan Aslan. Sonra aradan baktım birkaç tane, evet yabani otlar cik cik cik cik bağırmaya başladılar. Dedim ki dikkat etmek lazım. Ha, bir şey mi diyeceksin? Ot ot. Ha. Yok başka bir şey değildi. Ottu Allah'tan. O yüzden hani bu yıkama olayı falan dikkat etmek gerekiyormuş hanımlar beyler. Devam edelim. Okan Bey, siyasete girecektim. Özür dilerim. Siyasete gireceklerin birinci derece yakınları dahil mal varlığı araştırılsın. Kazanır da partiden istifa eder veya parti değişikliği yaparsa mal varlığına yeni seçime kadar tedbir konulsun demiş dinleyicimiz. Faruk Bey göndermiş. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Güzel, olabilir. Çiriş otu zehirli değildir. Anadolu'daki birçok insan yemek ve börek yapar. Başka ot zehirli. Tabii tabii öyle. Zaten öyle. Zaten Gökhan Bey dedik ki hani çiriş otuna benzer. Çiriş otu ve benzeri bitkilere karışan yabani otlar. Aynı noktadayız yani, doğru. Sevgiler, selamlar size de. Gel gelelim Sayın Cumhurbaşkanı'nın çiftçiye müjdeleri olmuştu değil mi Simge? Var diyordun ses, ne oldu? Ha iyi, hadi bakalım. Ne kadar ses? Süremiz ne kadar? Bir dakika, 1,5 dakika mı süremiz, sesimiz? Tamam, Cumhurbaşkanı'nın sesini verelim, ondan sonra dönelim, sonra saat başına gideriz. Hadi bakalım.
1: Projeyle tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlayacağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana toprağımızın ve onu alın teriyle işleyen çiftçilerimizin adeta üzerine titredik. Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları ve ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık. Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korurken, diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları. Değerli dinleyiciler, Dünya Çiftçiler Günü programında çiftçilere yönelik destek paketlerini açıkladı. 500 milyon dolar, 24 ay geri ödemesiz, 7 yıl vadeli 10 milyon dolara kadar finansman desteği. 100 bin ile 30 milyon TL arasında projelerde %50 ile 70 hibe olarak verilecek yatırımın %50 ya da 70'i gibi. 12 Haziran'a kadar sürecek değerli dinleyiciler. Gıda arz güvenliği sorunumuz yok mesajını verdi Sayın Erdoğan. Simge uyarıyor, diyor ki tamam artık yeter. Sus, saat başına gideceğiz. Saat başı jingle'ımızı duyacağız. Ondan sonra bir şarkı dinleriz, sonra sen konuşursun diyor. Ben de tamam dedim, bir şey demedim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Çok güzel bir hanımefendi, sevgili Ömür Gülük, hoş geldin.
2: Çok teşekkür ederim. Zaten gerçekten şu anda sokaktaki hayvanları alacak kadar bir yer yok. Birçok ilçede zaten rehabilitasyon merkezi bile yok. Kısırlaştırma yapamamaların nedeni bu zaten. Yok. Sadece bir şeye konsantre olup biraz bencilce davranan insanlar hayatta daha başarılı oluyorlar, onu biliyorum. Ama ben dayanamıyorum.
1: Sevgili Ömür Gedik'le tamamlıyoruz.
3: Günün önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Hadi ben o zaman.

Şimdi değerli dinleyiciler, az önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Simge benim kulaklığın sesini biraz daha açsana. Bu yeterli değil bana. Aç aç. Aç sesi. Sen yükselt sonuna kadar. Heh. Tamam, güzel. Şöyle iyi, evet. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın çiftçilerle ilgili olarak söylemiş olduğu sözler. Ama bir durum değerlendirmesi yapmak lazım. Şöyle ki, Türkiye'de çiftçilerin sorunlarına ve taleplerine bir bakmak lazım değerli dinleyiciler. Çiftçilerin başlıca sorunları neler? Mazot fiyatlarının yüksek olması, gübre ve yem maliyetlerinin artması, elektrik ve sulama giderlerinin yükselmesi, tarım ilaçlarının pahalı hale gelmesi, ürün fiyatlarının maliyet gerisinde kalması, aracılar nedeniyle üreticinin düşük kazanması, kuraklık, iklim değişikliği, borç yükü, kredi faizleri, gençlerin tarımdan uzaklaşması, bununla ilgili olarak da çalışma yapıyorlar ama yetersiz kalıyor. İthal ürün politikalarının yerli üreticiyi zora sokması. Peki ne istiyorlar? Ne istiyorlar derseniz, mazot ve gübre desteğinin artırılması, düşük faiz ve uzun vadeli kredi, borçların yapılandırılması, ürün için taban fiyat garantisi, sulama ve elektrik desteği, aracıların azaltılması, tarımda planlı üretim sistemi, genç çiftçiye özel teşvikler verilmesi, ithalat yerine yerli üreticiyi koruyan politikalar üretilmesi, bunu istiyorlar. Mesela şu genç çiftçiye özel teşvikler diyor ya, yani genç sen git tarımı, toprağı seç. Bununla ilgili bir video da yayınladık biz sosyal medyada. Yayından bir videoydu. 2-3 asgari ücret falan veriyorlar yani, düşünün. Böyle teşvik mi olur? Şimdi Erdoğan'ın açıkladıklarına baktığımızda bunlar çare olur mu olmaz mı, ona bakalım. Olabilecek açıklanan paket özelliği uzun vadeli kredi, geri ödemesiz dönem, yatırım hibeleri, genç ve kadın çiftçiye destek konularında fayda sağlayabilir. Özellikle büyük yatırım yapmak isteyen, seracılık, hayvancılık, işte tarımsal nedir o, tesis kurmak isteyen üreticiler için önemli bir finansman imkanı olabilir. Fakat yeterli görünmeyenler nedir derseniz, orada çiftçi... En büyük sorunu bugün üretim maliyeti. Yani birçok çiftçi yatırım değil, mevcut üretimi sürdürebilme derdine girmiş vaziyette. Mazot, gübre, elektrik, yem, bunlar önemli kalemler. Buradaki fiyatlar yükseldikçe çiftçi kredi alsa bile geri ödeme riski gün geçtikçe büyüyor. Bir diğer eleştiri de açıklanan desteklerin önemli kısmı proje hazırlayabilen, işte belli ölçeğin üstündeki bürokratik süreçleri yönetebilen üreticileri daha kolay, onlara daha kolay ulaşıyor bu teşvikler. İşte küçük aile çiftçileri çoğu zaman teminat, borç yükü, prosedür nedeniyle bu desteklerden tam anlamıyla yararlanamıyorlar. Uzmanlara baktığımızda onlar nasıl görüyorlar deseniz, orada da tarım ekonomistlerinin sık söylediği bir şey var. Kredi tek başına çözüm değil, asıl ihtiyaç maliyetlerin düşürülmesi, üretim planlaması, fiyat istikrarı, su yönetimi ve kalıcı tarım politikası sevgili dinleyiciler. Evet, bitirmeyiz, devam edeceğiz. Torreira, Galatasaraylı futbolcu Torreira saldırıya uğradı. Kaçan saldırgan yakalandı. Sebep de şeymiş, Torreira İB isimli bir şahısla, bir kişiyle ilişkisi varmış. Yusuf Yıldırım da aynı kızla iletişimde olmaya çalışmış, bu saldıran kişi. Hatta uzaklaştırma kararı olan bir kişi bu. O saldırmış, yakalanmış. Türkiye'de ev sahipliği oranı değerli dinleyiciler %57.1. Var mı eviniz? Ev sahibi olan dinleyicilerimiz bize yazabilir mi?

Enginar mı getireceğim? Ya enginar getireceğim de enginarı ben de yapmıyorum uzun zamandır Simge ya. Yok ya. Ben para değil mesele. Ne biçim konuşuyorsun sen? Otur oturduğun yerde. Para bir lafa bak, biz verelim parasını da getir diyor ya. Canlı yayında radyocuyu sinirlendirdi. Kapat mikrofonu. Kapat kulaklığı. Allah Allah. Sinirlenmeyeyim diyorum, beni daraltıyorlar ya. Çayımdan bir yudum alayım. Hanımlar beyler, Türkiye'de ev sahipliği oranı %57.1. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine baktığımızda, bunlar tabii 2025 yılı verileri. Ev sahipliği %57.1, kiracı oranı %27, lojmanda yaşayanlar %0.9, kira ödemeden yaşayanlar %15. 2024'teki ev sahipliği oranı mesela %56.1'miş, biraz daha yükselmiş aslında bir senede. Avrupa ile karşılaştırma var. Türkiye'nin oranı Avrupa ortalamasının altında kalmış. Avrupa Birliği ortalaması %68.5, Türkiye %57.1. En yüksek oranlar mesela Romanya, Slovakya, Hırvatistan, buralarda ev sahipliği oranı yüksek. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den daha düşük olan yerler var. Avusturya, Almanya, orada çok böyle dertleri değil. Yani çok böyle ev alma dertleri yok. Evleri çok muhteşem değil. Evlerinin içine çok iyi baktıkları söylenemez. Lüks merakları yok. Yani evlerinin içinden bahsediyorum. Birçok evde mesela ben duyuyorum, bulaşık makinesi yok. Kendileri yıkıyorlar, ediyorlar falan. Ne bileyim, onlarda bir mortgage sistemi var. 30 yıl boyunca ödüyorlar. Yani oturtmuş oldukları sistem var. Değişiyor bu. Yer yer değişiyor yani. Şimdi özellikle Almanya'da kiracılık çok yaygınmış. Türkiye'de ev sahibi olmak bir hayat güvencesi olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanların öne çıkardığı birkaç neden var. Neden yükselmiş ev sahipliği oranı? Kiraların aşırı yükselmesi, ev sahibi kiracı arasındaki krizlerin artması, insanların kirada kalmaktansa borçlanayım düşüncesine yönelmesi, sosyal konut projeleri ve 2025'te yüksek konut satışları, değerli dinleyiciler, burada etkili olmuş. Tabii bunun dışında kritik bir detay da şöyle, konut fiyatları yüksek, işte mortgage faizi, yani burada mesela ev almak istediğinizde faizler inanılmaz yüksek. İlk evini alacak orta sınıf küçülüyor. Yani artış var ama bu artışın geniş toplumun rahatça ev alabildiği anlamına gelmiyor sevgili dinleyiciler. Eskiden ev almak zor ama mümkündü. Eskiden bir kişi çalışır, koca aileye bakardı be. Kaç kişilik ailelerdik yani, kalabalık ailelerdik. Birazdan onunla ilgili Türkiye'de yalnız yaşayanların oranı var. Bundan sonraki haber o. Kalabalık ailelerdik. Ne oldu? İşte insanlar tek yaşamaya başladılar. Birçok kişi ev almak için neredeyse erişilmez hale gelmiş. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde maaş, konut, fiyat dengesi ciddi anlamda bozulmuş. Özür dilerim. Gençler arasında durum mesela. Bugün Türkiye'de 25-35 arasında birçok kişi ailesiyle yaşamaya devam ediyor. Peki sebep ne? Kiralar yüksek, ev fiyatı yüksek, gelir yetersiz. Bu yüzden de ev sahipliği oranındaki artış gençlerin rahatça ev alabildiği anlamına aslına bakarsanız gelmiyor. Ekonomistler oranın yükselmesindeki etken aile içi mülk devri, miras, mevcut ev sahiplerinin ikinci, üçüncü evi alması gibi etkenler olduğunu söylüyor. Bir de araştırmayı, ya bu açıklamaları yapan TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, değerli dinleyiciler. Yine verilere göre nüfusun yaklaşık %29'u evinde ciddi fiziksel sorun yaşadığını belirtiyor. Nem, çatı akması, izolasyon problemi, çürümüş pencere gibi sorunlar var değerli dinleyiciler. Yani baktığınız zaman TÜİK'in açıklamalarında her ne kadar ev sahipliği oranı yükselmiş gibi görünse de hikaye aslına bakarsanız bambaşka. Peki Türkiye'de yalnız yaşayanların oranı %20. 20'yi aşmış. Özgür yalnız yaşıyor. Simge yalnız yaşamıyor. Özgür de ailesiyle yaşıyor. Herkes ailesiyle yaşıyor. Özgür'ün ailesi biziz. Hadi lan dedi. Şimdi tek kişilik hanelerin oranı %20'nin üzerine çıkmış. Yani Türkiye'de her 5 haneden birinde

0: yalnız yaşayan biri var. Bu oran yüzde değerli dinleyiciler kaç? %20'yi aşmış. Son 10-15 yılda belirginleşmiş bu. Geç evlilik ve evlenmeme en büyük nedenlerden biri. Türkiye'de evlilik yaşı yükselmiş vaziyette. Biliyorsunuz büyüklerimiz buna çok kızıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı çok kızıyor. Hatta zaman zaman oğlu Bilal Bey de çıkıp açıklamalar yapıyor. Son dönemlerde biliyorsunuz EYT ile uğraşıyor kendisi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak açıklamaları var. İyi de bunu kim getirdi? Bir de böyle bir şey diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlu. Yani EYT ile ilgili sıkıntıları dile getiriyor. İyi de kardeşim, bunu getiren önceki iktidar dediğiniz iktidar zaten siz, babanızdı yani. Değil mi? Onlar tercih ettiler. Ne diyelim yani şimdi? Boşanmalar artmış. Neden insanlar tek yaşıyor? Bazı insanlar artık hiç evlenmemeyi tercih ediyorlar. Özellikle büyük şehirlerde yalnız yaşamak artık normal olarak kabul ediliyormuş. Ekonomik nedenler var. Yalnız yaşamayı kriz, bu ekonomik kriz. Tabii bir taraftan yalnız yaşamak da zor. Nasıl yaşayacaksın ki yalnız? Tabii. Bir kere maaşının çok yüksek olması lazım. Kira dediğin olay, ortada bir kira var. Masraflar var, faturalar var. Yiyeceksin, içeceksin, değil mi? Yaşayacaksın. Yani öyle tek başına yaşamak da zor. Boşanma sonrası tek kişilik evler çoğalıyormuş. 35 yaş üstü kadınlarda, emeklilerde, büyük şehirlerde yalnız yaşam oranı artıyor. Türkiye yaşlanıyor. Eşi vefat eden yaşlı bireyler tek başına yaşamaya devam ediyorlar. Bu oran da yükselmiş bu arada. Eskiden aileyle yaşamak bir normaldi. Fakat şimdi özellikle bireysellik, özel alan, özgür yaşam isteği, belli bir yaşın üzerindeki herkes kendi evinde olmak ister canım. Rahat etmek ister. Yalnız yaşam özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir gibi şehirlerde yoğun ama buralarda da pahalı. Yani iyi bir gelir lazım, onu da söyleyeyim. Kira yüksek, faturalar ağır, tek maaş dediğimiz gibi yalnız yaşamayı da zorlaştıran durumlardan bir tanesi. Fakat yalnız yaşamanın avantajları ne? Bir kere Allah'ım bak nasıl sevindiler bu soruya. Ney? Hadi söyle Simge, bir tane söyleyeceksin, bir tane. Harcayacak ve biriktirecek para derdi düşünmüyorsun. Özgür. Canım ne isterse. Hesap sormuyor kimse bana. Çünkü niye? Özgürlük diyoruz ona, değil mi? Özgürüm diyorsun. Öznur. Ay güzel. Bak bunlar var ya, hep şikayet edilen şeylere. Özgür diyor ki evde kendin dışında hiçbir gürültü duymuyorsun diyor. Canım benim. Özgürlük. Kendi düzenini kurma, sessizlik, kişisel alan, ilişki baskısının azalması, bağımsızlık hissi. Peki dezavantajları ne? Yüksek yaşam maliyeti, yalnızlık hissi, psikolojik baskı, güvenlik kaygısı, sosyal izolasyon, acil durumda destek eksikliği. Yalnız yaşam rahatsız eder mi ya? Ne bileyim, hani psikolojik bir sorun olur mu? İnsan içe dönüklük falan olur mu öyle bir şey? Hiç olmuyor değil mi? O biraz... Tabii o insanın biraz kendisiyle alakalı bir durum. Yani etrafı, sevdiği insanlar vardır, güzel dostlukları vardır. Onunla bu durumu çözebilir. Türkiye artık genç nüfusu geleneksel aile toplumu profilinden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Değerli dinleyiciler, onu görüyoruz. Baktığımız zaman yalnızlık. Bora Ayhan Çanakkale'den selamlar. Gördüğüm en iyi Tarım Bakanı Mehdi Eker'di. Ondan sonra tarım politikaları sekteye uğradı. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, yalnızlık ömür boyu güzel bir şarkıdır demiş. MF'den değerli dinleyicimiz, selamlar, sevgiler. Merhaba, Türkiye'nin nasıl %57'si ev sahibi oluyor anlamış değilim. Bir şey söyleyeyim mi dinleyicimiz, kıymetli dinleyicimiz, isminizi göremedim efendim ben. Ha, Nihat Bey, Nihat Özdemir. Açıklamayı yapan TÜİK olunca anlaşılabiliyor. Ha pardon, bu daha önce cevap vermiş soru. İsmi sen görebiliyor musun Simge? Göremiyorsun. Peki mesaj okuyalım. Türkiye'nin nasıl %57'si ev sahibi oluyor anlamış değilim. O zaman neredeyse her iki kişiden biri ev sahibi oluyor. Benim oturduğum yerde herkes kiracı demiş dinleyicimiz. Çok haklısınız. Ama dedim ya, açıklamayı yapan TÜİK olunca öyle. Akraba evliliği oranı 2025'te %3 olarak hesaplanmış. Akraba evliliğinin en yüksek olduğu iller Şanlıurfa, Mardin, Siirt. En düşük olduğu yerlerde Kütahya, Edirne, Çanakkale değerli dinleyiciler. Özür dilerim. Vaktimiz daralıyor, hızlandıralım. Şimdi 2040 yılı itibarıyla Türkiye'de tüm tütün ve nikotin ürünlerinin tüketimi, satışı, dağıtımı yasaklanabilir. AK Parti'nin meclise sunacağı 41 maddelik bir yasa taslağı hazırlanıyor. Bu taslak 2040'da tütünsüz nesil hedefiyle AB vizyonunu paralel geliştiriyor. Yasak sigara, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini kapsıyor. Restoran, kafe ve pastanelerde açık alanlarda sigara kullanımı ciddi şekilde sınırlandırılacak. Tamam, iyiyim, teşekkür ederim. İşletmelerde yalnızca alanın %10'u kadar özel sigara bölümü oluşturulacak. Sigara alanlarında yiyecek içecek servisi ve garson hizmeti yasak olacak. Sigara satışında nakit ödeme dönemi sona erecek. Satışlar yalnızca kimlik ve yaş doğrulama elektronik sistemler üzerinden yapılabilecek. Yasaya aykırı üretim veya satış yapanlara 1 milyonla 5 milyon lira arasında ceza uygulanacak. Çocuklara tütün ürünü satanlara 1 yıla kadar hapis cezası. Yasaklı alanlarda sigara içenlere 5000 TL idari para cezası. Kurallara uymayanlara ve uymayan işletmelere 50.000 TL'den başlayan para cezası, tekrarında kapatma yaptırımı uygulanacak. Bırakılır mı sigara böyle bir durumda? Diyor Simge. Biz ne diyoruz? Sigara sağlığa zararlıdır. Değerli dinleyiciler, 2025 yılında Avrupa Birliği'nden en çok sınır dışı edilen ülke hangi ülke? Türkiye. 2025 yılı içinde 13 binden fazla Türk vatandaşı sınır dışı edilmiş. Bu ek doğum izni başvurularında son 2 gün. Onunla ilgili bilgiyi vereyim. 1 Mayıs 2026'da çıktı bu düzenleme. Doğum izni toplam 24 haftaya, yani yaklaşık 6 aya çıkarıldı. 8 hafta doğum öncesi, 8 hafta doğum sonrası, toplam 16 hafta vardı. 8 hafta öncesi ve 16 hafta sonrasıyla birlikte 24 oldu. Son 2 gün neden? Kanun çıktıktan sonra devlet dedi ki izni bitmiş ama yeni sisteme göre hala 24 haftası dolmamış anneler de ek 8 hafta kullanabilsin. Bunun için 10 iş günü içinde başvuru şartı getirildi. Bu yüzden son tarih 15 Mayıs Cuma mesai bitimi. Kimler yararlanabiliyor değerli dinleyiciler? 16 Ekim 2025 sonrası doğum yapan anneler, eğer doğum yaptıysa eski 16 haftalık izni bitti ama yeni hesaba göre 24 hafta henüz dolmadıysa ek 8 hafta alabiliyor. Kapsamda kim var? Özel sektör, memurlar, sözleşmeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli. Başvuru nereye yapılıyor derseniz çalışılan kuruma dilekçe veriliyor. SGK ve kurum sistemi üzerinden işleniyor bunlar. Bazı kurumlar ayrıca insan kaynakları başvurusu istiyorlar. İşveren reddedebiliyor mu? Hayır, reddetme hakkı yok. Çünkü bu doğum izni iş kanununun emredici bir hakkı olarak sayılıyor değerli dinleyiciler. Peki para, özel sektörde çalışan anneye maaş işveren değil SGK geçici iş görmezlik ödeneği şeklinde ödüyor. Yeni sistemde ödeme süresi uzuyor çünkü izin süresi artmış vaziyette. Peki başka neler var? Babalık izni 5 günden 10 güne çıkarıldı. Bir şey söyleyeyim mi? Bu var ya, bildiğim kadarıyla İspanya'da 6 ay. Babaya da verilen 6 ay mı 3 ay mı bak bilmiyorum ama öyle bir şey. Yani öyle 5 gün 10 gün falan değil. Hatta baba bunu isterse anneye devredebiliyor, arzu ederse. Yani anne bu izni kullanabiliyor falan, öyle bir takım şeyler var. Çoğul gebelikte izin 26 hafta, evlat edinene 8 hafta, koruyucu aileye de değerli dinleyiciler 10 gün izin veriliyor. Onu da aktarmış olalım. Simge, bir şey mi söyleyeceksin? Evet, Simge şimdiden rezervasyon yaptırabiliyor muyum dedi değerli dinleyiciler. Ben bir şey demiyorum. Aynı kişilerin mükerrer ev alımlarından dolayı oran yüksek görünüyor demiş. İzmir'den Merih Bey göndermiş. Aynen, çok haklısınız. Zaten haberde de bu var. Teşekkür ediyorum değerli dinleyicimize. Hanımlar beyler, şimdi konkordato. Konkordato deyince de aklıma Melis Elmen geliyor. Şimdi Concordato ile ilgili olarak ne kadar vaktimiz var? Bitiyor mu süremiz? 3,5 dakika kalmış. Burada yeni bir sil baştan bir şey var. Değişen şeyler var. Artık Concordato isteyen şirketler aynı tip muhasebe sistemi kullanmayacaklar. Büyük şirketler mesela Türkiye muhasebe standartlarında, orta ölçekliler özel orta ölçek standartlarında falan filan. Burada kritik bir değişiklik var. 30 gün şartı. Concordato başvurusunda kullanılan bağımsız denetim raporları artık süre sınırı geldi. Bağımsız denetim firması hazırladığı raporu imzaladıktan sonra en geç 30 gün içinde ilgili kuruma bildirmek zorunda. Yani 6 ay önce hazırlanmış raporu getirip Concordato almaya çalışma dönemi artık bitiyor. Peki neden böyle bir değişiklik yapıldı? Çünkü son yıllarda Türkiye'de bu sistem çok tartışıldı. Bazı şirketler eski tarihli mali tabloları kullandılar. Borcu olduğundan farklı gösterildi. İşte mal kaçırma veya zaman kazanma amacıyla Concordato'ya başvurduğu iddialarıyla gündeme geldiler. Devlet artık sistemi sıkılaştırıyor. Buradaki hedef suistimalleri azaltmak, mahkemelerin daha sağlam veriyle karar vermesini sağlamak ve gerçekten kurtarılabilir şirketle batmış şirketi ayırmak. Concordato, bir şirket şu an borcumu ödeyemiyorum ama toparlanırsam ödeyebilirim diyerek mahkemeden koruma istiyor. Mahkeme kabul ederse icra takipleri duruyor, durabiliyor. Şirket nefes alma süresi kazanıyor. Alacaklılarla ödeme planı yapılıyor. Bu bir iflas değil. İflas önleme mekanizması. Değerli dinleyiciler, peki bu değişiklik nasıl etkileyecek şirketleri derseniz, olumlu tarafı daha şeffaf bir sistem. Sahte ve abartılı bilanço zorlaşıyor burada. Bankalar ve alacaklılar daha güvenli hissediyorlar. Negatif tarafı var mı? Var. Concordato almak zorlaşıyor burada tabii şirketler için. Küçük şirketlerin maliyetleri artıyor. Denetim süreci hız baskısı yaratabiliyor. Şu an yürürlükte mi? Evet, resmi gazetede yayınlandı ve yürürlükte, kıymetli dinleyiciler. Veda vakti geldi. Şimdi yarın stüdyoda değil ama değerli dinleyiciler, saat 12.45 itibarıyla Serhat Ayan uzaktan bağlantıyla konuğum olacak. Onunla konuşacağımız başlıklarımız olacak tabii ki. Yarın onunla sohbet edeceğiz. İlk 45 dakikada bir gündemi toparlayacağız, bakacağız, gelişmelere bakacağız kıymetli dinleyiciler. Sonraki gün sevgili Ali Çağatay, bu haftayı Ali Çağatay'la birlikte tamamlayacağız değerli dinleyiciler. Onunla da yine konuşacağımız önemli konu başlıklarımız olacak. Radyonuz Radyo Sputnik'te, biliyorsunuz, her sabah sizlerle birlikte Seyir Ali programında kendisini burada ağırlayacağım tekrar. Sevgili Ali Çağatay ile birlikte bu haftayı kapatmış olacağız kıymetli dinleyiciler. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Sevgili Simge'ye, Öznur'a, Özgür'e, diğer ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum değerli dinleyiciler. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman kurtlarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Mutlu günler, ben Akif Özcan. 90 saniyede Türkiye ve dünya turuyla birlikteyiz. ABD Başkanı Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti olarak gösteren bir görsel yayımladı. Trump, geçtiğimiz günlerde Venezuela halkının kendisini çok sevdiğini savunup ülkeyi ciddi şekilde ABD'nin bir eyaleti yapmayı düşündüğünü söylemişti. Bunun üzerine geçici Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez egemenlik çağrısı yapmıştı. Rusya, nükleer başlık taşıyabilen yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'ı test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Sarmat'ın dünyanın en güçlü füze sistemi olduğunu belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır, Bahadır Kalibaf, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin olası saldırılara ders verici şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle konkordato kapsamı genişledi. Ayrıca başvuru sürecinde sunulan finansal tabloların belirli standartlara uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Avrupa şirketlerine ait kuzey akım hisselerini düşük maliyetle satın alarak boru hatlarını onarmayı ve enerji akışını kontrol etmeyi planladığını belirtti. ABD merkezli CNN'in İsrailli yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, İsrail yetkilileri ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la birkaç önemli konuya dikkat etmeden bir anlaşmaya varabileceğinden endişe duyuyor. İsviçre'de eski güzellik kraliçesi Kristina Joksimovic'i vahşice katledip bedenini mutfak robotundan geçiren Mark Rieben, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Blender cinayeti davasında mahkeme, Rieben'in eylemlerini insanlık dışı bir vahşet olarak tanımlayarak en ağır cezayı verdi. 90 saniyede Türkiye ve dünya turuyla birlikteydik. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 21 ilde bahis operasyonu düzenlendi. 61 kişi yakalandı. Tanju Özcan'ın irtikap, rüşvet, kurban bağışı iddianamesi tamamlandı. Dünya Sağlık Örgütü Hanta virüs salgını nedeniyle tahliye edilen gemiye ilişkin çalışmaların henüz bitmediğini duyurdu. Ayrıntılar bültenimizde. ...21 ilde bahis operasyonu düzenlendi, 61 kişi yakalandı. Şanlıurfa merkezi 21 ilde düzenlenen bahis operasyonlarında hesaplarında 5,8 milyar lira hesap hareketliliği tespit edilen 61 kişi yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Okul saldırılarının ardından tehdit içerikli paylaşım yapan 36 çocuğa sosyal destek verilecek. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen 36 suça sürüklenen çocuğa sosyal ve psikolojik destek sağlanacak. Öte yandan 4'ü tutuklu, 26'sı konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan toplam 56 suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade verdi. Yalım verdiği ifadesinde belediyeye ait araç ve personelinin özel işlerinde kullanıldığını kabul etti. Kurultay sürecinde Özgür Öz'e nakit para verdiğini de belirten Yalım, Özel'e toplam 1 milyon 200 bin lira verdiğini anlattı. Tanju Özcan'ın irtikap, rüşvet, kurban bağışı iddianamesi tamamlandı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da bulunduğu 19 şüpheli hakkında hazırlanan 178 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede savunmasına yer verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan üzerine atılı tüm suçlamaları reddetti. Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Buna göre Hürmüz Boğazı çevresinde İran 33 füze rampasından 30'una erişim sağlamaya devam ediyor. Tüm füze stoklarının ise %70'i kullanılabilir durumda. İran'ın Amerikan savaş gemilerini tehdit edebilecek potansiyele de sahip olduğu ifade ediliyor. Gözler Trump-Xi görüşmesinde. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, küresel dengeleri yakından ilgilendiren kritik başlıkları görüşmek üzere yarın Pekin'de bir araya geliyor. Zirvede ABD-İran geriliminden ticaret savaşlarına, Tayvan meselesinden nükleer silahlara kadar pek çok stratejik konu masaya yatırılacak. Kuveyt, İran Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran devrim muhafızlarına mensup oldukları belirtilen silahlı bir grubun Kuveyt'e karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmek amacıyla Bubiyan Adası'na sızma girişiminde bulunması üzerine İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci'yi bakanlığa çağırdı. Bakanlığın açıklamasında sızma girişiminde bulunanların Kuveyt askerleriyle çatışmaya girdiği, olayda bir askerin yaralandığı, iki kişinin ise kaçtığı ifade edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü Hanta virüs salgını nedeniyle tahliye edilen gemiye ilişkin çalışmaların henüz bitmediğini duyurdu. Önümüzdeki haftalarda yeni vakaların görülebileceği uyarısı yapıldı. İtalya'da 25 yaşındaki erkek bir hastanın Hanta virüs semptomlarıyla hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. NBA yıldızı Brandon Clark 29 yaşında hayatını kaybetti. NBA takımı Memphis Grizzlies forması giyen Kanadalı basketbolcu Brandon Clark 29 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümünün aşırı dozdan kaynaklandığı düşünülüyor. Daha önce de oyuncunun üzerinde bazı eyaletlerde yasal olan uyuşturucu madde bulunmuştu. Clark bir gün sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
2: Ekonomi.

0: Türkiye'de Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte çok sayıda kişi memleketine ya da tatile gitmek için otobüs seferlerine talebi artırdı. Maliyetler nedeniyle otobüs firmaları biletlere %20 zam yaptı. Şu anda Ankara'dan Gaziantep'e otobüs bileti 1600 lirayı bulurken Van'a yapılan seferlerde bilet ücretleri kısa süre önce 1700 lira seviyesindeyken şu an 2700 lirayı buldu. 4 ayda 3,9 milyar dolarlık hububat ihracatı yapıldı. Türkiye'den Ocak-Nisan döneminde 3,9 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. Ayçiçek yağı, çikolata ve kakao ürünler, makarna, bisküvi ve gofret, şekerleme çeşitleriyle buğday unu gibi temel gıda kalemlerini kapsayan sektörün ihracatı miktarda geçen yıla göre %16,7, değerde %5,2 geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre İhracatın %24 artışla 452,2 milyon dolara yükseldiği ayçiçek yağı sektörde ilk sırada yer alırken onu %14,4 düşüşle 343,2 milyon dolarla ihracat gerçekleştirilen çikolata ve kakao bazlı ürünler takip etti. Küresel elektrikli araç pazarı Nisan'da büyüdü. Küresel elektrikli araç satışları Nisan ayında yıllık bazda %6 artarak 1,6 milyona ulaştı. Avrupa %27'lik artışla büyümenin lokomotifi olmaya devam ederken Çin ve Kuzey Amerika pazarlarındaki daralma dikkat çekti. Yılın ilk 4 ayındaki toplam satışlarsa 5,6 milyon adedi buldu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'a BIST yüz endeksi 14.670 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 42 kuruş, euro 53 lira 22 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.880, çeyrek altın 11.210, tam altın 44.690, atı altın ise 45.866 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Vergi muafiyetlerini, vergi sıfırlama olanaklarını yabancı sermayeyi de kapsayacak şekilde daha da genişleterek bir teşvik paketini yürürlüğe koyduğunuz zaman bu kadar yüksek karların böylesine düşük oranlarda vergilendirilmesi zaten Türkiye'de vergi adaletinin olmadığından sıkça söz ediliyor. Bu adaletsizlik kanımca daha da derinleşecek.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu doçent doktor Mehmet Perinçek oldu. Programda 9 Mayıs Zafer Günü'nün önemi üzerine değerlendirmelerde bulunan Perinçek, tarihsel arka planı şöyle anlattı.
5: 9 Mayıs Rusya açısından birkaç sebeple önemli. Yani bir toplumsal açıdan bakıldığında da tabii çok ciddi bir anlamı var. Çünkü Rusya'da 2. Dünya Savaşı'ndan etkilenmemiş neredeyse hiçbir aile yoktur. Yani ya aileden birini kaybetmemiş olan veya savaştan dolayı başka yere göç etmek zorunda kalan veya savaş gazisi birileri olan veya işgal altındaki topraklarda yaşamış, yaşamamış olan, yani savaşın neresinden olursa olsun mutlaka bir şekilde tabii önceki kuşaklar ama o kuşaklardan da kuşaklara bu tecrübeler aktarılıyor. Dolayısıyla bu Rusya'nın, en aslında Rusya'nın da değil, Sovyet coğrafyasının en önemli bayramı olarak da ve en önemli günlerinden biri olarak da değerlendirebiliriz. Tabii tarihsel açıdan bakıldığında da yani Alman faşizmine karşı zafer sadece Sovyetler Birliği açısından değil, bütün dünyayı düzlüğe çıkartan, bütün dünyada barışın ve istikrarın sağlanmasına yol açan bir zafer oldu. O bakımdan da düşündüğümüzde dünya çapında etkileri ve önemi olan bir zafer tarihsel açıdan baktığımızda.
6: 9 Mayıs zaferi olmasaydı ne olurdu dünya veyahut da bölgemiz?
5: Zaten 9 Mayıs olmasaydı dünya Nazi.
6: Evet.
5: olurdu. Yani Alman Hitler'in çizmeleri altında kalırdı. Yani bunun başka bir tarifini yapmak
7: Evet.
5: mümkün değil. Yani İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği işte farklı tabii sayılar veriliyor. 21, 23 milyon, 27 milyon, 28 milyona
7: Evet.
5: kadar farklı sayılar var. Yeni araştırmalarla bunun daha da yükseldiğini de görebiliyoruz. Ama ne olursa olsun 20 milyonlarda hatta 20 milyonların sonuna kadar da 28 milyona kadar da çıkan bir insan kaybından
6: Yani
5: insan kaybı
6: o dönemde
5: söz
6: Türkiye
5: konusu.
6: nüfusundan fazla, o dönemde Türkiye
5: Tabii.
6: nüfusunu düşünürse Türkiye'den nüfusundan fazla bir kayıp yaşanıyor.
5: Tabii o zaman Türkiye'nin nüfusu 20 milyon bile değil
6: Evet,
5: zannedersem.
6: o civarlarda, evet, 19 o
5: Ve
6: civarlarda.
5: bu işte 20 milyonun çok ciddi bir kısmı yani Komünist Parti üyesi ve yöneticisi. Ve bunların içerisinde Komünist Partisi'nin en üst düzeydeki yöneticilerinin çocukları da var. Yani Stalin'in oğlu bile İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybediyor. Sadece Stalin'in oğlu değil, Politbüro'da hayatını kaybetmiş çok sayıda Politbüro'nun çocukları içinde hayatını kaybetmiş çok sayıda insan var. Hatta bazı Politbüro üyeleri birkaç çocuğunu birden
6: Evet.
5: savaşta kaybediyor. Bunu
6: Stalin'in
5: işte
6: çocuğuyla ilgili bir
5: bu
6: olay mı? Almanlara esir mi düşüyor? Bir olay var galiba, değil mi orada?
5: Yakov birinci eşinden olan oğlu esir düşüyor. Denir ki işte onu Almanlar takas etmek istemişlerdir. Onbaşı rütbesinde. Diyorlar ki şeylen bir generalle bir Alman generali o sıra Rusların Sovyetlerin elinde. Hani siz bize bizim generali verin. Karşılığında da Yakov'u alın. Bunu tabii Stalin ben bir onbaşıya generali değişmem diyor. Ve reddediyor. Onun üzerine de Yakov esir kampında infaz ediliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir yani insan kaybı var. Sadece insan kaybı değil, çok büyük topraklar zarar görüyor. Çok fazla insan sakatlanıyor, yaralanıyor. Şehirler dümdüz ediliyor, yerle
6: Evet.
5: bir oluyor vesaire. Ve bu da tabii aslında İkinci Dünya Savaşı'nın bütün insanlığın lehine sonuçlanmasına yol açıyor. Şimdi diğer ülkelerle, diğer büyük ülkelerle kıyasladığımız zaman, şimdi Amerika'ya bakıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri savaşa en son katılan
6: Evet.
5: ikinci cepheyi, batıdan cepheyi çok geç açan ülkelerden bir tanesi.
6: Hatta
5: Hatta işte
6: Hitler'in
5: ısrar
6: yenileceğini
5: ediyor
6: anladıktan sonra
5: Sovyetler.
6: da geliyor biraz da sanki.
5: Tabii yani Hitler'in kaybedeceğini görüyorlar. Sovyetlerin ilerlediğini ve Avrupa'yı hakimiyeti altına alabileceğini görüyorlar. Onun üzerine aslında biraz buraları Sovyetlere kaptırmayalım
6: Evet.
5: bakışıyla ikinci cepheyi açtıklarını söyleyebiliriz. Fransa'sına vesairesine bakıyorsunuz. Türk tek kurşun atmadan ülkeyi teslim ediyorlar. Kurşun atanlar varsa da direnenler varsa da onlar Fransız komünistleri. İtalya'da vesairede durum keza öyle. Şeyleri falan hiç saymıyorum
6: Hatta
5: o
6: anlaşmaya çalışıyorlar, değil
5: krallıkları.
6: mi? Hitler'le anlaşıp Hitler'i Rusya üzerine sürmeye çalışıyorlar. Yani bugün için
5: O
6: de bir
5: zaten
6: ders.
5: aslında o en baştaki politikalardan bir tanesi. Yani ilk başta bunu zaten o Münih komplosu olarak da nitelendirilen Münih konferansı var. O Münih konferansında Hitler'e ciddi tavizler veriyor Fransa'sı, İngiltere'si vesaire ve bu tavizleri vererek Hitler'i de durdurabileceklerini düşünüyorlar ve bu tavizleri vererek aslında Hitler'i de Sovyetlerin üzerine sürmeye çalışıyorlar. Tabii bu Hitler'i durdurmak yerine iştahını çok daha fazla aslında kabartıyor ve çok daha pervasız adımlar atmasına, çok daha saldırganlaşmasına sebep oluyor. Şimdi bu daha sonra Hitler'in savaşı kaybetmeye başlamasıyla birlikte de yine bu tür diyelim fikirler Batı'da yer alıyor, bulunuyor, düşünülüyor hem İngiltere'de, Amerika'da. O zaman da şöyle bir fikir geliştiriyorlar. Hitler kaybediyor. Hitler'i biz içeriden bir darbeyle yıkalım, Almanya içerisindeki Nazilerden belirli bir kuvvetle anlaşalım, onlarla da bir barış yapalım. Diyelim ki siz sadece, biz burayı sizin batı cephenize güvenlik altına alıyoruz, siz işte Fransa'yı bilmem neye, orayı burayı biraz boşaltın ama Sovyetlere ne yapıyorsanız yapın, hem de bizle de savaşmayacağınız için çok daha rahat bir şekilde güçlerinizi Doğu cephesine, Sovyet cephesine yığarsınız. Siz orayla devam edin şeklinde pazarlıklar ve görüşmeler de yapılıyor. Ki şeyi de söyleyelim, yani Sovyetler Birliği İngilizlere, Fransızlara, Amerikalılara öncesinde Nazilere karşı işbirliği teklif ediyor. Bunları reddediyorlar. Tam tersine Münih'te Sovyetlere karşı bir işbirliği içerisine giriyorlar. Söylediğimiz gibi Nazilerle. Onun üzerine tabii Ribbentrop-Molotov paktıyla aslında Sovyetler buna bir cevap veriyor ve Nazi saldırganlığını durdurmaya ve ertelemeye çalışıyor. Ama sonuç olarak 41'den itibaren tabii Rusya'nın, Sovyetlerin direnişi bütün dünyanın kurtuluşunda önemli bir rol oynuyor.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu doçent doktor Mehmet Perinçek oldu. Perinçek, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferin tüm insanlık için dönüm noktası olduğunu söyledi. Batılı ülkelerin Hitler'e verdiği tavizlerin Nazi Almanya'sını daha saldırgan hale getirdiğini belirten Perinçek, Sovyet direnişinin ise faşizmin yenilgisinde belirleyici rol oynadığını ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj.
7: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ, trenlerde unutulan ve bir yıl boyunca sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyaları açık artırmayla satışa sunmaya hazırlanıyor. Telefon, tablet, kulaklık ve fotoğraf makinesinin yanı sıra borcam, tencere, mutfak robotu ve drone takımı gibi dikkat çeken ürünler de ihalede yer alacak. Yüksek hızlı trenler, ana hat ve bölgesel trenlerle Marmaray, Başkent Ray ve Sirkeci Kazlıçeşme hattına unutulan binlerce eşya için açık artırma düzenlenecek. Sahipleri tarafından bir yıl boyunca teslim alınmayan ürünler 20, 21, 22 Mayıs tarihlerinde eski Ankara Garı bekleme salonunda satışa çıkarılacak. Açık artırma kapsamında satışa sunulacak ürünlerin listesi bugün ile 14-15 Mayıs tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İhaleye çıkarılacak eşyalar kategorilerine göre sergilenecek ve vatandaşlar ürünleri inceleyebilecek. İhale sürecinde elektronik, karma eşya ile kıyafet ve tekstil olmak üzere 3 ayrı kategoride satış yapılacak. Elektronik kategorisinde cep telefonu, tablet, kulaklık, fotoğraf makinesi ve çeşitli teknolojik ürünler yer alırken, karma eşya bölümünde şemsiye, kitap, saat, mutfak gereçleri ve günlük kullanım ürünleri satışa sunulacak. Kıyafet ve tekstil kategorisinde ise temiz durumda olan ya da kullanılmamış ürünler alıcı bulacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü verilerine göre trenlerde en fazla unutulan eşya 1066 adetle gözlük oldu. Gözlüğü 783 kulaklık kutusu, 545 şarj cihazı ve 294 kulaklık takip etti. Ayrıca yolcuların trenlerde 78 şemsiye ve 21 şeker ölçme cihazını da unuttuğu kaydedildi. Listede yer alan bazı ürünler ise dikkat çekti. Unutulan eşyalar arasında 4 tuval, 4 tencere, 2 borcam, 1 drone takımı ve 1 mutfak robotunun bulunması ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle mutfak eşyaları ve elektronik cihazların satış listesine yer alması sosyal medyada da gündem oldu. Yetkililer kayıp eşya uygulamasına belirlenen sürenin dolmasının ardından teslim alınmayan ürünlerin mevzuat kapsamında satışa çıkarıldığını belirtti. Açık artırmadan elde edilen gelir ise kurum kayıtlarına işlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ tarafından düzenlenecek açık artırmada bir yıl boyunca sahipleri tarafından teslim alınmayan binlerce eşya satışa sunulacak. Eski Ankara Garı bekleme salonunda gerçekleştirilecek ihalede telefon, tablet ve kulaklık gibi elektronik ürünlerin yanı sıra borcam, tencere, mutfak robotu ve drone takımı gibi dikkat çeken eşyalar da alıcılarını bekleyecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırma B12 vitamininin yalnızca enerji ve sinir sistemi için değil, yaşlanmayı yavaşlatma ve bağışıklığı destekleme açısından da önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar eksikliğin kas kaybından hafıza sorunlarına kadar birçok sağlık problemine yol açabileceği konusunda uyardı. B12 vitamini sağlıklı kan hücrelerini ve sinir fonksiyonlarını desteklemekten zihni zinde ve odaklanmış tutmaya kadar sayısız faydaya sahip. Şimdi ise bilim insanları bir başka olumlu etki daha keşfetti. Cornell Üniversitesi araştırmacılarına göre B12, insan vücudunu hızlandırılmış yaşlanma ve hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. Farelerde B12 eksikliklerini inceleyen son çalışma, vitaminin metabolizma üzerindeki stresle ve bağışıklık sistemine hedef alan istilacılarla savaşabileceğini buldu. İnsanlar et, tahıllar ve ekmekler gibi takviye edilmiş gıdaları içeren dengeli bir beslenme düzeniyle daha fazla B12 alabilir. Cornell çalışması yeterli B12 almanın spor salonunda da ilerleme kaydedilmesini sağlayabileceğini gösterdi. Bunun nedeni belirsiz olsa da B12 eksikliğinin kas ağrısıyla bağlantısı daha önce kurulmuştu. Kas geliştirmek sadece iyi görünmekle ilgili değil, kas gücü ve kütlesi bizi yaralanmalardan korumaya yardımcı olur ve kemik kaybını yavaşlatabilir. Harvard Tıp Fakültesinden Dr. Howard Levin, iyi haber şu ki araştırmalar güç antrenmanının kemik kaybını yavaşlatmada rol oynayabileceğini ve hatta kemik oluşturabileceğini gösteriyor. Bu, kemik kütlesindeki yaşa bağlı azalmayı dengelemek için son derece faydalı dedi. Cornell araştırmacıları bulgularının doktorların B12 eksikliği olan hastalar için daha kişiselleştirilmiş tedavi programları oluşturmasını sağlamasını umuyor. B12 eksikliği yorgunluk, baş dönmesi ve karıncalanmaya, hatta uzun süreli eksikliklerde hafıza kaybına bile neden olabiliyor. Uzmanlar yetişkinlerin günlük beslenmelerinde yaklaşık 2,4 mikrogram B12 vitamini almasını öneriyor. Hamile veya emziren kadınların ise 2,6 mikrograma ihtiyacı var. Çünkü B12 bebek için de önemli. Yale Halk Sağlığı Okulu'na göre düşük B12 seviyelerinin erken doğum riskini artırdığı bile gösterilmiş. Harvard'a göre bu vitamin açısından en zengin besin midye ve 85 gramında 84 mikrogram B12 bulunuyor. Ancak midye sevmiyorsanız 85 gram somonda 4,9 mikrogram, 170 gram yağsız sade yoğurtta 1,3 mikrogram ve büyük bir yumurtada 0,6 mikrogram da alabilirsiniz. Hayvansal ürün tüketmeyenler için bir kase kahvaltılık gevrekte 6 mikrogram ve bir bardak çikolatalı soya sütünde 1,7 mikrogram bulunuyor. Takviyeler de bir seçenek ancak hiçbiri ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından denetlenmiyor. B12 hapları bu vitaminden 50 ila 5000 mikrogram içeriyor. B12 vitamini sağlıklı kan hücrelerini ve sinir fonksiyonlarını desteklemekten zihni zinde ve odaklanmış tutmaya kadar sayısız faydaya sahip. Şimdi ise bilim insanları bir başka olumlu etki daha keşfetti. Cornell Üniversitesi araştırmacılarına göre B12, insan vücudunu hızlandırılmış yaşlanma ve hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Mavi Vatan Kanunu geliyor. İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında savcı ara mütalasını açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli yakalandı. Mavi Vatan Kanunu geliyor. AK Parti Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki hak ve menfaatlerini yasal güvence altına almak amacıyla Mavi Vatan Doktrini çerçevesinde müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Hazırlanan teklifle daha önce farklı mevzuatlarda yer alan veya kanunlarda boşluk bulunan hususlar tek bir çatı altında toplanarak yasal bütünlük sağlanacak. Teklifin Kurban Bayramı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında savcı ara mütalasını açıkladı. Ekrem İmamoğlu'yla Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada Cumhuriyet Savcısı sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Mütalada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'ndan İBB'ye ait kullanılan IP adreslerinin ve ilgili sunucu sağlayıcılarının istenilmesi talep edildi. Duruşma sanıkların mütalaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli yakalandı. Antalya, Ankara ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı OY'nin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ünün Antalya Büyükşehir Belediyesi, birinin Keçiören Belediyesi'nde görevli memur, birinin de şirket sahibi olduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 24 milyar liralık kirli çark deşifre edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasa dışı bahis şebekesine yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti. Gürlek operasyonlarda 24 milyar lira iş hacmine ulaşan bir suç şebekesinin deşifre edildiğini ve 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi. IŞİD'e yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 47 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda aranma kaydı bulunan örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 324 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca bir tabanca, 4 tüfek, 122 fişek, 9 milyon 679.750 lira değerinde finansal varlıkla örgütsel doküman ve dijital materyaller de ele geçirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD lideri Trump'ın göreve gelmesinin ardından iki ülke arasındaki potansiyel işbirliğine dair olumlu söylemlere rağmen iki ülkenin hiçbir ortak projesinin hayata geçirilmediğini belirtti. Lavrov, Trump döneminde Rusya ve ABD'nin farklı düzeylerde temaslarını sürdürdüğünü ancak bu diyaloğun somut sonuçlara dönüşmediğini söyledi. Lavrov konuya ilişkin Rusya ve ABD'nin karşılıklı yarar sağlayan modern, teknolojik, enerji ve diğer alanlardaki projeler için devasa perspektiflere sahip olduğuna dair çok sayıda doğru söz sarf ediliyor. Ancak fiiliyatta hiçbir şey olmuyor ifadelerini kullandı. Hollanda'daki hastanede 12 personel hantavirüse maruz kalmış olabilir. Hollanda'nın Nijmegen kentindeki Radboud Üniversitesi Tıbbi Merkezi bir hastadan alınan numunelerin protokol dışı işlenmesi nedeniyle 12 hastane çalışanının hantavirüse maruz kalmış olabileceğini duyurdu. Hondius isimli yolcu gemisiyle bağlantılı bir hastadan alınan kan ve idrar numunelerinin işlenmesi sırasında güvenlik prosedürlerine uyulmadığı bildirildi. Söz konusu ihmal neticesinde hantavirüs riski taşıyan örneklerle temas eden 12 hastane personeli için koruyucu önlemler alındığı kaydedildi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.700 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45.41, euro 53.24 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.880, çeyrek altın 11.210, tam altın 44.690, ata altını ise 45.866 liradan satılıyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: yetiştirmeye çalışıyoruz. Sen üretmiyor musun adı? Biz dışarıdan alıyoruz.
1: DNA kaderiniz değil.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor. Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hemen bugün bol bol haber okuyacağım size. Enteresan haberler çıkarttık. Bu haberler tabii ki yapay zekayı daha ağırlıklı kapsayacak. Hemen okumaya başlayalım isterseniz, haberleri yorumlamaya başlayalım. Şimdi herkesin bana sorduğu bir soru var. Ne zaman radyoya da gelsem oradaki arkadaşlar da bana bu soruyu soruyorlar. Ya işte yapay zekadan daha fazla verim almak için ne yapabiliriz diye soruyorlar. Ben de düzenli olarak hani yapay zeka ile o kadar çok konuşuyoruz ki artık şunu fark ettim. Ben başka yapay zeka kullanıcılarından daha verimli konuşuyorum diye fark ettim. Bunun sebebi de sanırım karşılıklı olarak konuşa konuşa bir şekilde birbirimizi, yapay zeka ile birbirimizi bir yola getiriyoruz. Yani şunu şöyle yapma, bunu böyle yap, buna böyle cevap verme, şöyle cevap ver diye birbirimizi bir yola çekiyoruz. Bu konuda da birkaç fikir yazısı buldum. Onları da size açıklayayım, anlatayım dedim. Bunlar böyle üst üste gelince güzel oluyor. Fena olmuyor. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi Tom's Guide diye bir internet sitesi var. Gerçekten böyle bir teknolojik olarak iyi bir fikir sitesi. Orada ilginç bir fikir vermişler. Diyorlar ki yapay zekanın size daha iyi cevaplar verebilmesi için yapay zekaya sizinle aynı fikirde olmak zorunda olmadığını açıkça söyleyin diyorlar. Yani yapay zekaya gideceksiniz, diyeceksiniz ki abi yani benim her fikrime katılmak zorunda değilsin. Benim gibi düşünmek zorunda değilsin. Benim söylediğim şeylere karşıda çıkabilirsin derseniz yapay zeka daha verimli oluyor diyorlar. Enteresan geldi bana. Yazarı şöyle diyor. ChatGPT'ye klasik biçimde bana yardım et, bu fikri geliştir, sence mantıklı mı gibi sorular sorduğunuz zaman çok fazla olumlu, destekleyici, hatta biraz da gaz veren cevaplar alıyorsunuz diyor. Sonra şöyle bir prompt deniyor, yani şöyle bir komut zinciri deniyor. Diyor ki düşünceli bir eleştirmen gibi davran, insanları memnun etmeye çalışan biri gibi değil. Akıl yürütmem zayıf, eksik ya da ön yargılıysa bunu doğrudan bana söyle ve nedenini açıkla demiş. Bu minik cümle yapay zekanın rolünü değiştirmiş. Yani artık ChatGPT, bunu ChatGPT de yapmış. ChatGPT artık fikri otomatik olarak güzelleştirmeye çalışmak yerine varsayımları sorgulayıp mantık boşluklarını göstermeye başlamış. Bu arada eksik bağlamı da hatırlatmış ona, demiş ki duygusal ön yargıları işaret etmiş, kullanıcının görmediği riskleri masaya koymuş. Yazarın ifadesiyle yapay zeka bir hype makinesi olmaktan çıkıp, yani fikirleri şişirip motivasyon makinesi gibi davranmaktan çıkıp daha güvenilir bir düşünce ortağına dönüşmüş. Bunu ben yapıyorum ya, evet, bol bol yapıyorum bunu. Şimdi aradaki fark aslında çok önemli. Neden? Çünkü aynı model, aynı kullanıcı, aynı araç ama rolü değiştirince gerçekten de karşılıklı konuşmanın ya da aldığınız bilgilerin kalitesi değişiyor. Bence yazıdaki en enteresan nokta şu: insanlar çoğu zaman farkında olmadan yapay zekayı bir onay makinesine çeviriyor. Diyor ki mesela bu fikir iyi mi? O hemen şey diyor, hiç ben mesela bu hayır ya bu fikir de çok kötüymüş, ne yaptın sen filan diyen bir yapay zeka görmedim. Hani sence mantıklı mı diyecek, kesinlikle mantıklı diyor. Ve sürekli sizi destekleyici sinyaller veriyor. Çünkü neden? Büyük dil modelleri yardımsever, uyumlu ve konuşkan olacak şekilde tasarlanıyor. Yani bu başta iyi bir şey gibi gelebilir size ama gerçek fikirlerin doğmasını engelliyor. Neden? Çünkü iyi yardım her zaman sırt sıvazlamak değildir. Bazen bu fikir zayıf demek, burada kendini kandırıyorsun, bu planlar hiç gerçekçi değil demek size daha fazla katkı sağlar. Hani sırtınızdan vurup sizi havuza atan ve yüzmenizi sağlayan birileri gibi. Bir bazen negatif motivasyon da lazım. Şimdi ChatGPT fikri otomatik olarak parlatmak yerine İş modelindeki açıkları, müşteri ihtiyacıyla ilgili belirsizlikleri, varsayımları, nerede kırılabileceğini, riskleri falan göstermesi size tabii ki bambaşka bir yere sokar. Ya yani mesela aşırı bir dolu haftalık program hazırlandığında ChatGPT programı

optimize etmeye çalışmak yerine planın gerçek hayatı inkar ettiğini söylemeye başlıyormuş. Yani çünkü program kesintisiz odak süresi varsayıyormuş ve enerji seviyesinin hep yüksek olabileceğini kabul ediyormuş. Günlük kesintileri insanın o aşağıya düşmesini falan hesaba katmıyormuş. Yani aslında sorun disiplin eksikliği değil, gerçekçi olmayan planlamalar diyorlar buna. Şimdi Türkiye açısından düşünürsek bence yine enteresan noktalar çıkıyor. Yani hem medya hem kurumlar hem bireysel üreticiler yapay zekayı çoğu zaman hızlandırıcı, güzelleştirici bir araç gibi kullanıyor. Tamam. Şimdi daha akıcı yaz. Okey. Daha profesyonel yap. Daha etkileyici hale getir deniyor. Tamam. Ya bunlar faydalı ama yeterli değil. Yani yapay zekayı gerçek bir çalışma arkadaşına çevirmek için ona itiraz edebilme fırsatını vermeniz gerekiyor. Ya da bu yetkiyi ona tanımlamanız gerekiyor. Özellikle mesela işte haberler, analizler, stratejiler vesaireler, iş planları, kampanya fikirleri falan, beni destekleme, açıklarımı bul derseniz olay bambaşka bir yere gidiyor. Şimdi bakın, bu olayın bir yönü. Bir başka yazıya baktım. Yine sizin kendinizi yapay zekayla daha iyi bir yere çekmeniz için yazılmış bir başka yazıya baktım. Yine Tom's Guide'dan aldım onu da. Şöyle diyor. ChatGPT'ye akvaryumdaki bir balık gibi düşün diyor. Allah Allah, akvaryumdaki balık ne düşünür ki acaba diyeceksiniz. Şöyle. Şimdi yoğun bir hafta, dağınık işler, açık sekmeler, zihinsel yorgunluk içinde o ChatGPT'ye şöyle bir komut veriyorsunuz. Diyorsunuz ki Japon balığı gibi düşün. Japon balığı olur ya pardon, tek başına. Şimdi burada amaç balıklar hakkında bilgi almak, balıklar nasıl düşünürmüş gibi değil aslında. Balık hafızalı deriz ya, onun için böyle söylüyorlar. Şimdi ChatGPT'nin geçmiş hataları, duygusal yükleri, gereksiz bağlamları sürüklenmeden yalnızca şu anda önemli olan şeylere odaklanmasını sağlamak istiyorsunuz. Yani Japon bağlamı gibi Japon balığı gibi düşün deyince işte gereksiz bağlamları, hataları bu göreve taşıma diyorsunuz. Şu anda gerçekten önemli olana odaklan. Cevabı basit tut. Problemi fazla karmaşıklaştırma diyorsunuz. Böyle olunca hani aslında fikir şu, Japon balığının hafızası çok kısa. Tahmin edersiniz, onu duymuşsunuzdur, balık hafızalı lafı vardır zaten. Prompt'un çalışması için balığın gerçekten unutkan olması gerekmiyor. Buradaki imge şu, balık gibi anın içinde yaşamak, anın içinde kalmak ve sürekli geçmişi taşımamak, zihni gereksiz yüklerle doldurmamak. İşte modern insanın kafasında bu vardır ya, yarım kalmış işler, suçluluk duygusu, konuşmalar, pişmanlıklar filan, böyle bir işin üstüne oturduğunuzda kafanızdan 40 bin tane şey geçer. Ben genelde şöyle yaparım, bir işe oturduğumda çevreyi sıfırlarım, her şeyi beyaz bir şeyin üstünde odada hiçbir şey olmadan oturuyormuş gibi düşünürüm kendimi ve öyle çalışırım. Şimdi yapay zekalar da bunu yapmasını istiyoruz aslında. Yani o goldfish, o Japon balığı yaklaşımı, bakış açısı, önümüzdeki 5 dakikayı çöz, önümüzdeki 5 yılla ilgilenme diyorsunuz aslında. Çünkü ondan o anda o işi yapmasını istiyorsunuz. Bu küçük fark da önemli. Özellikle mesela ebeveynler ve yoğun çalışan insanlar anlık bir sorunu hemen geleceğin felaket senaryosuna bağlayabiliyor. Etrafınızda vardır, benim de etrafımda var böyle. Hani bir şey görüyorlar, diyorlar ki şimdi bu ileride bizi işsiz bırakır. Arkadaş dur, şu anda ne yapacağına bak. Yani yolda giderken bir çukur görüyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki şimdi ben bu çukura düşeceğim. Ondan sonra amortisörler patlayacak. Ondan sonra gideceğim iş yerimden izin alacağım. O amortisörü yaptıracağım. O üst tabana oradan parayı çakacak bilmem ne. Diye düşüneceğinize çukura düşmemeyi düşünün. Çukurun sağından geçin ya da solundan geçin. Ne de in bakın, doldurun çukuru, ne bileyim. Ama yani sonrasını sonra düşünürsünüz. Şu anda ilk önce bu işten kurtulmanın yollarına bakın diye düşünüyorum. Yani bu prompt'un değeri ChatGPT'yi daha zeki yapmasında değil aslında, kullanıcıyı daha az dağınık hale getirmesinde. Yani aslında bu komutu siz ChatGPT'ye vermiyorsunuz, kendinize veriyorsunuz. Yapay zeka çoğu zaman bizim zihinsel karmaşamızı büyütüyor. Bize sürekli düşünecek yeni şeyler veriyor. Daha fazla seçenek, daha fazla plan, daha fazla ihtimal. İşte o Japon balığı yapay zekayla geldiğinde beni büyütme, beni sadeleştir diyor. Bu hiç küçümsenecek bir şey değil bakın.
gerçekten gülerek bunu dinliyor olabilirsiniz. Aa, yapay zekaya balık hafızalı ol dedik filan gibi. Ama bu gerçekten de çağımızın en önemli lükslerinden biri. Bilgiye ulaşmak artık lüks değil. Gereksiz bir bilgiyi içinizde taşımak. Çünkü o kadar çok bilgiyle biz harmanlanıyoruz. O kadar çok sopa yiyoruz ki o bilgilerden. Ha, bir süre sonra artık bizim şunu dememiz gerekiyor. Japon balığı gibi olmamız gerekiyor. Sadece 100 arkadaşım. O akvaryumun içinde sadece 100. Bunları düşünelim efendim. Haydi o zaman bir minik müzik arasına doğru yola çıkalım. Müzik arasının ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yapay zekanın bizi anlayıp anlamadığını konuşacağız bu sefer. Haydi başlasın müziğimiz.

Ve masadaki arkadaşlarım bizler için Aerosmith'ten Love in an Elevator'ı seçtiler. Böyle günümüze gün kattılar gerçekten. Neşemize neşe kattılar. Oradaki herkese buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Şimdi efendim geçelim haberlerimize devam edelim. Arkada Love in an Elevator çalarken. Soru şu, yapay zeka bizi anlıyor mu? Yoksa bize kendi yankımızı mı satıyor? Çok enteresan bir yazı. Washington Post'tan aldım yazıyı. Yapay zeka sohbet botları insanı gerçekten anlamıyor ama insanın kendini anlaşılmış gibi hissetmesini sağlayan çok güçlü bir ayna gibi çalışıyor. Şimdi şeyi düşünmezsiniz değil mi? Ayna beni anlıyor mu? Anlıyor. Bak ben ne yaparsam onu yapıyor. Hayır o değil. Ayna sizi sadece yansıtıyor. Yapay zeka da tam olarak böyle aslında. Yani bu uzmanlara göre chatbotların büyüsü insan ruhunu çözmelerinde değil, akıcı, kendinden emin, yani bir şey biliyormuş gibi konuşan ama bağlama uygun cevaplar vermelerinden geliyor. Biz o cevapların içinde kendi anlamımızı yerleştiriyoruz. O bir şey diyor mesela, o evet gerçekten bak ne kadar beni anlamış ki bunu söylüyoruz. Hayır, orada başka bir şey söylüyor. Biz ona anlamlar yüklüyoruz sadece. Bu şey vardı, onu mutlaka seyredin. Peter Sellers'ın neydi bu filmin adı? Hay Allah, neyse bulacağım size, hatta burada da anlatmıştım ben onu. Çok enteresan bir filmdi. Bu bir bahçıvan, zeka geriliği olan bir bahçıvan. Mr. Gardner diye geçiyor zaten filmde de. Ondan sonra bu böyle zeka geriliği var ama sadece bahçe konusunda bir şeyler biliyor. Buna böyle Amerika'nın başkanı falan geliyor ve şey diyor. İşte diyor, bizim peki ekonomimiz ne olacak diyor. Bu tek bildiği şeyden bahsediyor. Diyor ki baharda ağaçlar çiçek açar ama yazın onları budamak lazım. Başkan şey diyor, Amerikan başkanı. Oo, ne kadar derin bir laf. Hayır, o lafın derinliğini onu siz yüklüyorsunuz aslında. İşte yapay zeka ile Being There. Evet, Being There. Hatırladım şimdi filmi. Peter Sellers'ın oynadığı müthiş bir filmdir. İzlemediyseniz mutlaka izleyin bu filmi. Neyse, bunun gibi o filmde aynen olduğu gibi biz onun üstüne anlamlar yüklemeyeliz. Şimdi mesela iyi bir avuç, hani el falı bakanlar mesela, aslında el falınıza bakıp sizin kaderinizi buradan okumaz. Ne yapar biliyor musunuz? Sizi okur. Duruşunuza bakar, kıyafetinize bakar, yüz ifadenize bakar, kaygılarınızı dinler, konuşma biçiminizi izler filan. Elinizi kendi eline almak ve avucunuzun içine bakmak aslında bir sahne dekorudur orada. Falcıya konuşma bahanesi verir, size de inanma bahanesi verir. Sizin suratınıza bakarak bir şeyler söylerse o kadar inanmayabilirsiniz. Ama el falınıza bakarak size bir şeyler söylediğinde o evet filan diyorsunuz yani. İşte chatbotlar da tam olarak bunu yapıyor. Ama bunu endüstriyel ölçekte yapıyor. Falcı bir kişiye anlam satarken chatbotlar milyonlarca kişiye aynı anda milyarlarca anlamlar satıyor. Ve işte parlak bir teknoloji ambalajına koyup da satıyor bunu. Şimdi yapay zeka sistemlerinde kritik bir kelime var. Isı, temperature. Şimdi yapay zeka sistemlerinde temperature demek kabaca bir modelin ne kadar tahmin edilebilir ya da şaşırtıcı cevaplar vereceğini ayarlayan bir parametreymiş. Çok düşük olursa o ısı, cevaplar sıkıcı ve mekanik oluyormuş. Çok yüksek olursa net saçmalıyormuş. İşte aradaki bir noktada cevap beklediğiniz şeyden biraz daha farklı ama hala makul görünüyor. Yani insanı yakalayan boşluk da tam olarak orası. Cevap ne tamamen sıradan ne tamamen anlamsız, ikisinin arasındaki noktayı bulmaya çalışıyor. Biraz şaşırtıyor, biraz tanıdık geliyor. Sonra son anlamda kullanıcı kendi zihninde tamamlıyor boşlukları. Çünkü insan zekası boşlukları tanımlamaya eğilimlidir. Yani mesela işte ne bileyim, karanlıkta bir şey görürsünüz, eyvah oradan işte ayı mı geliyor dersiniz, aslında ağacın dallarıdır. Aslında siz göremediğiniz bir şeye anlamlar yüklersiniz. İlk önce de korkutucu anlamları yüklersiniz. Neden? Çünkü insanın hayatta kalma güdüsü vardır. İnsanın hayatta kalma güdüsü karşıda gördüğü bilmediği şeyleri ilk önce kötü olarak düşünür ki o kötülükler başınıza bir iş açmasın. İlk önce kötü ihtimallere karşı sizin önlem almanızı sağlar. Ya o yüzden de gece karanlıkta bir ses duyduğunuz zaman önce hırsız mı diye düşünürsünüz. Ne bileyim, evin içine tavşan mı girdi diye düşünmezsiniz mesela. Hani bunu böyle düşünmekte büyük fayda var efendim. İşte yapay zeka da bize bunu yapıyor. Şimdi yapay zekayı ama yine de küçümsemeyelim.
Yani bu sistemler, analiz, özetleme, çeviri, kodlama filan böyle bir sürü karmaşık problemler şeyde gerçekten de işe yarıyor. Şimdi yapay zeka hiçbir şey yapamaz, bizi taklit ediyor filan dediğimizde olayı birazcık küçümsemiş oluyoruz, yanlış bir yerden bakmış oluyoruz. Sorun yapay zekanın ne yaptığını yanlış anlamamız. Şimdi chatbotlar dil kalıpları üzerinde dil kalıplarını yeniden düzenleyen sistemler. Dünyayı bağımsız bir biçimde gözlemleyip doğrulayan, yaşayan, hisseden varlıklar değil. Onlar biliyor, görüyor, anlıyor gibi anlatmaya başladığında bu yapay zekayı, teknik bir zamazingoyu mistik bir otoriteye dönüştürüyoruz. O yapay zeka söyledi. Şimdi ben bunu çok görüyorum mesela. Basında arkadaşlar çok bunun haberini böyle yapıyorlar. Diyorlar ki yapay zekaya sorduk. O bize söyledi bu sene bilmem kim şampiyon olacakmış. İşte yapay zekaya sorduk. Enflasyon bilmem neymiş. Arkadaş yapay zeka sana bilinmiş bilgileri paketleyip önüne koyuyor. Yapay zeka sana cevap verebilecek bir ulu bilge falan değil. Aksakallı ihtiyar değil. Oğlum bak bundan sonra bilmem ne. Hayır, yapay zeka orada değil. Yapay zeka, daha önce de size bunu defaatle söyledim. Yapay zeka bir tahmin makinesi. Sizinle ilgili, sizin söylediğinizle ilgili kafasından geçmiş milyarlarca satırı okuyup onların içinden size en çok uyabilecek cümleyi tahmin edip karşınıza getiriyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. İşte yani biraz bu açıdan bakmamızda fayda var. Yani yapay zekanın en tehlikeli tarafı aslında aptal olması değil, fazla iyi konuşması. Bakın bu çok ağır bir cümle olabilir. Tekraren söyleyeyim size. Yapay zekanın en tehlikeli tarafı aptal olması değil, fazla iyi konuşması. Çünkü kötü cevap veren makineden şüpheleniyoruz. Güzel cevap veren makineye inanıyoruz. Yanlış şeyler söylese bile. Halüsinasyonları onun için bir sürü insan yiyor. Amerika'da onun için bir sürü davada yanlış kararlar, yapay zekadan alınmış yanlış kararlar uygulanıyor filan böyle. Çünkü güzel güzel söylüyor bunu. Yedire yedire söylüyor bunu. İşte o yüzden de yapay zekanın kötü tarafı iyi konuşması. Diyelim bir başka habere doğru yelken açalım. Şimdi çok enteresan bir haber. Bakın dünyanın aslında jeopolitik durumunu, enerji durumunu, çevreyi, ülkeler arası ilişkileri vesaireleri çok iyi anlatan bir haber var önümde. Şöyle, Microsoft Kenya'da dev bir veri merkezi açmak istiyor. Ama açamıyor. Neden biliyor musunuz? Hadi haberi okuyalım. Şimdi yani aslında olay şu. Yapay zekanın yarışındaki en kritik soru hangi şirketin daha iyi modeli var değil. O modeli çalıştıracak enerjiyi, elektriği nereden bulacağız sorusu. Şimdi bu şey, Microsoft ve Abu Dhabi merkezli bir yapay zeka şirketi G42 diye bir şey varmış. Kenya'da bir veri merkezi kurmak istiyor. Ama nasıl bir veri merkezi biliyor musunuz? 1 milyar dolarlık. Öyle böyle bir veri merkezi değil yani. Neyse, proje o Kenya'nın Rift Vadisi diye bir yer varmış. Orada Olkaria bölgesi varmış. Jeotermal bir enerji kaynağı bulmuşlar orada ve orada bir veri merkezi olarak duyurulmuş. Ama işte Kenya yönetimi biraz olayın içine girmiş. Hani bunlar muhtemelen şey dediler. Aman Afrika'da ne anlar, yürüyelim oradan dediler. Orada kuralım dediler. Ama Kenya yönetimi birazcık bu işe bakmış filan. Devlet Başkanı William Ruto bu yani neden kabul etmediklerini çok çarpıcı bir cümleyle anlatmış. Demiş ki bu veri merkezini çalıştırmak için ülkenin yarısını kapatmamız lazım demiş. Böyle bir şey olabilir mi? Microsoft orada uçan kedilerin resimlerini insanlara postalayacak diye bu adamlar ülkenin yarısını elektrik veremeyecek hale geliriz biz demişler. Parasını alacaklar mı? Alacaklar ama ne olacak yani? Olacak iş değil ki. Şimdi proje ilk kez Mayıs 2024'te o Ruto'nun Washington ziyareti sırasında açıklanmış. Microsoft'un kendi duyurusuna göre o G42 şirketi Kenya'da yeni bir Doğu Afrika bulut bölgesinde Microsoft Azure'u çalıştıracak yeşil veri merkezinin yatırımını ve inşasını üstlenecekmiş. Ama paket yalnızca veri merkezinden ibaret de değilmiş. Yerel dilde yapay zeka modelleri, işte bağlantı yatırımları, inovasyon laboratuvarları, güvenli bulut hizmetleri gibi başlıklar da varmış. Yani Kenya için sadece teknoloji yatırımı değil de Doğu Afrika'nın dijital altyapısında sıçrama vaadi olarak sunulmuş zamanında. Ama işte vaat çok somut bir yere takılmış. Elektrik.
Habere göre projenin ilk aşaması 100 megawatt kapasiteyle başlayacakmış. Uzun vadede gigawata kadar çıkacakmış. Yani Kenya'nın toplam kurulu elektrik kapasitesi şu anda 3000-3200 megawatt civarındaymış. Ocak ayında en yüksek talep 2444 megawata ulaşmış. Şimdi bu tabloya bakınca ya 1 gigawata bunu koyduğunuz zaman Kenya'nın elektriği Kenya'ya yetmiyor. Net. Ve kabaca hani en kötü ihtimalle üçte birini kullanacak. Yani ilk aşama olan o 100 megawatta bile jeotermal kompleksinin o bahsettiğimiz Olkarya'daki jeotermal kompleksinin üretiminin neredeyse tamamını alacakmış. Şimdi buna bakınca Afrika teknolojiye karşı çıktı bu nasıl bir iş filan gibi bir hikayeyle bunu anlatamayız. Tam tersine yani Kenya dijital yatırımı istiyor ama ülkenin elektrik sistemi bir yapay zeka veri merkezinin açlığını giderecek kadar da büyük değil. Ya veri merkezi dediğimiz şey dışarıdan bakınca temiz, sessiz, modern, cillop gibi bir bina, teknoloji kampüsü gibi gözüküyor ama işte içeride, içi, dışı sizi, içi bizi yakar. İçeride binlerce sunucu var. O sunucular deli gibi çalışıyorlar ve ısı üretiyorlar. Onlar o belli ısıdan sonra patlıyorlar, çatlıyorlar. O yüzden onları düzenli soğutmak lazım. Yedek güç altyapısı lazım. Ağ ekipmanı lazım. Sürekli kesintisiz enerji lazım. İşte bunlar olunca reklamlara bakınca bulut bilişim diyorsunuz ama işte faturalar gelince karşınıza trafolar çıkıyor, kablolar çıkıyor, lap diye megawattlar çıkıyor. Bu olacak iş değil. Şimdi bu Bloomberg ve Reuters'dan da bu haberleri birazcık derledim. Hani farklılaştıralım kaynakları diye. Kenya, şey Microsoft ve G42 bu Kenya hükümetinden belirli bir yıllık kapasite ödemesini garanti etmesini istemiş. Ve hükümet de bu taahhüdü istenen düzeyde veremeyince görüşmeler aksamış. Yani Kenya Teknoloji Bakanlığı'ndan işte John Tanui varmış. Bu projenin tamamen iptal edilmediğini, görüşmelerin sürdüğünü ve ölçeğin yeniden yapılandırılması gerektiğini söylemiş. Ve hani daha böyle 60 megawattlık falan daha küçük projeler hala masada duruyormuş. Bakalım bunlara bakalım demişler yani. Şimdi olayın jeopolitik tarafına doğru gidelim isterseniz. Şimdi Kenya'daki bu tesis Microsoft'la G42'nin birlikte kuracağı ilk büyük projelerden biri olacakmış. Yani 2024'ten gelen 1,5 milyar dolarlık yatırım lafı buradan geliyor. Şimdi bu anlaşma G42'nin Çin bağlantılı bazı yatırımlardan çıkması ve sistemlerin Huawei ekipmanlarını temizlemesi gibi Washington açısından kritik şartlarla birlikte ortaya konmuş. Yani G42'yi biraz zimmetine geçirmeye çalışıyor Amerika Microsoft vasıtasıyla. Diyor ki sen Çin'le çalışma, Çin'in mesela Huawei gibi ekipmanlarını kullanma, bizim çocukların ekipmanlarını kullan deyip onları da biraz kendi oyunun içine çekiyor. Yani burada sevgili Ceyda Karan'ın alanına gireceğiz ama yani evet teknolojiden bahsederken onun alanından çıkmaya imkan ve ihtimal yok zaten. Yani Kenya'daki bu anlamdaki veri merkezi sadece bulut yatırımı değil, Amerika'nın körfez sermayesiyle Afrika'nın dijital altyapısına doğru attığı adımlar, hareketler. Bir de orada Çin'in etkisi çok yüksek biliyorsunuz. Çin'i de oradan birazcık kazıyabilir miyiz acaba diye bakmalar falan yani. İşte aynı dönemde mesela Huawei'in Kenya'da Safaricom'la beraber yeni bir fiber geniş bant hizmeti başlatması durumu söz konusuymuş mesela. Hani bunlara biraz da bu gözlerle bakalım. Bu gözlerle bakarken arka planda arkadaşlar yavaş yavaş şarkılar hazırlamıştır bize. O şarkılardan bir tanesini yine dinleyelim. Şöyle bir neşemize neşe katalım. Ardından tekrar haberlerle sizlerle birlikte olacağız. Mark Zuckerberg'den o genç irisi teknolojik çocuktan bahsedeceğiz biraz. Haydi efendim dinleyelim müziğimizi.

Bu müziğin arkasında birazcık ben de varım. Evet, yapay zeka ile bu minik klasik parçaları, küçük gece müziklerini rock müziğine dönüştürerek çok keyif almıştım. Sağ olsun arkadaşlar da bunu sizler için yayına getirdiler efendim. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Meta demiştik, Zuckerberg demiştik. Şimdi Mark Zuckerberg'ün başındaki yapay zeka krizi büyüyor. Dolayısıyla Meta'nın başındaki yapay zeka krizi de büyüyor. Ama Meta dediğimiz şey nedir? Bir şirkettir. Zuckerberg onun sahibi gibi gözükse de aslında Meta bir yerden sonra yanlış yapanları o kadar da kaldırmaz. Ki aşağı yukarı böyle oluyor. Şimdi Meta'nın bu yapay zeka hamlesi yalnızca teknoloji yarışı olmaktan çıkıp giderek büyüyen bir hukuk ve telif savaşı haline gelmiş efendim. Şimdi Amerika'da yeni bir toplu dava açılmış. İşte bir sürü şeyler. Telifli kitapları, akademik yayınları ve yazılı eserleri izinsiz biçimde kullanıp Meta'nın yapay zeka sistemi olan Llama'da yapay zeka modellerini eğitmekle suçlanmış. Dava işte geçtiğimiz hafta New York'ta açıldı ve hani bu konudaki Meta'nın yapay zeka etrafındaki hukuk sorunlarından en önemli biri olarak ortaya çıkıyor. Şimdi davacıların iddiası çok sert. Meta'nın kitapları satın almak ya da lisans anlaşması yapmak yerine korsan kaynaklardan milyonlarca indirip bunları Llama modellerinin eğitiminde kullandığını ve telif bilgilerini gizlediğini ileri sürüyorlar. Şimdi şikayet metninde Meta'nın eserleri yalnızca bir kez değil, model eğitimi sırasında farklı biçimlerde tekrar kopyaladığını söylüyorlar. Yani yayıncıların anlattığı tablo şu: İnsanların yıllarca emek vererek yazdığı kitaplar, yayın evlerinin büyük yatırımlarla piyasaya sürdüğü akademik ve edebi eserler yapay zeka yarışında yakıt gibi kullanıldı ama o yakıtın sahibine de para ödenmedi. Bu davayı daha önce de böyle telif davaları olmuştu biliyorsunuz. Bu davayı diğer telif davalarından ayıran en önemli noktalardan biri Mark Zuckerberg'in kişisel olarak davalı gösterilmesi. Olayın Mark Zuckerberg'ün üstüne yıkılması. Şimdi şikayete göre diyorlar ki Meta başlangıçta yayıncılarla lisans görüşmelerini değerlendirdi. Fakat daha sonra Zuckerberg'ün kişisel yönlendirmesiyle bu yoldan vazgeçildi. Yani daha önce bunlar yapıyorlardı. Mark Zuckerberg demiş ki aman boşverin ya, kullanın gitsin demiş. Yavrum, Türkiye'de olsa bunu söylersin ama Amerika'da zor bu işler işte. Tabii bunlar elbette daha mahkemede kanıtlanmamış davacıların iddiaları. Ama işte iddianın ağırlığı çok büyük. Yani çünkü mesele sadece Meta'nın sistemleri yanlışlıkla bazı kitaplardan öğrenmiş olabileceği düzeyinde değil. Şirketin en tepesinden gelen kararla lisans yerine korsan yol seçildi suçlaması yapılıyor. Şimdi yayıncıların ekonomik argümanı çok basit aslında. Ya bir yandan da güçlü, basit derken böyle züttürük bir argüman değil. Ama güçlü bir argüman ama çok basit. Eğer yapay zeka şirketleri telifli eserleri izinsiz olarak kullanıp modellerini eğitirlerse hem yazarların gelirleri zarar görecek hem de normalde oluşması gereken lisans pazarı ortadan kalkacak. Şimdi davacılara göre Meta kendi yapmadığı yatırımların üstüne bedavaya kondu. Gelecekte yazarların işlerini ikame edebilecek ürünler de geliştirdi mi? Geliştirdi. Ben kullanıyorum onları. Şimdi şikayette Meta'nın yapay zeka ürünlerinden 2035'e kadar 460 milyar dolarla 1.4 trilyon arasında gelir elde edebileceği yönünde tahminlere atıflar yapılıyor. Yani yayıncılar şunu söylüyor: eğer bu kadar büyük bir servet bizim ürettiğimiz metinlerle kuruluyorsa biz neden masada yokuz kuzum diyorlar. Şimdi haksızlar mı? Bence çok haksız değiller. Yani bunlar hani 1 trilyonluk, biz hani demin Microsoft'u söyledik ya, 1 milyar dolarlık şey kurmuş adamlar. Veri merkezi kurmuşlar. Bunları 1 milyar falan kuruyorsunuz arkadaş, şurada bir kitaba da bir para verin ya. 100 tane kitap kullanıyorsan kaç paradır onlar ya? Aldı onun bir parasını ver bakalım. İzin al bakalım en kötü ihtimalle. Neyse. Meta'ya karşı Facebook ve Instagram'daki dolandırıcılık reklamlarından kar edildiği iddiasıyla da bu arada bir dava açılmış. Yani sadece bu telif davaları yok burada. Çocuk güvenliği, yanıltıcı reklamlar, dolandırıcılık reklamları ile ilgili davalarla da uğraşıyor. Şimdi Reuters bu konuda diyor ki Meta bu iddiaları çarpıtılmış buluyormuş ve kendini savunacağını söylüyormuş. Yani Meta bir yandan yapay zeka altyapısına devasa paralar akıtıyor. Diğer yandan aynı yapay zeka ve platform ekonomisi etrafında hukuk duvarına çarpıp duruyor. Şimdi burada işte geldiğimiz noktada
Yapay zekanın en önemli, en temel kavgası var efendim. Büyük dil modelleri insanların yazılı birikiminden öğrenmeden bu kadar iyi hale gelemez. Ama o yazılı birikimlerin sahipleri bizim emeğimiz alınmadan, ödenmeden ve hatta gizlenerek kullanıldı dediğinde de teknoloji şirketlerinin bu inovasyon ne var ki? İnovasyon yapıyoruz burada Allah Allah, geleceği yazıyoruz falan deyip de bu işin içinden kurtulamazlar. Çünkü inovasyonla yağma arasında fark bazen çok ince bir çizgide kalıyor. Yani mesela Afrika'ya zamanında giden o Avrupalılar, biz burada inovasyon yapıyoruz kesin bunlara filan dediği zaman o inovasyon mu oldu? Hiçbir farkı yok bence şu anda yapılandan. Çünkü o zihniyet batılı insanın kafasında var. Bir yere gidip orayı sömürmek onların kafasında var. Eğer kendisi oradan kar sağlayabilecekse orayı sömürmekte hiçbir beis görmüyor. Umurunda değil. İşte izin aldın mı, parasını ödedin mi, kaynağını gösterdin mi? Bu kadar basit yapılması gereken şey. Bu kadar basit. Eğer sen zibilyon dolarlarla bu işlere gireceksen ve oradan 1,4 trilyon dolar kazanacaksan kusura bakma, hepsini cebine atamazsın. Hepsini cebine atmamalısın yani. Yani Meta burada adi kullanım hakkının peşinden gidecekmiş. Nitekim benzer davalarda teknoloji şirketleri modellerin eserleri birebir çoğaltmak için değil, genel dil kalıplarını öğrenmek için eğitildiğini savunmuşlar. Ama işte bu davada yayıncılar Lama'nın bazen kitap özeti, alternatif bölüm, akademik metin taklidi ve hatta belirli yazarların üslubuna benzeyen çıktılar üretebildiğini söylemeye başlamış. Eğer mahkeme bu çıktıları yayıncılık pazarına zarar veren ikame ürünler olarak görürse, yapay zeka eğitimiyle telif hukuku arasında sınır teknoloji şirketleri için çok pahalı bir hale gelebilir diyorlar. Yani ülkemiz açısından baktığımızda bence bu haber çok çok çok öğretici. Neden? Çünkü bizde de yazarlar, gazeteciler, akademisyenler, içerik üreticileri falan bununla karşı karşıya. Yani biz bir şeyler yazıyoruz, çiziyoruz. Oradaki insanlar yürü alalım diyorlar. Şimdi orada Amerika'dakiler dava açabiliyor. Türkiye'de kim takar ya? Kim takar Türkleri? Takmıyorlar. Ben size çok net olarak söyleyeyim. Hani arada bir bizim işte yönetim, devlet yönetimindekiler öt zöt falan yapıyorlar. Kapatırız sizi, engelleriz falan falan yapıyorlar ama ya onda da biz yine vatandaşlar cezalanıyoruz. Ama yani bizim hakkımızın peşinden koşan kimse yok ki. Bir gazetecinin yazısını çaldığı zaman, bakın çalmak diyorum özellikle, yapay zeka. Kim bunun peşinden koşabiliyor? Bizim hakkımızı koruyacak bir devlet var mı bu konuda? Pihi! Devlet daha yapıp şeyi korusa mı acaba ya? Gerçekten e-devlet verilerini mi korusa önce? Neyse. Şimdi yani bu konu çok çok daha su kaldıracak bir konu. Arkasından çok gidilmesi gereken bir konu. Bunu hafife almayalım efendim. Şimdi isterseniz biraz OpenAI tarafına da gidelim. Wired'dan bir haber aldım. Şöyle, Ilya Sutskever mahkemede konuşmuş. OpenAI kavgasında asıl mesele para mı, kontrol mü yoksa güven mi sorusunu lap diye mahkemede masanın önüne koymuş efendim. Şimdi haber şu. Elon Musk'ın OpenAI ve Microsoft'a karşı açtığı dava yalnızca bir şirket kavgası olmaktan çıktı. Yapay zekanın kimin kontrolünde, hangi amaçla ve hangi güven altyapısıyla gelişeceği üstüne büyük bir hesaplaşmaya döndü. Davanın bu son aşamasında geçtiğimiz günlerde Microsoft CEO'su Satya Nadella ve eski OpenAI baş bilim insanı Ilya Sutskever ve mevcut OpenAI başkanı Brad Taylor ifade vermiş. Bu isim arasında en dikkat çekici olan Sutskever'miş. Neden? Çünkü hem OpenAI'ın bilimsel omurgasını kuran kişilerden biri, hem 2023'te Sam Altman'ın kısa süreli görevden alınmasında rol oynayan kritik figürlerden bir tanesi. Şimdi Sutskever'in ifadesinde iki ayrı yön varmış. Haberi zaten gücü de buradan geliyor. Ağırlığı buradan geliyor. Bir yandan Sam Altman'a dair eski güvensizliklerini tamamen geri çekmiş görünmüyormuş. Hala Sam Altman'a güvenmediğini ortaya koyuyor. Şimdi Sutskever 2023'te Altman'ın görevden alınmasına destek vermesinin nedenini yöneticilerin doğru bilgiye sahip olmadığı bir ortamın büyük bir hedefe ulaşmak için uygun olmamasıyla açıkladı. Yani Sam Altman'a sen adam değilsin, seninle bu şirket büyümez diyor. Ben tam Türkçesini söyleyeyim diye size böyle söylüyorum. Ayrıca Altman hakkında yönetim kuruluna sunacak kanıtların toplanmasına ve bir not hazırlanmasına yardım ettiği de burada aktarılmış efendim. Yani Sutskever o gün olanlar tamamen yanlış anlaşılmaydı demiyor. Hiç orada değil. Ama aynı zamanda OpenAI'ın tamamen yıkılmasını istemediğini de söylüyor. Ne şiş yansın ne kebap. Yani
Mahkemedeki cümlesi çok çok kişisel. Gerçekten de şunu söylüyor. OpenAI'ya hayatını verdiğini, oraya büyük bir sahiplik duygusuyla bağlı olduğunu ve yok olmasını istemediğini bu cümlelerle söylemiş, bu kelimelerle söylemiş. Şimdi orada Suskever'in tabii ki OpenAI'deki hissesi de çok önemli. Şöyle ki Suskever'in OpenAI'ın 850 milyar dolar değer biçilen o kar amaçlı yapısındaki bugün yaklaşık 7 milyar dolar değerinde hissesi varmış. Yani Suskever bugün ben buradan çıkıyorum dese cebine girecek girmesi muhtemel para 7 milyar dolar. Bu onu en büyük bireysel OpenAI hissedarlarından biri yapıyormuş. Daha önce işte Greg Brockman'ın da yaklaşık 30 milyar dolarında OpenAI hissesine sahip olduğu mahkemede ortaya çıkmış. Ama buradaki tablo çok enteresan. Neden? Çünkü insanlık yararına yapay zeka geliştirme iddiasıyla başlamış bir kurum. Bugün mahkemede birinin 7 milyar doları var, birinin 30 milyar. Abi insanlık yararı nerede? Siz tamam 7 milyarınız, 30 milyarınız var da insanlık yararı nerede? Yani insanlık için AGI, genel yapay zeka mottosuyla yola çıktınız. Ama olay kaç milyar dolarlık payınız vara geldi. Yani insan diyorduk, yarar diyorduk, fayda diyorduk. Ne oldu? Neyse. Şimdi Suskever'in ifadesi Musk için tam bir zafer değil diyor yorumcular. Çünkü davanın merkezindeki iddia şu. Musk OpenAI'ye bağış yaparken ona kendisine sözler verildiğini, Altman'la Brockman'ın sözleri bozup kar amaçlı bir şirkete doğru gittiklerini söylüyor. Suskever ise Musk'ın OpenAI'ye para verirken böyle özel taahhütler pazarlığı yapmadığını söylüyor. Ayrıca OpenAI'ın insan beyni kadar büyük hesaplama gücüne sahip sistemler kurmak için çok daha fazla paraya ihtiyaç duyduğunu, bağış arayışının bir yere kadar işe yaradığını ama sonra kar amaçlı yapıya geçmenin ortak yol olarak görüldüğünü söylüyor. Yani dışarıdan para kazanalım onu insan zekası gibi yapalım diyorlar. Demişler midir bunu ya? Neyse. Şimdi hakimin daha fazla hesaplama yap, OpenAI'yi nasıl büyüttü sorusuna verdiği benzetmesi de çok enteresanmış. Karınca ile kedi arasındaki fark gibi diyor. Yani büyük bilgisayar yoksa büyük model de yoktur diyor. Karınca nerede burada? Neyse. Şimdi Microsoft tarafına gidelim biraz. Ya Microsoft bu hafta ne çok önüme çıktı. Neyse. Satya Nadella Microsoft'un başlangıçta OpenAI'ye indirimli bulut hizmeti sunduğunu fakat faturalar büyüdükçe bunu sürdürülemez hale geldiğini anlatmış. Wired'a göre yani bu basına göre Nadella 2022'de bir e-postada OpenAI'nin ortaklığı nedeniyle Microsoft'un gelecek yıl 4 milyar dolar kaybedeceğini yazmış. Ve bu kadar para harcayıp kader üstünde kontrol sahibi olmamanın mantıksız olduğunu söylemiş. Adam kendi açısından haklı. Adam diyor ki ya benden 4 milyar dolar alıyorsun. Yani bana 4 milyar dolara mal olacaksın. Ondan sonra ben de senin ne yapacağına bakamayacağım. Olacak iş değil tabii yani. Yani işte bu da zaten şey deniyor. Bu davanın romantik tarafını delip geçen cümlelerden bir tanesi diyorlar. Yani yapay zekanın hani ahlak, insanlık ve güvenlik tartışmalarını yapıyoruz ama diğer taraftan da 4 milyar dolar bulut faturası var yani. 4 milyar dolar. Neyse. Reuters'ın aktardığı bu duruşma çerçevesi de bunu destekliyormuş efendim. Musk, Altman ve OpenAI'nin kendisi 38 milyon dolar bağış yapmaya ikna ettiğini, bu aslında kar amacı gütmeyen misyonu terk edip kar amaçlı yapıya döndüğünü iddia ediyormuş. Yaklaşık 150 milyar dolar tazminatın OpenAI no profit yapısına dönmesini ve Altman'la Brockman'ın alınmasını istiyormuş. Yani şöyle bir şey de var ya bakın burada yani adam haklı bile olsa adamın söylediği şu ben onlara 38 milyon dolar verdim. Şimdi bana 150 milyon 150 milyar dolar versinler. Oo baby yani. Neyi tartışıyoruz? Ya bu bile Musk'ın aslında nasıl bir adam olduğunu gösteriyor. Neyse. Şimdi Altman mahkemede bunun tam tersini savunmuş. Diyor ki Musk'ın OpenAI üstünde kontrol almak istediğini hatta 190 pay talep ettiğini OpenAI'yi Tesla ile birleştirme fikrine sıcak baktığını söylemiş. Yani tabii ki Musk'ın oradaki derdi bu. Yani bu aslında böylesi duruşmalar herkesin ne kadar kötü ve çirkin olduğunu çok net biçimde ortaya koyuyor. Biz onları daha iyi tanımaya başlıyoruz. Yani tamam OpenAI böyle kar amaçlı olacakmış. Öyle ya da böyle kar amaçlı olacak bence. Ama Musk da esas derdi şu. Grok'lan bir şeyi beceremedi. Bir yerden bir yere götüremedi Grok'u. Şu anda hani OpenAI'nin üstüne konup oradan yürümek istiyor. Aynı mesela Twitter'a yaptığı gibi. Kendi başına sıfırdan bir Twitter asla yaratamazdı. O gitti ne yaptı? Parasını verdi. Twitter'ı aldı. Orayı dümbelek gibi kullanıyor şimdi. Twitter'ı.
Neyse, yani esas soru ne? OpenAI gerçekten kuruluş idealinden saptı mı, yoksa yapay zeka yarışının maddi gerçekleri, o kar amacı gütmeyen hayali sürdürülemez hale mi getirdi? Şimdi Musk tarafı ihanet diyor. OpenAI tarafı abi para gerekiyordu, ne yapalım diyor. Şimdi Suskever ikisinin ortasında çok ilginç bir yerde duruyor. Yani Altman'a ilişkin soruları geçmişte ciddiye almış biri olarak Musk'ın işine yarıyor. Ama Musk'a da özel sözler verildiği iddiasını da zayıflatıyor. Hadi be sen de oradan diyor. Aralarında böyle bir ilişki var efendim. Son olarak son kalan 2-3 dakikamızda Amerikalılar yapay zekadan neden korkuyor sorusunun üstüne gidelim mi? Hadi. Bu da çok enteresan bir haber. Financial Times'a gördüm bunu. Amerika'da yapay zeka artık yalnızca teknolojik bir yenilik olarak değil, toplumsal korku, ekonomik güvensizlik, siyasi denetim krizi olarak tartışılmaya başlanmış. Yani haberde diyor ki özellikle Silikon Vadisi'nde birkaç yıl önce yapay zeka insanlık için varoluşsal bir tehdit olabilir derken bugün neredeyse tam tersine dönmesini eleştiriyor. Yani eskiden bizi durdurun yoksa insanlığa zarar verebiliriz diyen teknoloji liderleri şimdi yapay zekanın hızını sorgulayan herkesi yapay zeka düşmanı, şerefsizler falan diye böyle felaket tellalı olarak göstermeye başlamış. Yani bu konuda basının yorumu sert, diyor ki yapay zeka konusundaki güvenlik kaygısı dile getirmek, çocukların ruh sağlığını düşünmek ya da insanların gelirlerinin ne olacağını sormak bile artık bazı çevrelerde ilerlemeye karşı çıkmak olarak savunuluyor diyor. Böyle sunuluyor diyor. Haklı olabilirler. Yani evet, yani tabii ki ilerlemeye karşı çıkmayalım, ilerlemenin yanında duralım filan, ama diğer taraftan da arkadaş, yani bunu adam gibi kullanacak olan insanlara da yol açalım ya da adam gibi kullanmak istemeyenlere de bir eh be kardeşim çüş diyelim, dur diyelim yani. Hani atlara denir ya, çüş denir, atlar durur, onun gibi çüş diyelim, dursunlar diyor yazı. Şimdi Amerika'daki yapay zeka korkusu nadir görülen bir ulusal uzlaşma alanı haline gelmiş bu arada. Bu korkunun büyüklüğünden bahsediyorlar. Diyorlar ki farklı siyasi kamplardan insanlar birçok konuda ayrışıyor ama yapay zekanın zararlarının faydalarından fazla olabileceği düşüncesi geniş kesimlerde karşılık buluyor demişler. Mesela NBC bir anket yapmış. Diyor ki kayıtlı seçmenlerin %57'sinin yapay zekanın risklerinden faydalanıp faydalarından ağır bastığını düşündüğünüz aktarmış. Yani diyorlar ki seçmenin %57'si yapay zeka getireceği yararlardan daha kötü olacak diyor. Aynı ankette mesela olumlu görüş bildirenlerin oranı %26'da kalmış. Bunu dedikten sonra arka planda Queen gelmeye başladı. Artık yavaş yavaş Queen'e doğru gidelim. Bana ayrılan da sürenin sonuna geldiğini gösteriyor aslında bu güzel şarkı. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden dedikten sonra hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın yine aynı saatte 3 ile 4 arasında birlikte, hayır 2 ile 3 arasında, 14 ile 15 arasında birlikte olalım efendim. Kendi saatini unutan adam olarak tarihe geçmeden programı kapatayım. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var. Ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Ankara'dan merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo Sputnik'te Ankara'dan Haber Var programında ben Zülfikar Doğan. Yine karşınızdayım ve Türkiye ekonomisinin sıcak gelişmelerini, gündemdeki konu başlıklarını ve önümüzdeki döneme ilişkin muhtemel öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Ancak programa başlamadan önce Soma'daki maden faciasında 12 yıl önce yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçi kardeşimizi rahmetle anıyorum. Aradan geçen süre içerisinde bu facianın izleri hala silinmedi. Acılı ailelerin en azından adalet beklentileri büyük ölçüde karşılanmadı. Çünkü işletmeyi işleten Türkiye Kömür İşletmelerinden rödavans yöntemiyle maden ocaklarını kiralayan şirketle ilgili olarak yürütülen yargı davalarında vicdanları rahatlatan cezalar, yaptırımlar söz konusu olamadı. En son temyiz aşamasında da davaya bakan Yargıtay Dairesi'nin üyeleri son anda değiştirilince bir anda gerçekten çok düşük ve vicdanları rahatsız eden cezalarla bu işletmenin sahipleri bir anlamda ödüllendirilmiş oldu. Tabii Türkiye iş kazalarında dünyada ilk sıralarda, ilk birkaç ülke arasında yer alıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün istatistiklerine göre Avrupa'da ise birinci sıradayız. İş kazası kavramı ne kadar doğru? Son yıllarda özellikle iş cinayetleri kavramı daha ön plana çıkartılıyor bu tür durumlarda. Gerçekten de gerekli önlemler, yasal kurallar, ilkeler, yönetmelikler uygulanmadığı için de maalesef her ay yüzlerce işçi iş yerlerinde çalışma koşullarının ve altyapısının yetersizliği nedeniyle yaşamını yitiriyor. Buna son dönemde özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki eğitim merkezlerinde çocuk yaşta işçi olarak meslek öğrenmek amacıyla aynı zamanda buralarda eğitim gören çocuk işçilerin yaşam kayıpları, hayat kayıpları da eklendi. Evet, bu girişten sonra Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı oldukça çarpıcı bir araştırmayla programa başlamak istiyorum. İstatistiklerle Aile 2025 araştırması Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlandı. Oldukça çarpıcı veriler var. En büyük özelliği ise daha birkaç hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarla başlatılan 2026-2035 Türkiye 100 yılı aile ve nüfus 10 yılı programında öngörülen hedeflerin pek çoğu konusunda Türkiye İstatistik Kurumu'nun saptadığı resmi veriler tersi durumları, tersi gelişmeleri işaret ediyor. Şöyle ki 2025 yılı hatırlayacaksınız, aile yılı ilan edilmişti. Hemen akabinde de 2026 yılında işte bu 10 yıllık nüfus ve aile yapısını güçlendirme programı ilan edildi. pek çok düzenlemeler planlanıyor. Bunun yanı sıra Mayıs ayının son haftasının aile haftası ilan edilmesi gibi bir takım değişiklikler devreye girecek. Cumhurbaşkanının bu konudaki kararnamesi de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı istatistiklerle aile 2025 araştırmasının sonuçlarına baktığımızda Türkiye'de hane sayısı giderek azalıyor. Yani aile sayısı azalıyor. Ortalama hane halkı 4 kişiden 3,8'e düşmüş. Hane halkı sayısının en az olduğu il 2,49 ile Tunceli, en yüksek olduğu il de 4,84 ile Şırnak. Yani Tunceli'de aileler daha çok çocuksuz veya işte iki karı kocadan oluşuyor. Belki bir çocukları var diyebiliriz. Şırnak'ta ise 5'e kadar çıkıyor aile üyelerinin sayısı. Tabii bu arada ilginç bir tespit. Tek yaşayanlar, özellikle yalnız yaşam tercihini kullananlar %13,9'dan %20,5'a yükselmiş son bir yıl içerisinde. Geniş aile olarak tanımlanan çekirdek aile, yakınlar, akrabalar, birlikte yaşam sürdürenler bu konuda birinci sıradaki ilimiz Hakkari. Fakat Türkiye genelinde geniş aile yapısı büyük ölçüde çözülüyor ve 2025 verilerine göre toplam hane halkı sayısı içerisinde geniş ailelerin oranı %16,7'den %13,5'a inmiş. Yani 3 puana varan bir kayıp söz konusu. Tek ebeveynli aileler, yani ayrı eşler, boşanma sonrası çocuğuyla yaşayan anne veya çocuğuyla yaşayan baba diye nitelendirebileceğimiz tek ebeveynli ailelerin toplamdaki payı daha önce %7,6 iken 11,3'e çıkmış. Bu bir yandan boşanmaların arttığını teyit ederken bir yandan da tek ebeveynli aile sayısında 4 puana varan bir artışın gerçekleştiğini gösteriyor. Türkiye'deki toplam hane halkı sayısı TÜİK'in verilerine göre 26.977.000. Bu hanelerin %41,9'unda 0-17 yaş arası en az bir çocuk var. Ancak her 4 haneden birinde de yine 65 yaş üzeri bir kişi yaşıyor aileyle birlikte. Yani anneanne, babaanne, dede veya aile büyüklerinden bir tanesi de her 4 haneden birinde çocuklarıyla, torunlarıyla birlikte yaşıyorlar. Tek kişilik hanelerde her 3 haneden biri 65 yaş ve üzeri yaşlılardan oluşuyor. Yani tek kişilik hanelerin %33'ü aşan kısmı yaşlı ve yalnız yaşayan kişilerden oluşuyor. Bu da Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 araştırmasında ortaya koyduğu çarpıcı bir veri diyebiliriz. Aslında en çarpıcı rakamlardan bir tanesi, her 10 yaşlıdan bir tanesi çocuğunun yanında oturuyor. Diğer kalan 9 yaşlı, dediğim gibi az önce, 3'te 1'den fazlası yalnız yaşamı tercih ediyor veya çocukları artık aile büyükleriyle birlikte yaşamayı tercih etmediği için onlar da kendi başlarının çaresine bakmak durumunda hissediyorlar kendilerini. Diğer taraftan özellikle son dönemde yaygınlaşan ev genci kavramını teyit eden bir veri var Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu araştırmasında. 25-29 yaş arası bekarların, genç kadın ve genç erkeklerin %70'i anne babalarıyla birlikte yaşıyorlar. Bunun tabii temelinde ekonomik yetersizlikler, işsizlik, gelir kaybı gibi unsurları ekleyebiliriz. Bu gibi nedenleri sayabiliriz. Fakat bu yine de dünya ortalamasının oldukça üzerinde bir rakam. 25-29 yaş arasındaki bekar gençlerin %70'inin anne babasıyla yaşamını sürdürmek zorunda kalması, gençlerin gelecek umutlarının tükendiği yönündeki tespitleri de doğrulayan bir gösterge. Diğer taraftan boşanmalarda velayetin %25,4'ü babaya verilirken mahkemeler %74,6'yı da vesayetin neredeyse 1/3'ünden fazlasını annelere veriyorlar ve dolayısıyla ayrılan, boşanan ailelerde anneler daha çok çocukların sorumluluğunu üstleniyorlar. Şimdi bu Türkiye İstatistik Kurumu'nun ortaya koyduğu 2025 araştırması, fakat bir de Türkiye'de aile iklimi diye bir

daki azalış beni doğruluyor dedi. Gerçekten de tabloya baktığımızda 2007-2025 arası 18 yılda hane halkı sayısı %51,54 artmış. Ancak çocuk ve eşlerden oluşan hane sayısındaki artış sadece %78. Yalnız yaşayanlardaki artış bu 18 yıllık süre içerisinde %380 olmuş. Yani yalnız yaşamayı tercih edenler neredeyse 18 yıl içerisinde kat be kat artmış. Tek ebeveynli çocuklu aile sayısı ise %64 düzeyinde bir artış göstermiş. Dolayısıyla anne baba ve çocuktan oluşan toplam hane halkı sayısı içerisinde çocuksuz olanların, yani sadece karı koca, sadece eşlerden oluşan ailelerin oranı %24,6'dan %28'e yükselmiş 2007'den bu yana. Yani evlilikler söz konusu, çiftler evleniyorlar ancak çocuk yapma konusunda bir tercih ortaya koyamıyorlar çünkü koşullar çok farklı. Üç ve daha fazla çocuğu olan, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısına uyup telkinlerini dinleyerek üç ve daha fazla çocuğu olan hanelerin, ailelerin oranı %20'den 17,9'a düşmüş. Yani üç çocuk ve daha fazla çocuk çağrısı bir anlamda toplumda karşılık bulmamış diyebiliriz. Yine üç çocuklu ailelerin toplam haneler içerisindeki payı %23,3'den %18,4'e gerilemiş. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra, yani 2017'deki anayasa değişikliği referandumu ve 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten sonra bu göstergeler çok daha kötüye gidiyor. Evlilik 2025'te 2017'ye göre %3 azalmış. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş öncesine göre %3 evliliklerde azalma var. Buna karşılık boşanmalardaki artış %50,9. Çok ciddi bir sosyal gösterge bu. Yapılan tüm programlara, projelere, çağrılara rağmen dediğim gibi ekonomik ve sosyal yapıdaki büyük çözülme, ortaya çıkan olağanüstü güçlükler insanları ev kurmakta, aile kurmakta düşündürüyor, endişeye sevk ediyor diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere evlilik ve üç çocuk çağrısı yaptığı 2007'de her 100 nikaha karşılık 14 boşanma söz konusuymuş. 2017'de, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş öncesi, her 100 nikaha karşılık 22 boşanma yaşanıyormuş. 2025'te ise her 100 nikaha karşılık boşanma sayısı 35'e yükselmiş. Yani evlenen çiftlerin 3'te 1'inden fazlası bu evlilikleri ayrılıkla, boşanmayla sonuçlandırıyorlar diyebiliriz. Tabii bunun sonucunda da en çok yakınılan konu doğurganlık. Doğurganlık oranında çok ciddi ve sert gerilemeler söz konusu. 3 çocuk çağrısının yapıldığı 2007 yılında doğurganlık oranı 2,16 iken 2017'de, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş öncesinde 2,8'e düşmüş ve 2025 yılında ise 1,48'e inmiş. Toplumun nüfus yenilemesi, ülkelerin nüfus yapısının gençleşmesi ve dinamikleşmesi için gerekli uluslararası doğurganlık oranı standardı ise 2,1. Türkiye şu anda bu uluslararası standardın neredeyse 5-5,5 puan gerisinde diyebiliriz. 2018 sonrası bu oranlar, bu rakamlar daha da kötüleşmiş. Özellikle artan yoksullaşma, artan gelir erimesi, yoksulluk ve açlık sınırının altında kalan asgari ücret, %32'ye varan geniş tanımlı işsizlik, gençlerde oluşan geleceksizlik, güvencesizlik ve gelecek kaygıları, bütün bu tablonun temelinde yatan unsurlar. Dolayısıyla işte doğum iznini 24 haftaya uzatmakla, işte 3 çocuk yapın çağrıları veya daha fazla çocuk yapın, daha fazla doğurganlık yapın gibi çağrılarla maalesef toplumda bu dönüşüm, bu değişim, nüfus yenilenmesi gerçekleşmiyor. Çünkü insanlar ertesi sabah kalktığında çocuğunun karnını nasıl doyuracağını, kirasını nasıl ödeyeceğini, yakıt parasını nasıl karşılayacağını, otobüs biletini, dolmuş parasını nasıl karşılayacağını düşünmekten ne evlenmeye, ne çocuk yapmaya, ne de 3 çocuk, 4 çocuk yapmaya bir anlamda imkan bulamıyor. Böyle bir zemin söz konusu değil diyebiliriz. Bu noktada ailelere
sağlanabilecek sosyal destekler, insanca refah ve gelir düzeyi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, parasız nitelikli eğitim gibi kadınların özellikle eğitime, istihdama, sosyal hayata yönlendirilmesini

desteklenmesi ve teşvik edilmesi, bütün bunlar süratle atılması gereken adımlar ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 aile araştırması sonuçları Türkiye'de gerçekten hanelerin, ailelerin çözüldüğünü, aile yapısının giderek çocuksuz veya tek eşli bir şekilde tek ebeveynli çocuklarla sürdüğünü ve boşanmalarında ciddi şekilde arttığını gösteriyor. Aile yapısındaki bu tablo tabii biraz insanların içini karartmış olabilir. Çünkü Türkiye hepimizin ülkesi, bu ülkenin geleceği hepimizi doğrudan ilgilendiriyor ve toplumsal refah, toplumsal eğitim seviyesinin yüksekliği, gelir seviyesinin yüksekliği ülkenin geleceğiyle de doğrudan ilgili. O nedenle bu noktada sizleri bir şarkıcıyla baş başa bırakmak istiyorum. Cesario Evora aslında yoksulluktan gelen bir şarkıcı. Kendisi Portekiz sömürgesi Yeşilburun adalarında doğmuş ve iki çocuğuna, annesine bakabilmek için barlarda şarkı söyleyerek yaşamına başlamış. 40'lı yaşlarının sonuna kadar da yaşamını böyle sürdürmüş ta ki bir Fransız müzik prodüktörü kendisini bir barda şarkı söylerken keşfedene kadar, gel seni Paris'e götüreyim demiş. O da nasıl olsa yoksulum, en azından Paris'i görmüş olurum diyerek bu yapımcının peşine düşmüş ve Paris'e gitmiş. Fakat o güzel sesiyle söylediği şarkılar, özellikle vatan hasretini dile getirdiği Petit Paye şarkısını birazdan sizlerle paylaşacağım. Burada ülkesine yönelik olarak söylediği, fakir ve sevgi dolu ülkem, aşk dolu bilge ülkem. Ah ne çok vatan hasreti çekiyorum, bitmeyen bir vatan hasreti. Küçük ülkem seni çok seviyorum, küçük olanları çok seviyorum. Cesario Evora, Petit Paye.

Yoksulluğunu hiç unutmadığı için sahneye çıplak ayakla çıkmaya devam eden ve bu yüzden de müzik dünyasında çıplak ayaklı diva olarak ünlenen Cesare Evora, "Benim küçük güzel vatanım sana hasretim" dedi Petit Paye şarkısında. Türkiye'de aile yapısını az önce değerlendirdik. Aile yapısında toplumdaki hane halklarında çok ciddi bir çözülme var. Ekonomik sıkıntılar bunun temel nedenlerinden bir tanesi. Ama bu nedenleri yaratan ana unsurlardan bir başka boyut ise kamunun borç stoku. Türkiye'de vergi gelirleri yetmiyor. Özelleştirmeler yapılıyor. Kamuya ait tüm araziler, arsalar, taşınmazlar satılıyor. Bugüne kadar barajlar, santraller, şeker fabrikaları, tekstil fabrikaları, petrol rafinerileri, kağıt fabrikaları neredeyse 100 yıllık cumhuriyetin toplu iğneye muhtaç halden sonra ürettiği, kurduğu ne kadar tesis varsa hepsi satıldı. Telekomünikasyon altyapısı satıldı. Yaklaşık 70 milyar dolarlık bir özelleştirme geliri elde edildi. Buna rağmen Türkiye çok daha olağanüstü ve çok daha hızlı tutarlarda borçlanmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2 Mart 2026 itibariyle yayınladığı güncel verilere göre Türkiye'nin toplam borç stoku %41 artarak 14,5 trilyon liraya yükselmiş. Yani iç ve dış borçların toplamından oluşuyor bu rakam. Fakat stok dediğimiz zaman sadece ana parayı ifade ediyoruz. Bunun içerisinde bu borçlar için ödenecek faizler yok. 14,5 trilyon liralık borç stokunun milli geliri oranı %30 civarında. Doğal olarak ekonomi yönetimi ve hükümet üyeleri Türkiye'nin borç stokunun dünyadaki pek çok ülkeye kıyasla milli geliri oran açısından makul seviyede olduğunu, o nedenle bu borç stoku endişe edilebilecek bir seviyede değildir tezini dile getiriyorlar. Ancak şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün. Evet, Türkiye'nin kamu borç stoku gayri safi milli hasılaya oranı, yani milli gelir oranı %30'lar düzeyinde, ancak Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, Almanya, Japonya gibi ülkelerde bu oran %100, %200'lere kadar çıkabiliyor. Fakat burada işte aslında çarpıcı nokta, çünkü bu ülkelerin tüm borç stokları kendi para cinslerinden, kendi ulusal paralarından. Yani Amerika Birleşik Devletleri dolarla borçlanıyor. Fransa aynı şekilde, Almanya, İtalya euro üzerinden borçlanıyorlar ve euro kazandıkları için de borçlarını çok rahatlıkla ödeyebiliyorlar. Japonya'nın %200'e yaklaşan borç stoku Japon yeni üzerinden. Ve bu borçların yıllık faizi %1 ila 4 arasında değişiyor. Yani Türkiye hazinesinin neredeyse ayda ödediği borç faizini bu ülkeler bir yılda ödüyorlar. Dolayısıyla da Türkiye'de maalesef az önce dile getirdiğim 14,5 trilyon liralık borç stokunun %52'si altın ve dövize endeksli. Yani Türkiye'nin borç stokunu oluşturan enstrümanlara baktığımız zaman Türk lirasına endeksli borçların oranı %30-32 seviyesinde. Ama asıl döviz ve altına endeksli borçlardan oluşan stok %52'yi oluşturuyor. Yani yarısından fazlasını oluşturuyor. Bunun yanı sıra TÜFE'ye endeksli borç kağıtları söz konusu. Dolayısıyla şöyle bir baktığımız zaman altın fiyatları arttığı zaman bu borç stoku durduğu yerde hiçbir şey yapmanıza gerek olmadan kabarmaya başlıyor. Döviz kurları arttığı zaman aynı şekilde borç stokunuz kabarıyor. TÜFE enflasyon oranı arttığı zaman özellikle yine borç stokunda ciddi artışlar söz konusu oluyor ve bunun üzerine ana paranın neredeyse 1,5-2 katına yakın, işte bu kur farklarından, altındaki fiyat artışlarından, TÜFE'deki enflasyon artışından ortaya çıkan ve TÜFE'ye endeksli faiz artışlarından ortaya çıkan ilave geri ödeme yükümlülükleri kendini göstermeye başlıyor ve bu borçlar kendi içerisinde giderek çevrilmesi zorlanır hale geliyor. Tabii az önce söyledim, pek çok ülkenin, gelişmiş ülkelerin borç stokunun milli gelir oranı %100'ün %200'ün üzerinde, ama Türkiye'de %30'lar civarındaki bir oran makul karşılanabilir mi? Milli gelirle kıyaslandığında makul görülebilir, ama az önce bahsettiğim gibi bu borç stokunu oluşturan çok farklı enstrümanların başka başka ekonomik unsurlara endeksli olması borç stokunu durduğu yerde kabartan çok önemli bir etken. Diğer taraftan Türkiye bu borçlara ne kadar faiz ödüyor? Şöyle bir baktığımız zaman Ocak ayından bu yana sadece 4 ayda ödenen faiz tutarı
1,1 trilyon liraya ulaşmış durumda. Haziran ayına kadar borçlanma ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni projeksiyonlar açıkladı. Her 3 ayda bir borçlanma projeksiyonlarını yeniliyor. Sadece iç borçlanmalarda özellikle borç çevirmelerde vade süresi 1,5-2 yıla düşmüş durumda. Daha önce bu 5 ila 9 yıldı. Yani Türkiye bir taraftan borçlanma maliyetlerini artırmak zorunda kalırken, yani kur üzerinden, altın üzerinden, faiz üzerinden borçlanma maliyetleri artarken, diğer taraftan da borçlanma vadesi giderek kısalıyor. Şöyle ki az önce dediğim gibi daha önce 5 yıla 9 yıla varan vadelerde borçlanırken, şimdi artık 1,5-2 yıl vadelerle borçlanıldığı için de bu borçların vadesi çok kısa sürede geliyor ve bu borçları yeni borçlarla daha yüksek faizle yenilemek zorunda kalıyor Türkiye. Öyle ki 2023'te hazinenin borçlanma faizi %21'di. Yani şu anda uygulanan ekonomik program yürürlüğe girdiğinde borçlanma faizi ortalama %21'di. 2025 sonunda %40'a ulaştı ve şimdi %36-37 civarında bir faizle borçlar bir anlamda geri ödeniyor veya borçlar kabarıyor diyebiliriz. En son açıklanan Mayıs-Temmuz dönemi borçlanma stratejisine baktığımızda özellikle Temmuz ayında çok ciddi bir borç geri ödemesi söz konusu. Neredeyse geri ödenecek borçtan daha fazla da yeni borçlanmaya gidilecek bu borcu çevirmek için. Şöyle, Temmuz ayında 602 milyar liralık geri ödemeye karşılık 710 milyar lira yeni borçlanmaya gidecek hazine. Borç çevirme oranı da böylece 100'e 118 olacak. Yani her 100 liralık borç geri ödemesi için hazine 118 liralık yeni borçlanma yapmak zorunda kalacak. Bu tablo sürdürülebilir bir tablo değil. Kaldı ki az önce söylediğim gibi 4 ayda sadece faize ödenen para 1,1 trilyon lira. Oysa 2026 bütçesinde yılın tamamında 2,7 trilyon liralık faiz ödenmesi hedeflenmişti. Daha bunun yarısına yakın kısmı 4 ayda ödendi. Dolayısıyla yıl sonuna kadar faiz ödemelerinin 3 trilyonu aşması, hatta 3,5 trilyona yaklaşması kuvvetle muhtemel. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Evet, borç nasıl vatandaşlar borçluysa, kredi kartı, bireysel tüketici kredisi borcu varsa, Türkiye'de vatandaşların %80'inin devlet de çok ağır borç yükü altında ve bu borcu ödeyebilmek için de çok ciddi faizler ödemek zorunda kalıyor. Bütün bunlar tabii sonuçta devlet dediğimiz kavram bizleriz. Hepimizin cebinden çıkıyor. Bu borçların getirdiği yükün yansıması bizlere düşük maaş zamları, yüksek fiyat artışları, yüksek vergiler olarak yansıyor. Bir kez daha Cesare Evora'yı dinleyelim. Bakalım bu defa ne diyecek gerçekten. Bu kez de Hasretim diye Sodat şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Burada da diyor ki çıplak ayaklı diva, sana kim dedi bu kadar uzaklara git diye? Sana kim öğretti beni sana hasret bırakmayı? O kadar özlem doluyum ve hasret içerisindeyim ki, ama eğer sen bana mektup yazarsan ben de sana yazarım. Sen beni unutursan ben de seni unuturum.

Cesare Evora, çıplak ayaklı diva hasretim dedi bu şarkısında. 2011 yılında aramızdan ayrıldı. Ancak şarkıları, sesi ve sözleri bizlere gerçekten yadigar kaldı diyebiliriz. Ankara'dan haber var programında. Ben Zülfikar Doğan, karşınızdayım. Bizlere WhatsApp hattımızdan da ulaşabilirsiniz. WhatsApp mesajlarınız bana da ulaşıyor. Gerçekten programımızla ilgili yapmış olduğunuz değerlendirme ve yorumlar bizleri de mutlu ediyor. Şöyle söyleyeyim, WhatsApp numaramız 0505 171 66 56 değerli dinleyiciler. Az önce sizlere kamunun borç stokundan bahsettim. Gerçekten çok ciddi bir borç yükü hazine üzerinde söz konusu. Oysa Türkiye Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tüm borçlarını sıfırlamıştı. Osmanlı'nın borçlarını da ödemişti ve Türkiye hazinesi o dönemde değil borç almak, kendi yağıyla kavrularak borçsuz bir şekilde kalkınma hamleleri, 5 yıllık planlarla kalkınma hamleleri yürütüyordu. Fakat son yıllarda özellikle dediğim gibi vergi gelirlerinin yetersizliği, bunun yanı sıra telekomünikasyondan şeker fabrikalarına kadar yapılan milyarlarca dolarlık özelleştirmelere rağmen bütçe açıkları kapanmıyor. Türkiye'nin gelirleri giderlerini karşılamadığı için de olağanüstü borçlanmaya gitmek zorunda kalıyor. Burada da üç ayaklı bir uygulamayla. Birincisi özelleştirme, ikincisi vergisizleştirme ve mülksüzleştirme gibi üç ayaklı bir stratejiyle ciddi bir servet transferi söz konusu. Dediğim gibi 70 milyar doları aşan bir özelleştirme geliri sağlandı bugüne kadar. Ancak özelleştirmenin mantığı bu kurumların verdiği hizmetlerin çok daha kaliteli ve nitelikli hem de daha ucuza vatandaşa verilmesiydi. Bu olmadı. Türkiye dünyadaki en pahalı cep telefonu faturalarını, en pahalı internet ücretini ödüyor. Elektrikte, doğalgazda santrallerin özelleştirilmesi aynı şekilde bizlere zam ve daha fazla, daha yüklü faturalar olarak yansıdı. Şeker fabrikalarından otoyollara, köprülere varana kadar yapılan özelleştirmeler aynı şekilde kamu özel işbirliği çerçevesinde müteahhit şirketlerine 30 yıllık, 40 yıllık gelir garantileriyle çok ciddi kazançlar sağlarken vatandaş açısından ilave yükler getirdi. Diğer taraftan vergi muafiyetleri ve istisnalarla özellikle mecliste şu anda bulunan torba yasada getirilen %100'e varan yeni istisnalarla Türkiye bir anlamda vergi cennetlerinden birisi haline dönüştürülüyor. Ama diğer taraftan milyonlarca kişilik geniş kitlelerin vergi yükü aksine her geçen gün daha da artıyor. Şimdi bunlara bir de mülksüzleştirme eklendi. Son dönemde yoğunlaşan acele kamulaştırma kararlarıyla santraller, limanlar veya benzeri yatırımlar için, konut veya AVM inşaatları için tarlalar, zeytinlikler acele kamulaştırma kararlarıyla kamulaştırılıyor. Şöyle bir baktığımız zaman 2018 öncesi Bakanlar Kurulu tarafından alınan acele kamulaştırma kararlarının sayısı yılda 2-3. Ama 2018'den sonra bu yetki Sayın Cumhurbaşkanı'na verilince tek kişilik yönetim çerçevesinde tüm yetkiler Cumhurbaşkanı'nın elinde yoğunlaştığı için de yılda 150-200'e varan acele kamulaştırma kararları yayınlanıyor. Son dönemde özellikle Akbelen'deki zeytinliklerin termik santraller için yıkılması, ağaçların kesilmesi kararlarıyla kamu yönüne bu konu daha çok gelmeye başladı. Özellikle Karadeniz'de yaylalar, fındık bahçeleri, çay bahçeleri aynı şekilde acele kamulaştırma kararlarıyla maden sahalarına açılıyor. Ama burada özelleştirme ve vergisizleştirmeden sonra mülksüzleştirme derken bu arazilerin sahipleri, bu zeytinliklerin, bahçelerin, bağların sahipleri bir anlamda tapuları yok sayılarak, kendilerine cüzi bir takım kamulaştırma bedelleri ödenerek mülksüzleştiriliyorlar. Yani düşünün, bir zeytin ağacı 100-200 yılda yetişiyor ama 35-40 yıllık veya 15-20 yıllık ömrü kalmış bir termik santral için binlerce zeytin ağacı rahatlıkla kesilebiliyor. Sahillerde benzer işlemler yapılabiliyor. Özellikle Karadeniz'de son dönemde bu konuda çok ciddi geniş kapsamlı kamulaştırmalar yapılıyor acele kamulaştırma kararlarıyla. Dolayısıyla da Türkiye'nin doğası büyük ölçüde tahrip oluyor diyebiliriz.
Ünlü bir Kızılderili atasözünde söylendiği gibi biz bu dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldık. Doğayı, nehirleri, dağları, ovaları çocuklarımızdan ödünç aldık. Onlara daha iyi bir şekilde teslim etmek asli görevimiz derken Kızılderililer yüzlerce binlerce yıl önce bugün maalesef bu yaklaşımlarla Türkiye'nin hem kamu sanayi şirketleri, altyapısı, pek çok alandaki önde gelen şirketleri özelleştirilerek servet transferi yapılırken, diğer taraftan da bu transferin sahiplerine sağlanan vergi muafiyetleri ve istisnalarla ikinci bir servet transferi ve son olarak da tarlasında, bağında, bahçesinde geçimini idame ettirmek için üretim yapan çiftçinin ürünlerini üretecek toprağı bir şekilde acele kamulaştırma kararlarıyla elinden alınarak mülksüzleştirme süreçleri hızlanıyor ve bu insanlar ellerinden alınan bu topraklar, tarlalar, zeytinlikler yok olduğu için, kömür sahalarına ve diğer maden sahalarına açıldığı için şehirlere, kentlere çok düşük ücretlerle, asgari ücretlerle işçi olarak gelmek zorunda kalıyor. Sadece birkaç rakam vereceğim. Örneğin kur korumalı mevduat hesabıyla 2,5 trilyon liraya varan bir kur farkı aktarıldı bu hesap sahiplerine. Yine vergi istisnalarıyla 2026 bütçesinde 3,5 trilyon liralık vergiden vazgeçeceğini ilan etti devlet ve faiz olarak da 2026 bütçesinde 2,7 trilyon liralık bir faiz ödemesi. Bu faiz de biliyorsunuz bankalar ve bankalarda mevduatı olanların devlete, hazineye verdiği borçlar için ödenen faizler. Dolayısıyla 8,5 trilyon lira sadece bu üç kalemde bir servet transferi ve özelleştirmeleri, acele kamulaştırmaları da buna kattığımız zaman Türkiye toplumunun %80'i bir anlamda yoksullaşırken, varlıklarını yitirirken %5, %15'lik bir kesim ise bütün bu varlıkların transferiyle olağanüstü bir zenginleşme sürecine giriyor ve gelir dağılımı adaletsizliği gittikçe yaygınlaşıyor. Bu noktada yine kısa bir müzik arası vereceğiz. Bu sefer Orta Doğu'nun divası, Lübnan'ın unutulmaz sesi, bütün bu coğrafyada yıllarca şarkıları dillerden dile dolaşan Fayruz sizlerle birlikte olacak. Fayruz'un şarkısı diyor ki, badem gözlü çelebi kız, seni o kadar çok seviyorum ki ta yürekten, iki gözüm senin olsun badem gözlü çelebi kız.

0: Evet, Lübnan'ın divası Fayruz söyledi. Bint el-Şalabiya, badem gözlü güzel Çelebi kızı. Biz bu şarkıyı Türkiye'de böyle gelmiş böyle geçer dünya diye dinlemiştik. Bu sözlerle hatırlıyorduk. Çünkü Fayruz'un şarkıları pek çok ülkede, Avrupa ülkelerinde, Arap ülkelerinde, bütün bu coğrafyada farklı dillerde sözler yazılarak dilden dile, kulaktan kulağa dolaştı. Bu şarkısı da onun unutulmaz şarkılarından birisiydi. Öyle ki Fayruz için savaşları durduran kadın demek mümkün. Çünkü bu coğrafyada öylesine seviliyordu ki eşi vefat ettiğinde eşinin cenazesi için savaşa ara verildi. Sırf Fayruz cenazesini, yasını yaşayabilsin diye bu kadar sevilen bir sanatçıydı. Evet, programımızın sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu arada şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Bugüne kadar pek çok yasa çıkartıldı. İşte en son mecliste bir torba yasa daha var. Yine vergi düzenlemeleri ve varlık barışı içeriyor. Yani servet affı içeriyor. Yurt dışındaki servetlerin Türkiye'ye getirilmesini, kaynağının sorulmamasını ve ekonomiye dahil edilmesini öngörüyor. Yine yabancı sermayeye %100'e varan 20 yıl süreli vergi muafiyetleri, ihracatçı, imalatçı şirketlere vergi indirimleri, bu şirketlerde çalışan nitelikli personele asgari ücretin 6 katına varan vergi istisnaları getiriliyor. Yani devlet yine pek çok vergiden vazgeçiyor. Diğer taraftan da dediğim gibi yurt dışında tutulan servetler için de çok cüzi vergilerle ülkeye getirme olanağı sağlanıyor. Peki, vergi barışı 8-9 defa çıkartıldı yasası. Aslında vergi affı demek mümkün buna. Varlık barışı aynı şekilde, buna da servet affı demek mümkün. Fakat bugüne kadar Türkiye nüfusunun çok büyük kısmını, 1/4'ünü oluşturan kişiler için, çalışanlar için bir emek barışı yasası gündeme gelmedi. Oysa bu barış yasalarının varlık affı, servet affı, vergi affı, vergi muafiyetlerinin yükünü büyük ölçüde taşıyan, çalışan ücretli kesimler. Peki bu kesimlerin durumunun iyileştirilmesi için bir emek barışı yasası, kapsamlı bir düzenleme neden bugüne kadar iktidarların gündemine gelmedi? Örneğin vergi borcu olanlara, Sosyal Sigortalar Kurumu'na prim borcu olanlara bu son düzenlemede 72 aya kadar, yani 6 ay yıla kadar yapılandırma olanağı getiriliyor. Ama çalışanlar için gelir vergisinde son 3-4 yıldır yapılan tüm çağrılara rağmen herhangi bir indirim yürürlüğe konulmadı, söz konusu olmadı. Sadece ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf tutuluyor. Dolayısıyla pek çok çalışan daha yılın ikinci, üçüncü ayında bir üst gelir dilimine girerek daha yüksek vergi ödüyor ve vergi kayıplarından dolayı gelir kaybı da beraberinde yoğunlaşıyor. Diğer taraftan bu kesimin büyük kısmı, aynı az önce hazineyle ilgili vurguladığım gibi, borçlu, kredi kartı borçları var. Kredili mevduat hesabı borçları var, ihtiyaç kredisi borçları var ve bunlara çok yüksek faizler ödüyorlar. Bir kesimin vergisini, faizini silebiliyorsanız, o zaman bu kesim içinde, çalışan ücretliler içinde gelir vergisini düşürmek, belli bir limite kadar sıfır vergi uygulamak, banka kredi kartı ve benzeri borçlar için faiz indirimleri veya faiz sıfırlama olanağı sağlamak, kira desteği vermek, gıda desteği vermek, kamuda lojmanlar vardı bir dönem dar gelirli kesimler için, kamuda çalışan memurlar bu lojmanlarda cüzi kiralarla oturuyorlardı, bu lojmanların büyük bölümü satıldı. Kamu kampları düşük gelirler için tatil yapma olanağı sağlayan yerlerdi, bu kamplar satıldı, özelleştirildi. Veya yerlerine 5 yıldızlı tatil köyleri yapıldı. Ev, araba sahibi olmak neredeyse bu kesim için artık hayalin de ötesinde, imkansıza dönüşmüş durumda. Diğer taraftan işverenlere işsizlik sigortası fonundan istihdam ettikleri işçi başına çok ciddi destekler sağlanıyor. Vergi ve SGK primi indirimleri veriliyor. Ama çalışanlar bu indirimlerin, bu desteklerin neredeyse hiçbirisinden yararlanmadıkları gibi, ücret zamları da hedef enflasyona endekslenerek çok düşük tutuluyor. Dolayısıyla burada da bir emek barışı yasası, belki böyle bir torba yasa meclis gündemine getirilebilir ve milyonlarca dar gelirli kesimin en azından yaşam koşullarını iyileştirecek, gelecek kaygısını ortadan kaldıracak, barınma ve beslenme sorunlarına çözüm sağlayabilecek, çocuklarının eğitimine katkı verebilecek bir model, bir sosyal ekonomik sistem devreye sokulabilir. Ve emekli olduklarında en azından emeklilikte rahat bir yaşam sürmelerini sağlayabilmek için evlerini, arabalarını alabilmeleri, tatil yapabilmeleri için kıdem tazminatlarına ya da emekli ikramiyelerine devlet katkısı desteği sağlanabilir. Tazminatın %50'si düzeyinde bir devlet katkısı, emekli ikramiyesinin %50'si düzeyinde bir devlet katkısı bu emek barışı yasasının kapsamı içerisinde ele alınabilir. Eğer 23-24 yıldır bu iktidar döneminde sadece en az 11 kez vergi barışı yasası, 8 kez servet affı ve varlık affı, varlık barışı yasası çıkartılıyorsa, bir kez de milyonlarca emekli için bir emek barışı yasası çıkartılsın diyorum. Benim önerim bu. Tabii iktidar ve ekonomi yönetimi bu öneriyi ne kadar değerlendirmeye alır, onu bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Onu kendileri değerlendirecekler. Programın sonuna yaklaşıyoruz dedim. Kısa kısa birkaç başlıkla sizlere veda etmek istiyorum. En önemlilerinden bir tanesi, yarın 14 Mayıs Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bu yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak. Önceki programlarımızda bu konudaki değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmıştım. Büyük ihtimalle Şubat ayında %16'da tutulan yıl sonu enflasyon hedefi yukarı çekilecek. Daha yüksek bir hedef belirlenecek. Hedef aralığı aynı şekilde yükseltilecek. Beklentiler %19-21-24'e kadar uzuyor. Yarın bununla ilgili değerlendirmeleri Merkez Bankası Başkanı kamuoyuyla paylaşacak, kamuoyuyla. Ancak şunu söylemek mümkün, bu hedef artışlarının da hızlanan enflasyon artışı karşısında yetersiz kalacağını 3. ve 4. enflasyon raporlarında Merkez Bankası'nın bir kez daha enflasyon hedefini revize etmek zorunda kalacağını bugünden öngörmek olanaklı. Diğer yandan sanayi üretiminde çok ciddi düşüşler söz konusu ki bunlar dış ticaret verilerine yansıyor. Özellikle ihracatta hem maliyet ve hem birim endeks açısından çok ciddi düşüşler söz konusu. Sanayi üretimi yıllık %1,1 azaldı. Aylık %0,8 azaldı. İmalat sanayinde %1,3'e kadar varan bir üretim düşüşü söz konusu. Sanayi üretimindeki gerileme aynı zamanda sanayisizleşme anlamına geliyor. Çünkü mevcut kira ve faiz oranlarıyla, mevcut gayrimenkul fiyatlarıyla bir sanayi yatırımı yapmak yerine Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Seyit Ardıç'ın dediği gibi o fabrika sahasına bir alışveriş merkezi kurup yüzlerce iş yerinden döviz bazında kira toplamak çok daha karlı veya o arazinin parasını satıp bankada faizde tutmak daha da karlı. Dolayısıyla bir sanayi tesisi kurup çalışanla, ürünle, ham maddeyle, ithalatla, dış ticaretle, vergisiyle uğraşmak giderek caydırıcı hale gelebiliyor mevcut ekonomik koşullarda. Bunun da yansımalarını sanayi üretimindeki gerilemede görüyoruz. Benzer şekilde inşaat maliyet endekslerinde de ciddi bir artış var. %27,24 oranında arttı son bir ay içerisinde. Yıllık bazda, aylık olarak da %2,76'lık artış söz konusu. Malzeme ve işçilik maliyet endekslerindeki yıllık artışlar ise %30'a yaklaşmış durumda. Bina inşaat maliyetlerinde %26'lık artış var ve bütün bunları üst üste koyduğumuzda önümüzdeki süreçte yine inşaat maliyet endekslerindeki bu artışa paralel olarak konut fiyatlarının, gayrimenkul fiyatlarının artmaya devam edeceğini, şu anda hayal olan konut sahibi olma, ev sahibi olma beklentilerinin giderek tümden ortadan kalkacağını ve imkansıza dönüşeceğini söylemek mümkün. Ve yine yarın dünyanın kilitlendiği kritik bir görüşme. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek. 14-15 Mayıs'ta iki lider arasında gerçekleşecek bu görüşme, dünyanın iki ekonomik kutbunun küresel ekonomiye nasıl şekil vereceklerini de belirleyecek. Özellikle ticaret savaşları, gümrük tarifeleri gibi konular en kritik başlıklar. Bunun yanı sıra İran savaşı, çünkü İran Çin'in aynı zamanda en büyük enerji tedarikçisi ve Çin dolaylı bir şekilde İran'a desteğini beyan etmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise yolculuk öncesinde İran'ın Amerika'nın koşullarını kabul etmemesi durumunda yerle bir edileceği tehdidini bir kez daha yeniledi. Gündemde oldukça ciddi başlıklar var. Bunun ilk sıralarında ticaret savaşları geliyor, gümrük tarifeleri var. Çin'in özellikle kıymetli mineraller ve yapay zeka konusunda kat ettiği olağanüstü mesafe, milyarlarca dolara ulaşan dış ticaret fazlasıyla yüksek büyüme hızına ulaşması, bütün bunlar Trump-Xi buluşmasında masaya gelecek ve bu konularda iki ülke lideri dünya ekonomilerini de Türkiye'de başta olmak üzere doğrudan ilgilendiren konularda bir karar verecekler. Eğer bir uzlaşma sağlanamazsa da önümüzdeki süreçte küresel ekonomiyi ve küresel enerji piyasalarını ciddi risklerin beklediğini şimdiden söylemek olanaklı. Sözlerimi burada noktalıyorum. Ankara'dan haber var programının sonuna geldik. Önümüzdeki pazartesi saat 15'te sizleri tekrar programıma bekliyorum. Hoşça kalın sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. ABD Başkanı Trump tarihi için ziyareti için Pekin'de. CHP heyeti ara seçim gündemiyle mecliste DEM Parti'yi ziyaret etti. 25 yıl önce vahşice katledilen Hande Çinkitaş davasında karar çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. CHP heyeti ara seçim gündemiyle mecliste DEM Parti'yi ziyaret etti. Görüşmede CHP'nin ara seçim talebinin konuşulduğu belirtildi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın görüşme sonrası yaptığı açıklamada sandıktan kaçarak kimse bir yere varamaz dedi. Günaydın, mecliste 3 sene önce yapılan seçime göre çok sayıda milletvekili sandalyesinin boşaldığını belirterek ara seçim yapılması yönündeki çağrısını yineledi. FETÖ firarisi komedyen Atalay Demirci tutuklandı. FETÖ'ye ilişkin yargılandığı davada silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve firari olarak aranan komedyen Atalay Demirci'nin İstanbul'da olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Demirci, Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Demirci çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 2001 yılında vahşice katledilen Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2001 yılında İstanbul Kadıköy'de evinde başına çekiçle vurulup boğazı kesilerek öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş davasında kararını verdi. Yerel mahkemenin baba zenci Çinkitaş hakkında verdiği beraat kararını bozarak müebbet hapis cezası veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin kararı Yargıtay tarafından onandı. Böylece 25 yıllık cinayet dosyasında ceza kesinleşmiş oldu. ABD Başkanı Trump tarihi Çin ziyareti için Pekin'de. İki günlük tarihi ziyarette Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek olan Trump, Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda teknoloji patronunun olduğu bir heyetle Pekin'e indi. Çin ve ABD liderleri Trump'ın 2017'den bu yana Çin'e yaptığı ilk ziyaret kapsamında bir araya gelecekler. Görüşmelerin ticaret, Tayvan, yapay zeka ve ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşı konularına odaklanması bekleniyor. Kremlin sözcüsü Peskov, müzakerelerin yeniden kurulabilmesi için Zelenski'nin Donbas'taki birliklerini çekmesi gerektiği mesajını verdi. Peskov, Zelenski'nin Ukrayna ordusuna Rusya'nın bölgelerinden çekilme emri vermesi gerektiğini vurguladı. Peskov, Ukrayna çözümüne ilişkin müzakereler çok sayıda önemli ayrıntı nedeniyle kaçınılmaz olarak çok zorlu geçecek dedi. Avrupa'daki binlerce Ukraynalı Rusya'ya taşınmak istiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Ovechko, 2022 yılından sonra Avrupa ülkelerine giden on binlerce Ukrayna vatandaşının Rusya'ya yerleşme talebinde bulunduğunu söyledi. Sputnik'e demecinde konuya dair soruyu yanıtlayan Ovechko, Rusya'ya taşınmaya ilgi duyan binlerce, hatta on binlerce kişiden bahsediyoruz diyerek talebin boyutuna dikkat çekti. Rus diplomat, güvenlikle ilgili endişelere de yanıt vererek, Ukrayna'dan gelen tüm vatandaşların Rusya'ya girişlerinde özel bir güvenlik incelemesi prosedüründen geçtiğinin de altını çizdi. Oscar'ın sunucusu belli oldu. Conan O'Brien, 2027 Oscar ödüllerinin sunucusu olarak açıklandı. Böylece ünlü komedyen Oscar törenini üst üste 3. kez sunmuş olacak.
2: Ekonomi.
1: Kuryelerin sadece 2 günü kaldı. Türkiye'de faaliyet gösteren kuryelere yönelik SRC ve psikoteknik belgesi alma süresinin sonu geliyor. Milyonlarca kurye 2 gün sonra devreye girecek olan karayolu taşıma yönetmeliğindeki değişiklikten etkilenecek. Sektör temsilcileri SRC belgesi olmayan kuryelere ceza kesileceğini ifade etti. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.594 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 45.41, euro 53.20 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.880, çeyrek altın 11.210, tam altın 44.690, ata altını ise 45.866 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 13 Mayıs 2026 günlerden çarşamba, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Yüklü bir dünya gündemi var. Bugün Donald Trump İran savaşına geri dönmeyi değerlendirirken, İran'ın masaya oturmak için ön şartları ortaya konulurken Amerikan Başkanı tarihi Çin ziyaretine başladı. Neredeyse 9 yıl sonra ilk döneminde Çin'e gitmişti. Ben yayına girmeden kısa süre önce uçağının, Air Force One'ın Pekin'e, Çin başkentine indiği haberi geldi. Tabii hassas bir dönemde, tam da İran savaşı bir türlü sıcak aşaması 40 günde bittikten sonra bir çözüm üretilemedi. Gerginlik devam ediyor. Dün pazartesi günü hafta sonu gelişmelerini aktarmıştım. Masada dönen tekliflerle gelinen yer yeniden savaşın başlaması olasılığı. Tabii Trump'ın Çin maceralarında herkes merakla bekliyor. Biz de yarın daha detaylı bu konuya bakacağız. Umarım başarabileceğiz. Doktor Barış Adıbelli Hoca Pekin'de, Çin başkentinde kendisine bağlantı kurmaya çalışacağız. Umarım başaracağız tabii. Fakat tabii bugün ben size gündemi aktaracağım. Daha yeni gitti, henüz bir şey olmadı. İran gündemi ile dolu, yüklü bir gelişmeler olacak. Bir saatte bunların özetleri olacak. Amerika'da Pentagon Kongre'de İran savaşının şu ana kadarki aşamalarına dair briefingler veriyor. Donald Trump yola çıkmadan önce açıklamalar yaptı. Amerikan vatandaşlarının bu savaşın maliyetlerinden etkilenmesi sorulduğunda gazetecileri azarladı, umurunda olmadığını söyledi. Hakikaten sıkıntılı. Bakalım Çin ziyareti bu denklemi çözebilecek mi? Herkes buna bakıyor. Tabii pek çok not var Körfez'den, Hürmüz Boğazı'ndan, hepsini size aktaracağım. Aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Hindistan medyasına yönelik, Hindistan'a yönelik yaptığı açıklamalar, Amerika ve Batı'nın özellikle enerji politikalarına yönelik sert eleştirileri var. Dikkat çekici. Rusya'da yeni nesil kıtalar arası balistik füze sistemi Sarmat başarıyla test fırlatmasından geçmiş durumda. Önemli bir füze sistemi. Tam da Avrupa'da Rusya'yla savaş hazırlıkları ve krizin körüklenmesi gündemdeyken önemli bir gelişme. Tabii Ukrayna dosyasından başka gelişmeler var. Onları aktaracağım size. Avrupa'dan da öyle. Bu hafta aslında pazartesi, salı belli olmuştu. İngiltere'de yerel seçimler. Yerel seçimler genellikle çok da ilgi alanımıza girmiyor. Ama burada İşçi Partisi iktidarını sallıyor. Başbakan Keir Starmer'ı sallıyor. Bakanları kazan kaldırdı. Kendisi koltuğa yapışmış gözüküyor. İstifalar var. Bugün İngiltere'ye bağlanacağız. Gazeteci ve belgeselci Sedat Aral konuğum olacak. Neler oluyor orada? Hakikaten Keir Starmer bu arada lider çıkmıyor İşçi Partisi içerisinden. Son durumu konuşacağız kendisiyle. Almanya'da da dün Sendikalar Birliği'nin toplantısında Başbakan Friedrich Merz yuhalamalarla karşılaştı. Kendi ülkelerindeki sorunlar yerine tabii savaşçı politikaların bedellerini ödeyen bir Avrupa resmi var önümüzde. Aktaracağım notları. Gördüğünüz gibi yüklü bir gündem var. Bugünü en azından son bölümü İngiltere'ye ayırmak istedim. Başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Radyo Sputnik TR X hesabı ya da web sitesi sağ üst köşedeki kulaklık sembolünden rahatlıkla canlı yayınları dinleyebilirsiniz. Telegram hesabı Sputnik Türkiye'ye katılırsanız da canlı yayın linklerinin yanı sıra kayıt linklerini arkadaşlarım paylaşıyorlar. Oradan

Günden bu yana ortada sıcak bir savaş yok ama Hürmüz Boğazı'nda tabii pek çok sıcak gelişme yaşandı, devam da ediyor ara ara. Son bir haftadır Donald Trump teklifler sunulması için bir aslında 48 saat dedi önce ama tabii bunu aştı. Yaklaşık 10 günlük bir süreçte teklifler beklendi. İran'ın yanıtı aslında parametreleri hepimiz biliyoruz. Çöp dedi Donald Trump ve şimdi bütün seçenekleri değerlendirdiği yazılıyor. Axios Haber sitesinde Tahran'ı taviz vermeye zorlamak için sınırlı bir askeri baskı, Hürmüz'de yeniden gemilere eşlik etme operasyonları veya vurulmamış bir takım hedeflere saldırı yapılması, ayrıca İsrailler'de zenginleştirilmiş uranyum baskınlarından söz ediyorlar. Bunun için bastırdıklarını söylüyorlar. Tabii bütün bunlar biraz Çin denklemine kalmış gibi gözüküyor. Birazdan programın ilerleyen bölümünde Trump'ın yeni başlayan Çin ziyaretini aktaracağım size. Önce İran dosyasıyla ilgili gelişmeleri aktarmak istiyorum. Tabii Xi Jinping'le görüşmesinden tutumunun nasıl etkileneceğine herkes bakıyor. İranlılar da bahisleri yükseltiyorlar. Amerika'ya İranlı bir yetkili Fars Ajansı'na duyurdu. Trump tekliflerine çöp dedikten sonra 5 güven arttırıcı asgari ön şart. İranlılar bunu ortaya koyuyorlar. Nedir bunlar? Aslında belki de çözümün parametreleri böyle diyebiliriz tabii. Tüm cephelerde Lübnan ve Irak dahil savaşın bitmesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen İran varlıklarının serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi, Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın egemenlik hakkının kabul edilmesi. Özetle böyle bir ön şart, tabii bu bir barış anlaşmasının belirli parçalarını içeriyor. Hepsi değil elbette. Tabii dün aktarmıştım, İran Hürmüz'de kontrol ettiği bölgeleri genişletmişti. 500 kilometrelik hilal diye duyurmuşlardı. Dünya petrolünün yaklaşık 5'te 1'i buradan geçiyor ve piyasalar tabii alt üst 106 dolar diye gördüm sabah Brent petrolün fiyatını. Evet, tabii... Bu arada İran'da dün gece bir deprem Tahran ile Mazenderan eyaleti sınırında 4.6, çok yüksek değil tabii ama İran deprem ülkesi, geçmişte çok büyük zararlar görmüşlüğü var. Biraz da tabii savaşın tedirginliğini de yaşıyorlardı. 40 gün boyunca dile kolay Amerika tarafından ve İsrail tarafından bombalanmışlardı. Trump Çin'e giderken açıklamalar yaptı efendim. İran'ı tehdit ettiği anlaşma ya da yok olma dedi. Yeniden bir yok etme tehdidi ortaya koydu. Her halükarda Amerika'nın kazanacağını iddia etti. Amerika'nın İran'ın askeri stratejik kapasitesine çok ciddi zararlar verdiğini söyledi. Nükleer silah sahibi olamayacağını söyledi. Ya doğru olanı yapacağız ya da iş bitireceğiz dedi Donald Trump. Tabii medya sürekli olarak, doğal olarak kongrede de tartışılıyor. Medyada haberler yapıyor. İran'ın askeri kapasitesiyle ilgili Trump yönetiminin anlatısıyla hiç uymuyor doğrusu yaptıkları açıklamalar. Medyaya da kızıyor Donald Trump. Kendi hesabından yalan haberler, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylediklerinde hem yanlış oluyor hem saçma oluyor hem de adeta vatana ihanet sayılıyor. Evet, yani tabii Amerikan ordusunun düştüğü zor durumu yazmayı vatana ihanetle eş tutup sonra işte 159 gemi vardı donanmada, hepsini yok ettik, denizin dibinde yatıyorlar, liderleri yok ettik, aramızda değil, ekonomik felaket içinde sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerika aleyhinde argüman üretebilirler diye yazdı Donald Trump. Şimdi tabii bir yandan da Trump'ın savaşa geri dönmeyi düşünmekle kalmayıp, tabii geri dönecekse kongre onayı sorunu var. 60 günün sonunda operasyon demek yetmiyor, savaş yetkisi alması gerekiyor 1973 tarihli yasaya göre, savaş yetki yasasına göre ve tabii bir uyanıklık peşinde oldukları anlaşılıyor. Operasyonun adı Destansı Öfke diye konmuştu İran'a saldırı başladığında, Epic Fury, ve şimdi ismini Balyoz olarak
değiştireceklermiş. Bu değişiklik tabii yeniymiş gibi sunup hani 60 gün daha sürdürebilmek. Kim bilebilir ne olabileceğini. İranlılar da tabii elimiz tetikte diyorlar. Hükümet sözcüsü Fatma Muhacerani dün

defalarca saldırıya uğradık ama küllerinden doğduk. Bu defa da güçlüyüz, süper güçler arasındayız. Yaraları saracağız. Halka da mesaj veriyor. Ellerimiz tetikte. Biz tabii müzakere alanını bekliyoruz. Asıl odak noktamız kalıcı barış. Diplomasiyi izzet, bilgelik ve menfaat ilkelerine göre yürütmeye devam ediyoruz demiş. Meclis Başkanı ve aynı zamanda baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf da açıklama yaptı. İran'ın Hürmüz Boğazı kıyısında konuşlanmış hava savunma sistemleri ve füzelerini içeren bir görsel eşliğinde silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici şekilde cevap vermeye hazır diye paylaştı. Evet, tabii İran yaptırımlar, Trump'ın söylediklerinin bir kısmı doğru. Abluka etkiliyor tabii ki İran'ı, ekonomik sıkıntılar yok değil, bunları belirtmek gerekiyor. Ve Amerikalıların da tabii bu tarz savaşları uzatarak rakiplerini zaman içerisinde ekarte etme taktiklerini ihmal etmemek gerekiyor. Yani İran savaşı kazandı nokta demek bence çok doğru değil, ama tabii Amerikan ordusuna Hürmüz üzerinden önemli bir ders verildiği de muhakkak. Sadece küçümsemek bakımından söylüyorum. İçeride bir silah kaçakçılığı operasyonu, devrim muhafızları 20 kişiyi gözaltına almışlar. Tabii içeriden çökertme de pek işe yaramadı bu Amerika-İsrail saldırılarında, ama muhtemelen içeride de bir şeyleri tetiklemeye çalışanlar vardır. İsrailler başta olmak üzere. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekay da ilginç bir çağrı yaptı dünya ülkelerine. Biraz duygusal bir çağrı diyebiliriz aslında, tonuna bakarak söylemek gerekirse. Müslümanlara, Yahudilere, Hristiyanlara, Sihlere, Hindulara, Budistlere ve diğer tüm inanç sahiplerine diyerek Amerika ve İsrail'in ikinci kez müzakere yaparken kendilerine saldırdıkları, artık bunun sadece toprak, kaynaklar, jeopolitik çıkarlar için yapılan bir savaş olmadığı, iyilik ve kötülük kavramlarının anlamını belirleyecek bir savaş olduğu, sıradan bir çatışma olmadığı, temel insani ahlakın her kuralını ihlal etmekten zevk alanlar bir tarafta, eğlence için cinayet işleyenler, çocukları öldürenler bir tarafta, diğer tarafta tabii başkaları. Evet, ahlaki tavizlerin gölgesinde kalanlarla vicdanı rahat şekilde hareket edenler arasında bir savaş diye tanımladı. Gelecek için belirleyici dedi. Medeniyetin zor kazanılmış kazanımlarını, yani insan hakları, hukukun üstünlüğü, temel haklar, bunların hayatta kalıp kalamayacağı ya da silinip silinmeyeceğini belirleyecek. Dolayısıyla seçim yapmak gerekiyor. Saygı, adalet, barış ve insan onuruna dayalı bir dünya için mücadele edecek miyiz? Evet, seçim sizin. Tabii daha uzun bir metin ama temel özü bu şekilde. Abbas Arakçı bu arada BRICS toplantısı Hindistan dönem başkanı, Hindistan bu krizde İsrail'den yana mı tavır aldı diye eleştiriler olmuştu, ama biraz daha soğukkanlı daha sonra bir yönelime girdiler. Orada da iç tartışmalar var tabii ki. BRICS toplantısı yapılacak, Dışişleri Bakanları toplantısı ve Abbas Arakçı de Hindistan'a gidecek, Yeni Delhi'ye gidecek sanıyorum yarın, evet 14-15 Perşembe Cuma günlerinde. Tabii BRICS zirvesi Eylül ayında yapılacak, Hindistan dönem başkanlığında buna hazırlık. Bir de tabii Papa ile papaz olmuştu Trump yönetimi barış açıklamaları nedeniyle. Trump'ın hedefinde, yani Amerikan asıllı 14. Leo, İran'ın Vatikan temsilcisi Hüseyin Muhtari'ye Vatikan'ın en yüksek diplomatik onur nişanını vermişler. Gerçekten dikkat çekici bir not, bunu da iletmek istedim. Evet, peki ne oluyor sıcak anlamda? Hürmüz Boğazı'nda İran'la Umman kıyıdaş iki ülke, dar bir boğaz, 30 kilometre kadar, yani yaklaşık 20 mil, yarı yarıya bir bölseniz işte kara suları diyebiliriz İran'ın ve Umman'ın. Anlaşmaya çalışıyorlar. Tabii ki Muskat'ta bir teknik toplantı yapmışlar. Bu arada Çin bağlantılı 6 tanker, tam da Trump Çin ziyaretine çıkmışken, İran'ın belirlediği rotalardan geçmiş. 2 milyon varil Irak petrolü taşıyan bir Çin süper tankeri de Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Kipler ve LSEG
gemi takip sistemleri, onlar aktarıyorlar bunu. Yuan, Hua, Mua dev Çin tankeri Hürmüz Larak adası rotasından geçmiş. Bu arada Reuters haber ajansı hem Irak'ın hem Pakistan'ın Hürmüz'den petrol ve LNG sevkiyatı için İran'la ayrı ayrı anlaşmalar yaptıklarını, belki gemi bazındadır bana genel gibi geldi ama tabii Irak petrolü çıkartamıyor, zora düşüyor. Pakistan'ın körfez enerjisine bağımlılığı var elbette. Bu açıdan da pek çok başka ülke de, diğer ülkeler de aslında İran'la iletişime geçiyorlar. Amerika ve İsrail'in büyük başarısı İran'ın Hürmüz'ün değerini başka biçimlerde kullanması oldu. Eğer Umman'la anlaşırlarsa kim ne söyleyebilir ki? Tabii darbi boğaz söz konusu. Evet, tabii Amerika'ya maliyetleri bütün bunların tartışılıyor. Enflasyon Nisan ayında Amerika'da %3.8 artmış. 3 yılın zirvesinde. Trump'a soruyorlar, Amerikalılar üzerinde baskı bu yaratıyor diye. Amerikalılar anlıyor diyor Donald Trump. Ama tabii üstüne gelindiğinde de Amerikalıların mali durumu sizi ne ölçüde yönlendiriyor sorusu üzerine, zerre kadar yönlendirmiyor, Amerikalıların mali durumunu düşünmüyorum. Gerçekten çok çarpıcı bir açıklama ara seçim senesinde. Tabii fiyatların katlandığı, tabii hatırlatıyorlar, üstüne gidiyorlar. Ve Trump kadın gazeteciye azarlıyor. Seni sersem, sen akıllı bir kişi değilsin diye. Evet, tabii tüketici enflasyon fiyat verileri Wall Street'te kayıplara yol açmış durumda. Kobayashi mektuplarına göre tahvil faiz krizi var Amerika'da. Giderek şiddetleniyor diyorlar. O kadar kolay sürdürebilecek mi Amerika? Tabii hep beraber göreceğiz. Pentagon bu arada, Pentagon'un mali işler sorumlusu, bakan yardımcısı Jules Hurst, Ödenekler Komitesi'nde oturuma katıldı. Burada 1,5 trilyon dolarlık bütçe talebi var tabii Donald Trump yönetiminin. Savaşın hesabını vermesini bekliyor kongre üyeleri. 29 milyar dolara ulaştığını, maliyet, savaş maliyeti daha fazla veriyorlar aslında ama bu şekilde bir iletimde bulunmuş. Pete Hegseth, Savaş Bakanı, onun da açıklamaları var. Ne olacak yani, buradan nereye gidecek, herkes onu merak ediyor. B planı var mı diye soruyorlar. İlginç bir açıklama yapıyor aslında Pentagon şefi ya da savaş bakanı. Senaryoların her biri için bir planımız var. Gerginliğin tırmanması için planımız var. Geri çekilme ihtiyacı olması durumunda bir planımız var. İlginç, geri çekilme planı tırnak içerisinde. Kaynak kuvvet nakli için planımız var diyor. Tabii bir sonraki adımı açıklamayacağız diyor. Kongrede sıkıştırıyorlar tabii yönetimi. Demokrat kongre üyesi Ed Case özellikle bu özel oturumda Trump yönetiminin İran savaşında uçak kayıplarını resmi kayıtlara geçirmeyi başarmış. The War Zone sitesi, bunlar verileri derliyorlar. 39 uçak kaybedildiğini, aslında bir kısmı bunların yazıldı çizildi de ama yani kongrenin de tartışılması ve gündeme gelmesi bakımından söylüyorum. Eski haber aslında, Demokrat senatör de öyle söylüyor. Mali İşler Direktörü Jay Hurst'ü tabii, o 29 milyar dolar diyor ama kaybedilen uçaklar hakikaten önemli uçaklar. 10 uçak bu arada, 39 uçak kaybediliyor, 10 uçak da büyük hasar görüyor. Bunların arasında Boeing E3 Sentry, bir F-35 bir A Lightning 2 savaş uçağı da olduğunu belirtmek gerekiyor. Mali etkisi olacak tabii ki. Tam bir teşhis yapmamış Pentagon, öyle anlaşılıyor. İran'la ilgili bu arada, İran'ın kapasitesi de, bir savaş yeniden canlanabilir tedirginliği varken New York Times gazetesi, İran'ın 33 füze üssünün 30'u yeniden erişim var diyor. Füze stoğunun yaklaşık %70'i mobil fırlatma araçlarının hala elinde olduğunu söylüyor. Fırlatma tesislerinin de neredeyse %90'ının
kısmen ya da tamamen çalışabilir olduğunu söylüyor. Tabii Beyaz Saray sinirlenmiş, Trump sinirlendiği gibi. Bu şu açıdan önemli, ben size 40 günlük sıcak savaşta da aktarmıştım. Çünkü ayyuka çıkmıştı artık İranlılar Çin'den. Dikoylar yani yemler, ama çok gelişmiş yemler, yani ısı falan yayıyor. Dolayısıyla Amerikalıların pahalı pahalı bombaları gidip Çin'den alınmış sahte yemleri vuruyor ve sonuç nedir? Sonuç New York Times'a yansıyan haber. Bu istihbarat toplumunun değerlendirmesi bu arada, New York Times'ın uydurması değil, Mayıs ayına ait istihbarat bilgileri. Bu arada CBS televizyonu Pakistan ve Afganistan'ın da İran'ın hava üslerine askeri uçaklar konuşlandırmasına izin verdiğine dair bir iddiada bulunmuş. Pakistanlar yalanlıyorlar, Afganlar yalanlamıyorlar. Ama bunun sivil uçak olduğunu söylüyorlar. Amerika ve İsrail sivil uçakları da vurmuştu İran Tahran'da. Mahan hava yollarına ait uçak Kabil'deymiş, sonra Herat'a sevk edilmiş. Evet, Körfez'den notlar var tabii. Trump yolda Pekin'e giderken Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi El Zayed'i aramış, son durumu görüşmüş. Tabii Amerika'nın İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin demir kubbe sisteminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne konuşlandırılması biraz tarafını seçmiş gözüküyor Birleşik Arap Emirlikleri tavırlarıyla. Mike Huckabee'nin diğer Körfez ülkelerine de seçim yapmak zorundasınız mesajı var. İran için her zaman İsrail'in başlangıç yemeği Amerika'nın ana yemek olduğunu iddia ediyor. İran öyle bir Amerika'ya saldıracak bir gücü yok ki, yani nereden çıkartıyor doğrusu çözmek çok mümkün değil. Ama Körfez ülkelerine özetle, yani bakın Birleşik Arap Emirlikleri seçimini yaptı, siz de yapın. Sizin topraklarınıza onlar saldırıyorlar diyor. Tabii yani İran'a saldırdığınız için ve topraklarını da Amerika'ya açtıkları için bunlar oluyor elbette. Evet, Reuters haberi var. Henüz bir doğrulama görmedim doğrusu ama dün aktarmıştım. Birleşik Arap Emirlikleri'nin gizlice İran'ı vuran operasyonlara katıldığı haberleri Batı basınında. Reuters'ta da Suudi Arabistan'da İran misillemelerine yanıt verdi haberi yapmış. Yani İran Amerika'nın kullandığı Prens Sultan Havası gibi yerleri İran vurunca Suudilerde en az bir düzine Amerikan askerinin yaralandığı bu olaydan sonra İran'a saldırılar yapmışlar. Ama öncesinde bilgilendirme olmuş, bir şekilde uzlaşmışlar. Yani hani biraz danışıklı dövüş cinsinden öyle anlaşılıyor. Tabii Irak'ta Wall Street Journal'ın haberiydi. İsrail'in Irak'ta üstlendiği Kerbela yakınlarında bir yerlerde iddiaları Irak Savunma Bakanlığı yalanladı ama oraya gidilmiş görüntüler, Haşiş abi yanılmıyorsam görüntüler yayınlamış ve bölgeyi taradıklarında orada İsrail askeri falan görmüyorlar ama üste görmüyorlar ama birileri bir müddet oraya gitmiş, geride bir takım atıklar, izler, malzemeler bırakmışlar. Güdümlü füze ateşlemiş olabilecekleri söyleniyor. Şimdi tabii herkes sahte bayrak operasyonlarını konuşmuştuk. Mesela Türkiye'ye atıldığı iddia edilen füzeler, hani Doğu Akdeniz'den NATO vurdu denenler, acaba Irak'ın oradan ateşlenmiş olabilir mi? Başka yerler de var. Körfez'de de aynı şekilde Irak topraklarını kullanarak sahte bayrak operasyonuymuş gibi bir koku var burada. Gerçekten çok enteresan. Belki bunlar daha sonra daha bir netleşecek. Evet. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Doha'yı ziyaret etmişti. Dün aktarmıştım. El Cezire Arapça'ya röportaj vermiş. Aslında bildiğimiz temalar, yani sürecin zorluğu, İsrail'in kendi gündemi, arabulucu ülkelerin, Türkiye'nin elinden geleni yaptığı, bölgedeki ülkelerin bir araya gelmesi gerektiği yani bir araya gelip barışçı bir hegemondan bize bir fayda yok ifadeleri ilginç doğrusu. Oluşan kanaatleri anlatırken yalnız röportajın Hürmüz'le ilgili bir noktasında Dışişleri Bakanı Hürmüz Boğazı, tabii İstanbul Boğazı kıyası herkesin aklına geliyor.
Diyor ki yani uluslararası su değil tabii, doğal olarak İstanbul Boğazı bizim Çanakkale Boğazı. Aynı şekilde Dışişleri Bakanı diyor ki halbuki Hürmüz Boğazı'nda yani kıta sahanlıklarını çıkardıktan sonra ortaya uluslararası bir şey kalıyor. Yani uluslararası suların olduğu yerde de teknik olarak belki boğaz dememek lazım belki, ama yani coğrafi olarak boğaz gibi durduğu için boğaz diyoruz. Aslında uluslararası suların olduğu bir yer. Yani uluslararası su nasıl oluyor ben anlamadım yani. Amerikalılar da aynı şeyi söylüyorlar ama teknik olarak bakarsak deniz hukuku sözleşmesi BM'nin ülkelere, kıyı ülkelerine kara suları bakımından 12 milden fazla olmamak kaydıyla, yani 12 mile kadar duruma göre, yani Ege'de yapamazsınız 12 mil, adalar Yunanistan, ama diğer ülkeler yapabilirler. Yani şimdi boğazın genişliği 33 kilometre, yani toplamı zaten 20 mil. Bunun bir kısmını umman olarak düşünün, anlaşmalarına bağlı olarak. Zaten yani karasuları işte kaç olacak yani İran'ın karasuları, ya da efendim burası Hürmüz Boğazı ama olmaz İran, işte 3 kilometre karasuları olabilir diyebilir misiniz? Böyle bir şey olmaz. Kaldı ki tabii ki BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne de Türkiye gibi İran'da imza koymuş değil. Hani oradan bir şey bulsanız, biraz açıkçası zorlama olmuş yani. Daha doğrusu çok Amerikan tezi açıkçası, bildiğiniz dar bir boğaz. Böyle yani şöyle düşünelim, ya da Hürmüz Boğazı Amerika Birleşik Devletleri'nde olsaydı ne olurdu? Amerika Birleşik Devletleri, ay burası uluslararası sular, herkes geçebilir der miydi? Yani tersten sormak yeterli. Evet, neyse, bu tabii ki Dışişleri Bakanımızın yorumu. Efendim İsrail'e gelelim. İsrail tabii rahatsız, yine daha doğrusu bir anlaşma olacakmış da kendileri endişeliymiş gibi söylüyor. Ben hiç zannetmiyorum anlaşma olacağını doğrusu. Yani belki de yanılırım. Bir yetkili CNN'e, İsrail yetkili, anlaşma olmazsa mutlu oluruz. Hürmüz'deki abluka devam ederse mutlu oluruz. İran birkaç saldırı daha alırsa mutlu oluruz demiş. Tahmin edeceğimiz gibi kötü bir anlaşma yapabilir Trump diye endişeleniyorlarmış. Yani bir takım mesajlar olarak algılamak mümkün. Tabii hedeflerine ulaşamadıkları için böyle söylüyorlar. Lübnan'da da İsrail'in tabii çıkmazı var. Hizbullah'ın gerilla savaşı orduyu zorluyor. Kaynakları, insan kaynakları sınırlı. Hizbullah bu arada Lübnan hükümetine çağrı yaptı. Doğrudan müzakereleri bugün, yarın Amerika'da Lübnan hükümetiyle İsrail arasında yapılması 3. turun beklenirken Genel Sekreter Naim Kasım sosyal medya hesabından İsrail'e kazanç sağlayan karşılıksız tavizler verilen doğrudan müzakerelerden çekilin, dolaylı görüşmeler yürütün, biz direnip savunmaya devam edeceğiz Lübnan diye bir açıklama. Gazze'de can kaybı 72.742 olarak açık güncellendi, yaralı sayısı 172.565 efendim. Eurovizyon yine İsrail ve Gazze'yi gündeme taşıdı tabii. Avrupa meşhur şarkı yarışması yayın birliğinin Viyana'da yapılıyor, Avusturya'da, ve müzikten çok tabii protestolar İsrail'e yönelik. İsrail'i temsil eden Noam Betan, Michel şarkısıyla sahne aldığında Özgür Filistin ve Soykırımı Durdurun sloganları yükselmiş. En az iki kişiyi karga tulumba dışarı atmışlar. Boykotlar var tabii ki. Avrupa ülkeleri İspanya, İrlanda, İzlanda, Slovenya ve Hollanda yarışmayı boykot ediyorlar. 14 Mayıs'ta, yarın yani, ikinci yarı final ve büyük finalde 16 Mayıs'ta yapılacakmış. Katılımcı sayısı ilk defa 2003 işgalinden bu yana düşmüş verilen bilgilere göre. Evet, şimdi gelelim tarihi ziyarete. Donald Trump Pekin'e iniş yaptı. Ben yayına girmeden kısa bir süre önce görüntüleri geldi. Xi Jinping'in karşılığına dair bir şey görmedim en azından. Trump yola çıkmadan önce uzun bir görüşme yapacağım Xi Jinping'e demişti. Pekin'e hareketi öncesinde İran'a yönelik savaş senaryosunu da kapsamlı bir biçimde Xi Jinping'le görüşeceğini söyledi Amerikan Başkanı. Ama odak noktası ikili ticari ilişkiler dedi.
yıl sonuna da doğru Xi Jinping'in Amerika'yı ziyaretinden umutlu. Hatta keşke balo salonu bitmiş olsaydı. Şu meşhur Beyaz Saray'da yaptırdığı balo salonunda söyledi. Ayrıca Donald Trump Rusya'yı da bu yıl ziyaret edebileceğini söyledi. Sorular üzerine Donbas üzerinden bir takım pazarlıklar yapıldığı iddiaları yansıyor Amerika'ya. Hiçbiri doğru değil tabii yani. Bir gerçekliği yok daha doğrusu, ya da somut bir bilgiye dayanmıyor diyelim. Tabii düşünebilirsiniz öyle şeyler. Ve tabii çok kalabalık bir CEO heyeti. Donald Trump ticari bir çıkartma yapıyor aslına bakarsanız. 12 şirketin CEO'suyla birlikte gitti Çin başkentine. Teknoloji, yapay zeka, finans, enerji, savunma sanayi, Nvidia yapay zeka çipi üreticisi, onun CEO'su var. Elon Musk tabii, Tesla, SpaceX'in sahibi, Apple CEO'su Tim Cook, BlackRock CEO'su Larry Fink, Boeing CEO'su Kelly Ortberg, efendim başkaları da var. Meta'dan Goldman Sachs'a, Citigroup'a, Mastercard'a, Visa'ya hepsi var efendim. Tarım sektörü, Cargill, sağlık, biyoteknoloji, Illumina hepsi katılıyorlar. Artık tabii yanılmıyorsam Pekin'e 5 saat fark var. Şu an 4,5 saat, işte 5 saat ekleyin akşam saatleri. Tabii yarın asıl karşılama töreni sabah karşı Türkiye'de Xi Jinping'le ikili görüşmesi var Amerikan Başkanı'nın. Daha sonra Cuma günü bir daha bir görüşecekler. Biraz böyle ziyaretler, hani daha işte çay içecekler, daha sohbet edecekler. Göreceğiz bakalım işin daha magazin kısmı diyelim. Donald Trump da bir uçağa bindi. Kendine özgü tuhaflıklarını sergilemekten vazgeçmiyor Donald Trump. Paylaşım yapıldı hesabından. Venezuela, ABD'nin 51. eyaleti diye bir de görsel paylaşıldı. Venezuela haritada Venezuela'nın üzerinde Amerikan bayrakları var. Ve tabii Çin'le Maduro'yu kaçırdıkları 3 Ocak operasyonundan önce Venezuela'nın çok yakın enerji işleri vardı. Ayrıca Marco Rubio Dışişleri Bakanı Çin'e kendince bir mesaj vermiş. Uçağa Maduro eşofmanlarıyla, Maduro'yu kaçırdıklarında üzerinde meşhur bir markanın eşofmanı çok konuşulmuştu. Aynı markadan eşofmanı giyip bunu paylaşmış. Tabii bilemiyoruz, göreceğiz Çin'deki bu maceraları. Çinliler peki, Çinliler de ABD'nin Çin Büyükelçiliği sosyal medyadan Çin'den 4 kırmızı çizgi vurgulu bir paylaşım yaptı. Tayvan sorunu, demokrasi ve insan hakları, yollar ve siyasi sistemler, Çin'in kalkınma hakları. Bunlar bizim için tartışma dışı diye. Onun dışında tabii Çin Dışişleri Sözcüsü Gua Jiakun yine aslında işbirliği, ortak kazanç, ilişkileri yönetmek, liderler diplomasisi, bunların önemini vurgulayan eşitlik, karşılıklı saygı, ortak çıkar ilkeleri temelinde görüşmelere hazır oldukları mesajını verdi. Bir yandan tabii dünya barışı ve küresel kalkınma meselelerinde konuşacak iki lider dedi. Çin hemen öncesinde arabuluculuk yapan İran krizinde Pakistan'a, Wang Yi Dışişleri Bakanı, Pakistan mevkidaşı İshak Dar'la telefonda görüşmüş. Süreci hızlandırılması vurgusu dikkat çekti Wang Yi'nin. Tabii ticaret görüşmeleri zaten paralelinde bir Güney Kore'de ticaret görüşmeleri Amerika ile Çin arasında yapılıyor ama tabii bu ziyarette bu kadar CEO varken daha ağırlıklı da olabilir. Hep beraber göreceğiz tabii Çin'in Trump'ı nasıl ağırlayacağını. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Russia Today India televizyonuna kapsamlı bir röportaj vermiş ve bence çok önemli hususlar var. Rusya'nın olup bitenlerle ilgili görüşlerini yansıtması bakımından Sergey Lavrov, dünyanın her şeyin güç yoluyla ve uluslararası hukuka saygı gösterilmeden kararlaştırıldığı dönemlere geri döndüğü uyarısı yapmış.
Amerika-Rusya ilişkilerine dair dikkat çekici ifadeleri var. Ortak hiçbir proje uygulanmıyor. Karşılıklı yarar sağlayan modern, teknolojik, enerji, diğer alanlarda bir devasa bir perspektif söz konusu ama çok söz sarf ediliyor. Fiiliyatta hiçbir şey olmuyor. Anchorage buluşmasından bu yana Rusya tarafından da aslında bazı şeyler dile getirilmişti. Sergey Lavrov hiçbir şeyin olmadığının altını çiziyor ve Trump yönetimi Biden mirasının bir parçası olarak değil ama kendi başına Rusya'yı ekonomik olarak cezalandırmaya çalışıyor diyor Sergey Lavrov. Diğer ülkeleri Rus enerji kaynakları yerine daha pahalı olan kendi kaynaklarını almaya zorluyor. Dünya üzerinde hakimiyeti sürdürmeye çalışıyor. Bu etik dışı sömürgeci ve yeni sömürgeci bir içerik taşıyor. Doğası böyle diyor. Ve ABD'nin izlediği stratejinin temelinde ekonomik sömürü yatıyor diyor Sergey Lavrov. Aynı zamanda tabii piyasa ilkelerine de uymuyor bu diyor. Lukoil ve Rosneft şirketlerinin uluslararası işlerden çıkarma hamleleri, Irak falan dahil olmak üzere pek çok gelişme gördük. Bunları örnek göstermiş ve ayrıca da Ukrayna üzerinden gaz transitini de kontrol altına almaya çalıştığını Amerika'nın söylemiş. Kuzey yakın vurgusu bence çok dikkat çekici. Amerikalılar Avrupalıların kuzey yakındaki hisselerini ucuza satın almak ve gaz boru hatlarını yeniden faaliyete geçirmek istiyorlar. Havaya uçuran kim? Biden döneminde Amerikan yönetimi havaya uçurdu. Sonra üzerine bin bir zırva hikayeyle 5 adam, 1 kadın, 1 yat. Bütün uzmanlar o bölgede böyle bir şeyi ancak bir devletin kaynaklarıyla yapılabileceğini söylerken bir takım Ukraynalılara yıkma yapılabileceğini söylerken bir takım Ukraynalılara yıkma Alman basınını manipüle etme çabalarını gördük. Bir tek aklı biraz daha başındayken Seymour Hersh'ün dönemin CIA başkanının daktiloyla operasyonu planladı ve hiçbir dijital iz bırakmadığı Polonya Dışişleri Bakanı teşekkür etmişti. Kuzey akımı patlattığı için Amerika Birleşik Devletleri'ni hatırlayacaksınız. Sonra da silmek zorunda kalmıştı. Neyse. Şimdi diyor ki Sergey Lavrov şu anda Amerikalıların havaya uçurulan iki boru, hadi havaya uçurdukları dememiş, hadi yine iyiler, iki boru hattını yani kuzey yakımı nasıl onarmayı planladığına bir bakın. Üstelik Joe Biden döneminde Amerikalılar bu hatların asla çalışmayacağını ilan etmişti. Şimdi de Ukraynalıları sorumlu tutuyorlar. Avrupalı şirketlere ait olan payı değerinin yaklaşık 1/10 fiyatına satın almak istiyorlar. Aslında bu hamleyle Almanya'yı siyasi olarak kontrol altında tutmayı hem de enerji piyasasında mutlak hakimiyeti hedefliyorlar. Eğer başarırlarsa tabii Almanların ulusal onurlarını geri kazanmalarına ve bu gaz hattını tekrar kullanmalarına izin verecekler. Bu biraz ironik olmuş hakikaten. Evet, tabii bir farkla diyor, gaz fiyatları artık tabii Rusya ve Almanya arasında anlaşma sonucu olmayacak. Kolonyal, neokolonyal yöntemlerle deniz altındaki hatlarla Ukrayna üzerinden geçen doğalgaz transit hatlarını da kontrol etmeye çalışıyor Amerikalılar. Haksız bir oyun diyor. Kaba kuvvet dünyası küresel enerji piyasaları ile ilgili aynı zamanda görüşlerini Rusya'nın dile getirmiş. Evet, yani açık sözle Hindistan kamuoyuna önemli mesajlar Sergey Lavrov'dan, tabii dünya kamuoyuna da. Rusya efendim bu arada en yeni Sarmat füzesi, yeni nesil kıtalar arası balistik füze sistemini test fırlatışı başarıyla gerçekleştirildiği duyuruldu. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sergey Karakayev devlet başkanı Vladimir Putin'e rapor etmiş durumu ve tabii nükleer kuvvetlerin yeteneklerini önemli ölçüde arttıracağını söylemek mümkün bu sarmatlarla. Menzili, yük kapasitesi, yetenekleri açısından dikkat çekici
35 bin artı kilometre dünyanın çevresini neredeyse dolaşabilecek.

sadece 5000 kilometre daha kısa olabileceği söyleniyor. Menzili çok güçlü, çoklu nükleer başlık kapasitesi, hipersonik teknolojisi, menzili dışında uçuş yörüngesi de aynı zamanda dünyanın en tehlikeli füzesi ve tabii mevcut hiçbir hava savunma sistemi tarafından engellenmesinin imkanı olmadığı belirtiliyor. Rusya Devlet Başkanı bu konuda açıklama yaptı. Dünyadaki en güçlü füze sistemi olduğunu komutanlarla toplantısında dile getirmiş. Tabii Putin'in dikkat çektiği önemli bir nokta var. Sarmat'la sadece Sarmat değil diğer sistemleri de değerlendiriyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin antibalistik füze anlaşmasından çekilmesi. Bu tabii stratejik güvenliği sağlamayı gerektiriyor. Bu tarz anlaşmalardan çekilerek Amerika Birleşik Devletleri işi değiştirdi. Ülkeler güvenlikleri için çeşitli saldırganlıkları önlemek için Türkiye'de de biliyorsunuz füze sistemleri son dönemde onlar da geliştirmeye başlandı. Tabii Rusya'nın çok daha ileri bir yerde olduğunu söylemek çok mümkün. Sadece Sarmat değil, Poseidon sistemi, Vesnik sistemi, Arişnik aynı şekilde bunları çok fazla Batı medyasında görmüyorsunuz. Çok da söz etmek istemiyorlar. Ama tabii Sarmat sözünü ettiğim özellikleri nedeniyle uçuş menzili, savaş başlığı gücü nükleer savaş başlığıyla da donatılabileceğini de belirtmek gerekiyor. Bu anlamda da tabii ki önemli bir gövde gösterisi olarak anlamak gerekiyor. Arieşni'nin de tabii nükleer savaş başlığıyla donatılabileceğini dile getirmiş Rusya devlet başkanı. Tabii Amerika füze meselesinde biraz geride kaldı. Hipersonik sistemleri var ama uzmanlar etkinliğiyle ilgili bir takım soru işaretlerini ortaya koyuyorlar. Hipersonik sistemleri yok. Yani Kinjal'ler, Poseidon'lar vesaire bunlar tabii Amerika'da büyük bir sıkıntı. Tabii Rusya aynı zamanda bütün füze sistemlerini Batı'nın devasa yaptırımlarına rağmen geliştirdi. Kendi kaynaklarıyla dolayısıyla teknolojik bir devrim olarak anlamak da mümkün bütün bu sistemleri. Aynı zamanda da tabii ki Avrupa'nın sürekli olarak Rusya'yla bir savaş hazırlığına girişmesi, Ukrayna gibi aslında Rus dünyasının bir parçası olan bir bölgede, Sovyetler Birliği'nin önemli bir parçası olan bir ülkede siyasi meseleleri diplomasi masasında çözmek yerine Rusya'nın elinden çalmaya çalışmak ya da yayılmacılık ne derseniz deyin iç savaş çıkartmak. Bütün bunların sonucunda da Rusya ile doğrudan bir savaşa hazırlık, Almanya'yı Avrupa'nın en büyük ordusu haline getirmek, Amerikan nükleer sistemlerini Almanya'ya ve Polonya'ya konuşlandırmaktan bahsettikleri bir dönemde elbette Sarmat gibi sistemleri daha fazla dikkatle takip etmekte fayda olduğunu ben düşünüyorum. Evet, şimdi bunun dışında tabii New York Times gazetesinde bir yakınma haberi var. Rusya'nın bir takım Amerikan şirketlerini hedef aldığı, Trump'ın görmezden geldiği yolunda. Valla ne diyebiliriz ki? Trump görmezden gelmeyecek de mesela ne yapacak? Şimdiye kadar Biden döneminde yaptıklarının ötesinde. Trump açıkça Ukrayna benim savaşım değil diyor. Son dönemde kaynak aktarımını azalttı. Tümüyle kesmiş değil tabii ki istihbarat yardımları, bu çok açık. Ama Hürmüz kriziyle zaten hepsi artık askıda, görüşmelerde askıda. Dikkat çekici bir haber Amerikan New York Post gazetesinde var. Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard 30'dan fazla ülkede Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen 120'den fazla biyolojik laboratuvar hakkında soruşturma başlatıyor. Bunların 120 dedim, bunların 40'ı ne hikmetse Ukrayna'da, Rusya daha önce bu biyolojik laboratuvarlarda kimyasal silahlar geliştirilmiş olduğuna dair açıklamalar yapmıştı. Şimdi tabii bu içeriklerindeki tehlikeler, patojenlerin ne olduğunu araştıracaklar. Gerçekten ne araştırması yapıldığını, neden
120 laboratuvarın 40'ı Ukrayna'da kuruluyor. Hakikaten önemli bir girişim. Umarım hepimiz aydınlanırız. Joe Biden tabii bunları savunmuştu ve doğrulamışlardı. İlk başta doğrulamadılar bile bu arada. O kadar uyanıklar ki bu laboratuvarlar yokmuş gibi davrandılar. Rusya'nın ısrarlı açıklamalarından sonra doğrulamak zorunda kaldılar kongrede. Evet, bugün Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, Donbas'la ilgili açıklama yaptı. Yani sürekli Amerika ile temasların devam ettiği bir şekilde bilgi alışverişinin devam ettiği ama aynı zamanda Donbas'tan birlikleri zaten az bir bölge kaldı. Konstantinovka'da şu an devam ediyor, kontrol sağlanmaya devam ediyor. Bazıları yarısı diyor, tam oranı bilmiyorum. Ama Zelenski'nin birliklerini çekmesi gerektiği, yani bak, müzakerenin önü ancak bu şekilde açılabilir. Bugüne kadar fırsatlar tepildi tabii. Yani Minsk anlaşmalarını saymıyorum. 2022'de özel harekatın başında da Boris Johnson bozmadan önce uzlaşma imkanı vardı. Bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışındaki Ruslarla ilgili dairesinin başında Gennady Ovechko ilginç bir açıklama yapmış. Avrupa'daki binlerce Ukraynalı'nın Rusya'ya taşımak istediğini söylemiş. Hatta on binlerce kişiden bahsediyoruz demiş. Katlanarak başvurular artmış. Amerika'dan da var anladığım kadarıyla. Bunun tabii Avrupa'daki en önemli nedeni şu: Avrupalılar Zelenski ile anlaşıp aslında kendi sığınma yasalarını değiştirip Ukraynalıları savaşa top mermisi yapmak için geri göndermeye hazırlanıyorlar. Dolayısıyla da aynı dili konuştukları, neredeyse aynı akraba aldıkları insanlarla yaşamak için tabii Rusya'ya gitmeyi tercih etmeleri çok normal. Ukraynalıları zaten Donbas'ın bir kısmı Rus asıllılar yaşıyor. Zaten açıkçası bu savaştan beri yurt dışına çok çıkmak durumunda kalanlar oldu. Bunların yarısı Rusya'ya gitmişti. Kimsenin anmak istemediği şey bu. Ukrayna'da Zelenski'nin en yakını, devlet başkanlığı ofisinin eski başkanı, arkasında Batı'nın fonladığı Nabu ve Sap'ın yolsuzluk soruşturmasında mahkemeye çıkartıldı. Aktarmıştım ben bunların detaylarını sizlere. Ve duruşmayı ertelemişler ama Zelenski yönetimine yönelik Amerika'nın acaba yeni bir hamlesi mi tartışmaları var. Bir inşaat projesi üzerinden kara para aklama, başka yolsuzluk iddiaları da var tabii ki. Avrupalılar en son tabii habire paralar veriyorlar. Bu paraların nereye gittiğini kimse bilmiyor. Savunma Bakanları, AB Savunma Bakanları en son 6.6 milyar euroluk bir destek fonunu onaylamışlar. Kaya Kallas dış politika şefi açıkladı, kritik bir karar diye. Avrupa Barış Fonu'ndan bu paraları veriyorlar. Savaşı, Avrupa'nın ironisi artık bu zaten. Savaşı körüklemek için Avrupa Barış Fonu'nu kullanıyorlar efendim. Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı'na dair kaygılar var. Gücü çok elinde topladı diye Bloomberg'de bir haber görüyorum. Veto haklarını ülkelerin elinden almaya çalışıyorlar. Slovakya lideri Robert Fico biraz itiraz ediyor. Göreceğiz nereye varacak. Ve İngiltere, birazdan Sedat Aral'la konuşacağız. İngilizler Trump'ın sözünü dinleyip Hürmüz'e savaş gemileri ve İHA filosu yolluyor. Keir Starmer dikkatleri yine savaşa mı çekmeye çalışıyor bilmiyorum ama yerel seçimlerde aldığı darbeleri iki gündür aktarıyorum. Birazdan Sedat Aral'la da konuşacağız. Dört bakanı istifa etti. 63 İşçi Partisi milletvekili istifasını talep ediyor. Sorun anladığım kadarıyla lider bulamıyorlar. İşçi Partisi'nin içinden lider çıkmıyor. Keir Starmer koltuğa yapışmış durumda, gitmem diye tutturuyor. Popülaritesi çok düşük efendim. Birazdan konuşacağız. Bu arada Almanya'da da sendikalar toplantısında, Sendikalar Birliği toplantısında Başbakan Friedrich Merz ekonominin gerilemesini anlatmış. Her yıl 100 bineden fazla sanayi işini kaybediyoruz. Durgunluk içindeyiz. Önümüzdeki yıllarda da büyüme olmayacak demiş. Neden acaba? Neden bunlar oluyor?
Ve tabii getirdiği yer nedir? Devlet harcamalarını kısmak, emeklilik sisteminde reform, reform dediği paraları, kaynakları kısmak, nereye aktaracak? Almanya'yı Avrupa'nın en büyük ordusu yapmaya, yani militarizme aktaracak. Tabii Ukrayna'ya neden milyarlarca euro para aktarıyorsunuz diye sorgu sual. 35 dakika boyunca Friedrich Merz'i yuhalamışlar efendim. O da kemer sıkma programını demografi ve matematik iddiasıyla savunmaya kalkışmış. Anketler, Deutschland Trend anketine göre sadece %24'ü Almanların Merz'in ekonomiyi düzeltebileceğine inanıyormuş. Aynı zamanda koalisyon hükümeti, sosyal demokratlarla büyük koalisyon, koalisyon hükümetinden duyulan memnuniyetsizlik %86'ya varmış durumda. 2029'a kadar da bu hükümet normal federal seçimlere kadar pek ayakta kalamaz görüşü hakim. Tabii bekleyip görmek gerekiyor o zamana kadar kim öle kim kala diye. Ama bu çok ilginç, yani hem çıkıp işte ekonomi çok kötü, perişan durumdayız, İşte reform yapmamız lazım. Nedir reform? İnsanların kaynaklarını kesmek. Bu arada da gençleri askere yazdırmaya çalışmak, savaş hazırlığı. Kuzey Akım 2 gibi hatları da yok artık, ucuz kaynak da akmıyor. Amerikalılara mecbur 3-4 kat fazla para ödeyip enerji, bu sanayi bu fiyatlarla nasıl işleyecek Almanya'da? Sonra da yuhalanıyor tabii doğal olarak paraları böyle militarizme saçmak yerine. Belki Kuzey Akım 2 hattını korumayı başarsalardı, orada da Sergey Lavrov'dan aktardığı üzere Amerikalılar hisselerini onda bir fiyatına kapatıyorlar. Almanlar müstemleke şeklinde kendi enerji kaynağını kendisi yönetemeyen, Amerikalılara kaptıran bir ülke ekonomiyi zaten nasıl düzeltebilir? Orasını çok kestiremiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Evet efendim. Latin Amerika'dan bir de artık vaktim doluyor. Geçen gün aktarmıştım size Venezuela'nın 13,5 kilogram uranyumunu Amerikalılar çalmış diye. Bu tabii aslında bundan biraz daha farklı bir olay. Nükleer güvenlik operasyonu yapmışlar. Eski bir reaktör. Bu reaktör artık zamanını doldurmuş ve İngiltere ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın da katıldığı, eşlik ettiği bir operasyonla bu reaktörü nihayet kapatmışlar ve 13,5 kilogram uranyumu çıkarmışlar. Tabii Amerika'ya gönderdiler. Yani 91 yılında döngüsünü tamamlamış. Tabii Trump yönetimi Maduro'yu kaçırmak için Venezuela'ya saldırdığında bu reaktöre yaklaşık 50 metre mesafede saldırı gerçekleştiği için bayağı da bir tehlike durumu ortaya çıktığı ve aciliyet ortaya çıktığı söyleniyor. Belki de Amerika'nın bu operasyonu Venezuela'nın tamamen arzusu hilafına olabilir ya da uzlaşma sağlamak zorunda kalmış olabilir. RV1 Latin Amerika'nın ilk reaktörüymüş anladığım kadarıyla, barış için atom projesi kapsamında fizik araştırmaları ve diğer şeyler için kullanılmış. Evet, böyle durum. Ama biz şimdi sevgili Sedat Aral'a bağlanacağız. İngiltere yerel seçimlerini konuşacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Gazeteci, belgeselci Sedat Aral Britanya'da yaşıyor. Sevgili Sedat, hoş geldin Eksen'e.
2: Hoş bulduk. Zor zamanlar yine, değil mi Ceyda?
1: Evet, vallahi öyle. Yani işte 75 gündür Sedat, İran Savaşı, Amerika ile İsrail'in saldırısı. Hakikaten bunları aktarmaya çalışıyoruz. Bütün dünyayı da rehin aldılar tabii. Şimdilik savaş yokmuş gibi duruyor ama öyle değil tabii. Her şey etkileniyor, bütün dünya etkileniyor. Dünyanın her tarafı yangın yeri, öyle demek lazım. Epeydir oldu, bir ayı geçti herhalde konuşmayalı. Avrupa'daki durumlara da çok bakamadım. İşte aslında tabii bir takım gelişmeleri güncelliyorum. Almanya'da Friedrich Merz'i yuhalamışlar. İşte İngiltere'de Keir Starmer, yerel seçimler olmasa aslında kimse tartışmayacak ama durum biliniyor. Bildiğim kadarıyla ben İngilizlerden takip ediyorum aslında, yani Keir Starmer'ı istemedikleri çok açık. Fakat bir kitlenme var galiba. Yerel seçim sayesinde şimdi ortalık karışmış gözüküyor.
2: Partinin içerisinde lider bulunmuyor da kedi Larry'i seçeceğiz. Başbakan. O yani 6 tane başbakan eskitti orada. Evet. Daha iyi yönetebilir yani.
1: Evet, evet. Kediler meşhur 10 numaranın kedisi neydi? Larry the Cat, değil mi? Larry the Cat. Onunla ilgili sosyal medya videoları yapay zeka ile hazırlamışlar. Bulursanız dinleyicilerimize tavsiye edelim. Keir Starmer o kadar koltuğa yapışmış durumda ki dışarı atmaya çalışıyorlar, yaka paça ayaklarından çekiyorlar. Larry the Cat de, yani kedileri de üzerinde geziyor. Şimdi neyse, işin şakası bir tarafa, hakikaten bu arada Sedat, Donald Trump Çin'e gidiyor biliyorsun, o da bütün dünyanın başını savaşla belaya soktu. Keir Starmer'la ilgili yorum yapmış. Uçurumun eşiğinde görünüyor demiş Starmer için. Kuzey
2: biraz değilmiş yani.
1: Evet, evet, ironi yapmış biraz. Kuzey Denizi'nde petrol arasın, göç meselesinde de daha kararlı adımlar atsın diye kendi tarzında. Neyse, şimdi tabii hakikaten İşçi Partisi tabii yerel seçimlerde İskoçya ve Galler'deki durum biraz daha farklı galiba. Onlar bölge parlamentoları ama Londra dahil yerel seçimlerde çok ağır kayıplar var. Bir de İşçi Partisi zaten yeni seçildi, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 2024 yazıydı herhalde, değil mi?
2: Evet,
1: 2025 evet. Değildi, 2024'tü galiba. Zaman çabuk geçiyor gerçi. Şimdi bu kadar ağır kayıplar, zaten Keir Starmer'ın Peter Mandelson'la Epstein skandalı yüzünden bir başı belaya girmişti. Şimdi bu İngilizlerin böyle skandallar olunca istifa etme geleneği var. Keir Starmer galiba bu geleneğe son veriyor. Ne dersin? 83 milletvekili istifa talep ediyor. 4 bakan istifa etti. Keir Starmer ben gitmem diyor. Ne oluyor? Hakikaten gitmeme şansı var mı? Bir de biraz yerel seçimlerde niye böyle oldu? Tabii onu da dinleyicilerimize biraz anlatırsan sevinirim.
2: Şöyle bir şey var Ceyda. Dünyada demokrasi çalışmamaya başlanınca politik terbiyesizlik başladı. Yani ağır bir politik terbiyesizlik var. Yani seçimleri kaybetmemek üzerine. Hı hı. Çünkü artık insanların yönetmediği bir demokrasi var. Yani aslında bunun denemesiydi İngiltere'deki yerel seçimlerde. Ki Andy Burnham birkaç ay önce biliyorsun Manchester'ı kaybetti aynı şekilde. Manchester yeşillere geçti.
1: Evet.
2: Andy Burnham güçlü bir adaydı. Yani çok sevilen bir aday olmasına rağmen Labour'dan olduğu için seçilmedi Manchester'da. Çünkü sisteme güveni kalmadı insanların ve uçlara doğru sürüklenmeye başladılar. Yani yeşiller çok büyük çıkış yaptı. Respect biliyorsunuz çok büyük bir çıkış yaptı. Bu aşırı milliyetçiler bunlar. Daha doğrusu eski British Nationalist Party'nin artıkları aslında. DNP'nin artıkları. Ve bunlar çok yüksek oy alanları buldular. Bu oy alanlarının hepsi aslında muhafazakarlar. iyicene sağa kaydılar. İşçi Partisi de liberalizmden daha sert bir sol tercih eden yeşillere kaydılar. Buradaki yeşiller daha sol. Avrupa'daki yeşillerden. Liberal değiller yani belli anlamlarda. Özellikle ekonomik anlamda liberal değiller. Yani Almanya'da ve Avusturya'daki gibi değiller.
1: Evet.
2: Şimdi bütün aslında akım İngiltere'de, düğüm İngiltere'de çözülüyor. Yani biz yeni bir nasyonel sosyalizm akımı bekliyorum ben. Avrupa'da. Çünkü uçtaki alanlar birleşiyor. Bu iki görüşüm de, yani yeşillerin de, milliyetçilerin de ana üretken kesim olan ya yani orta sınıfı tutuyorlar bu iki parti. Orta sınıfı tutmaya başladılar. Orta sınıfın isteği birincisi kendi dışındaki yani çıkarı dışındaki savaşlara girmemek. Orta sınıfın arzusu bu. Yani İngiltere'nin bir çıkarı yoksa niye Körfez'deki savaşa girecek? Niye İran'da baz olacak? Bir çıkarı vardı. Rusya'dan ucuza bir takım yani re-export yapıyordu sonuçta İngiltere. Yani onunla yaşıyordu. Petrol ürünlerini kaybetti Rusya'yla. Ukrayna yüzünden. Bakarsan 4000 kilometrelik mesafe var arada. Yani İngiliz insanını ilgilendirmiyor aslında Ukrayna'daki. Ve kendini ilgilendirmeyen savaşlara yatırım yapmaktan bu halklar bıktı. Bakın ben şeyi söylemiyorum. Yani halk savaşı ister istemez de o yorumu yapmıyorum. Çünkü maalesef emperyalist bir toplum Avrupa. Yani evet. Toplum da bunun payını alıyor. Yani bu talanın bir parçası da topluma düşüyor tabii. Yani onu yatsımıyor. Ama çıkarı olmayan savaşlar halkı fakirleştirmeye başladı. Ve gitgide sosyal medya aracılığıyla çok ciddi bir bilgi var insanlarda. Herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyi görüyor. Ve bu mesela politik terbiyesizliğin başladığı yerde orada zaten. Yani kaybeden bir daha seçilmeyeceğini biliyor. Giden gone for good dedikleri hikaye. Yani bitmek üzere gidiyor. Yani Keir Starmer gittikten sonra bir daha tekrardan belki partide bile yeri olmayabilir. Çünkü evet. Halk artık çıkarına bakıyor. Yani burada öyle bir takım şeyler oldu ki ben bir süre böyle bir rahatsızlık geçirdim. Türkiye'ye geldim.
1: Geçmiş falan, olsun. Evet.
2: Şimdi yola çıktığımda Almanya'ya girdiğimde aldığım mazot 1.70 euroydu. 1.76 euroydu. Çıktığımda Münih'ten aldığımda 3 euroydu.
1: Oo. Evet.
2: Şimdi Avrupa halkını kimse buna ikna edemez.
1: İnşallah.
2: Yani hiçbir zaman ikna edemezler. İngiltere'de keza öyle. Yani İngiltere'de bundan savaşın başında 1.39 olan, 1.26 olan benzin 1.86'lara, 1.90'lara yükseldi. İngiliz halkını buna ikna edemezsiniz. Politik bir çıkarımla bunu ikna edemezsiniz. İnsan hakları bilmem ne işte, demokrasi falan. Umurunda bile değil insanların. Çünkü yoğun bir baskı altında. Kârları açıklandı petrol şirketlerinin. Anormal kârları var petrol şirketlerinin.
1: Evet. Evet.
2: Absürt kârlar var. Yani BP'nin kârı açıklandı galiba. 3 milyar sterlin böyle garip bir pozisyon yaratmış adamlar kendilerine. Bankalar keza öyle. Çünkü ekonomi yani halkı ilgilendiren kısmı tıkandı ekonominin. Yani buradaki insanları az çok tanıyorsun. Yani eksi bakiyeyle yaşayan bir toplumdan bahsediyoruz Avrupa insanı dediğimizde. Bu eksi bakiyeye bir yerine 4 faiz vermeye başladığında Avrupa insanı karşısına gelen ilk ben ülkeyi düzelteceğim. Bu yabancılarla olan ilişkiler var ya işte bu yardımlarını bunları da keseceğim. Çünkü artık halka işler çok zorlaşacak diye Ukrayna'ya 90 milyar dolar para veremiyor. Kabul etmiyor halk. Kaldırmıyor. Ve bu nitekim aslında şöyle Avrupa kendi yıkımını hazırladı. Gitgide daha önce de söylediğim gibi yani gelecek herhalde 5-10 yılda biz nasyonel sosyalizmin yükseldiğini görmeye başlayacağız. Üretim kapasitesini çünkü üretimi arttırmak için gelecek gelen bir daha yönetime. Yani üretim sözüyle gelmek zorunda. İşçi veyahut da iş yaratmak sözüyle gelmek zorunda. Ve fiyatları en azından ekonomiyi düzeltmek zorunda kalacaklar. Artık hizmet sektörüne dönmüyor Avrupa. Ya da bilgi üreterek bunu tepesine çıkacak. Şimdi evet, Rusya'ya çok ihtiyaçları var. Aslında Rusya'yı yağmalamak istiyorlar. Almak istemiyorlar artık. Yani Avrupa kendi özüne döndü aslında. Yani çünkü know-how

0: dediğinin yükselmesine benzeyen bir dönem açacak. Çünkü dikkat edersen iki uçta gidiyor. Yani aşırı sol yükseliyor ve aşırı sağ yükseliyor. Ve kaygıların birleştiği yer aynı. Yani eğer adamların yüzlerini çıkar televizyon ekranından, konuşmalarını koy, konuşmaları birebir eşleşiyor. Sağdaki
1: Peki,
0: adam diyor ya.
1: şunu soracağım. Yani burada seçim sonuçlarına bakınca İşçi Partisi zaten sen de ifade ettin, sol değil, muhafazakarlar da sağ değil. Ama tabii İngiltere'de çok acayip bir küçük partileri sınırlandıran ve tuhaf bir seçim, yani çok adaletsiz geliyor bana doğrusu seçim
0: Evet.
1: yöntemi. Yani son seçimde şimdi tam oranları unuttum ama hani kabaca söyleyeceğim. Hani desteklemekten de bağımsız olarak, yani durumu anlatmak bakımından seçim sistemini. Mesela Reform United Kingdom aslında çok sayıda oy almış ama iki milletvekili çıkartıyor. Liberaller çok daha az ondan oy almış ama 20 milletvekili çıkartıyor. Çok absürt bir şey. Yani biz
0: Ama bu
1: hani
0: ayarlandı zaten. Yani bu
1: Dolayısıyla bu işçi, şunu soracağım. İşçi Partisi ve muhafazakarlar hep bir şekilde, yani liberalleri de arada koalisyona katıp ya da katmayıp işi götürüyorlardı. Yani aslında Amerika'daki gibi bir ikili bir sistem vardı. Şimdi sanıyorum o bitti artık. Öyle anlaşılıyor, ya da bitti mi bilmiyorum. Nasıl
0: hani
1: yapacaklar yani?
0: şöyle bitti. Halk çok net bir tepki koymaya başladı. Yani bu ayarlanmıştı. Bütün ülkelerde, Avrupa'daki ülkelerde 2,5 partili bir sistem ayarlanmıştı. Denge partili ortada bir yerlerde. Türkiye'de de böyle. Yani her yerde bu ayarlandı. Çünkü aslında demokrasiyi ortadan kaldırmak için 40 yıldır uğraşıyorlardı. Bu demokrasi falan değil. Bu bir seçim sistemi falan da değil. Bakıyorsun mesela, evet, reform geliyor, işte 100 tane oy alıyor, 2 tane milletvekili çıkarıyor, liberaller 20 tane oy alıyor, 5 tane milletvekili çıkarıyor. Bu ayarlandı, bu seçim sistemi ayarlandı. Ve ama halk bunun farkına vardı. Ne yaptı şimdi? Bölge bölge, blok olarak oy vermeye başladı. Yani Manchester'da mesela Yeşillerin önünü kesmek istiyordu daha öncekiler. Yani hem muhafazakarlar hem de İşçi Partisi. Sonucunda ne oldu? Yoğun bir oy patlaması yaşadı ve Yeşiller yine kazandı. Bloklaşmaya başlıyor. Halk bloklaşmaya başlıyor. Yani halk bunun farkına vardı. Kendisine oynandığını biliyor artık. O yüzden de ne yapıyor? Çok ciddi bir blok oy vermeye başlıyor toplumsal anlamda.
1: Evet. Peki
0: Yani
1: bu Starmer gidecek mi? Yani
0: zorlayıp oyunu bozuyor.
1: anladım. Starmer koltuğa yapışabilir mi? Yani nasıl başbakan kalacak? Artık hakikaten itibarı da yerlerde yani. Hani görebildiğim kadarıyla durum vahim.
0: Yani
1: Bütün bunlara rağmen
0: kendinden
1: ben
0: beri.
1: başbakanım diye nasıl, yani İngiliz siyasetinin kendi geleneği bakımından da hani muhafazakarlarda bile kenara çekildiler. Alay konusu oldu burada. Başbakan da tutmadı da bir türlü. Hani adam gitmiyorum diyor. Gitmiyorum diyebilir mi yani? İşçi Partisi çökmez mi? Ya da nasıl sorayım bilemedim.
0: Yani
1: Anladın
0: şöyle,
1: dediğimi. Evet.
0: yani Boris Johnson da gitmek istemiyordu. O da bırakmak
1: Evet.
0: istemiyordu.
1: Evet. Ama
0: 1924'te de benzer bir vaka olmuştu. Sonucunda bizim bir tane şey var, bir vakıf dükkanı var yan tarafta. Adama dedim ki, aynı şeyi sordum senin gibi. Bir Starmer gitmezse ne olur diye. They don't want to see 50 million pissed off people dedi. Yani 50 milyon çıldırmış insanı görmek istemezler dedi. Çünkü bu halkların birçoğu hala bir yerlerde kendi haklarını savunabilecek kadar biliyorlar hakkı. Yani çok yerleşik bir devlet sistemi var, bir gelenek var. Bu gelenek kolay bozulan bir gelenek değil. Keir Starmer bence çok büyük ihtimalle partide başkasına bırakacak bir aracıyla Andy Berman'ın gelme ihtimali var partinin başına, fakat o milletvekili değil. İlk seçimlerden sonra yani, ama Starmer'ın şöyle bir çıkış yapacağını zannediyorum. Çok yakın zamanda, bir hafta içerisinde gitme tarihi vereceğini zannediyorum.
1: Ha, bir takvim açıklayabilir. Yani çünkü evet.

0: Bir
1: Aylar
0: tanesi.
1: ala, aylar alabilir. Yani ya da bir emanetçi filan bulması lazım.
0: Evet,
1: Yani nasıl bu kadar bakan?
0: çünkü sendika temsilcilerinden birkaçının radyoda konuşmaları vardı. Sendikalarla biliyorsun bunların çok özgün konuları vardır. O da şöyle diyordu, yani bu işin bir prosedürü vardır. İşçi partisinde bu prosedürü yerine getirmemiz gerekiyor. Bunu kırmamamız gerekiyor. Keir Starmer direnecektir. Zaten şimdi artık 60'larda falan değil, 90 milletvekili istifasını istiyor şu anda.
1: 90 mı oldu? Ben 83'te
0: Evet,
1: bırakmıştım.
0: ve kalanlar da takvim vermesini istiyor. Birkaç kişi var arkasında. O kadar fazla insan yok. Şimdi büyük ihtimalle hükümetin gitmemesi burada devletin yıkımına neden oluyor. Yani bütün o devlet sisteminin basamakları kırılmaya başlıyor. Onu kırmak isteyeceklerini zannetmiyorum. Yani ufukta çok büyük bir dünya savaşı görünmüyorsa onu kırmayacaklardır. Ama öyle bir savaş da görünüyorsa zaten o Starmer'ın işi değil. Başka birisinin gelmesi gerekiyor.
1: Peki Nigel Farage da Rus merkeze kaydıkça ya da merkez diyelim Reform United Kingdom'ı kapsadıkça giderek o da Rus düşmanı olmaya başladı. Daha çok İngiltere'nin iç meselelerinden bahsediyordu. Yeni faşizmi merkezin Reform United Kingdom üzerinden sahiplenmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi sence?
0: Yani şöyle, İngiltere'de biliyorsundur yani bir tür hobi Rus düşmanlığı. Siyasi bir hobi olarak görülüyor bunlar. Savaşmadığı sürece bir sorun yok. Yani istediği kadar Rus düşmanı olabilir ama şu anda İngiltere ekonomisini ayağa kaldırmak zorunda. Ve İngiltere ekonomisini ayağa kaldırdığında, devlet ve sistem tekrardan yerine oturmaya başladığında artılarını ve eksilerini gözetir savaşa gitmeden önce. Şu anda Avrupa'daki hiçbir lider savaşa giderken kayıp veyahut da kazançlarının ne olacağını bilerek gitmiyorlar. Bir takım lobilerin baskısıyla o savaşa giriyorlar, çıkıyorlar. Eksi bakiye çıktıklarında, yani devlet acayip tutuşmuş bir hale geldiğinde, halka diyorlar ki işler çok kötü gidiyor, vergileri artıracağız diyorlar. Halkın parasını alıyorlar. Ya bu da çalışmıyor artık, çünkü halkta da para kalmadı. Yani ne para ödemek istiyor halk, ne de para kaldı. Bir takım kesintiye gireceğiz diyor. Nereden kesintiye gidecek? İşte bir takım şeyler var. Halka verdiği destekler var. İşsizlik maaşları bilmem ne falan. Toplasan 20 milyar sterlin ediyor. Yani İran'la savaşın 3 haftasında gider bu kadar para. Yani bir şey ifade etmiyor kesintileri para. Savaşlara girmemeleri gerekiyor. Savaşlara girmedikleri takdirde, ve herkes şunu anlamış durumda, enteresan bir şekilde şunu anlamış durumda: Çin savaşa girmediği için bu şekilde yükseldi diyor herkes. Herkesin gözü orada. Yani savaşsızlık ekonomisinin üzerinden bakıyorlar aslında dünyaya. Ha yani ben reformun veyahut da Yeşiller de geldiğinde Rus düşmanı olacaklar. Merak etme, o bir hobidir. Yani
1: ya niye illa birilerine düşman olmak gerekiyor, onu çözemediğim için. Yani Avrupalıları anlayamıyorum. Ya
0: kötü bir aile geleneği o
1: Evet,
0: burada.
1: bir de eskiden bir barış hareketi falan olurdu. Ne bileyim, bir ya ne yapıyorsunuz siz kardeşim? Oturun, takkeyi önünüze koyun. Bakın yani işte Hürmüz'de de kriz çıktı üstüne. Bir de Avrupa'da hani kendinizi ucuz enerjiden ediyorsunuz, ayağınıza sıktınız. Bir de üstelik bu Trump bütün dünyayı rehin almış durumda. Hani bir oturun, diplomasi, müzakere falan, yani hani böyle aklı başında bir cümle kuran kimse de görmüyorum, onun için anlamakta
0: Ama
1: zorlanıyorum artık.
0: zaten şöyle Ceyda, yani aklı başında kimsenin olduğunu zannetmiyorum
1: Evet,
0: politik
1: öyle bir soru var.
0: çerçeve içerisinde. Yani ya bugün İşçi Partisi'nde lider bulamamak gibi bir şeyden
1: Değil
0: bahsediyoruz.
1: mi?
0: Öyle bir şey var mı? Yani politika okuldur İşçi Partisi. Yani dünyanın politika okuldur İşçi Partisi. Siyaset okuldur. Ve İşçi Partisi'nde lider yok, çünkü genç kesim artık girmiyor. Ya kıyamet çıkmış. İskoçya'da biliyorsun bir tane Hintli öğrenci üyesiyle kalan birisi milletvekili seçilmiş. Nasıl seçildiğini kimse bilmiyor.
1: Öyle mi
0: Haberi de
1: oldu?
0: alamadım.
1: Görmedim onu. Evet, görmedim
0: Yani
1: onu.
0: öyle saçma sapan şeyler oluyor. Yani durumun aslında mizahı yapıldıkça daha ne kadar karanlığın içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Dünya olarak görüyoruz. Ve uzun zamandır bunun köklenmiş olduğunu yeni inanıyoruz. Yani politik, şimdi şey diyorsun, barış inisiyatifi, barış inisiyatiflerinin hepsi yani neydi, Cem Özdemir miydi? Askeri kıyafetle çıkan yeşillerden bir liderdi galiba, değil mi adam?
1: Evet,
0: Almanya'da. Askeri kamuflaj giysisiyle çıktı adam. Ya o da yeşil, bu da yeşil diyorsa bir şey diyemem ama yani bu adam yeşil. Şimdi
1: tabii canım, Amerikalılar, Amerikan liberal müdahaleciliği bütün Avrupa'da solu öldürdü zaten. Aslında bugün hani sol, sosyal demokrat dediklerimizin hiçbiri ne sol ne sosyal demokrat, hepsini yok ettiler. Peki başka ekleyeceğim bir şey var mı? Benim aklıma gelmiyor. Yani aklımdakileri sordum ya, daha
0: benim,
1: doğrusu.
0: Benim gördüğüm kadarıyla bizim şimdi aslında ipleri kimin kontrol ettiği üzerine yakın bir zamanda biz bir takım politik çıkışlar görmeye başlayacağız. Bunu biz reformdan da görebiliriz, yeşillerden de görebiliriz. Çünkü dediğim gibi yani uçlardaki siyasi hareketler dünyanın gidişatını daha iyi analiz ediyorlar ve ikisinin birleştiği noktalar aynı. Yani şuna geliyor. Yeşiller diyor ki ben göç karşıtı değilim diyor. Ama artık diyor bu savaşlar kesilsin de insanlar evlerinde kalabilsinler diyor. Şeyin Farajın adamları da diyorlar ki işte göçmenler gelmesin ama alt taraftaki kitle diyor ki savaşları çıkarmanın da gelmesinler diyor. Uçlar birleşmeye başladı. Ben aslında burada azıcık umut görüyorum. Bir de umutsuzluk görüyorum. İki tarafında görüyorum işte.
1: Evet.
0: Birincisi umut görüyorum çünkü savaşlar artık hükümetleri al aşağı edebilir. Yani savaşa girecek liderlerin pozisyonlarını kaybetme riski çoğaldı. Eskiden öyle değildi. Savaş ekonomilerinin yürümediği artık belli oluyor. Yani yeni bir barış ekonomisi sürecine girmek zorunda. Bunu da Avrupa'daki halk benimsemeye başladı. Amerika için durum son derece dengeli. Çünkü Amerika'daki sorgulanan hikaye şu. Yardım ettiğimiz bütün ülkelerde sağlık sistemi var, bizde yok. Niye yok diye sormaya başladı. İlk defa soruyorlar bu soruları.
1: Evet, Amerika'da.
0: Bu sorular yeni bir politik kast bildiriliyor aslında. Tabii ki bu o kast da deforme olacaktır. Dediğim gibi yani büyük ihtimalle Avrupa'daki efekti bunun nasyonel sosyalizme doğru evrilecektir. Ama bu süre içerisinde düzeltme durumu olur mu bunu? Onu da göreceğiz. Çünkü dünya artık hep beraber, sen de ben de sokaktaki adam da bizim buradaki kedi de hepimiz barış ekonomisine ihtiyaçlıyoruz. Yani artık kavga etmeden bir şeyleri alıp kavga etmeden bir şeyleri satmak üzerine gidiyoruz. Yani ben şeyi çok merak ediyorum ama bu İran savaşı ile beraber dünyada bir sürü şey çok hızlı bir şekilde değişti. Bunu siyasi yapılar kaldıramıyorlar şu anda. O yüzden senin söylediğin gibi yani Avrupa'da işte veto hakkını almak istiyor, konuşturmamak istiyor, bir sürü şey yapmak istiyor. Yani şu anda eğer ordusu olmuş olsa sıkı yönetim inan edebilirler. Avrupa Birliği olarak.
1: Evet olabilir. Yapamıyor. Allah'tan. Evet. Peki Sedat, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Süremizi doldurdum. Çok sağ ol. Değerlendirme için, yorumlar için.
0: Görüşürüz.
1: Evet. Sağ ol. Evet. Sevgili Sedat Aral'la konuştuk. Hakikaten tabii bu yerel seçimler çok ağır bir darbe oldu ama bakalım bakanların, milletvekillerinin isyanı bir sonuç verecek mi? Hiç öyle hani bize sürekli filmlerde, dizilerde anlattıkları İngiliz gelenekleri falan olsa hiç böyle bir resim görmezdik ama artık tabii dünya değişiyor. Sedat'ın da çok doğru isabetle söylediği hususlar, öyle İngiltere'de de hani aman demokrasi var ben kenara çekiliyorum falan demiyor yani. Bir de lider çıkmıyor hakikaten, o da çok önemli bir mesele. Yarın tabii Trump'ın Çin maceralarına inşallah bakacağız. Efendim yarın dünyadan gelişmeler, görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik Özel Haber. Rusya nükleer başlık taşıyabilen yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'ı test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl sonunda savaş görevine alınacağını söylediği füzenin mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini aşabileceğini söyledi. Böylece Rusya'nın jeopolitik tehditlere karşı çalışmalarını sürdürdüğü caydırıcı füze sistemlerine bir yenisi daha eklendi. Rus yapımı ağır sıvı yakıtlı yörüngesel kıtalar arası balistik füzeye sahip 5. nesil silo tabanlı stratejik füze sistemi Sarmat, Voyevoda sisteminin yerini alacak. Batı'da Şeytan 2 olarak adlandırılan füze dünyanın en güçlü füzesi diye niteleniyor. Vladimir Putin, bu dünyanın en güçlü füze sistemi. Füzedeki başlık batılı füzelerden 4 kat güçlüdür. Bu füze yalnızca balistik değil, yörünge altı uzay uçuşu da yapabiliyor değerlendirmesinde bulun. Füzenin en önemli özelliği tamamen Rus yapımı olması ve yerli sanayinin daha önce hiç bu kadar büyük ölçekli bir askeri ürün üretmemiş olması. Rus endüstrisi tarafından üretilmiş insanlık tarihinin en büyük savaş füzesi olan Sarmat'ın birinci kademe motoru 2016 yılında test edildi. Kıtalar arası balistik füzenin testleri ise Aralık 2017'de başladı. Füzenin ilk uçuş testi 20 Nisan 2022'de yapıldı. Fırlatma hedefleri tamamen yerine getirildi. ABD merkezli The National Interest dergisi, dünyanın neredeyse her yerini vurabilen Rus yapımı Sarmat ağır kıtalar arası balistik füzesiyle tanışın başlıklı makalesinde füzeyi analiz etti. 35 bin kilometre menziline sahip Sarmat'ın fırlatma ağırlığı 208 tondan fazla. Faydalı yük ağırlığı ise yaklaşık 10 ton. Sarmat'ın yörüngeleri Güney Kutbu'da dahil olmak üzere uzaydan da geçebiliyor. 14 katlı bir bina uzunluğundaki füzenin çapı 3 metre. Bağımsız olarak hedeflenebilen çoklu harp başlıklarına sahip füze 10 adet nükleer ya da konvansiyonel harp başlığıyla donatılabiliyor. Putin, yeni silah sistemlerinin Rusya'nın askeri güvenliğini ve küresel istikrarının temel garantisi olduğunu belirtti. Rusya, Batı'da Şeytan 2 olarak adlandırılan ve yörünge altı uzay uçuşu yapabilen yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'ı başarıyla test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm füze savunma sistemlerini aşabilir dediği, tamamen yerli üretim olan 35 bin kilometre menzilli füze yıl sonunda savaş görevine alınacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Biyodizel tesisinde yangın çıktı, bir kişi hayatını kaybetti. AK Parti'yi geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu. Enflasyon raporu yarın açıklanacak, ayrıntılar bültenimizde. Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay sırasında tank üzerinde bulunan Süleyman Güner adlı işçi ise yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güner, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tutuklu Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Görevinden uzaklaştırılan Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında 11 ay 9 gün sonra iddianame hazırlandı. Tutuklu bulunan Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması istendi. AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti milletvekilleriyle belediye önünde açıklama yaptı. Kentte çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak ve yatırımları hayata geçirmek için yeni bir döneme adım attıklarını belirten Köksal, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hizmet etmeye devam edeceğim, dedi. FETÖ'cü komedyen Atalay Demirci yakalandı. FETÖ'ye üye olma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan komedyen Atalay Demirci, Kartal'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Demirci çıkarıldı, mahkemece tutuklandı. Dış gündemle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le gerçekleştireceği 2 günlük kritik zirve için Pekin'e ulaştı. Trump'a Nvidia CEO'su Yang-Yen Huang ve Elon Musk gibi teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinin de dahil olduğu geniş bir iş dünyası heyeti eşlik etti. Pekin'de askeri tören ve Çinli öğrencilerin katıldığı gösterişli bir karşılamayla ağırlanan Trump, Çin ziyaretindeki öncelikli hedefinin ABD şirketlerinin Çin pazarına daha fazla erişim sağlaması olduğunu açıkladı. Trump Social hesabından paylaşım yapan Trump, Xi Jinping'den Çin'i açmasını isteyeceğini belirterek ABD'li şirketlerin Çin'de daha rahat faaliyet göstermesini talep edeceğini söyledi. Filipinler Senatosu'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Filipinler Senatosu'nda en az bir düzine silah sesi duyulduğu bildirildi. Ardından Senato Sekreteri Mendoza'dan can kaybı olmadığı bilgisi geldi. Mendoza, "Hepimiz hayattayız," dedi. Bina güvenlik görevlileri tarafından giriş çıkışlara kapatıldı.
1: Ekonomi.
3: Enflasyon raporu yarın açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu yarın İstanbul'da açıklayacak. Başkan Fatih Karahan yarın saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Fiziki ortamda gerçekleştirilecek toplantı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesiyle X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak. Ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Mart ayında 9 milyar 672 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 3 milyar 886 milyon dolar açık verdi. Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 9 milyar 515 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre Mart ayında cari açık yaklaşık 39,7 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde 77,8 milyar dolar açık oluştu. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,1 milyar dolar fazla verdi. Birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 23,8 milyar dolar ve 1,1 milyar dolar açık verdi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 14.610 puanla işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 42 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine bakalım. Gram altın 6842, çeyrek altın 11152, tam altın 44453, atı altın ise 45613 liradan işlem görüyor.
1: Yol durumu.
3: Yol durumuyla bülteni noktalayalım. İstanbul genelinde şu anda %72'lik bir yoğunluk var. Avrupa yakasında %69, Anadolu yakası bir hayli trafiğin sıkışık olduğu yakalardan %78'lik bir yoğunluk mevcut. Hemen Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu'da trafiğin has safhada olduğunu söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Nurtepe, Hassal, Seyrantepe, Maslak, özellikle Maslak'tan Seyrantepe yönüne doğru trafik artış göstermekte, trafik yoğunluğu ve trafik etkisi yüksek olan bir yerle hemen noktalayalım. Hacı Osman Bayırı Caddesi'nden sahil Çayırbaşı yönüne doğru sağ şeritte bir araç arızası var ve bu şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunlaşmakta. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Belaltı siyaseti, siyasetin en alçak ve en namussuz halidir. Bir kez daha altını çizeyim. Nerede, ne zaman geri vuracağı belli olmayan korkunç bir silahtır. Tam bir bumeranktır. Ucundan kenarından kim bulaşırsa da suç ortağıdır. Bugün de duyurularımızı yapalım.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz. Ve diğer duyurumuz.
4: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
4: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin her gün diyoruz. Ama şimdi duyması gerekenler bunun büyük bir sorun olduğunun farkına varmaya başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çakarlı araçların daha sıkı takip edileceğini ve aslında trafikte yer alan birçok çakarlı aracın yasa dışı bir şekilde trafikte yer aldığını söyledi. Bundan sonra çakarlı araçlara ilişkin daha sıkı denetimlerde bulunacaklarını açıkladı. Benim de bir önerim var. Çakarlı araç plakalarını bildirecek bir birim oluşturulsun. Oraya trafikte gören eden bütün çakarlı araçları bildirsin. Orada araştırma yapılsın ki kimler nasıl kullanıyor, ne ediyor ortaya çıksın. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından otobüs firmaları harekete geçti. Vatandaş memleketine gitme hayali kurarken otobüs biletlerine %20 zam bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken bilet fiyatları uçuşa geçti. AK Parti tarafından hazırlanan tütün yasağı taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmaya hazırlanıyor. Taslağa göre para cezaları 100 katı artacak. Düzenlemeler sigara satışına nakit ödemenin yasaklanması, reklamı önlemek için sigaraların tek tipte olma zorunluluğu, çocukların giremeyeceği özel tüketim alanlarının oluşturulması olarak sıralandı. Yasakların 2028'e kadar hayata geçmesi planlanıyor. Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde gece saatlerinde esnaflar arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya müdahale etmek isteyen 13 polis yaralandı. Savaş sahnelerini aratmayan kavganın ardından olaya karışan 6 şüpheli yakalanırken bir şüpheli arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan alışveriş merkezinde bir kişi Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya saldırdı. Olay yerine giden ekipler Torreira'ya yumruk atan 32 yaşındaki saldırganı kaçmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. 30 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun yapılan kontrollerinde sol kaşıyla gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada şüphelinin kasten yaralama suçundan gayri bulunduğu anlaşıldı. Gazeteci Emin Pazarcı, avukat kızının çakarlı bir lüks araçtaki görüntüleri sonrası yaptığı açıklama üzerine büyük tepki çekmişti. Pazarcı'nın Ankara temsilcisi olarak görev yaptığı Akşam gazetesine zorunlu izne çıkarıldı.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Mart ayı itibariyle son bir yılda ülkeden 33,3 milyar dolar kaynağı bilinmeyen para çıkışı var diyor İnan Mutlu ekonomist. Kayıtlara girmiş en yüksek yıllık nedeni bilinmeyen para çıkışı. Mecliste boşuna varlık barışı görüşülmüyor. Bu paraların bir kısmı dönecek diyor İnan Mutlu. Çok önemli bir ayrıntı bu. Bu acayip gündemlerinin içerisinde Merkez Bankası'nın net hata noksan kaleminden çıkarılmış bir rakam. Bir yılda 33,3 milyar dolar kaynağı bilinmeyen bir para çıkışı var. Geçen yılın tamamında 111 milyar lira ödeme yapılan şehir hastanelerine sadece bu yılın ilk 4 ayında 57,5 milyar lira ödeme yapıldı. Ne deniyordu? Bir kuruş para cebimizden çıkmayacak denen şehir hastanelerine ilk 4 ayda 57,5 milyar para ödendi. Geçen yılın tamamında 111 milyar lira idi. Tarım ve Orman Bakanlığı yaş çay fiyatlarını açıkladı. Çaykur 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay almış olup bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemiştir diyor Tarım Bakanlığı. 2025 yılında 25,44 lira olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlendi. Yani bu sene yaş çay bedeli 35 lira olarak açıklandı. Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal diyor ki 1 milyondan fazla insanın geçimini sağladığı yaş çayda bir dekar üretimin toplam maliyetinin 75 bin liraya, bir kilogram yaş çayın maliyetinin ise 41,66 TL'ye ulaştığı hesaplamalara göre taban fiyatın en az 46 lira olması beklenirken iktidar 2026 yılı yaş çay alım bedelini kilogram başına yalnızca 35 lira olarak belirledi. Ne üreticinin feryadı duyuldu, ne ziraat odalarının uyarıları dikkate alındı. Tarlada sabahın köründe, yağmurda, çamurda çalışanın emeği yine özel şirketler daha çok kazansın diye yok sayıldı. Maliyetinin altında fiyat verip üreticiyi borca, yoksulluğa mahkum etmek üreticiye ihanet değil de nedir diyor Orhan Sarıbal. Kemal, sen ne diyorsun?

0: bugünlerde adı en sık konuşulan isimlerden birisi oldu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal dün yapılan bir törenle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişti. Şimdi Burcu Köksal'ın daha önce yaptığı konuşmalar yayınlanıyor ve tepki gösteriliyor. Afyonkarahisar İl Başkanlığı da daha önce yaptığı bir konuşmayı yayınladı. Önce bir dinleyelim.
1: Kendini millete anlatamamış biri ancak ve ancak kendisini iktidar partisine transfer eden eski Milli Savunma Bakanı'na yağ çekebilir. Şu kürsüye bakınca bugün aklıma ne geldi biliyor musunuz? Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönerler fırıldak olurlar.
0: Hayat ne acayip. Bunları şey için söylüyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen Mehmet Akif Çelebi için söylüyordu. Şimdi CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı da onun için diyor ki haklıdan yana değil güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönenler fırıldak olurlar. Burası Türkiye. Devam edelim.

önümde bir fotoğraf var, iki fotoğraf var. O fotoğraflarda Özkan Yalım'ın havlulu otel fotoğrafları. Bu fotoğraflar ilk çekildiği zaman sadece tek bir tarafta, iktidara yakın medyada havlulu fotoğraflar vardı. Her yerde bu kullanılıyordu. Özkan Yalım ne zamanki itirafçı oldu ve açıklamalar yapmaya başladı, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medyada da o malum fotoğraf kullanılmaya başladı, havlulu fotoğraf. Aslında bir medyanın kısa süredeki hazin halinin fotoğrafı o havlu. Bir havluya havluya sıkışmış medya portresi gibi. Havuz medyası denirdi eskiden. Şimdi havlu medyası gibi o fotoğrafı herkes kullanıyor, kullanmaya başladı. Şimdi buradaki bütün mesele gazeteciliğin geldiği nokta açısından bu havlu önemli. Tartışılması da gerekiyor. Hani dün birkaç tane örnek verdim. Mesela Burcu Köksal'la ilgili daha önce iktidar medyasında yer alan 700 milyonluk yolsuzluk haberleri birden buharlaştı, görünmez oldu. Tam tersi Burcu Köksal'la ilgili o haberler CHP'ye yakın medya organlarında yer buluyor şimdi. Bir başkası yine Burcu Köksal'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne giden bir belediye başkanı vardı. Yine Afyon Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Dün o da vardı törende, rozetini taktı ama haberlerin seyri değişti. Meğerse Veysel Topçu'nun oğluyla ilgili bir sürü suçlamalar varmış, iddialar varmış. Bugüne kadar hiç duymadık, görmedik. Cinsel istismar ve ölümlü kaza iddiaları da şimdi kendine CHP'ye yakın medya tarafından bu haberler dolaşımda ve Veysel Topçu'nun AKP'ye transferinden sonra en çok kullanılan haberlerden, iddialardan bir tanesi haline geldi. Türkiye'nin temel sorunu bu kutuplaşma denilen şey, bilinçli olarak deşilen, bilinçli olarak harareti yükseltilen, Türkiye'yi gerçeklerden uzaklaştırma için uyuşturucu olarak kullanılan bir kavram. Ama bir taraftan da öyle bir şey karşılıklı olarak seyirledi ki birbirini, hakikatin yerini kimin işine yararsa o aldı. Hep birlikte havlu medyası hakikati öldürmeye devam ediyor. Biz de devam edelim Kemal.

0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Anadolu Ajansı'nın spor masası programında konuşuyor. Çok ilginç bir konuşma bu. Önce bir konuşmayı dinleyelim, sonra üzerine epeyce konuşmamız lazım.
1: Şöyle bir şey var, Anayasa Mahkemesi Değerli Başkanı'ndan ben de görüştüm. Raporda çok atıflar var. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na da söyledim. Onlardan UEFA'nın FIFA'nın haberi olursa biz ülke olarak da uzun bir süre askıya alırlar. Yani. Spor olarak sen UEFA'ya bağlısın, FIFA'ya bağlısın. O kadar fazla içine girmeyeceksin. Raporu iyi okuduysanız orada kamu kuruluşu gibi de göstermeye çalıştıran ibareler var. Tamamını okudunuz mu raporu? Yani
2: bir kamu kurulu hüviyeti,
1: hüviyeti biçmeye çalışıyorlar kelimelerle. O kelime çok, çok tehlikeli kelimeler. Federasyon özel federasyon.
2: Kesinlikle
1: UEFA'ya FIFA'ya bağlı. Yani. Bağlısınız. Eğer orada kamu tüzel kişiliği gibi göstermeye çalışırsan onu diğer federasyonlar gibi.
2: O zaman fazla seslendirmeyelim.
1: Evet.
2: CFL'in bizi duymasın.
0: Ne dedi? Fazla seslendirmeyelim, CFL'in duymasın dedi. Espri yaptı. Abi konuştukları konu ne kadar önemli ya. Anayasa Mahkemesi'nin başkanı ile görüştüm. Tabii orada raporda çok atıflar var. Onlardan UEFA ve FIFA'nın haberi olursa bizi uzun süre askıya alırlar. O kadar fazla içine girmeyeceksin. TFF özeldir, UEFA ve FIFA'ya bağlıdır dedim. Duymadı mı şimdi? Duydu herkes, duydu. Bütün dünya. Canlı yayında söyledi. Bütün dünya duydu. Abi çok acayip bir ruh hali değil mi bu ya? Ben anlamakta zorlanıyorum ya. Cidden bazen gerçekten böyle duruyorum. Ya neden diye. Hani... Ne oldu bu ülkeye? Bir anda Trump bombası düştü herhalde. Bütün dünyaya. Bütün IQ'lar yerle bir. Ha, sanki öyle bir şey yani. Bir gece böyle bir şey oldu. Herkes uyurken bütün IQ'lar yerle bir oldu ülkede. Bak bunun peşine bir konuşma daha vardı yakın tarihte. Onu hatırladım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam konuşmuştu. Bir de onu dinleyelim.
3: Bahis ve şike anlamında operasyonlar yapmaya çalıştık. Malum uluslararası bir turnuva var, Dünya Kupası. Ligler de bitmek üzere. Bunlardan kaynaklı bu operasyonlara bir süre ara verdik. Ama liglerin bitimiyle beraber bu operasyonlar gene hızlı bir şekilde devam edecek, başlayacak. Bu operasyonlar ilk defa bu kadar iradeli ve kapsamlı bir şekilde şu an ortaya konmakta.
0: Nasıl çıkacağız bu işin içinden bilmiyorum ya. Savcı böyle söylüyor. Önümüzde Dünya Kupası var. Bu sebeple bahis ve şike operasyonuna ara verdik diyor. Federasyon Başkanı UEFA ve FIFA'nın haberi olursa bizi askıya alırlar deyip canlı yayında söylüyor. Ya bütün bunların içi şimdi hani futbol sahada oynanmayan bir oyundur diye söylediğim için tepki gösteriyorlar bana. Çok kızıyorlar ama ya nasıl oynanabilir? Şöyle bir koşulda şu iki açıklamayı yan yana dinlendiği zaman bu futbol nasıl sahada oynanıyor olabilir? Yani verilen kararlar, verilmeyen kararlar, durdurulan kararlar, bütün bunlar birçok şeyin takımın kaderini etkilememiş midir? Şimdi düşenler, şampiyon olanlar, olamayanlar, ya bütün bunların içerisinde hani bir kim hak ettiğini almış olabilir ki? Ya şu açıklamaları yapan birisi başka bir ülkede aynı koltuklarda o görevlerine devam edebilir mi? Sadece oradan anlamak lazım. Hani nasıl devam edecekler oradaki görevleri? Edemezler ki. Varsa bir şey ya şimdi hani neresinden başlayacağız? Suç ve ceza denilen kavramın ta ilk ne zaman öğretilmeye başlandıysa hani mitolojiye kadar gidip oradan bir şeyler anlatmak lazım ama o kadar geriden nasıl bir şey anlatılır bugüne? Yıl 2026. Hani suç gizlenmez, suç gizlenirse suçun ortağı olursun. Hani bir yerde hukuk, adalet yoksa hiçbir şey olmaz. Aslında o ülkede sosyolojik anlamda hiçbir şey yerine oturmaz. Ekonomi olmaz, hukuk olmaz, birliktelik olmaz. Hani sporu da geçtim, her şey o kadar başka bir yerlere gider ki. Ama bu kadar rahat söylenebiliyorsa bu ortalıkta. Bu kadar rahat söylendiğine göre artık bu işin içerisinde olan herkes bunun bir parçası demek ki. Sesini çıkaranlar da ya şampiyon olamıyor ya küme düşüyor. Yani kimin olduğuna bakmazsın. Bir suç varsa o suçun cezası olmak zorunda. Ama çok acayip. Aman Cefer'in duymasın. Cefer'in ülkesi ya. Devam edelim.

0: Dünyanın hali de Trump'ın ruh haline kaldı. Şimdi bugün çok önemli bir ziyaret başladı. Trump 8,5 yıl sonra Çin'de, Çin'e hareket etti, vardı. Önümüzdeki saatlerde Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşecek. Ve bütün dünya aslında şu anda bu görüşmeye kilitlenmiş durumda. Çünkü İran'la olan savaşın da bundan sonraki seyrini de belirleyecek kadar önemli. Hürmüz Boğazı düğümünün nasıl çözülebileceğine ilişkin ilk işaretler, önemli işaretlerin geleceği bir ziyaret bu. Tabii ki orada Trump'ın hal ve hareketlerinin yaratacağı durum, o görüşmede neler yapacak, neler söyleyecek, bütün bunlar önümüzdeki saatler, dakikalar içerisinde görülmüş olacak. İran savaşındaki en kritik ziyaret başlamış oldu. Trump Çin'e vardı ve Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşecek. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde bugün casusluk davasında ara karar verildi. O karara göre Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mütalaa savcı da yine tutukluluk halinin devamına mütalaası vermişti. O mütalaaya karşı savunma yapmak için kürsüye gelen Ekrem İmamoğlu, bu iddianame hukuk cinayetidir, talimat doğrultusunda her şeyi yapabilecek kişilerdir dedi. İmamoğlu, iddia makamının ipe un sereceğini tahmin ediyordum. Benim için fark eden bir şey yok. Aynı kara düzen devam etmektedir. İddia makamı siyasi iktidara bağlı bir ofis gibi çalışmaktadır dedi duruşmadan ayrılmadan önce. Sonra da diğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına gitti. Mütalaa'nın verilmesinden sonra mahkemede tutukluluk halinin devamına karar verdi. Başından beri 3 gündür bu davayı yakından izliyorum. Bütün oradaki savunmaları, mütalaaları hepsini okudum. Yani tamam, bir sürü böyle davalar var içinde, şu olan bu olan, ama hani gerçekten içerisinde şu suçlama, casusluk, kim, nasıl bir casusluk yapılmış meselesini anlayamadım ben. Yani burada en önemli şey, casusluk ağır bir suçtur, önemli bir suçtur. Bununla ilgili somut delillerin belgelerinde sunulması lazım. Mesela Merdan Yanardağ nasıl casusluk yaptı? Yurtsever bir gazeteciyi casuslukla suçlamak ağırdır, ağır bir suçlamadır, onuruna saldırıdır. Eğer bir insanın onuruna saldıracak kadar bir dava açıyorsanız, orada bütün belgelerin ortaya konması lazım. Öyle bir belge yok, bilgi yok. Şu röportajı yaptı, yok burada şu soruları sordu. Bunlar gazetecilik. Casuslukla gazeteciliği birbirine karıştırılırsa ilerideki dönemde bu ülkede casustan çok geçilmez. Elini sallasan casusa çarpar. Saat başı mı? Tabii. Önce saat başı, sonra yine buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Casusluk davasında kalmıştık. Şimdi orada casusluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun propaganda danışmanı Necati Özkan'ın bir konuşması var. Diyor ki Necati Özkan, Merdan Yanardağ'ı ömrümde iki kere gördüm. Biri dün, biri bugün. O da burada duruşmada. İki kere telefonla aramıştım. Birinde Covid olduğunu haberlerde öğrenmiştim. İkincisinde de Tele1'e Rütük ceza vermişti, geçmiş olsun demek için. Hatta o telefonda bana sitem etmişti, bize niye reklam vermiyorsunuz diye. Siyasetçi Yavuz Değirmenci de diyor ki, adamlar casusluk şebekesi kurmuşlar, ilk buluşmalarını mahkemede yapıyorlar. Ciddi söylüyorum, dünya tarihine geçer bu dava diyor Yavuz Değirmenci. Şimdi tutukluluk devamına karar verildi ama hangi tarihe? 6 Temmuz'a. Niye 6 Temmuz? Bakın çok ilginç bir ayrıntı daha var burada. 6 Temmuz'da görülecek casusluk davası ama 17 Haziran'da ne var? Tele1'in satışı var. Yani Tele1 satılacak, sonra 6 Temmuz'da dava görülecek. Şu belgelerle, şu bilgilerle zaten içeride olmaması gerekir o yargılanan hepsinin. Ve şimdi 6 Temmuz'da serbest kalacaklar ama Merdan Yanardağ'ın elinden Tele1 gitmiş olacak. Bütün amaç da belki de öncelikle onu yapabilmekti. Bu ayrıntı da önemliydi. Merdan Yanardağ bugünkü tutuklama kararıyla birlikte 199. günü tamamlayacak. Çiğdem Mader 1482, Selçuk Kozağaçlı 3111, Selahattin Demirtaş 3479, Ekrem İmamoğlu 425, Tayfun Kahraman 1482, Murat Çalık 420, İnan Güney 269, Aykut Erdoğdu 345, Ramazan Gülten 419, Osman Kavala 3115, Resul Emrah Şahan 420, Tunç Soyer 321, Oya Tekin 343, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 61, Mine Özerdem 1482, Gürkan Akgün 427, İpek Elif Atayman 418, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe 346 günü tamamladı ve tam 346 gün sonra hakkında iddianame hazırlandı. İddianame Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılmasını istedi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi iddianame 346 gün sonra. Gazeteci Alican Uludağ 83. günü tamamladı. Gazeteci İsmail Arı bugün 53. günü tamamlıyor ve onun da iddianamesi bugün açıklandı. İsmail Arı için 6 yıl hapis cezası isteniyor. Suç ne dersiniz? Halkı yanıltıcı bilgi yayma olarak söylense de İsmail Arı bu zamana kadar yaptığı bütün gazetecilikte, bütün haberlerde halkı aydınlatıcı bilgileri yaymıştır. Tıpkı Alican Uludağ'da olduğu gibi. Iraz Bayrak 184. gün ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, milletvekilliği görevine başlasın demesine rağmen 1482 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam edelim.
2: Anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç mecliste İlginç, tuhaf, tuhaf olduğu kadar da çok konuşulmamış bir hırsızlığı kayda geçirdi. Şimdi Şerafettin Kılıç dinliyoruz.
3: Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kiraladığı depolar Türkiye genelinde ciddi bir güvenlik zafiyeti yaşamaktadır. Son 3 yıl içerisinde bu depolardan Konya'da 7500 ton buğday, Mardin'de 137 bin ton buğday, Gaziantep'te 6600 ton buğday kayıp tespit edilmiştir. Bu miktardaki ürünlerin ortadan kaybolması münferit birer hadise olarak değerlendirilemez. Bunlar ciddi bir ihmalin veya organize bir hırsızlığın işaretidir. Bu ürünlerde 86 milyon vatandaşın emeği ve alın teri var. Vardır. Kamunun malını, emeğini korumak iktidarın en baştaki mesuliyetidir. Görünen o ki bu en temel vazife dahi yapılamıyor. İktidara sesleniyorum. Gerekli yasal süreci şeffaflıkla yürütün. Bu kayıpları en kısa sürede açığa çıkarın.
1: Yani münferit olmadığı belli zaten. Konya'da 7500 ton, Mardin'de 137 bin ton, Gaziantep'te 6600 ton buğday kayıp. Yani çalınmış. Diğer depolarda durum ne? Öyle bir sayım yok, öyle bir açıklama da yok. Buğdaylar nerede? Nerede bu buğdaylar? Devam edelim.
4: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Al sana bir Kürt.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinin ardından bir derin sessizlik sürüyor. Adalet ve Kalkınma kanadında belli ki barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü statüsü için çok ciddi tartışmalar var, itirazlar da var. Bu yüzden bu koordinatör ve baş müzakereci sıfatlarında bir sorun var. Ona kendilerince bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Gazete Pencere'den Yıldız Yazıcıoğlu'nun haberine göre bu statü tartışmasını yorumlayan AKP'li bir üst düzey yöneticisi diyor ki baş müzakereci böyle olmaz. Hukuki açıdan ceza infaz koşulları içerisinde şu anda kendi mahkum olduğu unutulmamalı. Yargı kararı veya af benzeri yasal düzenleme olmaksızın kendisine özel bir statü verilmesi olanaklı değil diyor. Bir diğer taraftan da hani böyle söyleniyor ama açık kapı nerede? O da diyor ki terörsüz Türkiye hedefiyle çelişmeyecek şekilde Adalet Bakanlığı'nın uygun göreceği tarih aralıklarında İmralı'ya farklı kesimlerce ziyaret yapılacaktır diyor. Yani İmralı turu. Adalet Bakanlığı logolu İmralı turu başlayacak diye söylüyor. Devam edelim.
5: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Saadet Partisi iletişimi ekibi bir video yayınladı. İktidara diyor ki tamam da kanka ne alaka? Dinliyoruz.
6: Siz nasıl kötümser olabilirsiniz ki? Ben anlamakta zorluk çekiyorum gerçekten. Yani olmamanız lazım. Ben değilim. Tamam da kanka.
7: Yani nasıl oluyor da diyorum 45 yaşında EYT'den emekli olmuş bir insan devlet bana geçinecek kadar emekli maaşı versin diyebiliyor. Tamam da kanka.
8: Asgari ücrette de yapılan artışlarla vatandaşlarımızın satın alma gücünün korunması ve yaşam kalitesinin geliştirilmesini hedeflemekteyiz. Tamam da kanka.
9: Biz çok şükür borçlu bir ülke değiliz. Halkımız da çok borçlu değil. Tamam da kanka.
10: Faize dayalı ekonomik sistemle kararlılıkla mücadele etmiş bir kardeşiniz. Tamam da kanka.
6: Ben anlamakta zorluk çekiyorum.
1: Anlamakta zorluk çekenlere tamam da kanka ne alaka klibi geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın da gündeminde yolsuzluk iddiaları, ihaleye fesatlar vardı. Şimdi Mahmut Arıkan'ı da dinliyoruz.
11: İşler ehline verilmedikçe ne oluyor? Ortaya kocaman bir kirlilik ortaya çıkıyor. Bu siyasi kirliliği temizleyecek bir ürün var. Her türlü şaibeyi, her türlü tartışmayı, her türlü siyasi lekeyi tek yıkamada temizleyen, akupak eden bir ürün var. Nedir bu ürün? İşte karşınızda Akmatik. Siyasi lekelerde kesin çözüm. 23,5 yıllık iktidarın %100 yerli milli bir ürünü. İhaleye fesat mı karıştırdın? Sorun yok. Hakkında yolsuzluk iddiasın var. Hiç önemi yok. Usulsüzlükte mi suçlanıyorsun? Hiç dert etme. Akmatik var. Bir yıkamada bir rozet değişikliği ile her şey bir anda tertemiz oluveriyor. Şaka gibi ama maalesef gerçek. Kirlenmek güzel değildir. Böyle aklanılmaz. Sandıkta verilmeyen irade transferlerle gelmez.
1: Bu transfer meselesinin bu kadar meşrulaşması aslında ki o siyasetteki kirlenmenin en önemli nedenlerinden birisi. Ama o kadar normalleşti ki o oraya geçebiliyor. Geçtikten sonra işte belli bir sesler yükseliyor. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi hayat devam ediyor. Buna ad vermiş Akmatik var ama bir rozet değişikliğiyle kimse temizlenemez diyor Mahmut Arıkan. Devam edelim Özgür.
12: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
1: Şimdi bu transferler meselesini biraz ayrıntılı da konuşmak lazım. Bir liste var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adalet ve Kalkınma

0: Tutuş, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Hayraboğlu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut, Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırım Kaya, 18 Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan o hala bekliyor. Ama o da geçmek için gel deseler uçarak gidecek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, kanatlanmış bir şekilde o da bekliyor. Sayı az değil, 18 tane CHP'den AKP'ye giden belediye başkanı var. Bunun bir analizinin olması gerekiyor her açıdan. Şimdi ya geçti gitti, tamam bir sürü şey söyleniyor, söylenecek de zaten, ama neden 18 isim buraya geçebiliyor? Şimdi şu diğer bir rakama da bakalım, sonra tekrar döneceğim buraya. Yerel seçimden sonra hangi partilerden kaç belediye başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı? Yeniden Refah Partisi 33 belediye başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda 17. Kenarda kapının önünde bekleyen Mesut Özarslan'la birlikte 18 olacak. Bağımsız 16 belediye başkanı. İyi Parti'den 8 belediye başkanı. Deva'dan 2 belediye başkanı, Demokrat Parti'den 2 belediye başkanı, Saadet Partisi'nden 1 belediye başkanı geçti. Bu transfer mevzusuna döneceğim. Çünkü bunu ayrıntılı bir şekilde konuşmamız lazım. Bu kadar çok belediye başkanının transferiyle Recep Tayyip Erdoğan aslında ne yapmak istiyor? Onu da anlatacağım. Ama şimdi siyasette de bir taraftan bir kıpırdanmalar var. Adı tam konmamış bir hareketlilik var. Mutlak butlan sopası, varlık barışı, çözüm süreci, yeni anayasa ve dillendirilen baskın seçim. En önemlisi de baskın seçim ihtimali var mı? Siyasetin iki kutba kilitlendiği bir yerde yeni bir yol açacak isimler, ittifaklar da olabilir mi? Partiler arasındaki trafik bize ne anlatıyor? Soru çok. Bütün olup biteni konuşacağımız önemli bir siyasetçi var şimdi canlı yayınımızda. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen. Alo.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: İyi misiniz görüşmeyeli?
1: İyi, çok şükür, sağ olun.
0: Şimdi bu
1: yoğun koşturmaca.
0: Evet, bir koşturmaca olduğu kesin. Bence biraz olağan dışı da son bir haftada olanlar. Belki ben öyle görüyorumdur. Birkaç gün önce İYİ Parti ile ilgili bir yalan haber ortaya kondu. Çünkü Musavat Dervişoğlu bunu hemen yalanladı. Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanı ile bir görüşme olduğu ve güvenli liman oylarının partisi olarak konumlandırılacağı, hemen yalanladılar. Sonra Saadet Partisi'ne ilişkin yine mutlak butlan ve oradan çıkan bir yeni yıpranmamış bir aday bir heyecan yarattı. Şimdi bir yere doğru gidiyoruz aslında. Önümüzde zaten bir seçim olacak. Erken seçim mi olacak? Normal zamanda mı olacak? Bilmiyoruz ama şimdi
2: normal yani yer falan.
0: Baskın. Alo.
1: Evet, duyuyorum.
0: Ha, bu baskın seçim mi olacak? Çok net oradan başlayalım. Sonra birkaç daha sorun var vaktiniz olursa.
1: Açıkçası normal şartlarda iktidarın seçimi erkenine alacağına dair bir emare yok. Çünkü başta ekonomik göstergeler olmak üzere toplum tarafından problemli kabul edilen mevzuların birçoğundaki problemler olduğu yerde duruyor, hatta büyüyor. AK Parti seçmen bile %70 oranında ekonomideki gidişatı olumsuz olarak kodluyor. O süreç açısından büyük büyük laflar ve sözlerle bir süreç başlatıldı ama iş somut adımlara gelince orada bir tıkanma var ve anlaşılıyor ki Sayın Bahçeli ile Erdoğan arasında da artık gizlenmeyecek bir görüş ayrılığı var. Bütün bunlara bakınca niçin baskın seçim yapsın emin değilim ama senaryo konuşulunca işte mutlak butlanın ardından CHP içinde bir kaos yaratarak bir baskın seçim filan. Yani geriye dönüp baktığımızda transfer borsasıyla, seçim kanunlarıyla oynayarak, siyasetin geneline müdahale ederek yapılan bütün girişimi seçmen sandığa mahkum etmiş.
0: Böyle bir tarihi var aslında Türkiye'de.

0: Yani hiç
1: Var tabii.
0: söylenmeyen.
1: Yani geriye bakınca ANAP'ın ilk büyük seçim kaybı seçim kanunlarıyla oynadıktan sonra olmuş. Veyahut da
0: Üzerimizden silindir geçti dediği Turgut Özal'ın.
1: Tabii veyahut da 367 krizi yargı gücüyle siyasete bir müdahaleydi ve AK Parti tarihinin en yüksek oyunu alarak geldi. Yani seçmen siyasete müdahaleyi reddetti. Siyasetin kendi doğal mecrasında akması gerektiğini söyledi. Daha geriye gidelim. Güneş Motel dönemlerine. O dönemlere de baktığımızda seçmenin ilk seçimde buna negatif tepki verdiğini görürüz. Dolayısıyla ben buna uygun bir ortam görmüyorum. Artı anayasa ve seçim kanununa göre en baskın seçim 60 günlük seçimdir. Yani hiçbir şey olmazsa, her şey doğal seyrinde giderse bir seçim takvimi 90 gündür. Ama burada anlatıldığı gibi bir erken seçim, bir baskın seçim falan 60 gündür. Şimdi 60 günlük bir takvimde muhalefet açısından seçimlerde bir güç birliği, bir denge, bir karşı argüman oluşturmak için yeterlidir. Eğer siyasetin doğasıyla, kodlarıyla, yargı eliyle oynayıp mühendislik yaratmaya çalışanlar bir baskın seçimle bunu daha uzun erimli 4 yıllık 5 yıllık bir kazanca çevireceklerini düşünüyorlarsa bence orada da yanılıyorlar yani.
0: Şimdi şöyle bir durum da oldu. Saadet Partisi öyle çok oy oranı son seçimlerde almamış bir parti. Ama Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın bir tarif yaptı. O tarifle birlikte aslında büyük bir heyecan da yarattı, merak da yarattı. Aslında bir beklenti de yarattı. Yani bu heyecan ve beklenti kısmı siyasi açıdan değerli midir, yoksa hani siyasetin bu günlük polemiklerinden birisi olarak mı görelim?
1: Ya bence orada en önemli kısım şu olabilir. Anketlere düzenli olarak isimleri yazılan adaylar var. Ve düzenli olarak isimleri yazılan ve ilk üçte gözüken adaylardan biri de şu anda Silivri cezaevinde. Ancak partisi onun adaylığı konusunda ısrarcı. Her ne kadar diploma ve benzeri yasal sorunlar kısa vadede onarılamaz sonuçlar yaratmış ise de. Bütün bunlara rağmen çok ciddi bir merak oluştu. Ve bu çok ciddi merakla birlikte bir pozitif gündem oluştu. Yani biz buna bakınca seçmenin bir arayışta olduğunu, özellikle AK Parti'den uzaklaşmak isteyen ama bir şekilde tarihsel anlatılarla CHP'li sulara da yanaşmak istemeyen seçmen açısından, tamam kardeşim buna oy vermek istemiyoruz ama bize de ne alternatif sunuyorsunuz sorusuna cevap olan bir hareketlilik oluştu. Bu sağ muhafazakar seçmenin davranış kodlarına ilişkin birçok analiz yapılabilir ama bence en keskin tespitlerden biri şudur. Sağ muhafazakar milliyetçi mütedeyyin seçmen oyunun zayi olmasını istemez. Yani oyunuyla, büyük oyunun, o kendi oyuyla büyük oyunun bir parçası olmak ister. Geçen gün bir saha ziyaretinde bir arkadaşımıza, bir vatandaşımız diyor ki oyun sizin diyor. Ama sakın ha oyumu zayi etmeyin diyor. Ne diyor? Ya iddianızı iktidara oynamak üzere kuracaksınız ya da oyun kurucu olarak koyacaksınız iddianızı demiş oluyor o vatandaşımız. Mahmut Bey'in o çıkışının yarattığı etki, ben bu kesimlerde ya evet biz üçtekiyiz ama her şeye rağmen oy veriyoruz ama bunun yerine bir şey konulabilir duygusunu yaratmak, fikrini ateşlemek açısından önemli bir teste dönüştüğünü düşünüyorum.
0: Siz partide bunun üzerine bir değerlendirme yaptınız mı? Çünkü Ali Babacan'ın da ismi, o tarifin aslında Ali Babacan olduğu konuşuldu. Sonra hayır o değil, başka bir isim, yıpranmamış bir isim, ben Geçen Sayın Arıkan'ı burada yayına da aldım, ona da sordum. Hani isimden öte bunun niteliği ve bunun tartışılması önemlidir demişti. Siz Ali Bey'le böyle bir şey, bir değerlendirmede bulundunuz mu?
1: Ya önce şunu söyleyelim, biz Yeni Yol grubunda Saadet Partili arkadaşlarla maksimum düzeyde bir uyum ve yakınlık içerisinde çalışıyoruz. Finale geldiğimizde doğru olan kararı hep birlikte alabileceğimize inanıyoruz. Yani bu isimden bağımsız.
0: Hani o karar alabilecek şey var mı? Ruh hali var mı? En zoru odur ya.
1: Şimdi tabii Saadet'i sorduğunuz için söylüyorum. Hı. Gelecek Partisi de bu grubun içerisinde. Orada da 4 milletvekilimiz parti yöneticileriyle bu anlamda iyi bir iç hukukun oluştuğunu söyleyebilirim. Ben kendi namıma iki açıdan, hatta üç açıdan diyeyim, Ali Babacan'ın böyle olası bir ortak adaylık için çok kuvvetli bir profil olduğunu düşünüyorum. Birincisi güç, istikrar ve otorite arayan sağ seçmen açısından 13,5 yıl boyunca Milli Güvenlik Kurulu üyeliği yapmış bir Ali Babacan, devletin bütün mahrem dosyalarını bilen ve devlet ülke namına doğru olan pozisyonu refleksif olarak ortaya koyabilen bir lider olacaktır, bir profil olacaktır. İkincisi, 3 yıldır yürütülen ekonomik programa rağmen pozitif bir sonuç olmadığı gibi hasarlar her geçen gün büyüyor ve şu anda görüşülmekte olan vergi paketi dahi varlıklıları ilgilendiriyor. Dar gelirliği ilgilendiren bir şey yok. Kimsenin çiftçiyle, sanayiciyle, esnafla, ihracatçıyla ilgilendiği yok. Herkes köşe olmanın peşinde. Nedir bu köşe olmak? Kaynağına bakmadan, temiz mi, kirli mi olduğuna bakmadan dünyanın herhangi bir yerinde bir parayı buraya getirmek. Bu kolay yoldan zengin olmak ve kendi herhangi bir ilkeyi ortaya koymanın insan profilinin bir yansıması. Oysa bizim ülkemizin iç kaynakları da hem parasal sermaye, hem insan kaynağı, hem sosyal sermayesi yeterince güçlü. Yeter ki doğru yere doğru dokunuşları yapalım. Ekonomi yönetiminde Sayın Ali Babacan'ın dün pazar ziyaretindeydim. Evimizi, arabamızı o zaman aldık diyor vatandaş. Allah bir daha nasip ederse adam düzeltir diyor. Bir veriyle bu kısmı kapatayım. 2003'ten 2015'e kadar petrol fiyatları 20 dolardan 150 dolara çıktı. Ama enflasyon tek haneliydi. İşinizi doğru yaparsanız bu krizleri de yönetirsiniz. Şimdi 70'ten 110'a çıktı. 7,5 kat artışta sarsılmayan ekonomi %50 artışta darmadağın olmuş durumda. Dolayısıyla ekonomi yönetimindeki tecrübesi akıllarda kuvvetli. Üçüncüsü de ister davetiyeli ihaleler, ister yolsuzluk, israf, gösteriş düzeni, isterse de bunun karşısında iddia ortaya koyan bir partinin en kritik pozisyonunda olanların ortaya koyduğu bir parçası olduğu itirafçılık düzeni. Her ikisi de bir kirliliğe işaret ediyor. Ve burada 13 yıl milyar dolarları yönetip bir sente tenezzül etmemiş bir insan olarak Ali Babacan profilinin seçmende bir karşılığı var. Yani devlet adamlığı, ekonomi bilgisi ve bu ikisinin ana unsuru olan temizlik, dürüstlük, hukuk bilirlik vesaire diyelim. Ve bu nedenle böyle bir arayışta, evet 7 yıldır bir Deva Partisi tecrübesiyle, altılı masa tecrübesiyle, hatasıyla, sevabıyla bir değerlendirme konusudur. Ama Ali Babacan'ın şahsı söz konusu olduğunda bu kriterler seçmen için hala önemlidir diye düşünüyorum.
0: Yani burada en önemli şey şu mu olacak bu arayışta? Hani bir şey yaratmadan, böyle bir revanş Türkiye'si yaratmadan ekonomiyi düzeltip Türkiye'nin bundan sonraki seyrini belirlemek mi?
1: Ya Mustafa Bey %36 enflasyonla devraldığı bir iktidarı, bir ekonomi yönetimini ikinci yılından itibaren %8-9 bandına oturtmuş bir anlayış var. Tabii ki bu bir siyasetin bütününe dair bir çıktıdır. O dönem Avrupa Birliği süreci henüz yargıda, emniyette, jandarmada belli bir güce ulaşmamış bir partinin yolsuzluktan sadece ahlaki olarak değil, adli olarak da çekiniyor olması gibi başka unsurlar da var. Ama 2004 ve 2008 yılında enflasyonun tam iki katı, bir yıl %18, öbür yıl %19 galiba, doğru hatırlıyorsam, asgari ücrete zam yapılmış, enflasyon yine teşhanede kalmış. Şimdi asgari ücretliye 5 kuruş verecekler, enflasyon azar diye korkuyorlar çünkü süreci yanlış yönetiyorlar. Neticede elbette bu milletin tek bir kör kuruşuna musallat olmuş herkes hesabını yargı önünde vermeli. Ama bunun siyasi süreçlerle devri sabık yaratarak bir hesaplaşma motivasyonu içerisinde ve ekonomik dengeleri yeniden sarsan bir yaklaşımla değil, hukuk, adalet temelinde ceza usul hukukunun, kamu ihale kanununun temel kriterleri içerisinde yürütülmesi gerekir. Ama bana sorarsanız ortalama bir vatandaş bunlar gününü mü görsün, ömürleri cezaevinde çürüsün mü diye sorulduğunda, önce ben bir rahat edeyim, ben bir felaha ereyim, ben bir huzurlu, mutlu, özgür bir birey olayım, ekonomim düzelsin der. O yüzden yolsuzluk düzenine ilişkin meselelerin bir devri sabıklık ve bir hukuku araçsallaştıran bir soruşturma düzenine dönüşmeden ele alınması gerekir.
0: Anladım. Kısaca bir özetlersek, önümüzdeki, yani CHP'ye mutlak butlan kararıyla birlikte bir baskın seçim olsa bile kazanamayacağımı söylüyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin?
1: Yani bu vatandaşın önüne ne koyduğumuzla ilgili bir şey. Biz çok sık evet bununla olmuyor, yürümüyor ama yerine ne koyacağız sorusu ve hissiyle karşılaşıyoruz. Seçime doğru giderken kurumsal enaniyetlerimizi, liderlik egolarımızı, milletimizin bir 50 yılını kurtarmak için ama 3-5 yıl içerisinde de fedakarlık yapacak bir formülle milletin önüne koyarsak ben kazanması için bir sebep olmadığını düşünüyorum. Ama bugün CHP'yi birinci gösteren anket bile AK Parti'yi 30-32 bandında gösteriyorsa, Sayın Erdoğan'ı 38-42 bandında gösteriyorsa, bu seçmen davranışını çözümleyip onun kaygı ve beklentilerine cevap veren bir dil, bir söylem ve bir kadro ortaya konulursa tabii ki kazanmaz. Ama dağınık davranırsak, seçmeni ikna edilmesi gereken bir kişi değil, terbiye edilmesi, hatta yer yer had bildirilmesi gereken kişi olarak kodlarsak adam bildiğini okur.
0: Doğru.
1: Ama uygun bir dile ikna olmamaları için bir sebep yok. Artık şunu söyleyeyim, bu fasılda bitireyim. Bizim bütün Erdoğan severleri ve bütün AK Partileri ikna etmemize de gerek yok. Türkiye'de siyasi denklemin değişmesi için Erdoğan'a oy veren her 10 kişiden birinin, AK Parti'ye oy veren her 10 kişiden bir veya ikisinin fikir değiştirmesi yeterlidir. Yani bu 10 kişiden biri fikir değiştirdiğinde siyasi denklem değişecek. O yüzden çok zor, yani bütün bu tabii şey yaratıyor. Siz yayında bana bağlanırken bu şeyin ne denir, bu transfer politikasının arka planını anlamaya çalışan birkaç cümle söylediniz. Gerçekten ben de buna çok kafa yoruyorum. Bence en önemli Erdoğan'ın motivasyon araçlarından biri muhalefeti, seçmenini moral olarak içe çökertmek ve sandıktan uzaklaştırmak.
0: Evet, evet. Orada
1: yani Burcu Köksal'ın bile saf değiştirdiği bir ülke olduk kardeşim, ülke adam olmaz deyip sandığa gitmeyecek.
0: Değil mi?
1: Çerçin'in bile AK Parti'ye gittiği bir ülke oldu. İmamoğlu'nun en yakın 5 adamdan 4'ünün itirafçı olduğu, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın itirafçı olduğu bir ülkede bir siyaseti, biz iktidarı değiştiremeyiz hissini kaşıyor ve büyütüyor.
0: Tamamen kabul buna benzer şeyler söyleyecektim ben de. Bir dahası da var. Yani hikayesi kalmayan bir yerde kötünün iyisini oynamak.
1: Ya bir şeyler söyleyeyim de böyle sizin ya izleyici kitlenizin belli bir okur yazarlık seviyesi var. Metin Akpınar bir tarihte ya kardeşim adam kerhaneye karşı diye hepimiz kerhaneci olduk diye bir laf etmişti. Hatırlar mısınız?
0: Evet.
1: Metin Akpınar. Ya arkadaş vatandaş diyor ki hırsızın hiç mi suçu yok? Ev sahibi hiç mi yanlış adamı bekçi yaptım? Kilitleri değiştirmeliydim. Bir kamera sistemi koymalıydım. Ben de gözetlemeliydim ve denetlemeliydim. Benim de bunda bir payım var demez mi? Ben her şeyi siyasi bir kurguyla okuyan ve anlatan bir dilin de günün sonunda bir yere takılacağını düşünüyorum işin doğrusu.
0: Yani öyle. Dün de biraz anlattım. Zeydan Karalar'la Özkan Yalım'ı Muhittin Böceği eşitlemekte de bir sorun vardı.
1: Tabii ki. Ablaman Türkdere ile Zeydan Karalar bütün yapılan bu işlerin en masum ve adli açıdan en zayıf iki halkasıydı. Fakat hani bir Uşak'la bir Antalya mevzusu. Yani Bolu adam çıkıyor kendisi bir şey söylüyor. Günün sonunda sen ya bu ahlaki olarak eleştirilir ama fiili olarak suç değildir demenin bir şeyi kalmıyor. Erdoğan'ın 20 yıldır yatırım yaptığı en büyük duygu ülkeyi bunlar mı yönetecek duygusu. Ve günün sonunda öyle ya da böyle hukuk, ahlak, usul esas tanımadan da olsa bu duyguyu yeniden tetikleyerek bir, kendi seçmenindeki konsolidasyonu artırıyor. İkincisi konuya buradan geldik. Muhalefet seçmenini oyundan düşürüyor. Hani büyük umutlarla ve büyük, yani şimdi arkadaş ya birisi de çıksın Beylikdüzü'nden Beykoz'a gönderilen kadının muhasebesini yapsın ya.
0: Ya da öz eleştirisini yapsın.
1: İşte onu diyorum yani bir şey söylesin ya. Vallahi ben yanlış yaptım, her ile her ilçeye el atmamalıydım, her yere bir adamımı yerleştirmemeliydim desin ya. Sen bunu demeyince seçmeni sen arkandan nereye kadar tıpış tıpış gelecek yani?
0: Tam da bu.
1: Bence ciddi muhasebe konuları bunlar yani.
0: Doğru.
1: Ha tamam, bir saldırı hali var. Bugün bir arkadaşa söyledim. Metin Akpınar'ın o sözünü hatırlatarak. 2013'te sonradan FETÖ olarak adlandırılan, ki ben öyle bir örgüt olduğuna inananlardanım. Yargı operasyonlarına karşı AK Partili Cenah şöyle dedi. Bu siyasi bir operasyon. Siyaseti savunalım derken hırsızlığı da savundular. Şimdi evet, siyaseti savunalım, CHP'yi ve kurumsallığı savunalım. Ama eş zamanlı hırsızlığı ve ahlaksızlığı da savunan bir çizgiye düşmeyelim yani.
0: Ve orada da şu yeniden kirlenen, çok büyük de önümüzdeki dönem içinde mesaj veren şu belaltı siyasetinin bu kadar pesbaya kullanılmasına da izin vermemek lazım.
1: Tabii ki. Yani şimdi burada yani bugün birisi dedi FETÖ bile böyle yapmamıştı. Yok dedim. FETÖ Turgut Altınok'ta ve 11 MHP'li vekilde yaptı bunu. Yaptı değil mi yani? Şu 10 yıl önceki olay.
0: Yaptı ama sonuçları Türkiye için hiç iyi olmadı.
1: Yani ama tabii ki iyi olmadı. Bugün içinde bu yapılanın hele hele bel altı seviyede, ahlaki seviyede, ha ben şunu net olarak ifade edebilirim. Arasında statü farkı olan iki kişinin yaşadığı bir olayı ben özel hayat diye bir kenara koyamam. Ya bir kariyer planı ya da birinin zafiyetinden faydalanılarak yapılmış her iş kamusaldır. Ve bir kişi kamusallık iddiasındaysa, rektör olabilir, milletvekili olabilir, belediye başkanı olabilir, bu zafiyetlerinin yani kamu gücüyle elde ettiği gücün üzerinden ürettiği bu yanlışlıkların hesabını vermek zorundadır. İşte biz oradaki gayri ahlakiliğe cevap verirken dönüp iyi de kardeşim sen niye böyle yaptın ki diye sormayınca ne oluyor? Bir bütün olarak zaten bu Bakın bu çok büyük bir siyasi anlatı. Bu hiç böyle hafife alınacak bir şey değil bu söyleyeceğim şey. Genel Başkanımız da geçen gün ifade etti. Gündüz kuşağı programı. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı çıkıyor. İddia bahis için mevzuat yeterli ama toplum çürümüş diyor. Verilen fotoğraf şu. Ya Erdoğan gibi tarihi ve 100 yılda bir milletlere nasip olmayacak bir cumhurbaşkanımız var ama kardeşim millet çürümüş, millet ahlaksız, millet namussuz, affedersin. Bunu söyletiyor adama. Gündüz kuşağıyla söyletiyor. Pazarda alışveriş yaparken söyletiyor. X partisi hakkında bir işlem yaparken söyletiyor. Yani bunu da yani bu yapılanların aynı zamanda neye alet olduğunu görüp onlara koyacağımız mesafe ile yapanın ahlaksızlığı ile gösterenin ahlaksızlığı arasında bir ayrım da koymamak lazım.
0: Doğru. Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'le siyasi kulislerdeki baskın seçim ihtimalini konuştuk. Baskın seçim ihtimalinin nasıl gerçekleşebileceğini, mutlak mutlanla bağlantısını konuştuk. Sonra da siyasetteki kirlenmeyle devam etti konuşmamız, sohbetimiz. Biz kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Bu transferlerde kalmıştık. 18 belediye başkanı saymıştım. Beni uyardınız, söylüyorsunuz Beykoz'u saymadınız diye. Beykoz'da başkan yardımcısı sattığı için, gittiği için onun büyükşehir belediye ya da belediye başkanı olarak yazılmadı. Söylemedim, o yüzden söylemedim. Doğru, o da var. Beykoz'u da sayabiliriz buraya. Şimdi yerel seçimlerden sonra hangi partilerden kaç belediye başkanı AKP'ye geçmişti onu tekrar hatırlatayım. Yeniden Refah Partisi'nden 33, CHP'den 17, Bağımsız 16, İyi Parti'den 8, Deva'dan 2, Demokrat Parti'den 2, Saadet Partisi'nden 1 belediye başkanı, toplam 79 belediye başkanı sayı hiç de az değil. Şimdi bütün mesele burada ne yapılmak isteniyor? Az önce Mehmet Emin Ekmen Bey anlattı. Hani ne yapılmak istendiğini, bir kendi kitlesini konsolide ediyor dedi. Sonra da muhalefetin motivasyonunu, moralini bozarak ya sandığa gitsek ne olur, zaten oy versek nasılsa AKP'ye geçiyor duygusu yaratmak. Doğru, bu ikisi de var. Ama diğer şey de artık hikayesi kalınmadığı bir yerde kötünün iyisi olmak, kötünün iyisine oynamak. Şu anda bütün politika ve siyaset strateji bunun üzerine kurulu. Bu kötünün iyisini de iktidar tarafındaki insanlardan öğrenmek mümkün değil. Kendini muhalifmiş gibi konumlandıran isimlere bakılırsa bunun ne anlama geldiği çok daha rahat anlaşılır. Kötünün iyisinin propagandası da onlar üzerinden yapılıyor. İşte kendini AKP dışındaki bir yerde konumlandırıp da bu tip konuşanların asıl amacı oraya bu hizmeti vermek olduğunu da söyleyeyim. Şimdi bir diğer şey de Tayyip Erdoğan'ın kişisel yapısından kaynaklı bir şey. Hani ne olursa olsun bana biat edilir duygusunu yaratmak. O çok yüksek bir duygudur Tayyip Erdoğan'da. Şimdi şeyler yayınlanıyor. Eskiden Tayyip Erdoğan için neler söyledikleri yayınlanıyor bol bol. Bu Erdoğan hiç şey yapmaz, sarsmaz. Kitlesini de hiç ırgalamaz bile. Çünkü hani öyle bir yapılmışı var ki Tayyip Erdoğan için bu kendi kişisel siyasi tarihinde en ağır hakaretleri kim etmiş derseniz birinci sıraya Devlet Bahçeli'yi koyarım. Tamam. Sonra Süleyman Soylu var. Sonra Numan Kurtulmuş var. Yani hepsi Tayyip Erdoğan'la ilgili çok ağır eleştirilerde bulunmuş insanlardır. Şimdi neredeler? Ne yapıyorlar? Böyle. Yani bu siyaset yeni bir şey değil Tayyip Erdoğan için. Bir de en çok sevdiği alandır. O alanı o kadar çok sever ki hani o insanlarla yan yana da gelmeye özen gösterir belli zamanlarda. Bu semboller falan, tavırlar çok önemlidir bu AKP 23 yıllık tarihinde o mesajlar da verilir. Onlarla belli günlerde, belli zamanlarda bir poz verir. Orada bir tarihi hatırlatma da vardı. Bak, zamanında bunu söylüyordun ama şimdi benim emrim altındasın diye. Bundan da hiç vazgeçmez yani. Bakın, hem Süleyman Soylu da mutlaka vardır. Numan Kurtulmuş da vardır. Devlet Bahçeli ile olan ilişkilerde vardır. Hep bu vardır. Yani mesele burada, hani bu geçişlerle birlikte eski konuşmaları Tayyip Erdoğan aleyhindeki konuşmaları yayınlayarak AKP tarafında hiçbir kıpırdanma yaratmayacağını söylüyorum. Bu zaten biline biline görünen bir şeydir. Diğer taraftan da bu sandıkla olan ilişkiyi zedeleme kısmı çok önemli. Bak, bunu yarın, zamanımız biraz daha fazla olur, yarın bunu daha ayrıntılı anlatırım. Sandıkla ilişkisi çok güçlüdür bu ülkenin. Bak, her ilişkisinde sorun vardır. Doğru zamanda doğru refleksi göstermez, tavır göstermez. Kolay kolay isyan etmez, kolay kolay vazgeçmez. Ama bir şeyi öylesine sıkı sıkıya sarılır ki, mesela sandığa kutsal muamelesi yapar bu ülke. Mesela niye o yüzden seçimler oluyor? Hani Amerika'nın bu meşruiyet verme laflarını da etrafında düşünürsek, bu açıdan çok önemlidir. Türkiye'de sandık çok kutsal bir şeydir. O kutsallığa doğrudan yapılan her müdahalenin bedeli ağır olmuştur. Bütün siyaset tarihi bunun örnekleriyle doludur. İnönü'den Menderes'ten Özal'a kadar, Süleyman Demirel'e kadar, ve bunun bu sefer de aynı şekilde tekrar etmesi çok mümkün. Bu yüzden sandıkla olan o ilişkiyi de zayıflatma hamlesi var. Bu ilk kez oluyor Türkiye siyasi tarihinde. Bunu daha uzun uzun konuşuruz, tartışırız. Devam edelim Miko.
2: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
3: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
0: CHP mevzusunda şunu da unuttum. Dediğim gibi bunun karşısında olan, hani bu belediyelere olan operasyon, geçişler, transferler, milletvekili ya da belediyelerle birlikte olabilecek şey de en az olan ya da olmayan bir şey, dem geleneği var. Bunun nedeni de birazcık da şöyle. Eğer dün söylemiştim, çürük elmaları ayırabilseydi Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçten çok daha güçlü olarak devam edecekti. Yani şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin kendi içerisindeki savunduğu insanların itirafçı olduğu bir süreçle karşı karşıya geliyor. Ya da grup başkan vekilliğini yapmış, 3 dönem milletvekilliğini yapmış Burcu Köksal gidebiliyor. Bütün bunların karşılığında çok sağlam. Ya bir seferde, hani bir seferde kendi bütün düşünce, duygu, inançlarınla, ilkelerinle kaybet noktasına gelmesi lazım. Kazanma üzerine değil de onurlu kaybetmeyi göze almayı görmesi lazım. Bu CHP'ye akıl verenler de çok oluyor tabii, durum böyle olunca. Onlardan birisi de Hasan Bülent Kahraman olmuş. Diyor ki, tehlikeli suda yelken açmak CHP ve devlet, özet olarak da şöyle bitirmiş: CHP devletten mi yoksa halktan mı yana bir parti olacak diye de bitirmiş. Bunu gören Cüneyt Akman gazeteci de, akademisyen aynı zamanda, diyor ki Hasan Bülent Kahraman'dan da CHP öğrenecek sosyal demokrat veya sosyalist kaç kişidir acaba? Kasaptan vejeteryanlık öğrenmek gibi bir şey, diyor. Bugün hafızamızda Soma var. Soma, 13 Mayıs 2014'te 787 işçiden 301'i hayatını kaybetmişti. Aslında Soma adım adım gelen bir faciaydı. Daha doğrusu katliamdı. Mecliste araştırma komisyonu kurulması önergeleri de verilmişti. Yine 2014 yılı içerisinde, 29 Nisan'da, yani o facia olmadan neredeyse 15-16 gün önce reddedilmişti o önerge. Bütün bu reddedişler ve ihmal sonucu 301 madenci hayatını kaybetmişti. Davalar 2015'te başladı. İlk etapta 5'i tutuklu olmak üzere 51 kişinin yargılandığı dava yerel mahkeme Yargıtay arasında gidip geldi. 2018'de ilk kararla 37 kişi beraat etti. 14 sanık taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermekten cezalandırıldı. Mahkeme Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Cam Gürkan'ı 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru'yu 22 yıl, İşletme Müdürü Akın Çelik'i de 18 yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu kararı bozdu. Olası kasla öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Bu çok önemliydi. Türkiye'deki ihmal cinayetleri açısından da tarihi bir an olabilecek bir karardı. Sonra ne mi oldu? Şöyle bir şey oldu. Türkiye yargı tarihinde olmadık bir şey oldu. Yargıtay'ın 12. Ceza Dairesi'nin bütün üyeleri değiştirildi. Ve bu değiştikten sonra da olası kast kararı kaldırıldı. Can Gürkan 20 yıl maden mühendisleri ve beraat ettiler. Bir kısmı da kısa küçük cezalar aldılar. Sonuçta şuraya doğru geldi iş. Uzattım lafı en sonunda. Cezaevinde yatan kalmadı. Sadece iki kişi var Soma'da. O da Somalı işçilerin ve ailelerin avukatı Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı cezaevinde. Başka suçlardan ama Soma'nın tarihi açısından önemlidir. Soma'nın avukatları cezaevinde, Soma'da insanların ölümüne yol açanlar dışarıda. Niye? Çünkü burası Türkiye. Şu Bayrampaşa sebze ve meyve halinde özetlerde vardı bizim haber turunda. Herkes birbirine girdi diye birçok telefon aldım, birçok konuşma oldu. Asıl siz bu meyve sebze fiyatları bakarken hep bir yer es geçiliyor, o da haller. Her şey o halde dönüyor dedi. Bu kavgayla birlikte de çok sayıda polisin de yaralandığı bir kavgayla birlikte bu hal meselesinde biraz bakmak lazım. Ben bunu incelemem, araştırmam gerekiyor. Araştırmadan da bir şey söylemeyeyim şimdi. Şimdi bugünkü yolculuğumuza bu bel altı siyasetiyle başlamıştık. Onunla bitiriyorum şimdi bel altı siyasetiyle. Siyasetin en alçak ve en namussuz halidir demiştim bel altı siyasetini. Ve aynı zamanda öyle bir silahtır ki kimin nerede vuracağı belli olmaz ve bumeranga dönüşür demiştim. Şimdi Özkan Yalım'ın ifadeleriyle birlikte birçok isim üzerinden bu spekülasyonlar yapılmaya başladı. Onlardan bir tanesi Gamze Pamuk sosyal medyadan çok ağır yanıt verdi. Alçaksınız, acizsiniz ve şerefsizsiniz. Hepsini o düştükleri çukurda mahkum edeceğim diyor Gamze Pamuk ve Hodri Meydan diye de bitiriyor. Yine onlardan Gizem Özcan da uzun bir metin yazdı. Şimdi zamanımız yok. Yarın tekrar değinirim. Her gün bu konuyu konuşmak lazım. Gizem Özcan da Muğla milletvekili. Hiç kimse bir kadının haysiyetine saldırmayı cezasız sanmasın. Hodri Meydan'da o diyor. Tepkiler de aynı şekilde sert ve yüksek bir şekilde karşılık veriyorlar bu bel altı siyasetine. Bununla birlikte bugünkü hakikat yolculuğumuzu bitirdik. Yarın bir maniniz yoksa yine aynı saatlerde yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.
3: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya en yeni Sarmat füzesini başarıyla fırlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus komutanlarla toplantı yaptı. Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karayakev, Putin'e geliştirilen Sarmat füzesinin başarıyla fırlatıldığını rapor etti. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karakayev, yapılan testlerin Sarmat'ın belirlenen özelliklerini doğruladığını ifade etti. Sarmat sisteminin mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini garantili bir şekilde aşabileceğini vurgulayarak, Sarmat füze fırlatma sistemlerinin stratejik nükleer kuvvetlerin yeteneklerini önemli ölçüde artıracağının altını çizdi. Rus komutan, dünyadaki en güçlü füze sistemi olan ve toplam gücü herhangi bir batılı muadilinin 4 katından da fazla olan Sarmat füze sisteminin bu yılın sonuna kadar faaliyete geçeceğini dile getirdi. Rusya'nın yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat, küresel güç dengelerinde stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar bu teknolojinin Amerikan hegemonyasına karşı yeni bir caydırıcılık sistemi inşa ettiğini belirtiyor. Yemenli siyasi ve stratejik analiz uzmanı Hamid Abdul Antar, Sputnik'e özel açıklamalarda bulundu. Sarmat'ın teknik üstünlüklerine dikkat çeken uzman, bu gelişmenin dünya üzerindeki güç dengelerinde büyük bir kırılma noktası olduğunu ve Moskova'nın modern nükleer caydırıcılık sisteminde sarsılmaz konumunu bir kez daha tescillediğini vurguladı. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karakayev, Rus lider Putin'e Sarmat füzesinin başarıyla fırlatıldığını rapor etti. Dünyadaki en güçlü füze savunma sistemi olan Sarmat füze sistemi bu yılın sonunda orduda göreve başlayacak. Uzmanlar bu teknolojiyi küresel güç dengelerinde stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Rusya stratejik nükleer güçlerini modernize etmeyi sürdürecek. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasına ilişkin iddianame hazırlandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Rusya stratejik nükleer güçlerini modernize etmeyi sürdürecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Termal Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti. Ziyareti sırasındaki konuşmasında Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerini modernize etmeye ve geliştirmeye devam edeceğini belirten Putin, günümüzdeki ve gelecekteki tüm füze savunma sistemlerini aşabilecek kapasiteye sahip füze kompleksini üretmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Rus lider, özel askeri harekat kapsamında nükleer olmayan balistik füzelerle donatılmış askeri mobil komplekslerin etkili bir şekilde kullanıldığını da sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile baş başa görüşecek olan Erdoğan, ardından mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'da ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasına ilişkin iddianame hazırlandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan ve 18 kişi hakkında hazırlanan iddianamede 41 mağdur yer aldı. Özcan'ın 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Tutuklu eski Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe için de iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Bahçetepe ile 8 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiği belirtildi. Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılmasının talep edildiği bildirildi. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. Olayda bir işçi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderdiği belirlenen sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme 19 yıl 3 ay hapis talebiyle yargılanan Muhammed Yusuf Kasıcı'yı toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Şırnak'ta etkili olan sağanak sele döndü. Karşıyaka mahallesinde yağış nedeniyle su debisi yükselen dere taştı. Dere üzerindeki asma köprü yıkıldı, bağlantı köprüsü ise zarar gördü. Dereden taşan sular nedeniyle bazı sebze ve meyve bahçeleri zarar görürken 3 otomobilde de hasar meydana geldi.
2: Hava durumu.
1: Hava durumu ile ilgili son tahminleri Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden Fatih Budak aktarıyor.
3: Hava sıcaklığına bakacak olursak hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ile 6 derece azalacağını, doğu bölgelerde 3 ile 5 derece artacağını, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklemediğimizi belirtelim. Marmara bölgesinde İstanbul, parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Gecenin düşük sıcaklığı 12-13 derece civarında, günün en yüksek sıcaklığı 17 derece civarında olacak. Ege bölgesinde İzmir, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların özellikle iç kesimlerde yere olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz İzmir'de. Gecenin en düşük sıcaklığı 17, günün en yüksek sıcaklığı 23 derece olacak. Son olarak başkent Ankara'da sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların Ankara'da yerel olarak kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz. Gecenin en düşük sıcaklığı 12, günün en yüksek sıcaklığı 24 derece civarında olacak. Şimdilik aktaracaklarımız bu şekilde. İyi yayınlar dileriz.
2: Ekonomi.
1: Enflasyon raporu yarın açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu yarın İstanbul'da açıklayacak. Başkan Fatih Karahan yarın saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Fiziki ortamda gerçekleştirecek toplantı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesiyle sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %1,23 azalışla 14.598 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 45.41, euro 53.22 liradan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.879, çeyrek altın 11.212, tam altın 44.692, ata altın ise 45.860 liradan işlem gördü.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %74'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara bakacak olursak Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da oldukça yoğun bir trafik gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Hastal, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: ...13 Mayıs Çarşamba, saatler 19.08'i gösteriyor. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında sizlerle birlikteyiz. Gündemimiz yoğun, neler var tabii ki gelişmelere aktaracağız. Savunma sanayilerinde güvenlik merkezli gelişmeler var, diplomaside önemli gelişmeler var. İşte Rusya'nın açıkladığı Sarmat, dünyada konuşulan başlıklardan biri. Yaklaşık 35 bin kilometre menzilli bir füze sisteminden bahsediliyor. Rusya lideri Vladimir Putin açıkladı bunu. Dünyanın en güçlü füzesi olarak aktarılan, en etkili füzesi olarak aktarılan bir sistem. Bunu biraz konuşacağız. Trump'ın Çin gezisi Çin'e vardı. İşte gündüz saatlerine bakıldığında orada Çin'de Türkiye saatine göre akşam saatleri oluyor. Trump varmıştı. Çin gezisi önemli. Biraz detaylarına bakacağız. Çin'e hazır Trump gitmişken, İran meselesi de masadayken Çin'in petrol konusundaki stratejisini biraz inceleyeceğiz. Yani bu Hürmüz'deki gelişmelerden Çin neden az etkilendi? Yani çünkü yansıyan bilgilere göre Çin öyle çok Amerika'nın hedeflediği söylenen olumsuz etkiyi yaşamadı gibi duruyor. Bunun nedenlerini biraz analiz etmeye çalışacağız. Yine Amerika Birleşik Devletleri ordularıyla Çin yani Amerika Birleşik Devletleri ordusuyla Çin ordusu arasında olası bir çatışmada bazı senaryolar var. Özellikle herhangi bir çatışmada Amerika'nın dengi olup olmadığı, Amerikan ordusunun dengi olup olmadığı noktasında bazı analizler var. Amerikan merkezli. O analizlerde bazı notlara bakacağız. Çünkü Amerikalılar açısından korkutucu senaryolar var diyebiliriz. Rusya ile Amerika, Avrupa Birliği, Avrupa arasında, Avrupa ülkeleri arasında süren bir müzakere süreci de var. Bu müzakere sürecinde Avrupa'yı kimin temsil edeceği noktasında bir tartışma var. Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in ismi geçiyordu. Ne oldu ne bitti bir anlamda Schröder'e karşı çıkanlar var. Neden bunu yapıyorlar? İşte Kiev'in oradaki Kiev'deki rejimin buna etkisi nedir? Ona biraz bakacağız. Terörsüz Türkiye hedefine de değineceğiz. Kandil burada ayak mı diriyor? Orada bazı gelişmeler olduğu yönde kulağımıza gelen bilgileri değerli Radyo Sputnik dinleyicileriyle paylaşacağız. Terörsüz Türkiye hedefinde nereye evrilecek süreç? Bir de şuna bir bakacağız. Ya Ahmet Türk'ün geçenlerde Ahmet Spor'la ilgili yaptığı bir açıklama haklı olarak çok tartışıldı. O tartışmaya, o Ahmet Türk'ün açıklamasını biraz değerlendireceğiz. Spora biraz bakacağız. Sporda da şöyle, Fenerbahçe kongre sürecindeki son gelişmeler neler? Onları biraz aktaralım. Onu söyleyeyim. Artı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'nun bazı açıklamaları çok konuşuldu. Yani Türkiye'deki sistem, Türkiye'deki futbolun içindeki tartışmalarla bağlantılı olarak Anayasa Mahkemesi ile yapılan görüşmeden bahsetti. Türkiye'de FIFA ve UEFA'nın yani eğer uyumlu hale gelmezse belli noktalarda Türkiye ile ilgili olumsuz bir algı oluşursa FIFA ve UEFA'nın ilişkileri askıya alma

0: Şimdi birazdan değerli bir uzmanla da konuşacağız ama isterseniz Sarmat'la başlayalım. Değerli uzman da söyleyeyim, Kemal Oluçar hocamız bu konularda hakikaten otoritelerden bir tanesi. Kemal hocamızla dönem dönem bağlanıyoruz, sıklıkla bağlanıyoruz çünkü hakikaten onun bilgisine, birikimine, onu faydalandığımız bir bilgisi, birikimi var. Bu konuyu da değerlendireceğiz. Şimdi Vladimir Putin, şimdi Rusya biliyorsunuz, bir Rusya lideri Vladimir Putin'in değerlendirmesiyle birlikte bir açıklaması var Rusya'nın. Sarmat füzesi, yani RS-28 Sarmat kıtalar arası balistik füzesi. Şimdi Rusya bu dünyanın en güçlü füzesi olarak Vladimir Putin tarafından tanımlandı Sarmat. Yaklaşık Putin'in açıklamasına göre yaklaşık 35 bin kilometre azami menzile sahip. Bu bütün batılı muadillerinin hepsinden çok daha fazla. Bu ne anlama geliyor? Onu söyleyeyim. 35 bin kilometre. Batılı bazı analistler, savunmacılar ya işte 35 bin değil de 18 bin falan filan diyorlar ama bu uluslararası işte stratejik ve uluslararası çalışmalar merkezi GSIS var. Washington merkezli Amerikan devletinin kontrolünde. Onlar da bazı çalışmalar yapmaya çalışmışlar, üzerinde durmuşlar ama dediğimiz gibi 35 bin kilometre hangi anlama geliyor onu söyleyelim. Rusya'nın dünyanın herhangi bir yerinde her hedefi vurabileceği anlamına geliyor Sarmat'la. Yani çünkü dünyanın etrafı bir tur dönerseniz 40 bin kilometre. Deyim yerindeyse dünyanın etrafında bir tur atabilme kapasitesi var. Moskova'nın New York'a uzaklığının 7500 kilometre. Arizona'ya Phoenix'e uzaklığının 9700 kilometre olduğu da hesaplanmış. Yani özellikle Amerika'ya bir mesaj, altın kubbeyi açıklayan Amerika'ya bir mesaj olduğu söyleniyor. Kimle konuşacağız? Bu Sarmat ve Rusya'nın füze kapasitelerini çok değerli hocamız, askeri stratejist, doçent doktor Kemal Olçar'la. Kemal hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle bize vakit ayırdınız. Bir sağlık problemi var ailenizle ilgili. Çok geçmiş olsun diyorum.
1: Çok teşekkür
0: Kısa da
1: ederim.
0: olsa
1: Sağ
0: biz
1: olun.
0: sizinle görüşmek isteriz. İnşallah ciddi bir şey çıkmaz diyelim. Hocam, şimdi Rusya Sarmat'ı açıkladı. Tam da Putin'in açıklaması, Vladimir Putin'in açıklaması, bu Amerika'da altın kubbe olarak bilinen sistem, açıklanan yeni füze savunma sistemi planlarının gündeme gelmesiyle açıklanması dikkat çekti. Şimdi bunu nasıl okumak lazım? Rusya neden şimdi açıkladı? Sarmat nasıl bir etki yapar? Mesaj kime veya kimlere? Bunu bir size danışmak istedik.
1: Şimdi önce şunu ifade edelim isterseniz. Amerika Birleşik Devletleri bir altın kubbe projesi deklare etti. Geçen sene Donald Trump hükümeti tarafından söylendi. Bu demir kubbenin yetenekleri ya da yeteneksizlikle tartışmalarken tam onun üzerine altın kubbe ifadesi çıktı. Tabii altın kubbenin aslında maksadı uzayın derinliklerinde balistik füzeleri durdurmak üzerine kurgulanmıştı. Dolayısıyla tabii işaret ettikleri füzeler daha çok Kuzey Kore, Çin ve Rusya Federasyonu yapımı üstün yetenekli ve kıtalar arası yani asgari 5500 kilometre menzilli füzeler idi. Ama altın kubbe bir hikayeden ibaret olduğunu anladık. Çünkü inşası çok zor. Taatlar var şu anda uzay boşluğunda füze durdurabilecek. O da çarpmayla ancak bunu yapabiliyorlar. Dolayısıyla bir patlama söz konusu olmuyor. Yani etrafında, civarında bir patlama yok. Sadece bir mermi çekirdeği gibi füzeye çarparak birkaç parçaya bölüyor. O da denk getirmek çok zor. Çünkü çok akıllı füzeler biliyorsunuz. Balistik füzeler şu an üretimde. Dolanan mühimmatlar var. Yörünge değiştirir vaziyetteler ve karşıdan gelecek olan hava savunma mühimmatlarına karşı kendini koruyabiliyor. Bu birincisi. Şimdi tam bu altın kubbe tekrar gündeme geldiğinde Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin bir füze açıkladı. Menzil muazzam.
0: Evet.
1: Muadilleri dediğim gibi 15 bin, 16 bin, 17 bin kilometreye kadar ulaşan füzeler var. Ama 35 bine ulaşan füze sistemleri şu anda yeryüzünde yok. Dolayısıyla bu RS-28 Sarmat diye kodlanan füze, SSX-30 diye batıda tabir edilen füze, lansmanı yapıldı. Fakat denemesi seneye yapıldı.

0: Yani yıl sonunda yapılacak.
1: Evet.
0: Bunlar biliyorsunuz Sovyetler Birliği döneminden kalan bir takım füzeler vardı. Z-36M
1: Evet.
0: gibi, Voyevoda gibi. Onlardan
1: Voyevoda,
0: esinlenerek,
1: evet.
0: evet, esinlenerek yapıldı. 10 ton yük var. Muazzam.
1: Evet.
0: Yani 10 ton patlayıcı var. Öyle söyleyeyim. Başlık taşıyabiliyor. 35.3 metre inanılmaz boyutlarda bir füze. Çin'de var 33 metrelik füzeler. Ama bu kadar yetenekli değil. Bu kadar menzilli değil. Bu ne demektir? Sıvı yakıtta çalışıyor. Demek ki yakıt miktarını çok 35 bin kilometre kat edecek kadar fazla tutmuşlar. Ama bu arada 10 tonu da taşıyabilecek kapasitede. Onun
1: Hocam,
0: için...
1: bu bizim Yıldırım Han'da da tartışma konusu oldu. Birileri sıvı yakıt olmaz falan filan dedi. Çünkü bizim de kendi imkanlarımızla işte Türk çalışmasıyla sıvı yakıt çalışması yapılmıştı. Ağırlıklı katı yakıttan falan bahsediyordu. Sıvı yakıt detayı nedir burada? Önemi nedir bunun?
0: Yani iç çıkış hızını çok muazzam yakalayabiliyorsunuz ve Mach hızı da müthiş bir rakama ulaşabiliyor sıvı yakıtta. Katı yakıtta bu
1: Evet.
0: performansı yakalamanız çok zor. Sıvı yakıtta mesela 25 Mach çarpma terminal hızına sahip Yıldırım Han projesi tabii şu anda.
1: Evet.
0: Ne ya da lansmanını gördük en azından. Dolayısıyla mesela bunun hızıyla ilgili bir bilinmezlik var Sarmat'la ilgili. Çok merak ediyorum mesela ne kadarlık bir hıza ulaşabilecek. Çünkü dünyada toplamda 7 tane füze 25 Mach ve üstüne çıkabiliyor. Daha doğrusu 20 ile 25 arası bir rakama ulaşabiliyor. 7 tane. Bunlardan bir tanesi Rusya'nın yaptığı bir füze. Ama bu Sarmat'ın ne kadarlık bir füze uçuş hızına sahip olduğu ya da ne kadarlık bir terminal hızına sahip olduğunu bilmiyoruz. Ama asgari 20 ila 25 Mach olduğunu tahmin ediyorum ben. Çünkü çok yüksek hızlı. Mesela bizim Yıldırım Han'da farklı özellikler de var. Sensörler
1: Evet.
0: vasıtasıyla topografik arızaları kullanarak da hiçbir GNSS sistemi olmasa bile, navigasyon olmasa bile hedefe kadar o arızaları kullanarak seyrine devam edebiliyor. Şimdi balistik füze yanı yapılan bu RS-28 Sarmat Rus yapımı füze böyle bir özelliği var mı? İkincisi bizimki biliyorsunuz yine kaçınma özelliği var. Yörünge değişikliği yapabiliyor havadayken, seyir halindeyken. Ve 25 Mach'a ulaşıyor vurduğu anda. Artı 6000 kilometreye gidiyor ve 4 motorlu. Yani sıvı yakıtla
1: Evet.
0: gidiyor. Dolayısıyla bunda bir takım elbette ki özellikler yakında açıklanır ama bizim bildiğimiz 10 tona kadar taşıyabiliyor uzun
1: Evet.
0: mesafesi. Dolayısıyla
1: 10 ton büyük bir patlayıcı miktarı mesela
0: çok
1: bakıldığı
0: çok büyük.
1: zaman.
0: 3 tondur mesela bizim Yıldırım Han'ın. Yani 3
1: Evet.
0: ton. Onun neredeyse 3 katından fazla bir patlayıcı taşıyor. Bir de şimdi Ruslar bunu yapıyorsa bunu sadece konvansiyonel patlayıcı başlığı takmazlar. Bunlar nükleer
1: Evet.
0: başlık takılacak olan füzeler. Düşünün 35 bin kilometre yani dünyanın etrafında siz de ifade buyurdunuz. Rahatlıkla seyredebilecek kapasitede Rusya'nın merkezinden bile atsanız ulaşamadığı lokasyon yok gibi gözüküyor.
1: Aynen öyle. Yani bakıldığı
0: Mesafesinin
1: zaman
0: 15 km.
1: dünyada her lokasyona ulaşabilecek bir füzeden bahsediyoruz.
0: Ve çarptığı anda çok büyük ihtimalle çok orta ölçekli bir şehri, büyük ölçekli bir kasabayı ortadan kaldırabilecek bir yapısı var. Stratejik tesisler zaten ya da işte hangar gibi, büyük havalimanları gibi, yol şebekeleri, elektrik dağıtım şebekeleri, komuta kontrol tesisleri, muharebe edebilecek vaziyete gelecek halde bunu kullandığınızda ülke felce uğrayabilir. Bir ülkenin moral motivasyonu da çok bozucu bir etkisi var. Psikolojik etki yaratır. Dolayısıyla bunlardan ne kadar ürettiyseniz o kadar lokasyona birer tane atmanız yeterli gibi gözüküyor. Yani harbin seyrini değiştirecek bir kuvvet çarpanı Rusya Federasyonu tarafından şu anda deklare edilmiş durumda. Mesaj şu çok net. Amerika'nın uluslararası piyasalarda bazı jeopolitik hedeflerini rahatlıkla söylüyorlar. Devlet başkanı düzeyinde ben Panama'yı istiyorum. İşte Kanada'yı istiyorum. İşte efendime söyleyeyim başka lokasyonları da istiyorum. İşte en nihayetinde Çin'le karşı karşıya olacak, takım şeyler yapacak. Bütün bunları yaptığında karşında bir tane değil mi? RS Sarmat çıkar.
1: Aynen öyle. Ya
0: RS
1: şu anlama geliyor o zaman. Yani sen kendi müttefiklerin için askeri işte gerekçelerle her yerde şey yaparsan ben de kendi müttefiklerimi korumak için dünyanın her tarafında
0: Sarmat.
1: operasyon yapabilecek kapasitedeyim mesajı mı iletiyor?
0: Seni durdurma kapasiten demektir.
1: Hı. Yani bu geçmişte meşhur füze krizi, o soğuk savaştaki meşhur füze krizinin bir benzerini bir anlamda o dengeyi tekrardan sağlamak açısından değerlendirebilir miyiz? Benzeri diyebilir miyiz
0: Evet, bir
1: mesela
0: dehşet
1: olası?
0: dengesi bence, dehşet dengesi. Yani bunların dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi, Rusya gibi büyük güçler böyle uzun menzilli balistik olsa dediğim gibi geleneksel başlıklarla kullanmak üzere değil, nükleer bir başlık takarak kullanmak üzere yapmışlardır. Dolayısıyla burada Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in ortaya koyduğu mesajlardan bir tanesi, benim elimde bu kadar uzun menzilli bir füze var ve ben bunu nükleer silah kullanmak için tasarladım mesajını aktarıyor. O yüzden belki bundan sonraki süreçlerde bu tür uzun menzil yarışları tetiklenecek Ceyhun Bey. Yani artık herkes iki şeye bakıyor. Hatta üç tane diyelim. Bunlardan bir tanesi füzenin menzili. Nereye kadar ulaşabiliyorsunuz? Yani kendi topraklarınızdan başka topraklara doğrudan ulaşabilecek füzeniz var mı? İkincisi taşıdığı kapasite ve çok başlıklı sistemler kullanılabiliyor mu? Nükleer, normal TNT vesaire gibi ya da sıvı yakıt, daha doğrusu sıvı patlayıcı, plastik patlayıcı gibi. Bunlar önemli. Çok başlıklı entegre olmuş başlığınız var mı? Nükleer taşıyabiliyor mu? Üçüncüsü de hızı. Ne kadar hızlı? Çünkü hızınız sizin hava savunma sistemlerinden korunmanız için en gerekli parametrelerden bir tanesi. Hız varsa durdurabilecek karşıda bir güç yok demektir. Bu üç kriter önümüzdeki yıllarda bir rekabet alanı haline gelecek. Ne kadar hızlı, ne kadar büyük ve ne kadar menzilli olduğunuz sizin uluslararası en azından askeri anlamda ya da onun politik uzantısı diyelim, politik anlamda, siyasi anlamda uluslararası gücünüzün kanıtı haline gelecek. Türkiye'de buna yatırım yapıyor dikkat ederseniz. Ve hemen lansmanını açıkladılar. Daha henüz denemeler yapılmadan. Bir rekabet, bir yarış var ama bunun da karşısında bir hava savunma sistemleri gelişmesi söz konusu. Ya, bir şey var.
1: Tam onu söyleyecektim hocam. Size son olarak onu söyleyeyim. Çok da zamanınızı almayayım. Son olarak yani savaşlarda hani Birinci Dünya Savaşı mesela topçuların ağırlıklı olduğu, piyadenin önde olduğu savaş. İkinci Dünya Savaşı'nda zırhların öne çıktığını görüyoruz. Hava yavaş yavaş devreye giriyor. Şimdi günümüzde de yani dönem dönem hani konseptler değişiyor ya, savaş doktrinleri. İşte günümüzde de bir SİHA etkisi, insansız araçların etkisi öne çıkarken ek olarak füzeler ve hava savunma sistemleri mi öne çıkacak?
0: Onlar öne çıkacak ama onlar da devrini yavaş yavaş kapatacak. Elektronik harp sistemleri devreye girecek. Yani havada füzeniz var fakat füzeden füze seyir halindeyken yörüngeden çıkartacak bir takım elektronik harp sistemleri gelişecek. Bunun da bir önemi kalmayacak. Şu anki konjonktürde sizin söylediğiniz yaklaşım çok doğru. İnsansız modeller havada, karada, denizde ön planda ve doktrin üretiyor şu anda kuvvet çarpanı. İnsansız modellerin yanında yine insanın olmadığı elbette ki füze ve roket sistemleri ön planda. Bunlar için menzilleri uzuyor, ağırlıkları, hızları artıyor. Ama yakın gelecekte elektronik harp sistemleri çok daha önemli hale gelecek. Ve sizin radarlarınızın yolladığı sinyalleri havada kapıp istikamet değiştirecek ve bir körlük oluşturacak. Ya da sizin eğer yerli değilse ve milli değilse yazılımlarınız havada bir takım radar sinyalleriyle belki de bu füzenin yörüngesini değiştirip tekrar size dönmesini sağlayacak bir takım taarruzi elektronik harp sistemleri geliştirilecek. Telekomünikasyon ses dalgalarını kesecek, arada bu işleri ortadan kaldıracak sistemler gelişecek, iletişim kuramayacaksınız belki de. Dolayısıyla bir siber ortamda hem bu sistemleri sabote edecek hem bir malfunction dediğimiz kötü yazılımların aktarıldığı bir yeni kirli savaşın eşiğindeyiz. Bana öyle gözüküyor. O yüzden herkes şu anda bizim Aselsan mesela bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyor. Bir takım veriler üretiyor. Bir takım sistemler geliştiriyor. Bir de lazer sistemleri Ceyhun Bey ön plana çıkıyor artık yavaş yavaş. Mikrodalga sistemleri. Havadaki cihazların çiplerini yakıcı bir takım etkiler yaratan mikrodalga sistemleri. Ejderha'da olduğu gibi bizim mesela. Ya da işte dediğim gibi burada bütün akışkanlığı kesecek, bilgisayarla kontrol edilen her şeyi durdurabilecek bir takım elektronik sistemler devreye girecek. Henüz daha bunlar alana inmedi, sahaya inmedi. Kısmen indiler, taktik seviyede indiler. Bunları yüksek seviyeye çıkarttığınızda bir ülkenin finans akışlarını, bir ülkenin enerji akış sistemlerini, elektrik dağıtım sistemlerini ya da bir ülkenin telekomünikasyon sistemlerini felç edebilirsiniz. Ve felç olduğunda tam o esnada işte o füzelerle saldırı gerçekleştirirsiniz ki size artık durduracak bir güç kalmamıştır toprak üzerinde.
1: Yani eğer bir küresel anlamda emperyalizmi, ondan sonra sömürge sistemlerini kırmazsak çok daha yıkıcı, İkinci Dünya Savaşı'ndan çok daha yıkıcı büyük savaşlar olabilir mi diyorum.
0: Kesinlikle öyle olacaktır muhtemelen. Yani o yüzden bütün üretim sistemlerinizi evinizde yapmanız lazım ve bunları da bir milli dava gibi görüp ülkenize öğretmeniz gerekiyor. Aksi halde dediğim gibi savaşlar iyice kirli hale gelmeye başladı. Hibrit ötesi savaşlar çıktı. Post hibrit diyoruz ona. Hibrit savaşların genel karakteri çizildi, yazıldı. Onların nitelikleri açığa çıktı ama daha da bunun üstü var. Post hibrit savaşlar. Bunun içerisinde nükleer de dahil. Çünkü hibritte nükleer dahil değildir. Post hibrit savaş dönemlerinde nükleer de kullanılacak. Kimyasal, biyolojik silahlar hiç konuşulmuyor mesela. Onlar da çok yıkıcı ve kitle imhası gerektirecek savaş yöntemleri. Yani düşünün, biyolojik bir maddeyi bir yerden bir yere aktardığınızda o lokasyondaki bütün canlı varlıkları muharebe dışı bırakabiliyorsunuz, etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Evet. Ya da kimyasal silah aktardığınızda anlık zehirlenmeler, kan zehirleyici gazlar, çok uzak mesafeler atabiliyorsunuz artık bu tür şeyleri. Ve o bölgedeki bütün askeri birlikler, personel ve canlılar bazen bitkiler dahil etkilenebiliyor zehirli gazlardan. O yüzden kirlenmiş bir savaş ortamında yapılacak olan en iyi şey topraklarınızı bir miktar öteden koruyabilmek. Dolayısıyla bundan için gayret göstermekte fayda var. Öyle gözüküyor şu anda.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim Beyhun Bey. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Başka yayınlarda görüşeceğiz inşallah hocam.
0: İnşallah. Kolay
1: çok selam. Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun. Çok değerli Kemal Olçar hocamız, doçent doktor Kemal Olçar hocamız, hem Sarmat'ı, Rusya'nın o açıkladığı füze sistemini değerlendirdi. Tabii bu Altın Kubbe'yi de söyleyelim. Şimdi Donald Trump geçen sene açıklamıştı Altın Kubbe olarak bilinen yeni füze savunma sistemi planlarını. Kemal Hoca önemli bir detay söyledi. Yani Altın Kubbe'nin defosu çok anlamında, bir anlamına gelen şey söyledi, açığı var dedi. O noktada Amerika 20 yıl içinde inşa edecek ve bakım maliyetiyle beraber inşa ve bakım maliyeti 1.2 trilyon dolara ulaşacak şeklinde bir şey var. Bu da şimdi Sarmat'la ilgili önemli bir detay. Yani neden açıklandı? Neden bu? Çünkü bu tür füzelerin açıklanması caydırıcı etki de yapıyor. Son olarak onu söyleyelim, bir araya gidelim. Şöyle yorumlar var, analizler var. Önemli, kıymetli buluyorum. Şimdi bu Altın Kubbe'yi açıkladıktan sonra Amerika çok sayıda füzeyi engelleme kapasitesini arttırırsa saldırganlık hırsı çok daha fazla artabilir. Bu nedenle olası bir işte gerilimde, Allah göstermesin, olası bir küresel savaşta, örneğin Amerika, yani uzmanların söylediğine göre Amerika-Rusya savaşında Amerika'ya bu Altın Kubbe üzerinden o hava savunma sistemine yapılacak yatırımla Amerika'ya bu durum şöyle bir hırs getirebilir. İlk saldırıyı biz başlatarak karşı tarafın etki gücünü kıralım. Şimdi Rusya da buna karşı bir hamle yapıyor. Diyor ki senin her yerini vurabilecek gücün var. Bu noktada dediğim gibi bu silahların bir boyutu da caydırıcılık. Tabii ki caydırıcılık etkisi şu anlama gelmiyor. Hiç kullanmayacağı anlamına gelmiyor. Allah göstermesin, inşallah kimse bu silahları kullanmaz. Ortadan şey yapar ama ülkelerde kendi savunmasını, hep Türk savunma sanayinde o çerçevede şey yapıyoruz. Rusya'da Amerika'nın bu saldırgan politikalarına karşı caydırıcı etki yapabilecek bir sistem açıklamış oldu diyelim. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Donald Trump'ın Çin gezisi, masada neler olabileceği ve Çin'le ilgili bazı gelişmeleri konuşalım. Şimdi kısa bir ara.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz Bölgenin Kalbi'ne. Bölgenin Kalbi bugün aslında dünyanın kalbi deyim yerindeyse nerede atıyor? Pekin'de atıyor. Çünkü Pekin'de iki tane küresel gücün lideri bir araya gelecek, heyetler bir araya gelecek. Tabii ki çok sayıda yatırımcıyla gitti. Yanlış bilmiyorsam Elon Musk falan da var orada. Amerikan heyetinde Trump'ın kalabalık bir heyetle yaptığı Çin ziyareti. Şimdi herkesi ilgilendiren boyutu şu. Şimdi küresel güçler böyledir işte. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Çin'in, Rusya'nın küresel etki yapabilen bölgesel ülkel güçler var. Bunların her gelişmesi dünyadaki hemen hemen her taraf. Mesela Brezilya'da etkili hamleler yapabiliyor. Hindistan da yapabiliyor. Pakistan yapıyor. İngiltere, Almanya, İran, Türkiye. Bunlar deniz bölgelerini kontrol edebiliyor. Deniz yollarını. İşte Arabistan yapabiliyor. Petrol altyapısı dolayısıyla. Şimdi bu yüzden iki tane küresel gücün liderinin buluşması ki çok tartışılan bir ziyaret. Doğal olarak hem bu güçler arasındaki jeopolitik rekabetten dolayı deyim yerindeyse çok sayıda ülkeyi hatta kıtayı, bölgeyi ilgilendiriyor. Ekonomik anlamda ilgilendiriyor, güvenlik bağlamında ilgilendiriyor, siyasi anlamda ilgilendiriyor, bizi de ilgilendiriyor. Yani ticaret rotalarıyla bağlantılı, enerji hatlarıyla, enerjiyle bağlantılı, üretimle bağlantılı, ticaretle yine ihracat, ithalat noktasında ondan sonra. Şimdi iki tane önemli gücün lideri buluşuyor. Şimdi ziyarette öne çıkacak başlıkları şöyle sıralayabilirim. Açık söyleyeyim. Başta Tayvan meselesi başta olmak üzere Pasifik'teki durum, güvenlik yani bir anlamda askeri mücadele diyelim. Şimdi Çin açısından hayati olan işte yerler var. Malakka Boğazı, Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın durumu, Pasifik'teki güç dengesi, yine o coğrafyadaki Amerika'nın müttefiklerinin gerilim oluşturan stratejileri işte Japonya olsun, Güney Kore olsun, ondan sonra oralardaki hamleler Filipinler olsun. Şimdi buralardaki hamleler doğal olarak şimdi baştaki konulardan bir tanesi Tayvan meselesini merkeze koyarak söyleyelim. Tayvan'ı biraz açacağız. Ekonomi ticaret mücadelesi, bunu söylemeye gerek yok zaten. Trump'ın gelir gelmez vergilerde, gümrük vergilerini artırması falan çok yoğun bir şekilde herkesi etkiledi. Ticareti etkiledi, küresel ticareti etkiledi. Sonrasında bir denge kurulmaya çalışıldı ama tabii ki halen bu mücadele devam ediyor. Ekonomiye ticaret mücadelesi devam ediyor. İran'a saldırı sürecinin enerji, ticaret, güvenlik başlıkları altında bölgeyi de etkileyen, ilgilendiren çerçevesiyle masada olması değerlendiriliyor. Yapay zeka meselesi, çip meselesi üzerinden teknoloji ile ilgili mücadele veya işbirliği alanları yine masadaki önemli konulardan biri. Nadir toprak elementleri ve mıknatıslar meselesi önemli. Bu konularda Çin adeta bir anda küresel tekel pozisyonda. Başka ülkeler yavaş yavaş devreye girmeye başladı. İşte biri Brezilya diyebiliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Brezilya'da nadir toprak elementlerinin yoğun olarak bulunduğunu biliyoruz. Türkiye için çok ciddi yatırımlar yapıyor. Çünkü sadece bir sahada bile küresel rezerv açısından etki yapabilecek, sıralamaya, üst sıralamaya çıkabilecek şeyler bulundu biliyorsunuz. Nadir toprak elementlerin varlığı ve onun işleme noktasında çalışma yapıldı Türkiye'de. Ama Çin halen bu konuda küresel lider. Tek başına zirvede çok ara yani açık bir arayla lider pozisyonda. Bu da önemli Amerika açısından, yine detaylandıracağız ama yani kullandığımız cep telefonlarından savaş uçaklarına kadar çok sayıda önemli alanda bu nadir minerallerin, elementlerin kullanıldığını biliyoruz. Bu da önemli bir şekilde olacak. Tabii başka başlıklar da var. Birazdan değiniriz onlara ama şimdi İran konusuyla başlayalım. Şimdi İran konusunda şöyle bir durum var. Çin İran meselesinde neden böyle doğrudan çok sert bir yani ne diyelim müdahil olmadı da çok daha derinden ilerliyor. Çin'in genel politikası aslında çok derinden siyaset, derin diplomasi, derin siyaset üreten bir ülke ve genelde herkesle iletişim kuran bir ülke. Mesela çok açıktan oynamamasının bir nedeni doğrudan bir kere şimşekleri üzerine çekmemek. Çünkü neden? Özellikle Çin'in bölgede sadece İran'la değil Körfez ülkeleriyle de ciddi iletişimi var ve Körfez ülkeleriyle İran arasında da bir gerilim var. Tabii ki Suudi Arabistan gibi yani Körfez ülkeleri içinde mümkün olduğunca itidalli yaklaşmaya çalışanlar da var. Gerilimin tırmandığı ülkeler var. İran'la Birleşik Arap Emirlikleri. Ama Çin hepsiyle iletişim kurmuş durumda. Herkesle iletişim kurmuş durumda. Bu nedenle doğrudan İran'a bir destek vermesi durumunda Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Suudi Arabistan'la, Katar'la, Kuveyt'le, Bahreyn'le ilişkisi olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle Çin son derece bana sorarsanız akıllı bir yaklaşımla burada itidali öne çıkartarak ama herkesle iletişimini devam ettirerek işte İran'la da devam ettiriyor ve derinden çalışıyor. Çok açıktan oynamıyor. Ama aynı zamanda diğer Körfez ülkeleriyle de iletişim sürüyor. Mesela Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ben şeyi aradığını hatırlamıyorum. Pezeşkiyan, İran lideri, siyasi lideri diyelim. Pezeşkiyan'ı aradığını hatırlamıyorum İran Cumhurbaşkanı. Ama Muhammed Bin Selman'la görüşmesi var Nisan ayında. Bu önemli bir veri. Şimdi bu noktada Çin'in bir, yani dediğim gibi siyasi dengeleri gözeterek çok açıktan kartlarını açmadığını görüyoruz. Bir anlamda burada da ha bu arada Trump'la görüşmesinde şunu yapacaktır Çin aynı zamanda İran'ı savunma mevzisini çok terk etmeyecektir. Yani İran'ı satmayacaktır. Ama nedir? Tabii ki belli konularda. Çünkü Trump'ın şunu söyleme ihtimali var. Al Tayvan'ı, ver İran'ı bana şeklinde veya Hürmüz'ü ver şeklinde bir teklif götürürse şaşırır mıyız? Şaşırmayız. Trump'ın böyle şeyleri var. İşte Amerikalıların çok kullandığı bir ifadedir. Böyle at pazarlığı yapmak gibi. Ki Texas bölgesinde meşhurdur o. O kovboy mantığı al şunu ver bunu falan filan diye. Bunu yapma potansiyeli var mı? Var. Ama Çin büyük ihtimalle İran'la ilişkilerini bozacak bir uzlaşıya Amerika ile çok girmez diye düşünenlerden. İkincisi İran konusunu Çin akıllı bir şekilde kullanıyor. Nasıl Amerikalılar, Avrupalılar belli konularda rakiplerini zayıflatmak için hamleler yapıyorlar. İşte örneğin Kiev'deki rejim üzerinden orada Rusya'yı hedef alan bir politika izliyorlarsa, Tayvan üzerinden Çin'i hedefleyen bir politika izliyorlarsa, İran'daki savaşta Batı'yı birçok noktada zayıflatan etki yapıyor. Hangi anlamlarda yapıyor? Bir kere küresel rekabette Çin'in karşısındaki gücün, Amerika Birleşik Devletleri'nin enerjisini harcadığı bir alan. Çünkü alan orası artık bir sahaya döndü İran sahası. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Trump'ı nasıl gaza getirdiler bilmiyorum. Yani biz de 20 yaşında genç bir üniversiteli kardeşimize Türkiye'de sorsalar Amerika İran'ı 5 günde alabilir mi, 10 günde alabilir mi, İran'da istediğini yapabilir mi 5-10 günde deseler ya öyle saçma şey mi olur diyecek kadar bilgisi, birikimi vardır bizim gençlerimizin. Yani buna rağmen Amerikan başkanını 4-5 günde biz İran'da istediğimizi alırız şeklinde ikna ettikleri yönünde İsrail'in ve İsrail'le beraber çalışan Amerikan devletinin içindeki unsurların ama işte onun öyle olmadığı gözüktü. Bunun nedenlerinden bir tanesi de tabii ki İran'ın gücü ama bir tanesi de aynı zamanda İran'ın dostlarının, İran'ın müttefiklerinin İran'a sağladığı destek. Ve böylece Çin, Amerika'nın o coğrafyada askeri kapasitesini ve bununla bağlantılı olarak başka kapasitelerini engelleme etkisi de yapıyor. Zayıflatma etkisi yapıyor. İşte dediğim gibi emperyalistlerin yaptığının bir benzerini şu an İran sahasında İran'ın direnişini güçlendirerek Rusya ve Çin'in yaptığı yönde ciddi şeyler var. Ne diyelim? İddialar var diyelim. Şimdi bu Amerika'nın orada deyim yerindeyse bir bataklığa girmesi Amerika'nın küresel rakiplerinin işine geliyor. Tabii bir boyutu da şu oluyor. Amerika Birleşik Devletleri enerjisini oraya harcadığı için mesela kürede Kiev'deki rejimi de zaten rahatsız eden noktalardan biri o. Amerika Ukrayna üzerinden Rusya'ya taarruz, Tayvan üzerinden Çin'e taarruz şeyini geri çekmeye başlıyor. Bir anlamda mesela geçenlerde Tayvan konusunda bir katkı yapalım. Trump zaten Tayvan konusunda Çin'e yakın durmaya çalışıyor. Tayvan'a toplam 14 milyar dolar değerinde iki tane silah teslimatı durduruldu mesela. Şimdi Amerika'nın kendi mühimmatları da zaten ihtiyaç. Şimdi o yüzden Ukrayna'ya vermiyor. O yüzden Avrupa'da belli güçler hani ısrarla şey yapıyorlar ya, Ukrayna'ya silah verelim işte 90 milyar dolarlık işte avroluk destek paketleri falan filan. Nedenlerinden bir tanesi bu, çünkü İran darboğazına girdikçe daha çok orada boğulacak. Çin bu açıdan da bakıyor. Çin aynı zamanda başka bir açıdan daha bakıyor. Yani bir kere Amerika'nın askeri taktiklerini gözlemliyor. Birazdan bir detay aktaracağız. Yani iki ordunun karşılaştırması yapıldığında Amerika'nın eski Indo-Pacom eski komutan yardımcısı ve baş stratejisti olarak görev yapan bir eski deniz piyadelerinin komutanlarından Kor General Stephen Sklenka'nın açıklamaları var. The War Zone'a yapmış Amerikan merkezli bir savunma sitesini. Çin askeri olarak da Amerika'yı bir anlamda orada kapasitesini görmüş oluyor. İşte uçak gemisi gruplarının rotasyonlarını, hareketliliğini görmüş oluyor. Füze savunma sistemlerinin, taarruz sistemlerinin incelemesini yapabiliyor. Yine hedeflemede yapay zekanın operasyonel kullanımı hakkında bilgiler edinebiliyor. Yani otonom sistemler üzerinden yani olası bir gelecekte Tayvan senaryosunda gelecekte Çin'in askeri planlamasına katkı sağlayacak bir anlamda bilgilere ulaşmış oluyor İran sahasındaki gelişmeleri. Yani deyim yerindeyse, tabii ki ülkeleri öyle tanımlamak çok hoş bir şey değil. İran güçlü bir devlet, önemli bir devlet. Ama İran bakıldığı zaman bir anlamda İran'a saldırı süreci birçok ülke açısından olduğu gibi Çin açısından da bir laboratuvar gibi inceleme sürecine konu oluyor diyebiliriz. Ayrıca yine askeri olarak şöyle bir avantajı var Çin'in. Amerika'nın İran'a deyim yerindeyse gömüldüğü dönemde Pasifik'teki, yani Doğu Asya'da bulunan, Asya'nın doğusunda bulunan güçlerinden bazılarını Orta Doğu'ya kaydırması da Çin'in sonuçta işine geliyor. Tabii bu Japonya'yı memnun etmiyor. Bu Güney Kore'yi memnun etmiyor. Ama Çin'i doğal olarak memnun ediyor. Yani Washington'un orada gücü biraz daha hafifliyor. Bu Çin'in de işine yarıyor. Çin aynı zamanda masada petrol konusunda da eli rahat. Yani o yüzden İran konusunda, yani ben Hürmüz'e bağımlıyım, o yüzden Amerika ile uzlaşmak zorundayım, belki o yüzden İran'ı satabilirim mantığını işletebilecek bir veriler de yok elimizde. Yani o yüzden İran'ı satmama noktasında Çin'in kararlılığı devam edebilir. Çünkü şöyle bir durum var. Hürmüz meselesinde Çin'in krizden çok fazla etkilenmediği yönünde de veriler var. Şöyle ki, o önemli, önemli bir detay. Çünkü biliyorsunuz, yani ekonomik olarak, bununla bağlantılı olarak, stratejik olarak Çin'in olumsuz etkileneceği. Çünkü neden? İran'ın en fazla petrol alımı yapan ihracat ortağı Çin. İran açısından ihracat ortağı Çin ithal ediyor. İran'dan çok ciddi bir şekilde miktarlarda petrol ithal ediliyordu. Şimdi bu bölgesel karışıklıktan enerji bağlamında bir kere Çin faydalanıyor. Hangi anlamlarda da faydalanıyor? Bir kere enerji ve ticaret üzerinde etkisini arttırabiliyor. Birazdan bunu detaylandıracağız. Enerji ithal edebilir pozisyona geliyor. Nasıl olduğunu, Çin petrol üreticisi değil. Diyeceksiniz ki petrol üreticisi değilken nasıl enerji ithal edebilen bir pozisyona geldi denebilir. Onu da anlatacağım, detaylandıracağım. Ona girmeden önce şunu da söyleyelim. Çin'de çok ciddi bir şekilde güçlü stratejik rezervler var. İki, yenilenebilir enerji üzerinde çok ciddi çalışmaları var. Üç, nükleer enerji konusunda çok ciddi yatırımları var Çin'in. Bu nedenle kendi enerji, yani bir anlamda kendisini enerji piyasasında oluşabilecek olası şoklardan koruyabilecek kapasiteye sahip olduğu yönünde güçlü veriler var. İşte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi, batarya, elektrikli araç tedarik zincirlerindeki hakimiyet gibi bu noktalardan faydalanıyor. Ve Çin, bir de biliyorsunuz şimdi petrol fiyatları arttıkça elektrikli araçlara rağbet de arttı. Dediğimiz gibi Çin batarya teknolojisinde ve işte o da nadir toprak elementleriyle bağlantılı İşte lityum elementi biliyorsunuz batarya üretiminde en merkezi şeylerden bir tanesi. Çin bu noktada da güçlü bir ülke ve elektrikli araç tedarik zincirinde de güçlü bir ülke. Bu Çin'e fayda da sağlıyor aslında. Artı dediğim gibi şimdi nasıl enerji ithal edebilir potansiyeli var onu da söyleyeyim. Şimdi söylenen şeyler şu. Çin'in yaklaşık 1,5 milyar varillik stratejik rezervi var. Stratejik petrol rezervi. Şimdi stratejik petrol rezervinin daha fazla olma potansiyelinden bahsediyor. İhtimalinden, potansiyel demeyeyim de, ihtimalinden bahsediyor. Neden? Şimdi bu MTA konularında işte istihbarat, bilgi falan filan analiz yapan firmalardan bir tanesi var. Vortexa. Şimdi onun bilgileri var. Çin'in yurt dışından günde şu o saldırı sürecinden sonra, Hürmüz'deki krizden sonra günde 8.2 milyon varil ham petrol aldığı tahmin ediliyormuş. Vortexa'nın açıklamalarına göre. Bu rakam İran'a saldırı öncesine göre çok ciddi bir şekilde düşük. Nasıl? İran'a saldırı öncesinde günde yaklaşık 11.7 milyon varil seviyesindeymiş alımları. Günde 11.7 milyon. Şimdi 8.2 milyon varile düşünce ya 3,5 milyonluk bir düşüşten bahsediliyor. Bu da Çin'e zarar verir mi diye bakılıyor. Bir bakıyorlar ki Çin'e zarar vermemiş. Şimdi bu günde 3,5 milyon varillik düşüş bu arada çok ciddi bir şey. İşte Japonya'nın toplam tüketimine, günlük tüketimine denk bir ülkenin günlük tüketimine denk bir düşüşten bahsediyoruz. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nin günlük satış yaptığı miktarın neredeyse 2-2,5 katı bir miktardan bahsediyoruz. Yani bu düşüş nasıl Çin'i etkilemiyor diye şey yapılıyor. İncelemeler devam ederken bir bakıyorlar Çin devlet petrol şirketleri petrol sevkiyatlarının bir kısmını Avrupalı ve Asyalı rakiplerine satmaya başlamış. Yani Çin petrol satışı yapıyor. Şimdi arz kıtlığı döneminde garip şekilde bu satış garip geliyor. Nasıl satıyor? Yani Çin'in ihtiyacı yok mu petrol? Sonra yavaş yavaş bazı veriler ortaya çıkıyor. Çin şunu yapıyor. Hani dedim ya bilinen rezervi diye vurgulamamın nedeni o. 1,5 milyar varil dedik ya. Toplam. Bu arada Amerika'nın toplam rezervinin 400 milyon varil olduğu söyleniyor. Stratejik petrol rezervinin. Japonya'nın da 280 milyon varil galiba yanlış hatırlamıyorsam 280 milyon varil olduğu söyleniyor. Çin'in 1,5 milyar varil şöyle bir şeyden bahsediyor bilinen rezervi. Çin'in aslında daha fazla rezervi var. Şöyle ki deniyor ki Çin aslında normalde örneğin işte hani dedik ya 11.7'den 8.2 milyon varile düşmüş alım. Çin daha önce ihtiyacından daha fazlasını alıyormuş. Ya, örneğin günlük 1 milyon, 1,5 milyon veya 2 milyon varil daha fazla alıyormuş eskiden. O yüzden gizli bir şekilde rezervini daha da arttırıyormuş. Bu yüzden bu Hürmüz krizi çıktığında o ekstradan aldığı stratejik rezervi anlamında daha fazla aldığı rezervin alımını durdurunca herkes şaşırıyor. Çin'in alımları düştü. O zaman krize girer mi? Bir bakıyorlar krize girmiyor. Anlaşılıyor ki Çin aslında ihtiyacı olan kadarıyla almaya ulaşabilmeye devam ediyor. Ve böylece Çin'in stratejik rezervlerinin çok daha fazla olduğu hatta bir iddiaya göre Çin 3-4 sene buna direnebilir şeklinde bir şey var. O yüzden masada İran konusunda Çin'in eli güçlü. Yani o noktada. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunlara vakıf mıdır? Vakıftır. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri de uzlaşı yapmaya çalışıyor. Çeşitli şirinlikler yapmaya çalışıyor. Yani Çin'le anlaşabilmen adına az önce söyledim mesela Tayvan meselesinde işte 14 milyar dolar değerinde iki silah teslimatı durduruluyor. Çin'e yapay zeka programları için gelişmiş Nvidia çiplerinin satışına izin veriliyor falan filan. Ek olarak İşte Güney Kore'de geçen Ekim ayında taraflar arasında kurulan gümrük vergisi ateşkesine uyuyor. Çin'in ABD'deki yatırımlarına ilişkin bazı kısıtlamaları gevşetebiliyor. Japonya Başbakanı Takayuki'nin Çin ve Tayvan hakkındaki kışkırtıcı açıklamalarını engellemeye çalışıyor. Çin'in İran'a verdiği desteğe yönelik eleştirilerden vazgeçiyor. Dillendirmemeye başlıyor yönetim üyeleri. Çin hakkında kamuoyu önünde çok fazla yorum yapmıyor. Çin'i eleştirmesi yasaklanıyor. Yine Amerikan Başkanı, biliyorsunuz, yıllarca Çin'de insan hakları ihlalleri diye sürekli propaganda yaptı Amerikalılar. Bizim hakkımızda da yapıyorlar. Rusya hakkında da yapıyorlar. Amerikalıların böyle bir şeyi var. Onların polisleri de durup dururken arabanın içinde masum bir kadını silahla öldürebiliyor. Oysa ki esas insan hakları problemi Amerika'da olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Amerikan başkanlarının bu geleneğine Trump uymuyor. Bu konularda yorum yapmıyor. Hatta Trump için Çin hükümetinin iç politikasıyla ilgilenmeyen ilk Amerikan başkanı tanımı yapılıyor. Yani bu hamlelerin Amerika'nın Çin'le yaptığı müzakerelerde sonuç almaya yönelik hamleler olduğu yönünde önemli yorumlar var. Şimdi bu noktada acaba bir uzlaşı çıkar mı? Bu arada Çin şimdi ticarette de şöyle bir şeyden bahsediliyor. Yaklaşık 1 trilyon dolarlık Çin yatırımının Amerika'ya çekilmesiyle ilgili bazı şeyler olabileceği yönünde bazı bilgiler var. Tabii ki sonuçta bu zirve sonrasının sonucunda temel konularda önemli ve derin ayrışım devam edecek. Ama belli konularda anladığımız kadarıyla uzlaşılar yapılacak. Yani bir büyük anlaşma çıkmayacak ama belli konularda uzlaşı olacak. Şimdi mesela Tayvan konusunda batılı emperyalist küreselci isimleri rahatsız eden bir gelişme, Amerika'nın Tayvan bağımsızlığına, Amerikan yöneticilerin Tayvan bağımsızlığına yönelik açıklamaları da durdu. Tek Çin politikası var, biliyorsunuz. Çin, Tayvan. Ki bu Tayvan'da da benimseniyor aslında. Sadece aradaki farklılık şu: Tayvan'dakiler şunu söylüyorlar: gerçek Çin yönetimi biziz diyorlar. Tek Çin politikası daha da Çin, Pekin merkezli, daha da güçleniyor. Batılıları, küreselcileri daha doğrusu rahatsız eden şeylerden bir tanesi bu. Tayvan meselesi bir anlamda Ukrayna meselesindeki Rusya ile iletişim gibi Çin'le iletişimde ilişkileri geliştirme anlamında biliyorsunuz önemli bir engel teşkil ediyordu. Trump bunları ortadan kaldırmaya çalışıyor şeklinde bir değerlendirme var. Yine Amerikan ekonomisine yatırımlar konusunda Çin'in biliyorsunuz az önce onu söyledim, yatırım yapması, arttırması söz konusu. Amerika'nın da belli şekillerde Çin'in belli noktalarda işte fırsatları Çin'i açması ve Amerikalıların da yatırım, Amerikan sermayesinin de ülkeye girmesi noktasında bazı talepleri olacak. Yine tarım ürünlerinde, işte doğalgazda, muhtemelen bazı petrol alımlarında meseleler masaya yatırılacak. Tarım ürünlerinde soya fasulyesi, buğday, ondan sonra domuz eti, sığır eti gibi biyoteknoloji ürünleri gibi konularda karşılıklı anlaşmaya varılabilir. Nadir toprak elementleri aynı şekilde önemli, masadaki önemli alan şeylerden bir tanesi olacak diyelim. Çok az vaktimiz kaldığı için burada noktalayalım Çin'i. Hızlıca şeyi de söyleyelim. Amerikan ordusu ile Çin ordusu arasında, dedim ya hani Indo-Pacom, eski Pasifik komutanlarından, komutan yardımcılarından Kor General Stephen Sklenka'nın açıklamaları açık açık şunu söylüyor: İran'da bu kadar zorlanıyorsak Çin karşısında çok fazla zorlanırız. Gemi üretme kapasitesi, inşa kapasitesi Amerika Birleşik Devletleri'nin 230 katı olan bir ülkeden bahsediyoruz diyor Sklenka. Çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. İki süper güç karşı karşıya gelirse şu anda duraklamış olan İran ile çatışmayı bile gölgede bırakacak bir çatışma olur diyor. Amerika'nın üslerini, yani İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Ürdün gibi ülkelerdeki üslerini koruyamadığına dikkat çekiyor ve bunları artık garnizon, sadece idari garnizon sığınakları olarak değil, bunları kritik birer savaş birliği olarak yeniden düzenlememiz gerekir diyor. Yani Çin'le savaşırsak işimiz zor diyor Amerika'nın eski deniz piyadesi komutanlarından Kor General Stephen Sklenka bunu söylüyor. Şimdi saat başına gideceğiz. Saat başından sonra kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra gündemimizdeki diğer maddeleri konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi saat başı ve kısa bir ara.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet değerli dostlar, önce saat başına gittik, sonra kısa bir müzik arası verdik. Şimdi programımızın, bugünkü programımızın son dilimine geçiyoruz. Şimdi biraz şey konuşalım. Şimdi yine bölgesel bir meseleden bahsedelim. Avrupa biliyorsunuz son dönemlerde özellikle Rusya karşıtlığı üzerinden bir askeri konsolidasyon üzerine yoğun bir şekilde çalışıyor. Ve Kiev'deki rejimi askeri olarak, işte Trump yönetimi biraz geri çekilince askeri olarak destekleme eğilimi çok yüksek. Ama tabii ki Avrupa içinde de daha rasyonel politika üreten, daha akılcı politika üreten ülkeler var. Bunları da baskılamaya çalışıyorlar. Kim baskılamaya çalışıyor? Londra merkezli, işte Berlin merkezli, Paris merkezli yapılanmalar bu ülkeleri baskılıyorlar. İşte Macaristan da Viktor Orban'ın yaşadığı gibi baskılar sonucunda da bazı değişiklikler gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Çünkü onlar şu an tamamen Rusya'yla olası bir, işte kendi ürettikleri bir savaş senaryosu üzerinden ondan sonra bir konsolidasyon oluşturmaya çalışıyorlar. Amerika'da kendi güvenlik şemsiyesini Avrupa'daki daha da azaltma eğilimine girince daha da paniklemiş durumdalar. Ama tabii ki dönem dönem ilginç çıkışlar geliyor. Bu çıkışlardan bir tanesi 8 Mayıs'ta Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa tarafından yapıldı. Yani şunu söyledi. Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki barış sürecine katılmaya hazır olduğunu söyledi. Çalışmalarımızı organize etmenin en iyi yolunu belirlemek ve zamanı geldiğinde Rusya ile etkili bir şekilde görüşmemiz gereken konuları tespit etmek için 27 Avrupa Birliği ülkesinin liderleriyle görüşmeler yapıyorum şeklinde Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın açıklaması var. Yani hemen bir müzakereden bahsetmiyor. Yani ondan sonra ama o alıştığımız dilin dışına çıkarak bir Rusya ile diyalog kapısını da bir seçenek olarak ortaya koyuyor ve zaman içinde bir diyalog kurulabilir şeklinde bir çıkış yaptı. Şimdi buna Rusya'dan önemli bir yanıt geldi. En tepeden bir yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin o zafer günü dolayısıyla düzenlenen törenlerin ardından bir basın toplantısı düzenledi ve dedi ki Avrupa'yı yeterince temsil edebilecek siyasetçiyle ilgili düşüncesi sorulduğunda şahsen benim tercihim eski Almanya şansölyesi, Almanya Başbakanı Sayın Schröder daha uygundur şeklinde bir ifade kullandı. Yani bir anlamda şunu söyledi: Avrupalılar güvendikleri ve bizim hakkımızda daha kötü bir şey söylememiş bir lider seçsinler dedi. Çünkü seçilecek liderin de orada o müzakereci kimliğine uygun bir profil olması lazım. Şimdi Avrupalılar bir, işte sonuçta bu Rusya için, bütün devletler için geçerli olan bir kural. Müzakere masasında çok dikkatli dil kullanılabilecek isimler önemli. Şimdi burada da Schröder'in görev yaptığı dönemde Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilerin gelişmesini görüyoruz. Ve iletişimin olumlu hale gelmesini görüyoruz. Ve bunun Rusya'da karşılık bulduğunu gösteren önemli bir veri. İşte Vladimir Putin'in de açıklaması bu çerçevede. Şimdi bu açıklamadan sonra bir anda Avrupa bir şok yaşadı. Yani bir anlamda Schröder isminin öne çıkması, Vladimir Putin tarafından dile getirilmesi, yani Avrupa ile Rusya arasında bir olası müzakere sürecinde veya Ukrayna barış görüşmeleri sürecinde Avrupa'nın müdahil olması durumunda Avrupa Birliği'ni kim temsil edecek tartışması bir anlamda başladı. Ama tabii ki hayalperestler konuşmaya devam ediyor ama işte mesela Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Ondan sonra işte Kiev'deki rejimin, Zelenski rejiminin önemli savunucularından biri Stop dedi ki evet, Avrupa'nın Moskova'yla müzakerelere başlaması, yeniden başlaması gerekiyor. Ancak bunu ilginç bir şekilde ifade etti. Ukrayna'da 3 senaryo mümkün. Savaş devam eder dedi. Ateşkes sağlanır dedi. Ve ardından bir barış anlaşması olur dedi. Ve şöyle bir devam etti. Bir senaryoda şu: veya dedi taraflardan biri, yani muhtemelen Rusya dedi, Rusya'yı hedef alarak çöker dedi. Şimdi hayalperest dediğim nokta bu. Şimdi bir dev ülkenin çökmesi öyle kolay bir şey değil. Rusya gibi bir dev ülkenin. Yani biz İran'dan bahsederken dedik ki ya 3000 yıllık tarihten bahsediyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri değil, deyim yerine ise emperyalizmin feliç dağı gelse hepsi toplansalar İran'ı yıkamazlar dedik. Şimdi bunun benzerini çok daha coğrafi olarak etkili bir ülkeden bahsediyoruz. Devlet mekanizması yine güçlü bir ülkeden bahsediyoruz. Rusya'nın çökmesi Ukrayna, ki şunu da söyleyeyim, yani hayalperestlik dediğimiz noktalarda askeri olarak Zelenski rejiminin çok ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Savunma desteğinin azaldığını biliyoruz. Avrupa'dan gelen desteğin yetmediğini, Rus ordusunun ilerlediğini biliyoruz. Cephelerde Ukraynalılar Zelenski'ye inanmıyor, askere gitmiyorlar falan filan. Bu yüzden askeri gücü arttırmaya yönelik hamlelerini biliyoruz. Ama Finlandiya Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yaptı. Kiev'den de bu arada yine Schröder'e muhalefet yapıldı. Kiev'deki rejimin Dışişleri Bakanı'ndan yine benzer bir muhalefet yapıldı. Gerhard Schröder'e. İsveç müzakerelerin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı üzerinden er ya da geç Moskova ile konuşmak zorunda kalacağız. Ondan sonra dedi ama Schröder'in adaylığını uygun bulmadıkları yönünde açıklama. Almanya, bir Alman'ın tercihi noktasında Almanya'nın bir anlamda olumlu bir bakış açısı oldu ama Schröder ismi üzerinde şey yapıldı. İşte başka bir isim olabilir mi? İşte örneğin bir düet yapılabilir mi? Schröder'e tamamen emanet etmeyelim, yanına birini yerleştirelim. İşte bu Steinmeier olabilir mi? Almanya Cumhurbaşkanı olabilir mi diye bakıldı. Yani Avrupa'da Schröder ismi üzerinde bir olumsuz bir bakış açısı oluştu. İşte Vladimir Putin'in söylemi sonrasında. Bu şu anlama geliyor. Avrupalılar halen bakış açılarındaki Rus karşıtlığı üzerinde ısrar.

von der Leyen çıktı biliyorsunuz, dedi ki Türkiye'nin, Rusya'nın ve Çin'in etkisini kırmamız lazım. Avrupalılığı güçlendirerek falan. Şimdi bu yüzden Rusya'ya bakış açılarında bu durumu aslında ben hala normal karşılıyorum. Avrupa'da yönetimler değişmedi, zihniyet değişmedi sürece, küreselciler hakim olduğu sürece bu tartışmaların süreceğini düşünenlerdenim. Şimdi terörsüz Türkiye başlığına geçelim. Bu konuya bir virgül koyalım çünkü bu mesele önümüzdeki dönemde de konuşulacak gibi gözüküyor. Terörsüz Türkiye başlığında da bazı gelişmeleri aktarmak isterim. İşte biliyorsunuz yani bir süreç yürüyor. En son meclis komisyonu toplandı, raporunu hazırladı. Şimdi belli veriler ortaya kondu. İşte dediler ki şu şu şu şu yasal düzenlemeler yapılabilir falan filan. Ama bunun da ilk şeyi, artık bundan sonraki aşaması, örgütün, zaten feshedilen örgütün militanlarının silahlarını bırakmasının artık tespit edilmesi. Çok doğal. Şimdi bu noktada örgütten şöyle bir dönem şunu yapan örgüt, işte o kongre toplasın feshedilsin tartışmasında, hayır, Öcalan gelmeden kongreyi toplamayız demişlerdi. Öcalan gelmeden kongreyi topladılar. Fesih kararını gerçekleştirdiler. Hep bir engel çıkartıyorlar ya. Şimdi de şunu söylemeye başladı Kandil. İşte yasal düzenleme çıkmadan silah bırakmayız. Bize garanti verin. Hatta Karasu gibi örgütün lider kadrosundaki isimler, işte biz de gelip siyaset yapmak istiyoruz diye şeyler söylemeye başladı. Bu şu anlama geliyor. Örgütün hala iplerinin belli noktalarda kendi ellerinde olmadığı, ipleri tutanların sözünü dinlediklerini gösteren bir veri bir. Başka bir ek olarak şunu da gösteriyor. Örgütün savaş baronları ellerindeki gücü, çünkü bu güç silahlı gücün yanı sıra aynı zamanda ekonomik güç. Yani işte Mustafa Karasu, Cemil Bayık, ondan sonra Murat Karayılan, diğer isimler, örgütün lider kadrosu ölen PKK'lılar üzerinden o örgütsel gücü kontrol ederek aynı zamanda kaçakçılık gibi organize suçun da bulunduğu alanlardan ciddi paralar kazanıyor. Ve oradaki sefahatlerini sürebiliyorlar. Bu sefahatin ellerinden, yani o sefahat koltuğunun altlarından kaymasını istemiyorlar. Bu iki. Ek olarak süreci bozmaya yönelik de o ilk söylediğim maddeyle, yani ipleri tutanların talimatları noktasında bazı işte süreç bitti şeklinde söylemler geliştirdikleri ve buna göre de silahlı konumlanmalarda bazı hareketlilikler içinde oldukları yönünde bazı duyumlar var. Şimdi kulağımıza gelen kaynaklarımızdan duyduğumuz şeyler var. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Terörsüz Türkiye hedefi çok güçlü bir hedef. Türkiye'nin askeri gücü belli. Kandil'i getirdikleri nokta belli. Türkiye'nin askeri gücünün ve burada bizi dinleyen Kürt dostlarımız, Türkiye'nin Kürtleri şunu bilsinler. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti her şansı veriyor. Bunu bu arada PKK'lıların aileleri de bilsin. Her şansı veriyor. Silahlarını bıraksınlar, gelsinler. Topluma entegre olsunlar diyor Türkiye Cumhuriyeti. Ama yarın öbür gün bunların provokatif eylemleri olursa Türkiye'nin provokatif eyleme ezecek gücü de var. Onu da söyleyeyim. Ve şu anlama geliyor. Örgütte ciddi bir ayrışma söz konusu da olabilir. Benim tahminlerimi söylüyorum. Yıllardır örgütü takip eden bir gazeteci olarak, örgütte Öcalan'ı dinlemeyen bir grubun örgütten ayrışması söz konusu olabilir mi? Bana sorarsanız ihtimal dahilindedir diye düşünüyorum. O gücü de dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti çok daha, ki en büyük tehdit PKK'ydı terör bağlamında, eylem bağlamında. PKK'dan kopacak bir küçük parçayı Türkiye hayla ezer. Deyim yerindeyse başka küçük örgütlerin durumuna sokar. Tehdit seviyesini en aza indirir. Onun dışında terörsüz Türkiye hedefini de tamamlar diye düşünenlerdenim ama bu hedefe yönelik bazı açıklamalar insanı rahatsız ediyor. Hangi açıklamalardan bahsediyorum? Çünkü ya şunu ortaya koymak lazım. Bakın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli çok sayıda eleştiriyi göze alarak, çünkü onların bir sloganı vardır. Tüm siyasetin olması gereken önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen bir slogan.
diğer partilerde de olması gereken bir felsefedir ki olduğunu düşündüğüm elbette.

0: elbette ki tüm siyasiler işlerinde sıkıntılar çıkar zaten. O sıkıntılar zaman içinde o sıkıntılardan arınır siyaset. Siyaset şunun için yapılır, ülke için yapılır, millet için yapılır. Şimdi Sayın Bahçeli bu felsefe üzerinden eleştiriyi göze alarak tarihi bir hamle başlattı. Bakın bu hamle sayesinde Suriye'de meseleyi çözdük sayılır. Tabii ki sıkıntılar çıkacaktır. Çünkü yıllara yayılan problemlerin öyle 3 günde çözülmesini beklemeyelim. Sıkıntılar olacaktır ama tarihi bir hamledir. İsrail'in elini zayıflatan bir hamledir. Terörsüz Türkiye hedefi. Ve bunun için eleştiri bağlamında, siyaset bağlamında deyim yerindeyse bedel ödemeyi göze alarak bu hamleleri yapmıştır. Yani şimdi bu kapsamda kapılarda karşıladığı isimlerden biri Ahmet Türk. Ki Ahmet Türk'ün göreve iadesi noktasında da Sayın Bahçeli dediğim gibi belli çevrelerden eleştiriyi yine göze alarak her türlü çıkışı yapmıştır. Şimdi Ahmet Türk çıkıp ki biz de şimdiye kadarki konuşmalarını övdük. İşte Pervin Buldan'ın, Ahmet Türk'ün, ondan sonra belli isimlerin, işte rahmetli Sırrı Süreyya Önder'in geçmişteki eleştirilerimizi kenara koyarak sonrasındaki yaptığı önemli şeyleri övdük. Ama çıktı Ahmet Spor'la ilgili, dedi ki Kürdistan'ın bir takımı Süper Lig'e çıktı, biz mutluyuz dedi. Ya bu ifade bir anlamda sürece %100'ünü enfekte etmez tabii ki. Ama zarar verici, süreci akamete uğratmak isteyen kesimlerin elini güçlendirici bir etki yapıyor. Sayın Devlet Bahçeli çıkmış yine tepkileri göze alarak, bazı kesimlerden gelecek eleştirileri göze alarak ülke için yaptığı bir hamle olan terörsüz Türkiye'ye katkı olsun diye, bunun psikolojik katkısı olsun diye Ahmet Spor'u tebrik etmiş. O tebrik mesajında satır aralarında önemli mesajlar vermiş. Birlik, beraberliğe, huzura, Türk sporuna katkıya devam etmesi çerçevesinde Ahmet Spor'u tebrik etmiş. Şimdi Ahmet Türk çıkıp bunu söylerse bu hiç iyi olmadı. Yani burada iyi niyet sorgulanır. O yüzden Ahmet Türk'ün çıkıp bu açıklamasını deyim yerindeyse tenzih etmesi, ya çıkıp bize şunları söylemesinler. Ya bir dönem burada işte Osmanlı'da Kürdistan eyaleti var. Şu bugünkü durumdan bahsetmemiz gerekir. Bugün böyle bir şey var mı? Yok. O yüzden öyle bütün takımlar dedi ki Diyarbakır'ımızın bir takımıdır dedik. Biz de Ahmet Spor'a yönelik geçmişteki bakış açımızdan feragat ettik. Ondan sonra dedik ki Diyarbakır'ımızın bir takımıdır, artık bunu böyle kabullenelim dedik. Ve bunu söyledik. Çıkıp yani bizim için artık diyoruz ki Muğla sporumuz neyse, diğer takımlarımız neyse Ahmet Spor da öyle olsun. Ama Ahmet Türk'ün bu çıkışı dediğim gibi iyi olmadı. Ahmet Türk'ün bunu düzeltmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Terörsüz Türkiye hedefini enfekte etmemesi açısından deyip, hazır futbol demişken Fenerbahçe'deki bazı gelişmeleri söyleyelim. Dedim ki bu konuya da bir virgül koyalım. Bütün konulara virgül koyuyoruz. Çünkü hep devamı geliyor. Birincisi Aziz Yıldırım, biliyorsunuz iki aday var. İki tane kıymetli Fenerbahçeli. Biri efsane başkan diyelim, başkanım diyelim. Ben de Fenerbahçeli olduğum için. Aziz Yıldırım, biri de yine değerli bir isim Hakan Safi. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım pazartesi günü 18'inde bir basın toplantısı yapacak ve projelerini falan açıklayacak. Onu söyleyeyim, o bilgilendirmeyi yapalım. Hakan Safi de çalışmalarına devam ediyor Sayın Hakan Safi. Seçim sloganını falan belirledi. Onun çalışmalarını yapıyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde o da kamuoyuna çıkacaktır mutlaka kadrosuyla. Kadroyu oluşturma çalışmaları devam ediyormuş, kulağıma gelen bilgiler. Cumartesi günü Aziz Yıldırım 175 dernek temsilcisiyle bir araya gelecekmiş. Fenerbahçe Derneği temsilcisiyle. Şimdi bazı gruplarda tribünler tabii merak ediyor. Genç Fenerbahçeliler grubu biliyorsunuz Fenerbahçe'de. Onlar Aziz Yıldırım'la Aziz Başkan'ın döneminde çok gerilim yaşadılar. Rahmetli olan liderleri işte Sefa Kalyan ve işte mevcut liderleri üzerinden çok gerilimler yaşadılar. Onların tutumunu tabii ki merak ediyoruz. Sayın Ali Koç'u desteklemişlerdi onlar. Sayın Ali Koç'la da iyi bir iletişimleri vardı. Onlar sessiz ama başka başka gruplardan Sayın Aziz Yıldırım'a destek açıklamaları gelmeye başladı. İşte bunlardan bir tanesi, onlar isimlerini farklı bir şekilde söylüyorlar da ismini unuttum. Hayatını işte Fenerbahçe'ye İşte adayanlar değil de neydi, KFY grubu diyelim, hani Kill For You aslında grubun ismi, Kill For You olarak bilinen KFY kısaltmalı, Ondan sonra onlar Aziz Yıldırım'ı destekleme kararı aldılar. Hatta ben tam o ismi de söyleyeyim ki yanlış anlaşılmalara mahal vermeyelim. Kalbinde Fenerbahçe'yi yaşatanlar. KFY. Çünkü Kill for You'nun anlamını az çok biliyorsunuz. Kill for You olarak işte Galatasaray'daki Die for You grubuna alternatif olarak ondan sonra çıkmıştı Kill for You grubu. Onlar Aziz Başkan'a destek veriyorlar. Tabii ki bunlar önümüzdeki dönemde çok konuşulacak. Bu arada zamanımız kalmadı. Ben şeyde girmek istiyordum da. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları. Mikael kaç dakikamız var? 2-3 dakikamız var. Şimdi şöyle bir söyleyeyim. Şimdi Hacı Osmanoğlu'nun bazı açıklamaları bayağı bir gündem oldu. Hemen o açıklamalardan bir bazılarını açayım. İşte dedi ki Anayasa Mahkemesi'nin başkanıyla görüştüm. Orada raporda çok atıflar var. Bir rapordan bahsediyor. Onlardan UEFA ve FIFA'nın haberi olursa bizi uzun süre askıya alırlar. O kadar fazla içine girmeyeceksin. TFF özerktir. UEFA ve FIFA'ya bağlıdır. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'nin tahkim kurulu ile ilgili şeyinden bahsediyorum. Anayasa Mahkemesi tahkim kurulu kararlarının adil olmadığına hükmetti. Meclise yasa değişikliği için 9 ay süre verdi. PFDK'nın da UÇK'nin de bağımsız olmadığına karar verdi. Sebebinin TFF'nin kurulları ataması. Daha önce tahkim kurulu seçimle geliyordu. Arkadaşlar çalışmasını yapıyor. Mali Genel Kurulu'da gündeme gelecek bu. Haziran 7-8'inde Mali Genel Kurul var. Gündeme gelecek. Anayasa Mahkemesi ile başkanı ile görüştüm. Bu mahkemenin raporundan bahsediyor. Raporda çok atıflardan bahsediyor. Az önce söylediğim cümle UEFA ve FIFA'nın haberi olursa bizi uzun süre askıya alırlar. Spor olarak diyor UEFA ve FIFA'ya bağlısın. O kadar fazla içine girmeyeceksin. Kamu kuruluşu gibi gösterilmeye çalışılan ibareler var. Kamu kuruluşu hüviyeti biçmeye çalışıyorlar. Tehlikeli kelime. TFF özerktir. Dediğimiz gibi falan filan. Şimdi başka şeylerden de bahsediliyor. Anladığımız kadarıyla belli sıkıntılar var futbolun içinde. Şimdi hani bir yapıya bağımlılık, devlete bağımlılık, özerk yapısının tehlikeye girmesi, müdahaleler onlarla bağlantılı bir uyarı yapıyor. Elbette ki TFF özerktir. Ama yaşanan sıkıntılarla ilgili şöyle şeyler var. Talepler geliyor. Gerekirse eğer bu özerk yapı içinde birileri hakim olmuşsa o yapının da yıkılması gerekir. Söylenen bu. Yıkılması için de gerekirse devlet görevini yapsın diyorlar. Hani bir dönem konuşuluyordu Ethem Hacı Osmanoğlu öncesinde işte ya Baylokçu başkan vardı. Şimdi Baylokçu başkan olduğu yerde devletin müdahalesi gerekir. Bir kere bu. O yapıların yıkılması. İkincisi son olarak onu söyleyeyim. Yayını kapatalım. Ben açık söyleyeyim liglerin bitmesi ki ligler de sonuçlandı artık. İki Dünya Kupası'ndan sonra acaba Türk futbolunda operasyonlar devam eder mi diye düşünenlerdenim. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Dünya Kupası ve Türk ligler etkilenmesin diye bahis operasyonları durduruldu minvalinde bir açıklama yapmıştı. O operasyonlar daha şiddetlenerek devam edilir. Çok büyük etki yapabilir diye düşünüyorum Dünya Kupası sonrasında. Bunu detaylandırırız biraz zaman dar az kaldığı için şey yapamadık detaylandırırız. Bugünlük bu kadar diyelim. Cuma akşamı yine sizlerle birlikteyiz. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbinden. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik özel haber.
4: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 2019-2021 yılları arasında basın sözcülüğünü yapan Yulia Mendel, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a konuştu. Mendel, Zelenski'nin kendisinden Hitler'in propaganda bakanı olan Goebbels tarzı propaganda ve kamuoyu algısını şekillendirmek için 1000 konuşan kafa talep ettiğini söyledi. Zelenski'nin yeterli sayıda insan bir mesajı tekrarlarsa gerçeklikten bağımsız olarak halkın buna inanacağını savunduğunu aktardı. Mendel ayrıca Zelenski'nin davranışlarında tuhaflıklar olduğunu da belirtti. Mendel, periyodik olarak 15 dakikalığına tuvalete veya banyoya gidiyor ve oradan enerjik ve şarj olmuş bir şekilde geri dönüyordu, diye konuştu. Mendel, Zelenski'nin kamera önündeki imajıyla gerçek kişiliğinin çok farklı olduğunu savundu. Zelenski, duygusal olarak kontrolsüz, sık sık histerik olarak tanımlayan Mendel, herkesi harcanabilir görüyor. Oynadığı empatiye sahip değil, inanılmaz derecede harika bir aktör ve bu bize 2022'de büyük destek getirdi ama oyunculuğunun altı boş. Söylediği şeylerin çoğu ya manipülasyon, ya bağlamından koparılmış gerçekler ya da düpedüz yalan, dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eski basın sözcüsü Yulia Mendel, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a açıklamalarda bulundu. Mendel, Zelenski'nin kamuoyu algısını yönlendirmek amacıyla Hitler'in propaganda bakanı olan Goebbels tarzı propaganda talep ettiğini ifade ederken, kamera önündeki imajıyla gerçek kişiliği arasında büyük fark olduğunu kaydetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik, özel haber.

0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Wingback, tam donanımlı bek. Futbolda bazı oyuncular vardır, bir görevleri yoktur, birden fazlası vardır. Hem savunma yaparlar, hem hücuma çıkarlar, hem koşar, hem orta yapar, hem adam kovalar, hem oyun kurar. İşte wingback, yani kanat bek hibriti, bu tür oyuncuların tam tarifidir. Onlar sahadaki jokerlerdir. Ne tam bir bek, ne tam bir kanattırlar. Ama her iki pozisyonunda yükünü sırtlanırlar. Üstelik bunu maç boyunca ileri geri koşarak yaparlar. Wingback pozisyonu özellikle üçlü savunma sistemlerinde kullanılır. Yani 3-4-3, 3-5-2 ya da 5-3-2 gibi dizilişlerde bu oyuncular savunma çizgisinin hemen önünde çizgiye yakın konumlanırlar. Savunmada geriye çekilerek beşli hattı tamamlarlar, hücumdaysa çizgiden ileri çıkarak kanat gibi davranırlar. Yani bir anlamda savunma ve hücum arasında bir köprüdürler. Top rakipteyken bek, top takımdayken kanat olurlar. Bu oyuncuların rolü sistemin işleyişine göre şekillenir. Örneğin 1-3-5-2 sisteminde wingbackler hem çizgiyi tutmak hem de orta saha üçlüsüne destek vermekle sorumludur. Ceza sahasına koşular atarlar, rakip beki bindirmelerle zorlarlar ve orta yaparak forvetlere servis sunarlar. Ama aynı zamanda savunma hattına zamanında dönerek kenardan gelen atakları durdurmakla da yükümlüdürler. Yani bu oyuncular 90 dakikanın büyük bölümünü sprint halinde geçirir. Bu pozisyonun en kritik noktası dayanıklılıktır. Bir wingback sadece hızlı olmakla yetinemez. 60. dakikada tükenirse takımın kanadı çöker. Bu yüzden bu rol oynayan oyuncuların hem fiziksel dayanıklılığı hem de zihinsel odaklanması çok yüksek olmalıdır. Bir saniyelik pozisyon kaybı savunma dengesini tamamen bozar. Wingbacklerin teknik kapasitesi de oldukça yüksek olmalıdır. Çünkü top rakipteyken birebir savunma yaparlar, top takımdaykense orta kesmeleri, pas trafiğine katılmaları, hatta şut atmaları beklenir. Yani hem savunma bilgisi hem hücum zekası bu oyuncularda bir araya gelmek zorundadır. Bu nedenle bu rol oynayan oyuncular genellikle klasik beklerden daha teknik ama klasik kanatlardan daha mücadeleci olur. Taktiksel olarak bu rol takıma genişlik ve denge kazandırır. Rakip savunmayı açmak için çizgiyi basmaları gerekir. Ayrıca defansif açıdan da kanatlardan gelen tehlikelere karşı ilk savunma hattını oluştururlar. Bu oyuncular iyi çalıştığında takım hem çok daha kompakt olur hem de geçişlerde çok daha etkili bir yapı kazanır. Ama bu rol iyi oynanmazsa takım sahada iki kanadından birden direnir. Çünkü bu oyuncuların arkasında genellikle başka biri bulunmaz. Wingback rolünün bir diğer güzelliği takımın şekil değiştirebilme yeteneğini artırmasıdır. Yani maç içinde sistemin 3-4-3'ten 5-3-2'ye, oradan 4-2-3-1'e geçebilmesi bu oyuncuların esnekliğine bağlıdır. Onlar sadece oyuncu değil, taktik motorudur. Bu pozisyonun örnekleriyle devam edelim. Bu pozisyonun modern futboldaki ustalarından biri şüphesiz Achraf Hakimi'dir. Özellikle Inter ve PSG'de sağ kanatta oynarken hem savunma disiplini hem hücum katkısıyla bu pozisyonun adeta kitabını yeniden yazdı. Bir başka efsane örnekte Dani Alves. Barcelona döneminde üçlü savunma kurgularında sağ kanatta hem savunmayı tamamladı hem hücumu başlattı. İngiltere'den Kyle Walker da zaman zaman üçlü savunmalarda bu rolü oynayarak fiziği ve pozisyon bilgisiyle fark yaratmıştır. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Nazım Sangare zaman zaman bu rolü oynadı ama tam anlamıyla bu pozisyona oturan bir oyuncu bulmak zordur. Çünkü Süper Lig'de üçlü savunma sistemleri hala tam anlamıyla oturmuş değil. Yine de zaman zaman Beşiktaş'ta Valentin Rozier, Fenerbahçe'de Bright Osiris Samuel bu rolde ciddi katkı vermiş isimler arasında yer alabilir. Sonuç olarak kanat bek hibriti modern futbolun en çok koşan, en çok düşünen ve en çok fedakarlık yapan oyuncusudur. Sahada göz önünde değildir belki ama onsuz takım genişleyemez, rakip açılamaz, savunma kapanamaz. Onlar hem bek hem kanattır, hem savunmacı hem hücumcudur. Yani aslında iki futbolcunun tek bedenle birleşmiş halidir. Futbolun ansiklopedisinde bugün futbolun belki de en fedakar oyuncuları olan wing back, yani tam donanımlı bekleri anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
3: Dünyanın birçok bölgesinde süren savaşlar ve çatışmalar ülkelerin savunmaya ayırdığı payı önemli ölçüde arttırdı. Jeopolitik tehditlere karşı caydırıcı saldırı ve savunma sistemleri daha önemli hale geldi.
0: ABD-İran savaşından dolayı mühimmat sıkıntısı yaşanırken ABD'nin desteğini çektiği Avrupa savunmasız kaldı. Rusya ise nükleer üçlüsünü yeni silahlarla genişletti.
3: Moskova'nın jeopolitik meydan okumaya yanıtı sınırsız menzile sahip yeni seyir füzesi Burevestnik, nükleer enerji motorlu insansız sualtı aracı Poseidon, yörünge altı uçuş imkanına sahip kıtalar arası balistik füze Sarmat ve en yeni orta menzilli balistik füze sistemi Oreshnik oldu. Vladimir Putin yeni silahların hiç kimseyi tehdit etmediğini ve diğer ülkelerle karşılıklı yarara dayalı yeni temaslara her zaman açık olduğunu vurguladı.
0: Tek bir darbeyle tarihin akışını değiştirebilecek bu silahlar kıyamet günü silahı olarak adlandırıldı. Nükleer enerji tarihte bir kıtalar arası seyir füzesi Burevestnik, hava ve füze savunma sistemlerini aşarak nükleer savaş başlığını uzun mesafeleri taşımak üzere tasarlandı.
3: 2025 yılının Ekim ayında başarılı bir şekilde test edilen füze 15 saatte 14 bin kilometre kat etti. Rus lider Putin 2018'de füzeyle ilgili çalışmaları duyururken hem mevcut hem de gelecekteki füze savunma ve hava savunma sistemlerine karşı dayanıklı olduğunu belirtti.
0: Nükleer motordan aldığı güçte neredeyse sınırsız uçuş yapabilen füze, rotayı değiştirebilme ve her yönden saldırabilme olanağına sahip. Putin, füzenin yapımında kullanılan yerli malzemelerin bir kısmının Arktik bölgesinde ve uzayda sivil alanlarda da kullanılabileceğini söyledi. Rus lider, Arktik bölgesi için enerji santrallerinin kurulması ve uzay nakliye gemisinin güç kaynağı da dahil olmak üzere derin ve yakın uzayın keşfi, ayrıca gelecekte kurulacak ay santrali dahildir açıklamasında bulundu.
3: Nükleer tahrik sistemi ve nükleer savaş başlığına sahip insansız sualtı aracı Poseidon, hem tahrip gücü hem de patlama anında yarattığı tsunami yardımıyla limanları ve deniz üslerini yok etmek üzere tasarlandı. Bir diğer potansiyel hedef de düşman uçak gemisi saldırı grupları.
0: Amerikan dergisi Popular Mechanics'in kıyametin korkunç torpidoları olarak adlandırdığı Poseidon ilk kez 2018 yılında tanıtıldı. Rusya, Ekim 2025'te Poseidon denizaltısını da test etti.
3: Yalnızca bu su altı aracını taşıyan belirli nükleer denizaltılardan fırlatılabilen Poseidon'u taşıyabilen iki denizaltı denize indirildi. Putin, özellikleri gizli tutulan Poseidon'u önlemenin hiçbir yolu olmadığını söyledi.
0: Düşük gürültü ve yüksek manevra kabiliyetine sahip Poseidon hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıklarıyla donatılabiliyor. Sınırsız menzilli nükleer mühimmat fırlatma kapasitesine sahip torpido 1000 metre derinlikte dahi çalışabiliyor.
3: Putin, Poseidon'un gücünün 2 megaton TNT ile eşdeğer olduğunu söyledi. Poseidon da tıpkı Burevestnik gibi sadece yerli malzemeler kullanılarak yapıldı. Rusya'nın en yeni füze sistemi Oreshnik ise orta menzilli bir balistik füze ve hipersonik savaş başlıklarıyla donatıldı.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez 2024'te duyurulan füze için düşürülme şansı yok dedi. 1 ila 5500 kilometre arasında hıza sahip Oreshnik 10 Mach hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 1,5 tonluk füzenin savaş başlıklarının sıcaklığı 4000 derece.
3: Uzmanlara göre füze hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıklarının yanı sıra her biri 150 kiloton gücünde 3 ila 6 termonükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Nükleer versiyonu 45 Hiroşima gücünde savaş başlıkları fırlatabiliyor.
0: Oreshnik, ABD'nin Polonya'daki füze savunma üssünü 11, Almanya'daki hava üssünü 16, NATO'nun Brüksel'deki karargahını ise 17 dakikada vurabilecek kapasiteye sahip. Ayrıca Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko'nun talebi üzerine 2025 sonunda sistem Belarus'a da kuruldu.
3: Rus yapımı ağır sıvı yakıtlı yörüngesel kıtalar arası balistik füzeye sahip 5. nesil silo tabanlı stratejik füze sistemi Sarmat'ın da testleri 12 Mayıs 2026'da başarıyla gerçekleştirildi. Vladimir Putin, bu dünyanın en güçlü füze sistemi. Füzedeki başlık batılı füzelerden 4 kat güçlü. Bu füze yalnızca balistik değil, yörünge altı uzay uçuşu da yapabiliyor değerlendirmesinde bulundu.
0: İlk kez 2018'de duyurulan Sarmat'ın ismi M.Ö. 4. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar Dinyester'den Hazar Denizi'nin kuzeyine kadar uzanan bölgede yaşayan İran dilleri konuşan göçebe halklardan geliyor. Füzenin en önemli özelliği tamamen Rus yapımı olması ve yerli sanayinin daha önce hiç bu kadar büyük ölçekli bir askeri ürün üretmemiş olması.
3: Rus endüstrisi tarafından üretilmiş insanlık tarihinin en büyük savaş füzesi olan Sarmat'ın birinci kademe motoru 2016 yılında test edildi. Kıtalar arası balistik füzenin testleri ise Aralık 2017'de başladı. Füzenin ilk uçuş testi 20 Nisan 2022'de yapıldı. Fırlatma hedefleri tamamen yerine getirildi.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kasım 2025'te Sarmat füze sistemlerinin 2025'te test maksatlı muharebe nöbetine, 2026'da ise muharebe görevini alacağını duyurdu. Rus lider, Sarmat'ın hem şu anda hem de gelecekte herhangi bir füze savunma sistemini kesinlikle aşabileceğini kaydetmişti.
3: Sarmat Batı'nın da ilgisini çekiyor. ABD merkezli The National Interest dergisi, dünyanın neredeyse her yerini vurabilen Rus yapımı Sarmat ağır kıtalar arası balistik füzesiyle tanışın başlıklı makalesinde füzeyi analiz etti. 35 bin kilometre menzile sahip Sarmat'ın fırlatma ağırlığı 208 tondan fazla. Faydalı yük ağırlığı ise yaklaşık 10 ton.
0: 14 katlı bir bina uzunluğundaki füzenin çapı ise 3 metre. Bağımsız olarak hedeflenebilen çoklu harp başlıklarına sahip füze 10 adet nükleer ya da konvansiyonel harp başlığıyla donatılabiliyor. Rusya Devlet Başkanı, Rus nükleer üçlüsünün silahlandırılması, stratejik caydırıcılığın etkili ve güvenilir bir şekilde sağlanmasına ve küresel güç dengesinin sürdürülmesine imkan tanıyor. Bu işletmelerimizin, tasarım bürolarımızın, işçi ve mühendislerimizin, askeri ve sivil uzmanlarımızın muazzam ve uzun vadeli emeğinin sonucudur, dedi.
3: Rusya Buravestnik seyir füzesi, Poseidon insansız sualtı aracı, Oreshnik orta menzilli balistik füze ve son olarak Sarmat kıtalar arası balistik füze sistemlerini içeren yeni nesil nükleer ve hipersonik silahları küresel jeopolitik caydırıcılığı artırmak amacıyla test ederek envanterine ekliyor. Kıyamet günü olarak adlandırılan ve savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip bu silahlar, stratejik dengeyi Moskova lehine değiştirebilecek kabiliyetlere sahip.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihin akışını değiştirebilecek bu yeni silah teknolojileri için Rus nükleer üçlüsünün silahlandırılması, stratejik caydırıcılığın etkili ve güvenilir bir şekilde sağlanmasına ve küresel güç dengesinin sürdürülmesine imkan tanıyor, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
0: Eğitim İsteğin İKAS'ı Merkez Yürütme Kurulu üyesi Yeriz Toy, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Kahramanmaraş'taki okul katliamında yaşamını yitiren aile öğretmenin cenazesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından "Şov yapmayın" sözüyle azarlanan Yeriz Toy hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Bakan Tekin'in kendisini azarladığını ilk kez Radyo Sputnik'te açıklayan Toy, yayının ardından jet hızıyla kendisine soruşturma açıldığını ancak ifade vermeye gitmeyeceğini söyledi.
4: Maraş'taki katliama gittiniz, oradaki öğretmenlerin acısına ortak oldunuz, ailelerin acısına ortak oldunuz. Bakan Yusuf Tekin'le karşılaştınız ve ona dediniz ki biz öldürülmek istemiyoruz. O da şov yapıyorsunuz diye azarladı sizi. Sonra bunu anlattınız. Orada herkesin gözü önünde gerçekleşmiş bir olayı. Sonrasında ne oldu?
5: Sonrasında dün itibariyle hakkında bir idari soruşturma başlatıldı bakanlık tarafından. Bakanlık müfettişleri Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek beni ifadeye davet ettiler. Ben de kendilerine sendikada merkez yönetim kurulu üyesi olduğumu, dolayısıyla benim açıklamalarımın sendikal görevimle alakalı olduğunu, öğretmen olarak bu açıklamaları yapmadığımı söyledim. Ama bugün yine ısrarla beni ifadeye davet ettiler. Oysa ben dün kamuoyuna da ilan etmiştim. Böyle bir hakları yok. Bu faşizan tutumu açıkça reddediyorum. Sendikaların görevleri zaten yanlışları eleştirmektir. Bunun için mücadele etmektir. Ama ben görevimi yaptığım için bugün Yusuf Tekin'in intikamıyla, onun talimatıyla ifadeye çağrılıyorum. Elbette bunu reddediyoruz. Hem ben hem eğitim sendikası olarak yaşamı savunmaya ve bu konuda Yusuf Tekin'in sorumluluklarını hatırlatmaya devam edeceğiz Mustafa Bey. O katliamdan sonra da okullarda hiçbir önlem alınmadı ve bugün itibariyle Yusuf Tekin sizin de söylediğiniz gibi böyle absürt tuhaf şeylerle uğraşıyor. Fakat asıl sorumluluğunu hala yerine getirmiyor. Okullar hala güvenli değil. Öğretmenler hala şiddete uğruyor ve bu konuda meclise verilen önergeler de AKP MHP oylarıyla reddediliyor. Ve çağdaş bir toplumda ya da ortalama demokrasiyi yaşayan bir ülkede böyle bir facia yaşandığında bu konudan sorumlu kişiler, devleti yönetenler istifa ederler. Ancak Türkiye'de bırakın istifa etmeyi, biz gerçekleri söylediğimiz için bugün Yusuf Tekin'in intikamıyla, soruşturmalarla, yargılamalarla bastırılmaya, susturulmaya, korkutulmaya çalışıyoruz ama asla başaramayacaklar. Bunu bir kere daha ifade edelim. 852 çocuk 2013'ten 2026 yılına kadar çocuk işçi hayatını kaybetti. Ve bu iktidar hala bunların hesabını vermeden bizi ifadeye çağırıyor. İfade vermesi gerekenler kendileri. Kahramanmaraş'ta katliam yaşandı, okula bile gelmedi Yusuf Tekin. Dolayısıyla biz okulda ölmek istemiyoruz. Öğretmenler, öğrenciler okulda ölmek istemiyor dediğimizde şov yapmayın demişti. Şimdi onun intikamını alıyor. Onlar yandaş düzene alışık biat kültüründen geliyorlar. Gerçekleri söyleyeni gördüklerinde öyle soruşturmalarla baskı altına almaya çalışıyorlar. Biz en temel hakkı savunduk, yaşam hakkını. Yusuf Tekin günün birinde ifade verecek. O bu topluma, bu halka hesap verecek. Bunu da çok net olarak ifade edeyim.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Eğitim İş Sendikası Merkez Yürütme Kurulu üyesi Yeriz Toy, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendisine soruşturma açıldığını canlı yayında anlattı. Kahramanmaraş'taki okul katliamında yaşamını yitiren aile öğretmenin cenazesine katılan Yeriz Toy, orada bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendisine "şov yapmayın" dediğini yine Radyo Sputnik canlı yayınında anlatmıştı. Bakan Tekin'in kendisini azarladığını ilk kez Radyo Sputnik'te açıklayan Toy, yayının ardından jet hızıyla kendisine soruşturma açıldığını ancak ifade vermeye gitmeyeceğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
3: İngiltere'nin Newark kasabası yakınlarında yürütülen yol genişletme çalışmaları beklenmedik tarihi bir keşfe ev sahipliği yaptı. Nottinghamshire bölgesinde yürütülen çalışmalarda 8000 yıllık insan kalıntıları ve Roma dönemine ait eserler gün yüzüne çıkarıldı. Arkeolojik kazı sürecinde görev alan 30 kişilik uzman ekip 22 hafta süren detaylı incelemeler sonucunda toplamda 7 iskelet buldu. İskeletlerin yanı sıra Roma İmparatorluğu döneminden kalma bir su kuyusu, Anglo-Sakson evleri ve Neolitik döneme ait av araçlarının bulunduğu keşif, bölge tarihini yeniden yazacak nitelikte. Mezar alanlarından alınan örneklerin Demir Çağı, Roma veya Anglo-Sakson dönemlerine ait olup olmadığını belirlemek adına karbon testlerine ve laboratuvar analizlerine gönderildiği açıklandı. Keşifler sadece iskelet ve yapılarla sınırlı kalmadı. kazı alanından 163 parça seramik çömlek, Neolitik dönemde ekmek yapmak için kullanılan tahıl öğütme taşları ve tarih öncesi döneme ait çakmak taşı ok uçları çıkarıldı. Ayrıca 1642 yılındaki İngiliz İç Savaşı'ndan kalma askeri ekipmanlarda sahanın binlerce yıldır aktif bir yerleşim ve çatışma alanı olduğunu kanıtladı. National Highways Proje Müdürü Nazia Şek yaptığı açıklamada Newark yerel halkını heyecanlandıran bu bulguların titizlikle korunduğunu belirtti. Şek, uzmanlar Newark'ın altında bugüne kadar fark edilmeden yatan bu önemli tarihi eserleri ortaya çıkararak harika bir iş yaptı. Ülkemizin mirasını kayıt altına almak ve korumak önceliğimizdir dedi. Bulunan tüm arkeolojik yapılar detaylı incelemelerin ardından müzelerde sergilenmek üzere muhafaza altına alınacak. İngiltere'de 23 dönümlük bir alanda yapılan kazılarda 8000 yıllık insan kalıntıları ve yerleşim izleri tespit edildi. Uzmanlar bulunan eserlerin M.Ö. 6000 yılına kadar uzandığını belirtirken, kazı alanının İngiltere'nin en eski yerleşim stratejilerine dair kritik ipuçları sunduğu vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
0: Yapay zeka sesli haber.
6: İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, kitap okumak, müzik dinlemek ve müze gezmek gibi sanat etkinliklerinin biyolojik yaşlanma hızını azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, düzenli sanat aktivitelerinin etkisinin egzersize benzer seviyede olduğunu belirtti. University College London araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, sanat ve kültürel etkinliklere düzenli katılımın DNA üzerindeki yaşlanmayla ilişkili değişimleri olumlu etkileyebileceği tespit edildi. Araştırmada kitap okuma, müzik dinleme, tiyatro, galeri ve müze ziyaretleri gibi etkinliklere daha sık katılan kişilerin biyolojik olarak daha genç göründüğü belirlendi. Haftada en az bir kez sanat etkinliğine katılan bireylerin bu etkinliklere nadiren katılanlara göre yaklaşık %4 daha yavaş yaşlandığı tespit edildi. Bilim insanları, sanat etkinliklerinin etkisinin düzenli egzersiz yapan kişilerde görülen biyolojik yaş farkıyla benzer seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmada özellikle 40 yaş ve üzerindeki bireylerde etkinin daha güçlü olduğu kaydedildi. Çalışmanın başyazarı Profesör Doktor Daisy Fancourt, sanatın sağlık üzerindeki etkisinin biyolojik düzeyde de görüldüğünü söyledi. Fancourt, sanat ve kültürel etkinliklerin egzersiz gibi sağlığı destekleyen bir davranış olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Araştırmada 3556 yetişkinin anket yanıtları ve kan testleri değerlendirildi. Bilim insanları, epigenetik saat adı verilen testlerle DNA'daki yaşlanma göstergelerini analiz etti. Sonuçlara göre, sanat etkinliklerine katılım arttıkça biyolojik yaşlanma hızının düştüğü görüldü. Araştırmada haftalık sanat etkinliklerine katılan kişilerin biyolojik yaşının nadiren katılanlara göre ortalama bir yıl daha genç olduğu belirlendi. Araştırmacılar, sanatın fiziksel, bilişsel ve duygusal açıdan farklı sağlık yararları sunduğunu vurguladı. Bilim insanları, sanat ve kültürel etkinliklerin yalnızca ruh sağlığına değil, biyolojik yaşlanma sürecine de olumlu katkı sağlayabileceğini belirtti. Araştırma, düzenli sanat aktivitelerinin sağlıklı yaşlanmayı destekleyen önemli alışkanlıklardan biri olabileceğine işaret etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yapay zeka sesli haber.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki yeri ve zamanı programında konuğu mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol oldu. Şenol, hantavirüs pandemiye yol açar mı sorusunu yanıtladı. Kamunun asıl bilmesi gerekenin hantavirüsün pandemi yaratmayacağı bilgisi olduğunun altını çizen Şenol şöyle konuştu.
2: Ciddiye alınılacak, dikkat verilecek ama insanları panikletmeyecek bilgiler paylaşılacak. Asla pandemi yapmaz. Bu cümle sizi rahatlatıyorsa bence kamunun bilmesi gereken bu kadar. Ama bizim sahada koordine ve organize olmamız gerektiren çok ciddi işler var. O gemiden dönen 3 kişi, bir tane influencer hariç, o ciddiye almadı, düğünlere falan katıldı.
3: Okudum onu, soracaktım. Evet.
2: Burada da şunu görüyorsunuz, öbür 3 kişi kuş gözlemcisi, son derece aklı başında, ortak sorumluluk ve çevre bilinci olan kişiler, onlar gittiler testlerini yaptırdılar falan. Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim, ben şey demiştim pandemi zamanında, pandemiden daha ölümcül bir şeyle karşı karşıyayız. Aptallık ve küstahlık demiştin. Yani gerçekten yani, ölümcül bu da, onu söyleyeyim.
3: O bahsettiğiniz influencer da şöyle bir ifade kullanmış. Gemide bir virüs olduğunu öğrendiğim ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim ve karantinadayım ifadesini kullandı ama sonradan da bir düğüne gittiğini öğrendik. Enteresan. Hayır,
2: Sağlık Bakanlığı'nın öyle bir telefonu yok ki. Yani ciddi alacak bir şey söylemediğini zaten ben not koydum üstüne, nasıl bir iletişim bir anlatsın diye. Bakın ben akademisyenim, Sağlık Bakanlığı ile sürekli işi olan, idari tabii, görevleri falan da olan bir insan. Tabii. Öyle bir hattı yok Sağlık Bakanlığı'nın. Ne bu yani? Çok komik değil mi?
3: Olmayan hat üzerinden iletişim sağlıyor. Salgınlarla mücadele şeklimiz de enteresan. Hocam, eklemek istediğiniz bir başlık var mı? Çünkü ben sizde de özellikle sizde konuşmak istedim. Aklıma gelen ilk isim de siz oldunuz. Çünkü hani doğru bilgilendirme ve panikten kaçınma konusundaki açıklamalarınızı ben hep dikkate almışımdır sizin. O yüzden sizde de özellikle konuşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen ekleyin.
2: Dürüstlük bir zeka göstergesidir. Dürüst olmanın bu salgınlarda ne kadar önemli olduğunu, insanların kendilerini işte saklamaması, bulgularını saklamaması, ben bakanlıkla iletişim kuruyorum falan cümleleri, bunlar nesi? Zeka göstergesi. Tavsiyem şu, yani kendinizi böyle ele vermeyin.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki yeri ve zamanı programında konuğu mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol oldu. Şenol, hantavirüsle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırmaya göre hamilelik sırasında belirli sebze tatlarına maruz kalan çocuklar yıllar sonra bu besinlere daha olumlu tepki verebiliyor. Bilim insanları beslenme alışkanlıklarının anne karnında şekillenebileceğini söylüyor. İngiltere'deki Durham Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırmada hamilelik sırasında belirli sebze tatlarına maruz kalan çocukların ilerleyen yıllarda bu tatlara daha olumlu yaklaşabildiği belirlendi. Araştırmacılar özellikle anne adaylarının tükettiği besinlerin fetüs üzerinde uzun vadeli bir tat hafızası oluşturabileceğini düşünüyor. Çalışma kapsamında bazı hamile kadınlara lahana tozu kapsülü, bazılarına ise havuç tozu kapsülü verildi. Araştırmacılar daha sonra çocukların bu kokulara verdiği tepkileri farklı aşamalarda incelemeye başladı. İlk gözlemler ultrason aracılığıyla anne karnındayken yapıldı. Aynı çocuklar doğumdan yaklaşık 3 hafta sonra ve son olarak 3 yaşına geldiklerinde yeniden değerlendirildi. Araştırmada dikkat çeken sonuçlardan biri, anne karnında havuç aromasına maruz kalan çocukların havuç kokusuna daha olumlu tepki vermesi oldu. Aynı çocukların lahana kokusuna karşı daha olumsuz yüz ifadeleri gösterdiği aktarıldı. Lahana grubundaki çocuklarda ise bunun tersinin görüldüğü belirtildi. Çalışmanın baş profesörü Profesör Nadia Riesland, bu eğilimin doğum öncesinden 3 yaşına kadar benzer şekilde sürdüğünü söyledi. Riesland, gebeliğin son dönemlerinde belirli tatlara maruz kalmanın çocuklarda uzun süreli tat ve koku hafızası oluşturabileceğini görüyoruz dedi. Araştırmacılar çalışmanın küçük bir örneklem grubuyla yapıldığını ve daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu da vurguladı. Buna rağmen uzmanlar anne beslenmesinin çocukların gelecekteki yeme alışkanlıkları üzerinde etkisinin önemli olabileceğini düşünüyor. Çalışmada yer alan başka bir uzmansa bulguların hamilelik dönemindeki beslenmenin çocukların yıllar sonraki yiyecek tercihlerini şekillendirebileceğine işaret ettiğini söyledi. Çocuklara sebze yedirmek birçok ebeveyn için yıllardır süren bir mücadele. Ancak yeni bir araştırma bu alışkanlığın doğumdan çok önce anne karnında şekillenmeye başlayabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar özellikle anne adaylarının tükettiği besinlerin fetüs üzerinde uzun vadeli bir tat hafızası oluşturabileceğini düşünüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Taşımacılık AŞ, trenlerde unutulan ve bir yıl boyunca sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyaları açık artırmayla satışa sunmaya hazırlanıyor. Telefon, tablet, kulaklık ve fotoğraf makinesinin yanı sıra borcam, tencere, mutfak robotu ve drone takımı gibi dikkat çeken ürünler de ihalede yer alacak. Yüksek hızlı trenler, ana hat ve bölgesel trenlerle Marmaray, Başkentray ve Sirkeci Kazlıçeşme hattına unutulan binlerce eşya için açık artırma düzenlenecek. Sahipleri tarafından bir yıl boyunca teslim alınmayan ürünler 20, 21, 22 Mayıs tarihlerinde eski Ankara Garı Bekleme Salonu'nda satışa çıkarılacak. Açık artırma kapsamında satışa sunulacak ürünlerin listesi bugün ile 14-15 Mayıs tarihlerinde Türkiye Cumhuriyet Devlet Demir Yolları Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İhaleye çıkarılacak eşyalar kategorilerine göre sergilenecek ve vatandaşlar ürünleri inceleyebilecek. İhale sürecinde elektronik, karma eşya ile kıyafet ve tekstil olmak üzere 3 ayrı kategoride satış yapılacak. Elektronik kategorisinde cep telefonu, tablet, kulaklık, fotoğraf makinesi ve çeşitli teknolojik ürünler yer alırken, karma eşya bölümünde şemsiye, kitap, saat, mutfak gereçleri ve günlük kullanım ürünleri satışa sunulacak. Kıyafet ve tekstil kategorisinde ise temiz durumda olan ya da kullanılmamış ürünler alıcı bulacak. Türkiye Cumhuriyet Devlet Demir Yolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü verilerine göre trenlerde en fazla unutulan eşya 1066 adetle gözlük oldu. Gözlüğü 783 kulaklık kutusu, 545 şarj cihazı ve 294 kulaklık takip etti. Ayrıca yolcuların trenlerde 78 şemsiye ve 21 şeker ölçme cihazını da unuttuğu kaydedildi. Listede yer alan bazı ürünlerse dikkat çekti. Unutulan eşyalar arasında 4 tuval, 4 tencere, 2 borcam, 1 drone takımı ve 1 mutfak robotunun bulunması ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle mutfak eşyaları ve elektronik cihazların satış listesine yer alması sosyal medyada da gündem oldu. Yetkililer, kayıp eşya uygulamasına belirlenen sürenin dolmasının ardından teslim alınmayan ürünlerin mevzuat kapsamında satışa çıkarıldığını belirtti. Açık artırmadan elde edilen gelir ise kurum kayıtlarına işlenecek. Türkiye Cumhuriyet Devlet Demir Yolları Taşımacılık AŞ tarafından düzenlenecek açık artırmada bir yıl boyunca sahipleri tarafından teslim alınmayan binlerce eşya satışa sunulacak. Eski Ankara Garı Bekleme Salonu'nda gerçekleştirilecek ihalede telefon, tablet ve kulaklık gibi elektronik ürünlerin yanı sıra borcam, tencere, mutfak robotu ve drone takımı gibi dikkat çeken eşyalar da alıcılarını bekleyecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Üsküdar Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ayşe Defne Orhan, Bilim ve Teknik Dergisi'nde yayınlanan yazısında milyonlarca insanın kullandığı yapay zeka uygulamalarının tükettiği su miktarını irdeledi. ChatGPT, Gemini, Grok, yani çok bilinen isimleriyle yapay zeka araçları. Bu büyük dil modelleri devasa miktarlarda su tüketiyor. Peki bir sohbet robotuyla yapılan kısa bir konuşmanın su maliyeti ne kadar ve yapay zekanın sürdürülebilirliği hakkında bize ne anlatıyor? Dünya yüzeyinin yaklaşık %71'inin suyla kaplı olduğu bilgisine aşinayız. Ancak bu suyun %96'sından fazlası okyanuslardaki tuzlu su. Tatlı suyun 2/3'ü de donmuş buzullarda olduğu için erişilebilir değil. İklim değişikliği, nüfus artışı ve tarımdaki agresif su kullanımından dolayı önümüzdeki yıllarda 100 milyonlarca insanın göç edeceği öngörülüyor. Hal böyleyken 1 milyondan fazla insanın kullandığı yapay zekanın harcadığı su da önemli hale geliyor. Yapay zeka, kilometrelerce kablo ve binlerce sunucu barındıran veri merkezlerinden oluşan fiziksel bir sistem. Bu devasa yapılar gelişmiş soğutma sistemleri kullanıyor. Veri merkezlerinin elektrik talebini önümüzdeki yıllarda da katlayacağı tahmin ediliyor. Yapay zeka araçlarının 2027'de 4,3 ila 6,6 milyar metreküp su kullanımına neden olması bekleniyor. Bu rakamlar gelişmiş bir ülkenin neredeyse yıllık su tüketimine yaklaşıyor. Büyük bir veri merkezi günde 19 milyon litreye varan su tüketiyor. Bu da 50 bin nüfuslu bir kasabanın su tüketimine eşit. Her 100 kelimelik yapay zeka komutunun yarım litreden fazla su tükettiği tahmin ediliyor. Dünya genelinde her dakika yapılan milyonlarca yapay zeka sorgusuyla su tüketimi inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Veri merkezlerindeki çipleri soğutmak için kullanılan hava soğutma sistemleri suyun buharlaştırılması prensibiyle çalışıyor. Kurulum maliyeti düşük olan bu sistemde su geri kazanılamıyor. Sıvı soğutma sistemlerinin enerji tüketimi hava soğutma sistemlerine kıyasla %40 düşük. Bu veriler teknolojiyle çevre arasında bir denge bulunması gerektiğini ortaya koyuyor. Sürdürülebilir yapay zeka politikalarının geliştirilmesi de tüm insanlığın önünde bir görev olarak duruyor. Gündelik hayatın bir parçası haline gelen yapay zeka araçlarının görünmez su ayak izi endişeye yol açıyor. Fiziksel çiplerin, soğutma sistemlerinin ve kabloların oluşturduğu büyük bir veri merkezi günde 19 milyon litre su tüketiyor. Yani 50 bin kişilik bir kasaba kadar. Peki yazılan 100 kelimelik bir komut için yapay zeka kaç litre su kullanıyor? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Güneş sisteminin derinliklerinde Plüton'un ötesinde yer alan 2002-1593 adlı küçük gök cisminde ince bir atmosfer olduğu keşfedildi. Japon bilim insanlarının Nature Astronomy dergisinde yayımladığı bu çığır açan bulgu, yerçekimi bu denli zayıf olan küçük buzlu dünyaların sanılandan çok daha dinamik bir yapıya sahip olabileceğini kanıtlıyor. Gökbilimciler, Neptün'ün çok ötesinde yer alan ve yalnızca 470 kilometre genişliğindeki 2002-1593 isimli cismin çevresinde gizemli bir gaz tabakası tespit etti. Japonya Ulusal Astronomi Gözlem Evi'nden astronom Ko Arimatsu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışma, bugüne kadar sadece Plüton gibi büyük gök cisimlerinde görülen atmosferik yapının çok daha küçük kütleli buzlu dünyalarda da bulunabileceğini ortaya koydu. Bu keşif, hareketsiz olduğu varsayılan uzak sistemlerdeki bilimsel yargıları temelinden sarsıyor. Keşif, 10 Ocak 2024 tarihinde Japonya'daki gelişmiş bir teleskop ağı kullanılarak yapılan örtünme gözlemiyle elde edildi. Gök cismi uzak bir yıldızın önünden geçerken ışığın aniden sönmek yerine 1,5 saniye boyunca kademeli olarak azaldığı görüldü. Işıktaki bu yumuşak değişim, yıldız ışığının dünya atmosferinin yaklaşık 10 milyonda biri basınca sahip son derece ince bir tabaka tarafından kırıldığını kanıtlıyor. Genişliği yaklaşık bir kanyon uzunluğunda olan bu cismin, zayıf yerçekimi nedeniyle gazı uzun süre tutamaması gerekiyor. Araştırmacılar, bu ince atmosfer yapısının binlerce yıl içinde dağılacağını tahmin ediyor. Bu durum, iki heyecan verici senaryoyu akıllara getiriyor. Gaz tabakasıya yakın zamanda gerçekleşen bir kuyruklu yıldız çarpması sonucu geçici olarak oluştu ya da cismin içinden buzlu volkanlar aracılığıyla sürekli bir gaz salınımı gerçekleşiyor. 2002-1593 üzerindeki atmosferin kalıcı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ko Arimatsu, tek bir gözlemin toz bulutu gibi ihtimalleri tamamen dışlamadığını, ancak önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni takip gözlemlerinin hayati olduğunu belirtti. Eğer atmosfer kaybolursa çarpma, kalıcı olursa volkanik aktivite teorisi kesinleşecek. Bu keşif, Güneş sistemi dış çeperindeki evrimsel süreci anlamak adına dev bir adım olarak nitelendiriliyor. Gökbilimciler, Güneş sisteminin en dışındaki küçük bir gök cismi olan 2002X ve 93'ün etrafında ilk kez atmosfer tespit etti. Daha önce bu tür cisimlerin atmosfer barındıramayacağı düşünülürken, keşif mevcut teorileri sarsarken, atmosferin kaynağı olarak çarpışma ya da kriyovolkanik faaliyet ihtimalleri öne çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sağlık Bakanlığı Türkiye'de günlük tuz tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen seviyenin yaklaşık 2 katı olduğunu açıkladı. 11-17 Mayıs Dünya Tuza Dikkat Haftası kapsamında Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'de kişi başı günlük tuz tüketimi 10,2 gram olarak hesaplanırken Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında tutulmasını öneriyor. Kan basıncını yükselterek kalp ve damar hastalıkları riskini artıran aşırı tuz tüketimi, dünya genelinde önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alan birçok sağlık sorununa da zemin hazırlıyor. Tuz, yemeklere lezzet katmasının yanı sıra, geçmişten bu yana geleneksel mutfakta ve gıda endüstrisinde çeşitli ürünlerin korunması ve saklanması amacıyla da kullanılıyor. Ancak günlük tüketim miktarının artması, tuzu insan sağlığına olumsuz etkileyen önemli bir halk sağlığı sorununa dönüştürüyor. Uzmanlar günlük tuz tüketiminin sınırlandırılmasının kan basıncının düşürülmesiyle inme, kalp damar ve böbrek hastalıkları riskinin azaltılmasında en etkili yöntemlerden biri olduğuna dikkati çekiyor. Günde 5 gramdan daha az tuz alımı inme riskini %23, kalp damar hastalıkları hızını %17 azaltıyor. Pek çok Avrupa ülkesinde günlük tuz tüketimi 8-11 gram arasında değişiyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü günlük tüketimin 5 gramın altında tutulmasını öneriyor. Tuz tüketiminin önerilen miktarın 2 katı olduğu Türkiye'de aşırı tuz tüketiminin azaltılması eylem planı kapsamında çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de tuz yeraltı kaynaklarıyla deniz, göl ve kaya tuzu kaynaklarından elde ediliyor. İşlenmiş tuz rafine edilmeden veya yıkanmadan piyasaya sunulamıyor. Ürünler kullanım amacına göre sofra tuzu, sofrada öğütme tuz, iri salamura tuz ve gıda sanayi tuzu olarak adlandırılıyor. Piyasada farklı isimlerle satışa sunulan tuz çeşitlerinden herhangi birinin sağlık açısından ekstra etkisinin olduğuna ilişkin bilimsel veri bulunmuyor. Aşırı tuz tüketimi çocuk, erişkin ve yaşlarda birçok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içinde ekmek, salça, peynir gibi birçok üründe Türk Gıda Kodeksi tedbirlerinde düzenlemeler yapılarak tuz miktarları azaltıldı. Türk Gıda Kodeksi tuz tebliği uyarınca tuz paketlerinin üzerinde "Tuzu azaltın, sağlığınızı koruyun" ibaresi zorunlu tutuldu. Okul kantinlerinde satışa sunulan besinler için bilim kurulu, tuz miktarına yönelik kriterler geliştirdi. Yayımlanan genelgeyle kamu kurumlarının kafeteryalarından ve yemekhanelerinden tuzluklar kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de kişi başı günlük tuz tüketiminin 10,2 gram olduğunu ve bu miktarın Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyenin yaklaşık 2 katına ulaştığını açıkladı. Bakanlık, aşırı tuz tüketiminin kalp damar hastalıkları, inme ve böbrek rahatsızlıkları riskini artırdığına dikkat çekerek, "Tuzu azaltın, sağlığınızı koruyun" çağrısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Oh, I hope you know.

0: down the road. Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: NASA'nın Artemis 2 göreviyle Ay'ın karanlık yüzünü ziyaret eden astronotlar, Dünya'ya döndükten sonra Ay yüzeyinin sanılandan çok daha renkli olduğunu açıkladı. Görev öncesinde mürettebatın, NASA bünyesindeki jeologlar ve volkanologlar tarafından hazırlanan yaklaşık 90 sayfalık özel bir Ay pasaportu ile eğitildiği belirtildi. Bu eğitim kapsamında astronotlara, Ay yüzeyindeki renk değişimlerini ve jeolojik yapıları insan gözünün algısal avantajıyla değerlendirme teknikleri öğretildi. Astronotların özellikle Aristarchus platosu üzerinde gözlemlediği yeşil tonlu minerallerin, Ay'ın derinliklerinden gelen magmatik yapılar hakkında önemli bilgiler verebileceği değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu minerallerin olivin veya piroksen benzeri yapılar olabileceği düşünülüyor. Söz konusu mineraller, Ay'ın erken dönem volkanik geçmişine ışık tutabilecek ipuçları taşıyor. Uzmanlar, uydu ve robotik araçlardan gelen verilerde zaman zaman kalibrasyon hataları veya görüntü karmaşası oluşabildiğini, buna karşılık insan gözlemlerinin daha doğal karşılaştırmalar sunduğunu ifade etti. Araştırmacılar, Ay yüzeyindeki renk farklılıklarının yalnızca görsel bir ayrıntı olmadığını, aynı zamanda Dünya'nın ve Güneş sisteminin oluşum süreçlerini anlamak açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Uzmanlar, Ay yüzeyinde korunmuş dev kraterler ve lav akıntılarının, milyarlarca yıl önce yaşanan büyük çarpışmaların ve jeolojik dönüşümlerin izlerini taşıdığı belirtti. NASA'nın Nisan ayı başında gerçekleştirdiği Artemis 2 görevde, Ay'ın karanlık yüzünü ziyaret eden 4 astronot, dönüş sonrası yaptıkları açıklamalarda Ay yüzeyinin yalnızca gri tonlardan oluşmadığını, farklı renk ve dokular içerdiğini söyledi. Astronotların özellikle kahverengi ve yeşil tonlarını fark ettikleri, bazı bölgelerdeki mineral yapılarının çıplak gözle belirgin şekilde seçilebildiği ifade edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya en yeni Sarmat füzesini başarıyla fırlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus komutanlarla toplantı yaptı. Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karayakev, Putin'e geliştirilen Sarmat füzesinin başarıyla fırlatıldığını rapor etti. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karakayev, yapılan testlerin Sarmat'ın belirlenen özelliklerini doğruladığını ifade etti. Sarmat sisteminin mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini garantili bir şekilde aşabileceğini vurgulayarak, Sarmat füze fırlatma sistemlerinin stratejik nükleer kuvvetlerin yeteneklerini önemli ölçüde artıracağının altını çizdi. Rus komutan, dünyadaki en güçlü füze sistemi olan ve toplam gücü herhangi bir batılı muadilinin 4 katından da fazla olan Sarmat füze sisteminin bu yılın sonuna kadar faaliyete geçeceğini dile getirdi. Rusya'nın yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat, küresel güç dengelerinde stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar bu teknolojinin Amerikan hegemonyasına karşı yeni bir caydırıcılık sistemi inşa ettiğini belirtiyor. Yemenli siyasi ve stratejik analiz uzmanı Hamid Abdul Antar, Sputnik'e özel açıklamalarda bulundu. Sarmat'ın teknik üstünlüklerine dikkat çeken uzman, bu gelişmenin dünya üzerindeki güç dengelerinde büyük bir kırılma noktası olduğunu ve Moskova'nın modern nükleer caydırıcılık sisteminde sarsılmaz konumunu bir kez daha tescillediğini vurguladı. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karakayev, Rus lider Putin'e Sarmat füzesinin başarıyla fırlatıldığını rapor etti. Dünyadaki en güçlü füze savunma sistemi olan Sarmat füze sistemi bu yılın sonunda orduda göreve başlayacak. Uzmanlar bu teknolojiyi küresel güç dengelerinde stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu Kartalkaya mağduru Eray Bağcı oldu. Bağcı, Kartalkaya ailelerinin Başkent Kayak Kulübü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Otelin eksikliklerle dolu olduğunu bildikleri halde kayak kulübünün etkinlik düzenlemeye devam ettiğini belirten Eray Bağcı şöyle konuştu.
2: MG ifadesinde şunu söylüyor. Ben odamdan dışarı çıkmadığım gibi hiç kimseyi aramadım, hiç kimseyi uyandırmadım. Hatta yani bunu söylemekten çok hoşlanmıyorum, bana da çok acı geliyor ama ifadesinin bir yerinde şunu söylüyor. YA ve EA odama geldiğinde ben onlara Eren'in ömrün nerede olduğunu sormadım. Yani düşünün, bizim yıllardır devam ettiğimiz bir kulüpten bahsediyorum. Eren kayak yapmayı burada öğrendi. Sonrasında da Eren'i yardımcı eğitmen ve sonrasında da eğitmen olarak kadrosuna kattı. Sistematiği bu şekilde ilerliyor. Ve biz bu beyefendinin bir antrenörlük belgesi olduğunu düşünüyoruz buraya gönderirken. Devam ediyorum. Bir kulüp olarak tüm gerekli yasal izinleri alıp bu tip eğitimler düzenlediğini düşünüyoruz. Ama yine ifadelerde anlıyoruz ve öğreniyoruz ki ne bir ortada antrenörlük belgesi var, ne böyle bir eğitim kampı düzenlenmesi için gerekli izinler alınmış vesaire vesaire. Yani siz dosyayı çok iyi bilen biri olduğunuz için Güçlü Bey... Nereden baksanız tutarsızlık dediğimiz şeyin başka bir boyutu aslında. Güçlü Bey, biz tabii ki her şeyden önce buranın bir spor kulübü olması, yani bu Spor Bakanlığı nezdinde kayıtlı bir spor kulübü, yasal bir kişilik, tüzel bir kişilik. Burada bir tane beyefendi var. Bu beyefendi size kendini antrenör gibi lanse ediyor. Yani aynı şeye geri döneceğiz aslında. Siz nasıl bir otele giderken ya acaba oraya bakıyorsunuz, Turizm Bakanlığı bu otele yıldız vermiş. Tabelanın altında ne yazıyor? Bu otel Turizm Bakanlığı denetimindedir yazıyor. Siz nasıl ona güveniyorsanız, burada da aynı durum söz konusu. Yani biz çocuğumuzu bir kampa gönderirken acaba bu kampın başındaki kişilerin belgeleri tam mıdır?
3: Tabii,
2: bu kamp...
3: Tabii.
2: İzin almış mıdır? Bu etkinlik düzenlenirken tüm yasal vecibeler yerine getirilmiş midir şeklinde bir araştırmaya girmiyorsunuz. Orada ne yapıyorsunuz artık? Kendinizi devlet babaya, devlet anaya bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki burada bir resmi olarak kurulmuş tüzel bir kişilik var. Bu kişilik denetleniyor. Bu kişilik sorumluluklarını yerine getiriyor ki devam ediyor. Anladım. Hayatına. Bu şekilde düşünüyorsunuz.
3: Anladım. Burada benim dikkatimi çeken, yine ifadelere baktığım zaman otelle kulüp arasındaki mali ilişki. O enteresan bir tablo ortaya koyuyor. Bunu da bir özetleyebilir misiniz?
2: Ya tabii ki Güçlü Bey, çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Şimdi her şeyden önce bu kayak kulübüyle otelin organik bir bağı var. Aslında bir bütünler, tıpkı ilk dosya kapsamında değerlendirilen kafe gibi. Şimdi bu otel kayak kulübünün pazarlamasını yapıyor. Kayak kulübü otelin pazarlamasını yapıyor. Çünkü bu kayak kulübüne dahil olup çocuğunuz kayak eğitimi alsın isterseniz bu otelde kalmak zorundasınız. Bu otelde kalıyorsanız ve bir kayak kulübünde çocuğunuz eğitim almak istiyorsanız o zaman da bu kayak kulübüne yönlendiriliyorsunuz.
3: Şimdi
2: bir matematikçi ve finansçı olarak ben size sayılarla bunu açıklayayım. Organik bağı. Birincisi, az önce siz söylediniz. Otelde o gece kalan kişilerin 44 tanesi bu kulüple beraber otele gitmiş. Yani 250 kişiden 44. Maalesef 78 canımızın 9 tanesi bu kayak kulübüyle beraber bu otele gitmiş. Sayılar çok çarpıcı. Devam ediyorum. En az yılda 20 gün kayak kampı yapılıyor bu kulüp tarafından. Şimdi ortalama 40-45 kişi katılıyor desek, 40-50 kişi katılıyor desek, 800 ile 1000 arası konaklama bedeli ediyor. İlginç. Bu otelin konaklama fiyatını hepimiz biliyoruz artık. Binle çarptığınızda inanılmaz sayılar ortaya çıkıyor. Çift taneli milyon TL'lerden bahsediyoruz. Yani otelin gelirleri arasında Başkent Kayak Kulübü çok ciddi bir kalem aslında.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programına konuğu Kartalkaya mağduru Eray Bağcı oldu. Bağcı, Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı kayak eğitmeni MG ve eğitmenler hakkında neden suç duyurusunda bulunduklarını ve bu kişilerin nasıl sorumlu olduğunu anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Gaziantep'te ücretlerini alamadıklarını söyleyerek eylem yapan Sırma Halı işçilerine destek için katıldığı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle gözaltına alınan Türkmen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla 16 Mart Pazartesi günü cezaevine gönderilmişti. Türkmen 12 Mayıs Salı günü tahliye edildi. Tahliye olan Türkmen cezaevinden çıkar çıkmaz Radyo Sputnik canlı yayınına bağlandı.
2: Bugünün güzel haberi de sendikacı Mehmet Türkmen'in tahliye olması. Az önce tahliye oldu ve şu anda canlı yayınımızda. Geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun Mustafa Hocam.
2: Bunu 58 gün bekledik ama yani ben 58 gün saydım belki yine o...
3: Doğru, o günden sonra her gün dinliyorum. Sayenizde sadece benim değil, haksız yere tutsak olan herkesin hem tutsaklığını hem memleket gündemini takip ettiğimiz en önemli kaynaklardan biri de sizin yaptığınız programdı. İyi ki varsınız. Bu vesileyle teşekkür ederim.
2: Estağfurullah. Hani normalinde şimdi bunu anlatması çok zor. Bir sendikacının patronları eleştirmesi kadar doğal bir şey olamaz.
3: Evet,
2: ama
3: evet.
2: Siz patronları eleştirdiniz diye daha önce de çok gözaltı oldu. 2 ay yatacak. Bunu anlaması, anlatması da çok zor. Şimdiki duygularınızı bir öğrenmek istiyorum.
3: Öncelikle tabii 8 gün sonunda bu hukuksuzluğun son bulması ve dışarı çıkmış olmam önemli. Sevinçliyim bu yüzden. Ama tabii bugün dışarıda çıkınca da söyledim. Ben beraat kararı aldım. Bana yönelik bu hukuksuzluk son buldu ama ne yazık ki yine de insan adalet yerini buldu diyemiyor. Bu ülkede hala adaletsiz bir şekilde yüzlerce insan hala haksız yere tutukluyken insan sadece kendi özgürlüğüne sevinemiyor gerçekten. Ama şunu söyleyeyim, bugünkü duruşma vesilesiyle dayanışma gösteren, bugün onlarca avukat savunmamı yaptı. Türkiye'nin pek çok ilinden, dört bir yanından, barolardan avukatlar, akademisyenler, sendikacılar, milletvekilleri gelmişti. Yani bu dayanışmayı görünce insan gerçekten bu ülkenin, bu halkın, bu ülkedeki mücadelenin geleceğinden umutsuz olma şansı yok. O yüzden enseyi karartmak yok diyorum. Bu ülkede gerçekten adalet gelene kadar mücadele edecek potansiyelimiz de var, gücümüz de var, dostlarımız da var. Ve en önemlisi de böyle durumlarda sesimize ses olan, gerçekleri söylemekten çekinmeyen, ısrarla bunları gündem yapmaya devam eden, konuşmaya devam eden sizin gibi değerli gazeteciler var. Onların bir kısmı hala içeride ama onların sesine de ses oluyorsunuz. O yüzden bu vesileyle bir kere daha size de teşekkür etmek istiyorum.
2: Estağfurullah. Mahkeme olduğu gün oradaki katılanlara baktım ettim ama eskiden haklarını savunduğunuz, konunu kaybetmiş işçi de vardı. Zor durumda olan birçok işçiye dokunmuşsunuz, onlar da vardı. Bu
3: evet.
2: Esra Işık'la sizin mahkemenizde şunu da gördüm. Eskiden böyle bir şey daha yalnız olurdunuz. Farklı farklı siyasi görüşten olan insanlar ama ortak bir zeminde, ortak bir coşkuyu, ortak bir direnişi gibi. Gerçekten böyle dipten gelen bir dalga gibi.
3: Bir süredir bunun işaretleri var. Yani örneğin belki biz bugün sendikaların yapısından, sendikaların ana gövdesine hakim olan bürokratik anlayıştan yakınıyoruz haklı olarak. Buna karşı mücadele ediyoruz ama buna rağmen örneğin 1000 tane sendikacı benim tutuklanmama karşı imza topladı, açıklamalar yaptılar. Bugün pek çok sendikacı da vardı duruşmamda. Yani Esra Işık davası öyle, İsmail Arı, Alican Uludağ ve diğer haksızlara tutsak olanlarla ilgili de hafızamız sanki güçleniyor. Yani eskiden dediğiniz gibi belki bir parça böyle şeyler daha kolay unutulurdu. Bir süre gündem olurdu. Ama bir süredir herhalde kamuoyunda da özellikle demokratik kamuoyunda, bu ülkede demokrasiye, adalete en çok ihtiyacı olanlarda birbirimizi yalnız bırakmamaktan ve dayanışmayı büyütmekten başka bir çare olmadığını bence daha fazla insan anlıyor. O yüzden bu dayanışma gerçekten umut verici gelecek adına.
2: Şimdi ailede sizi bekliyor, özellikle kızınız bekliyordur.
3: Teşekkür ederim.
2: Görüşmek üzere, geçmiş olsun.
3: Sağ olun.
2: Çok geçmiş olsun.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen, tarih olmasının ardından ilk konuşmasını Radyo Sputnik frekanslarında yaptı. Bu süreç sadece benim değil, tüm işçilerin mücadelesi diyen Türkmen, işçilerin anayasal hakkını savunduğumuz için hedef haline geldik ifadesini kullandı. Tutuklanma amacının direnişi kırmak ve işçilere gözdağı vermek olduğunu söyleyen Türkmen, tutuklayarak işçilerin birliğini dağıtmak istediler diye konuştu. Bizi dört duvarla korkutamazlar diyen Mehmet Türkmen, içeride de olsak, dışarıda da olsak mücadeleyi durduramadılar ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Konkordato süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle konkordato kapsamı genişledi. Ayrıca başvuru sürecinde sunulan finansal tabloların belirli standartlara uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi. Yapılan değişikliklerin konkordato başvurularında daha şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluşturmayı amaçladığı belirtiliyor. Düzenleme kapsamında ayrıca alacaklıların korunmasına ilişkin mekanizmaların güçlendirilmesi ve mahkeme sürecinin daha sağlıklı yürütülmesi hedefleniyor. Böylece hem borçlu şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmesi hem de alacaklıların haklarının güvence altına alınması amaçlanıyor. Yeni kuralların konkordato uygulamalarında standartlaştırmayı artırması ve süreçte yaşanan belirsizlikler

0: Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer değişiklik ise bildirim sürelerinde yapıldı. Konkordato talebinde bulunan boşluğuyla bağımsız denetim kuruluşu arasında imzalanan sözleşmenin kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumuna bildirilme süresi 60 günden 30 güne düşürüldü. Konkordato süreçlerine ilişkin uygulamalarda önemli değişiklikler yapıldı. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen şirketlerin başvuru sürecine yönelik yeni kurallar devreye alındı. Yeni dönemde başvuru aşamasında sunulması gereken bilgi ve belgelerin kapsamı netleştirilirken, sürecin daha hızlı ve etkin ilerlemesine yönelik adımlar da düzenlemeye dahil edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Emekli albay Orkun Özeller, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olacak. Türkiye hakkında hadsiz açıklamaları bulunan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak için istenmeyen insan ilan edilmesi yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşün organizasyonunu yürüten emekli albay Orkun Özeller, Kızılca Gün platformu kurduklarını ve 19 Mayıs'taki yürüyüşe herkesin katılması gerektiğini anlattı.
2: Gerçekten bir pervasızlık, bir hadsizlik, boyunu aşan konuşmalar. Buna aslında tüm Türkiye, buna siyasi partilerin genel başkanları, özellikle muhalefet partilerin genel başkanlarıyla hemfikir olduğumuz bir konu. Ve yapılan açıklamalara da baktığımız zaman geçmiş dönemden bugüne kadar Tom Barak'ın yapmış olduğu açıklamalarda efendim işte en son söylediği demokratik toplumların değil de güçlü liderlerin Orta Doğu'da daha başarılı olduklarını, tutundukları monarşi rejiminin daha etkili olacağını tavsiye eden bir forumda söylüyor üstelik bunları. Ha, burada hemen parantez açarak ifade etmek gerekiyor. Tom Barak şunu bilsin ki hani çok methettiği Osmanlı bir Orta Doğu ülkesi değil, Avrupa ülkesidir. Avrupa'da daha İstanbul fethedilmeden önce Osmanlı Avrupa topraklarındaydı. Dolayısıyla eğer Osmanlı örnek alınıyorsa, Osmanlı üzerinden gidiyorsa Tom Barak da önce Türkiye'nin de bir Avrupa ülkesi olacağı, Orta Doğu değil Avrupa ülkesi olacağı gerçeğini görmesi gerekiyor. Ha, bizim topraklarımızı işte Suriye'de, Irak'da sen yönet tarzındaki konuşmaların da efendim biz orada duralım. Neden Yunanistan'a, Bulgaristan'da sen yönet diye söylemiyor diye Tom Barak'a söyledim. Hoş, biz kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama bizi Orta Doğu'ya sürükleyen, Orta Doğu'ya iten bu anlayışa itirazımız var. Tom Barak'ın haddine düşmez. Türkiye'nin rejimi veyahut da nereye yöneleceğiyle ilgili fikrini beyan etmek.
3: Şimdi böyle bir durumda, şimdi bu Tom Barak'la ilgili 19 Mayıs'ta
2: evet,
3: anlamlı bir günde bir yürüyüş yapılacak. Nasıl bir şey?
2: Şimdi şöyle, Kızılca Gün platformu oluşturmuştuk. Biz 27 Aralık'ta herkes, yani herkes demeyeyim de bazıları İmralı'ya koşarken biz dedik ki bizim yerimiz bellidir. Biz Anıtkabir'e gidiyoruz ve 27 Aralık'ta Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde, bu anlamlı günde bu süreci karşı duranların, kabul etmeyenlerin hepsi Anıtkabir'e toplanalım dedik ve orada bir başlangıçtı. O gün bir Kızılca Gün dedik ve bu Kızılca Gün platformu aynı zamanda çeşitli şehirlerde de çeşitli panellerde bulunuyoruz. En son 19 Mayıs'ta bu hadsiz açıklamaları veren, yapan ve birçok siyasi partinin genel başkanında, buna CHP'de dahil olmak üzere, açıkladığı gibi bu tür konuşmalar, hasta açıklama kabul edilemez, istenmeyen adam ilan edilmesidir düşüncesini de ifade etmelerinden dolayı yani bir genel kanı var ve biz bu kanıyı eyleme dökelim. Çünkü mevcut iktidar bu açıklamalara gerekli cevabı vermiyor. Mevcut iktidar kardeşim sen kimsin diyemiyor. Kapaçeneni diyemiyor. Dolayısıyla biz milletin iradesi olarak, Türk milletinin iradesi olarak, Türk milleti bu açıklamalardan son derece rahatsız ve bu iktidarın yapamadığını Türk milleti olarak yapmak istedik.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan emekli albay Orkun Özeller, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak için istenmeyen insan ilan edilmesi yürüyüşü düzenleneceğini açıkladı. Barak'ın hadsiz açıklamalarına iktidarın sessiz kaldığını da söyleyen Özeller, Tom Barak'ın açıklamaları büyük bir hadsizlik ve pervasızlık. Türkiye'nin rejimi hakkında fikir beyan etmek onun haddine değil, dedi. İktidar gerekli tepkiyi vermiyor diyen Özeller, iktidar Barak'a sen kimsin ya da kapa çeneni diyemiyor ifadesini kullandı. 19 Mayıs'ta Tom Barak'ın istenmeyen adam ilan edilmesi için yürüyeceğiz diyen Orkun Özeller, Türk milletinin rahatsızlığını eyleme dönüştürmek istiyoruz açıklamasını yaptı ve vatandaşların yürüyüşe katılması için çağrıda bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 13 Mayıs 2026 günlerden çarşamba. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Yüklü bir dünya gündemi var. Bugün Donald Trump İran savaşına geri dönmeyi değerlendirirken, İran'ın masaya oturmak için ön şartları ortaya konulurken Amerikan Başkanı tarihi Çin ziyaretine başladı. Neredeyse 9 yıl sonra ilk döneminde Çin'e gitmişti. Ben yayına girmeden kısa süre önce uçağının Air Force One'ın Pekin'e, Çin başkentine indiği haberi geldi. Tabii hassas bir dönemde, tam da İran savaşı bir türlü sıcak aşaması 40 günde bittikten sonra bir çözüm üretilemedi. Gerginlik devam ediyor. Dün pazartesi günü hafta sonu gelişmelerini aktarmıştım. Masada dönen tekliflerle gelinen yer yeniden savaşın başlaması olasılığı. Tabii Trump'ın Çin maceralarında herkes merakla bekliyor. Biz de yarın daha detaylı bu konuya bakacağız. Umarım başarabileceğiz. Doktor Barış Adıbelli Hoca Pekin'de, Çin başkentinde kendisine bağlantı kurmaya çalışacağız. Umarım başaracağız tabii. Fakat tabii bugün ben size gündemi aktaracağım. Daha yeni gitti, henüz bir şey olmadı. İran gündemi ile dolu, yüklü bir gelişmeler olacak. İlk bir saatte bunların özetleri olacak. Amerika'da Pentagon Kongre'de İran savaşının şu ana kadarki aşamalarına dair briefingler veriyor. Donald Trump yola çıkmadan önce açıklamalar yaptı. Amerikan vatandaşlarının bu savaşın maliyetlerinden etkilenmesi sorulduğunda gazetecileri azarladı, umurunda olmadığını söyledi. Hakikaten sıkıntılı. Bakalım Çin ziyareti bu denklemi çözebilecek mi? Herkes buna bakıyor. Tabii pek çok not var Körfez'den, Hürmüz Boğazı'ndan, hepsini size aktaracağım. Aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Hindistan medyasına yönelik, Hindistan'a yönelik yaptığı açıklamalar, Amerika ve Batı'nın özellikle enerji politikalarına yönelik sert eleştirileri var. Dikkat çekici. Rusya'da yeni nesil kıtalar arası balistik füze sistemi Sarmat başarıyla test fırlatmasından geçmiş durumda. Önemli bir füze sistemi. Tam da Avrupa'da Rusya ile savaş hazırlıkları ve krizin körüklenmesi gündemdeyken önemli bir gelişme. Tabii Ukrayna dosyasından başka gelişmeler var, onları aktaracağım size. Avrupa'dan da öyle. Bu hafta aslında pazartesi salı belli olmuştu İngiltere'de yerel seçimler. Yerel seçimler genellikle çok da ilgi alanımıza girmiyor ama burada İşçi Partisi iktidarını sallıyor. Başbakan Keir Starmer'ı sallıyor. Bakanları kazan kaldırdı. Kendisi koltuğa yapışmış gözüküyor. İstifalar var. Bugün İngiltere'ye bağlanacağız. Gazeteci ve belgeselci Sedat Aral konuğum olacak. Neler oluyor orada? Hakikaten Keir Starmer bu arada lider çıkmıyor İşçi Partisi içerisinden. Son durumu konuşacağız kendisiyle. Almanya'da da dün Sendikalar Birliği'nin toplantısında Başbakan Friedrich Merz yuhalamalarla karşılaştı. Kendi ülkelerindeki sorunlar yerine tabii savaşçı politikaların bedellerini ödeyen bir Avrupa resmi var önümüzde. Aktaracağım notları, gördüğünüz gibi yüklü bir gündem var. Bugünü, en azından son bölümü İngiltere'ye ayırmak istedim. Başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Radyo Sputnik TR X hesabı ya da web sitesi sağ üst köşedeki kulaklık sembolünden rahatlıkla canlı yayınları dinleyebilirsiniz. Telegram hesabı Sputnik Türkiye'ye katılırsanız da canlı yayın linklerinin yanı sıra kayıt linklerini arkadaşlarım paylaşıyorlar. Oradan da daha sonra rahatlıkla dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, bugün İran Savaşı'nın 75. günü. 40 günden bu yana ortada sıcak bir savaş yok ama Hürmüz Boğazı'nda tabii pek çok sıcak gelişme yaşandı, devam da ediyor ara ara. Son bir haftadır Donald Trump teklifler sunulması için bir aslında 48 saat dedi önce ama tabii bunu aştı. Yaklaşık 10 günlük bir süreçte teklifler beklendi. İran'ın yanıtı aslında parametreleri hepimiz biliyoruz. Çöp dedi Donald Trump ve şimdi bütün seçenekleri değerlendirdiği yazılıyor. Axios Haber sitesinde Tahran'ı taviz vermeye zorlamak için sınırlı bir askeri baskı, Hürmüz'de yeniden gemilere eşlik etme operasyonları veya vurulmamış bir takım hedeflere saldırı yapılması, ayrıca İsrailler'de zenginleştirilmiş uranyum baskınlarından söz ediyorlar. Bunun için bastırdıklarını söylüyorlar. Tabii bütün bunlar biraz Çin denklemine kalmış gibi gözüküyor. Birazdan programın ilerleyen bölümünde Trump'ın yeni başlayan Çin ziyaretini aktaracağım size. Önce İran dosyasıyla ilgili gelişmeleri aktarmak istiyorum. Tabii Xi Jinping'le görüşmesinden tutumunun nasıl etkileneceğine herkes bakıyor. İranlılar da bahisleri yükseltiyorlar. Amerika'ya İranlı bir yetkili Fars Ajansı'na duyurdu. Trump tekliflerine çöp dedikten sonra 5 güven arttırıcı asgari ön şart. İranlılar bunu ortaya koyuyorlar. Nedir bunlar? Aslında belki de çözümün parametreleri böyle diyebiliriz tabii. Tüm cephelerde Lübnan ve Irak dahil savaşın bitmesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen İran varlıklarının serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi, Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın egemenlik hakkının kabul edilmesi. Özetle böyle bir ön şart. Tabii bu bir barış anlaşmasının belirli parçalarını içeriyor. Hepsi değil elbette. Tabii dün aktarmıştım, İran Hürmüz'de kontrol ettiği bölgeleri genişletmişti. 500 kilometrelik hilal diye duyurmuşlardı. Dünya petrolünün yaklaşık 5'te 1'i buradan geçiyor ve piyasalar tabii alt üst 106 dolar diye gördüm sabah Brent petrolün fiyatını. Evet, tabii bu arada İran'da dün gece bir deprem Tahran ile Mazenderan eyaleti sınırında 4.6, çok yüksek değil tabii ama İran deprem ülkesi, geçmişte çok büyük zararlar görmüşlüğü var. Biraz da tabii savaşın tedirginliğinde yaşıyorlardı. 40 gün boyunca dile kolay Amerika tarafından ve İsrail tarafından bombalanmışlardı. Trump Çin'e giderken açıklamalar yaptı efendim. İran'ı tehdit ettiği anlaşma ya da yok olma dedi. Yeniden bir yok etme tehdidi ortaya koydu. Her halükarda Amerika'nın kazanacağını iddia etti. Amerika'nın İran'ın askeri stratejik kapasitesine çok ciddi zararlar verdiğini söyledi. Nükleer silah sahibi olamayacağını söyledi. Ya doğru olanı yapacağız ya da iş bitireceğiz dedi Donald Trump. Tabii medya sürekli olarak, doğal olarak kongrede de tartışılıyor. Medyada haberler yapıyor. İran'ın askeri kapasitesiyle ilgili Trump yönetiminin anlatısıyla hiç uymuyor doğrusu yaptıkları açıklamalar. Medyaya da kızıyor Donald Trump. Kendi hesabından yalan haberler, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylediklerinde hem yanlış oluyor hem saçma oluyor hem de adeta vatana ihanet sayılıyor. Evet, yani tabii Amerikan ordusunun düştüğü zor durumu yazmayı vatana ihanetle eş tutup sonra işte 159 gemi vardı donanmada, hepsini yok ettik, denizin dibinde yatıyorlar, liderleri yok ettik, aramızda değil, ekonomik felaket içinde sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerika aleyhinde argüman üretebilirler diye yazdı Donald Trump. Şimdi tabii bir yandan da Trump'ın savaşa geri dönmeyi düşünmekle kalmayıp tabii geri dönecekse kongre onayı sorunu var. 60 günün sonunda operasyon demek yetmiyor. Savaş yetkisi alması gerekiyor. 1973 tarihli yasaya göre, savaş yetki yasasına göre ve tabii bir uyanıklık peşinde oldukları anlaşılıyor. Operasyonun adı Destansı Öfke diye konmuştu. İran'a saldırı başladığında Epic Fury ve şimdi ismini Balyoz olarak değiştireceklermiş. Bu değişiklik tabii yeniymiş gibi sunup hani 60 gün daha sürdürebilmek. Kim bilebilir ne olabileceğini. İranlılar da tabii elimiz tetikte diyorlar. Hükümet sözcüsü Fatma Muhacerani dün defalarca saldırıya uğradık ama küllerinden doğduk. Bu defada güçlüyüz, süper güçler arasındayız, yaraları saracağız. Halka da mesaj veriyor. Ellerimiz tetikte. Biz tabii müzakere alanını bekliyoruz. Asıl odak noktamız kalıcı barış. Diplomasiyi izzet, bilgelik ve menfaat ilkelerine göre yürütmeye devam ediyoruz demiş. Meclis Başkanı ve aynı zamanda baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf da açıklama yaptı. İran'ın Hürmüz Boğazı kıyısında konuşlanmış hava savunma sistemleri ve füzelerini içeren bir görsel eşliğinde silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici şekilde cevap vermeye hazır diye paylaştı. Evet, tabii İran yaptırımlar, Trump'ın söylediklerinin bir kısmı doğru. Abluka etkiliyor tabii ki İran'ı, ekonomik sıkıntılar yok değil, bunları belirtmek gerekiyor ve Amerikalıların da tabii bu tarz savaşları uzatarak rakiplerini zaman içerisinde ekarte etme taktiklerini ihmal etmemek gerekiyor. Yani İran savaşı kazandı nokta demek bence çok doğru değil ama tabii Amerikan ordusuna Hürmüz üzerinden önemli bir ders verildiği de muhakkak. Sadece küçümsemek bakımından söylüyorum. İçeride bir silah kaçakçılığı operasyonu, devrim muhafızları 20 kişiyi gözaltına almışlar. Tabii içeriden çökertme de pek işe yaramadı bu Amerika-İsrail saldırılarında ama muhtemelen içeride de bir şeyleri tetiklemeye çalışanlar vardır. İsrailler başta olmak üzere. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekay da ilginç bir çağrı yaptı dünya ülkelerine. Biraz duygusal bir çağrı diyebiliriz aslında tonuna bakarak söylemek gerekirse. Müslümanlara, Yahudilere, Hristiyanlara, Sihlere, Hindulara, Budistlere ve diğer tüm inanç sahiplerine diyerek Amerika ve İsrail'in ikinci kez müzakere yaparken kendilerine saldırdıkları, artık bunun sadece toprak, kaynaklar, jeopolitik çıkarlar için yapılan bir savaş olmadığı, iyilik ve kötülük kavramlarının anlamını belirleyecek bir savaş olduğu, sıradan bir çatışma olmadığı, temel insani ahlakın her kuralını ihlal etmekten zevk alanlar bir tarafta, eğlence için cinayet işleyenler, çocukları öldürenler bir tarafta, diğer tarafta tabii başkaları. Evet, ahlaki tavizlerin gölgesinde kalanlarla vicdanı rahat şekilde hareket edenler arasında bir savaş diye tanımladı. Gelecek için belirleyici dedi, medeniyetin zor kazanılmış kazanımlarını, yani insan hakları, hukukun üstünlüğü, temel haklar, bunların hayatta kalıp kalamayacağı ya da silinip silinmeyeceğini belirleyecek. Dolayısıyla seçim yapmak gerekiyor. Saygı, adalet, barış ve insan onuruna dayalı bir dünya için mücadele edecek miyiz? Evet, seçim sizin. Tabii daha uzun bir metin ama temel özü bu şekilde. Abbas Araghchi bu arada BRICS toplantısı Hindistan dönem başkanı, Hindistan bu krizde İsrail'den yana mı tavır aldı diye eleştiriler olmuştu ama biraz daha soğukkanlı daha sonra bir yönelime girdiler. Orada da iç tartışmalar var tabii ki. BRICS toplantısı yapılacak, Dışişleri Bakanları toplantısı ve Abbas Araghchi de Hindistan'a gidecek. Yeni Delhi'ye gidecek sanıyorum. Yarın evet 14-15 Perşembe Cuma günlerinde tabii BRICS zirvesi Eylül ayında yapılacak. Hindistan dönem başkanlığında buna hazırlık. Bir de tabii papaz olmuştu Trump yönetimi barış açıklamaları nedeniyle Trump'ın hedefinde yani Amerikan asıllı 14. Leo, İran'ın Vatikan temsilcisi Hüseyin Muhtari'ye Vatikan'ın en yüksek diplomatik onur nişanını vermişler. Gerçekten dikkat çekici bir not, bunu da iletmek istedim. Evet, peki ne oluyor sıcak anlamda? Hürmüz Boğazı'nda İran'la Umman kıyıdaş iki ülke, dar bir boğaz, 30 kilometre kadar, yani yaklaşık 20 mil, yarı yarıya bir bölseniz işte kara suları diyebiliriz İran'ın ve Umman'ın. Anlaşmaya çalışıyorlar. Tabii ki Muskat'ta bir teknik toplantı yapmışlar. Bu arada Çin bağlantılı 6 tanker, tam da Trump Çin ziyaretine çıkmışken, İran'ın belirlediği rotalardan geçmiş. 2 milyon varil Irak petrolü taşıyan bir Çin süper tankeri de Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Kipler ve LSEG gemi takip sistemleri, onlar aktarıyorlar bunu. Yuan Hua Mua dev Çin tankeri Hürmüz Larak adası rotasından geçmiş. Bu arada Reuters haber ajansı hem Irak'ın hem Pakistan'ın Hürmüz'den petrol ve LNG sevkiyatı için İran'la ayrı ayrı anlaşmalar yaptıklarını, belki gemi bazındadır, bana genel gibi geldi ama tabii Irak petrolü çıkartamıyor, zora düşüyor. Pakistan'ın Körfez enerjisine bağımlılığı var elbette. Bu açıdan da pek çok başka ülke de, diğer ülkeler de aslında İran'la iletişime geçiyorlar. Amerika ve İsrail'in büyük başarısı İran'ın Hürmüz'ün değerini başka biçimlerde kullanması oldu. Eğer Umman'la anlaşırlarsa kim ne söyleyebilir ki? Tabii dar bir boğaz söz konusu. Evet, tabii Amerika'ya maliyetleri bütün bunların tartışılıyor. Enflasyon Nisan ayında Amerika'da %3.8 artmış. 3 yılın zirvesinde. Trump'a soruyorlar, Amerikalılar üzerinde baskı bu yaratıyor diye. Amerikalılar anlıyor diyor Donald Trump. Ama tabii üstüne gelindiğinde de Amerikalıların mali durumu sizi ne ölçüde yönlendiriyor sorusu üzerine, zerre kadar yönlendirmiyor, Amerikalıların mali durumunu düşünmüyorum. Gerçekten çok çarpıcı bir açıklama ara seçim senesinde. Tabii fiyatların katlandığı, tabii hatırlatıyorlar, üstüne gidiyorlar. Ve Trump kadın gazeteciye azarlıyor. Seni sersem, sen akıllı bir kişi değilsin diye. Evet, tabii tüketici enflasyon fiyat verileri Wall Street'te kayıplara yol açmış durumda. Kobeisi mektuplarına göre tahvil faiz krizi var Amerika'da, giderek şiddetleniyor diyorlar. O kadar kolay sürdürebilecek mi Amerika? Tabii hep beraber göreceğiz. Pentagon bu arada, Pentagon'un mali işler sorumlusu bakan yardımcısı Jules Hurst Ödenekler Komitesi'nde oturuma katıldı. Burada $1.5 trilyon bütçe talebi var tabii Donald Trump yönetiminin. Savaşın hesabını vermesini bekliyor kongre üyeleri. $29 milyar ulaştığını, maliyet, savaş maliyeti, daha fazla veriyorlar aslında ama bu şekilde bir iletimde bulunmuş. Pete Hegseth Savaş Bakanı, onun da açıklamaları var. Ne olacak yani, buradan nereye gidecek, herkes onu merak ediyor. B planı var mı diye soruyorlar. İlginç bir açıklama yapıyor aslında Pentagon şefi ya da savaş bakanı. Senaryoların her biri için bir planımız var. Gerginliğin tırmanması için planımız var. Geri çekilme ihtiyacı olması durumunda bir planımız var. İlginç, geri çekilme planı tırnak içerisinde. Kaynak kuvvet nakli için planımız var diyor. Tabii bir sonraki adımı açıklamayacağız diyor. Kongrede sıkıştırıyorlar tabii yönetimi. Demokrat kongre üyesi Ed Case özellikle bu özel oturumda Trump yönetiminin İran savaşında uçak kayıplarını resmi kayıtlara geçirmeyi başarmış. The War Zone sitesi, bunlar verileri derliyorlar. 39 uçak kaybedildiğini, aslında bir kısmı bunların yazıldı çizildi de ama yani kongrenin de tartışılması ve gündeme gelmesi bakımından söylüyorum. Eski haber aslında, Demokrat senatör de öyle söylüyor. Mali İşler Direktörü Jay Hurst'ü tabii o 29 milyar dolar diyor ama kaybedilen uçaklar hakikaten önemli uçaklar. 10 uçak bu arada 39 uçak kaybediliyor. 10 uçakta büyük hasar görüyor. Bunların arasında Boeing E3 Sentry, bir F-35 bir A Lightning 2 savaş uçağı da olduğunu belirtmek gerekiyor. Mali etkisi olacak tabii ki. Tam bir teşhis yapmamış Pentagon, öyle anlaşılıyor. İran'la ilgili bu arada İran'ın kapasitesi tabii savaş yeniden canlanabilir tedirginliği varken New York Times gazetesi İran'ın 33 füze üssünün 30'u yeniden erişim var diyor. Füze stoğunun yaklaşık %70'i mobil fırlatma araçlarının hala elinde olduğunu söylüyor. Fırlatma tesislerinin de neredeyse %90'ının kısmen ya da tamamen çalışabilir olduğunu söylüyor. Tabii Beyaz Saray sinirlenmiş, Trump sinirlendiği gibi. Bu şu açıdan önemli, ben size 40 günlük sıcak savaşta da aktarmıştım. Çünkü ayyuka çıkmıştı artık İranlılar Çin'den. Dikoylar yani yemler, ama çok gelişmiş yemler, yani ısı falan yayıyor. Dolayısıyla Amerikalıların pahalı pahalı bombaları gidip Çin'den alınmış sahte yemleri vuruyor. Ve sonuç nedir? Sonuç New York Times'a yansıyan haber. Bu istihbarat toplumunun değerlendirmesi bu arada, New York Times'ın uydurması değil. Mayıs ayına ait istihbarat bilgileri. Bu arada CBS televizyonu Pakistan ve Afganistan'ın da İran'ın hava üslerine askeri uçaklar konuşlandırmasına izin verdiğine dair bir iddiada bulunmuş. Pakistanlar yalanlıyorlar, Afganlar yalanlamıyorlar. Ama bunun sivil uçak olduğunu söylüyorlar. Amerika ve İsrail sivil uçakları da vurmuştu İran Tahran'da. Mahan hava yollarına ait uçak Kabil'deymiş, sonra Herat'a sevk edilmiş. Evet. Körfez'den notlar var tabii. Trump yolda Pekin'e giderken Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi El Zayed'i aramış. Son durumu görüşmüş. Tabii Amerika'nın İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin demir kubbe sisteminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne konuşlandırılması biraz tarafını seçmiş gözüküyor Birleşik Arap Emirlikleri tavırlarıyla. Mike Huckabee'nin diğer Körfez ülkelerine de seçim yapmak zorundasınız mesajı var. İran için her zaman İsrail'in başlangıç yemeği Amerika'nın ana yemek olduğunu iddia ediyor. İran öyle bir Amerika'ya saldıracak bir gücü yok ki, yani nereden çıkartıyor doğrusu çözmek çok mümkün değil. Ama Körfez ülkelerine özetle, yani bakın Birleşik Arap Emirlikleri seçimini yaptı, siz de yapın. Sizin topraklarınıza onlar saldırıyorlar diyor. Tabii yani İran'a saldırdığınız için ve topraklarında Amerika'ya açtıkları için bunlar oluyor elbette. Evet, Reuters haberi var. Henüz bir doğrulama görmedim doğrusu ama dün aktarmıştım. Birleşik Arap Emirlikleri'nin gizlice İran'ı vuran operasyonlara katıldığı haberleri Batı basınında. Reuters'ta da Suudi Arabistan'da İran misillemelerine yanıt verdi haberi yapmış. Yani İran Amerika'nın kullandığı Prens Sultan Hava Üssü gibi yerleri İran vurunca Suudilerde en az bir düzine Amerikan askerinin yaralandığı bu olaydan sonra İran'a saldırılar yapmışlar. Ama öncesinde bilgilendirme olmuş, bir şekilde uzlaşmışlar. Yani hani biraz danışıklı dövüş cinsinden, öyle anlaşılıyor. Tabii Irak'ta Wall Street Journal'ın haberiydi. İsrail'in Irak'ta üstlendiği Kerbela yakınlarında bir yerlerde iddiaları Irak Savunma Bakanlığı yalanladı ama oraya gidilmiş görüntüler, Haşhiş abi yanılmıyorsam görüntüler yayınlamış ve bölgeyi taradıklarında orada İsrail askeri falan görmüyorlar ama üste görmüyorlar ama birileri bir müddet oraya gitmiş. Geride bir takım atıklar, izler, malzemeler bırakmışlar. Güdümlü füze ateşlemiş olabilecekleri söyleniyor. Şimdi tabii herkes sahte bayrak operasyonlarını konuşmuştuk. Mesela Türkiye'ye atıldığı iddia edilen füzeler, hani Doğu Akdeniz'den NATO vurdu denenler, acaba Irak'ın oradan ateşlenmiş olabilir mi? başka yerler de var. Körfez'de de aynı şekilde Irak topraklarını kullanarak sahte bayrak operasyonuymuş gibi bir koku var burada. Gerçekten çok enteresan. Belki bunlar daha sonra daha bir netleşecek. Evet. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Doha'yı ziyaret etmişti. Dün aktarmıştım. El Cezire Arapça'ya röportaj vermiş. Aslında bildiğimiz temalar, yani sürecin zorluğu, İsrail'in kendi gündemi, arabulucu ülkelerin, Türkiye'nin elinden geleni yaptığı, bölgedeki ülkelerin bir araya gelmesi gerektiği yani bir araya gelip barışçı bir hegemondan bize bir fayda yok ifadeleri ilginç doğrusu. Oluşan kanaatleri anlatırken yalnız röportajın Hürmüz'le ilgili bir noktasında Dışişleri Bakanı Hürmüz Boğazı, tabii İstanbul Boğazı kıyası herkesin aklına geliyor. Diyor ki yani uluslararası su değil tabii, doğal olarak İstanbul Boğazı bizim Çanakkale Boğazı aynı şekilde. Dışişleri Bakanı diyor ki halbuki Hürmüz Boğazı'nda yani kıta sahanlıklarını çıkardıktan sonra ortaya uluslararası bir şey kalıyor. Yani uluslararası suların olduğu yerde de teknik olarak belki boğaz dememek lazım belki, ama yani coğrafi olarak boğaz gibi durduğu için boğaz diyoruz. Aslında uluslararası suların olduğu bir yer. Yani uluslararası su nasıl oluyor ben anlamadım. Yani Amerikalılar da aynı şeyi söylüyorlar ama teknik olarak bakarsak deniz hukuku sözleşmesi BM'nin ülkelere, kıyı ülkelerine kara suları bakımından 12 milden fazla olmamak kaydıyla, yani 12 mile kadar duruma göre, yani Ege'de yapamazsınız 12 mil, adalar, Yunanistan, ama diğer ülkeler yapabilirler. Şimdi Boğaz'ın genişliği 33 kilometre. Yani toplamı zaten 20 mil. Bunun bir kısmını umman olarak düşünün, anlaşmalarına bağlı olarak. Zaten yani karasuları işte kaç olacak yani İran'ın karasuları, ya da efendim burası Hürmüz Boğazı ama olmaz, İran işte 3 kilometre karasuları olabilir diyebilir misiniz? Böyle bir şey olmaz. Kaldı ki tabii ki BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne de Türkiye gibi İran'da imza koymuş değil. Hani oradan bir şey bulsanız. Biraz açıkçası zorlama olmuş. Yani daha doğrusu çok Amerikan tezi açıkçası. Bildiğiniz dar bir boğaz. Böyle yani şöyle düşünelim, ya da Hürmüz Boğazı Amerika Birleşik Devletleri'nde olsaydı ne olurdu?
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Amerika Birleşik Devletleri, ay burası uluslararası sular, herkes geçebilir der miydi? Yani tersten sormak yeterli. Evet, neyse, bu tabii ki Dışişleri Bakanımızın yorumu. Efendim İsrail'e gelelim. İsrail tabii rahatsız, yine daha doğrusu bir anlaşma olacakmış da kendileri endişeliymiş gibi söylüyor. Ben hiç zannetmiyorum anlaşma olacağını doğrusu. Yani belki de yanılırım. Bir yetkili CNN'e İsrail'e yetkili, anlaşma olmazsa mutlu oluruz. Hürmüz'deki abluka devam ederse mutlu oluruz. İran birkaç saldırı daha alırsa mutlu oluruz demiş. Tahmin edeceğimiz gibi kötü bir anlaşma yapabilir Trump diye endişeleniyorlarmış. Yani bir takım mesajlar olarak algılamak mümkün. Tabii hedeflerine ulaşamadıkları için böyle söylüyorlar. Lübnan'da da İsrail'in tabii çıkmazı var. Hizbullah'ın gerilla savaşı orduyu zorluyor. Kaynakları, insan kaynakları sınırlı. Hizbullah bu arada Lübnan hükümetine çağrı yaptı. Doğrudan müzakerelerin yarın Amerika'da Lübnan hükümetiyle İsrail arasında yapılması üçüncü turun beklenirken Genel Sekreter Naim Kasım sosyal medya hesabından İsrail'e kazanç sağlayan karşılıksız tavizler verilen doğrudan müzakerelerden çekilin, dolaylı görüşmeler yürütün, biz direnip savunmaya devam edeceğiz Lübnan diye bir açıklama. Gazze'de can kaybı 72.742 olarak güncellendi, yaralı sayısı 172.565. efendim Eurovizyon yine İsrail ve Gazze'yi gündeme taşıdı tabii. Avrupa meşhur şarkı yarışması yayın birliğinin Viyana'da yapılıyor, Avusturya'da. Ve müzikten çok tabii protestolar İsrail'e yönelik. İsrail'i temsil eden Noam Betan Michel şarkısıyla sahne aldığında Özgür Filistin ve Soykırımı Durdurun sloganları yükselmiş. En az iki kişiyi karga tulumba dışarı atmışlar. Boykotlar var tabii ki. Avrupa ülkeleri İspanya, İrlanda, İzlanda, Slovenya ve Hollanda yarışmayı boykot ediyorlar. 14 Mayıs'ta, yarın yani, ikinci yarı final ve büyük finalde 16 Mayıs'ta yapılacakmış. Katılımcı sayısı ilk defa 2003 işgalinden bu yana düşmüş verilen bilgilere göre. Evet, şimdi gelelim tarihi ziyarete. Donald Trump Pekin'e iniş yaptı. Ben yayına girmeden kısa bir süre önce görüntüleri geldi. Xi Jinping'in karşılığına dair bir şey görmedim en azından. Trump yola çıkmadan önce uzun bir görüşme yapacağım Xi Jinping'e demişti. Pekin'e hareketi öncesinde İran'a yönelik savaş senaryosunu da kapsamlı bir biçimde Xi Jinping'le görüşeceğini söyledi Amerikan Başkanı. Ama odak noktası ikili ticari ilişkiler dedi. Yıl sonuna da doğru Xi Jinping'in Amerika'yı ziyaretinden umutlu. Hatta keşke balo salonu bitmiş olsaydı. Şu meşhur Beyaz Saray'da yaptırdığı balo salonunda söyledi. Ayrıca Donald Trump Rusya'yı da bu yıl ziyaret edebileceğini söyledi. Sorular üzerine, Donbas üzerinden bir takım pazarlıklar yapıldığı iddiaları yansıyor Amerika'ya. Hiçbiri doğru değil tabii yani. Bir gerçekliği yok daha doğrusu, ya da somut bir bilgi dayanmıyor diyelim. Tabii düşünebilirsiniz öyle şeyler. ve tabii çok kalabalık bir CEO heyeti. Donald Trump ticari bir çıkartma yapıyor aslına bakarsanız. 12 şirketin CEO'suyla birlikte gitti Çin başkentine. Teknoloji, yapay zeka, finans, enerji, savunma sanayi, Nvidia yapay zeka çip üreticisi, onun CEO'su var. Elon Musk tabii, Tesla, SpaceX'in sahibi, Apple CEO'su Tim Cook, BlackRock CEO'su Larry Fink, Boeing CEO'su Kelly Ortberg, efendim başkaları da var. Meta'dan Goldman Sachs'a, Citigroup'a, Mastercard'a, Visa'ya, hepsi var efendim. Tarım sektörü, Cargill, sağlık, biyoteknoloji, Illumina, hepsi katılıyorlar. Artık tabii yanılmıyorsam Pekin'e 5 saat fark var. Şu an 4,5 saat, işte 5 saat ekleyin akşam saatleri. Tabii yarın asıl karşılama töreni sabah karşı Türkiye'de Xi Jinping'le ikili görüşmesi var Amerikan Başkanı'nın. Daha sonra Cuma günü bir daha bir görüşecekler. Biraz böyle ziyaretler, hani daha işte çay içecekler, daha sohbet edecekler. Göreceğiz bakalım işin daha magazin kısmı diyelim. Donald Trump da bir uçağa bindi. Kendine özgü tuhaflıklarını sergilemekten vazgeçmiyor Donald Trump. Paylaşım yapıldı hesabından. Venezuela, ABD'nin 51. eyaleti diye bir de görsel paylaşıldı. Venezuela haritada Venezuela'nın üzerinde Amerikan bayrakları var. Ve tabii Çin'le Maduro'yu kaçırdıkları 3 Ocak operasyonundan önce Venezuela'nın çok yakın enerji işleri vardı. Ayrıca Marco Rubio Dışişleri Bakanı Çin'e kendince bir mesaj vermiş. Uçağa Maduro eşofmanlarıyla, Maduro'yu kaçırdıklarında üzerinde meşhur bir markanın eşofmanı çok konuşulmuştu. Aynı markadan eşofmanı giyip bunu paylaşmış. Tabii bilemiyoruz, göreceğiz şimdiki bu maceraları. Çinliler peki, Çinliler de ABD'nin Çin Büyükelçiliği sosyal medyadan Çin'den 4 kırmızı çizgi vurgulu bir paylaşım yaptı. Tayvan sorunu, demokrasi ve insan hakları, yollar ve siyasi sistemler, Çin'in kalkınma hakları. Bunlar bizim için tartışma dışı diye. Onun dışında tabii Çin Dışişleri Sözcüsü Gua Jiakun yine aslında işbirliği, ortak kazanç, ilişkileri yönetmek, liderler diplomasisi, bunların önemini vurgulayan eşitlik, karşılıklı saygı, ortak çıkar ilkeleri temelinde görüşmelere hazır oldukları mesajını verdi. Bir yandan tabii dünya barışı ve küresel kalkınma meselelerinde konuşacak iki lider dedi. Çin hemen öncesinde arabuluculuk yapan İran krizinde Pakistan'a Wang Yi Dışişleri Bakanı, Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar'la telefonda görüşmüş. Süreci hızlandırılması vurgusu dikkat çekti Wang Yi'nin. Tabii ticaret görüşmeleri zaten paralelinde bir Güney Kore'de ticaret görüşmeleri Amerika ile Çin arasında yapılıyor ama tabii bu ziyarette bu kadar CEO varken daha ağırlıklı da olabilir. Hep beraber göreceğiz tabii Çin'in Trump'ı nasıl ağırlayacağını. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Russia Today India televizyonuna kapsamlı bir röportaj vermiş ve bence çok önemli hususlar var. Rusya'nın olup bitenlerle ilgili görüşlerini yansıtması bakımından Sergey Lavrov dünyanın her şeyin güç yoluyla ve uluslararası hukuka saygı gösterilmeden kararlaştırıldığı dönemlere geri döndüğü uyarısı yapmış. Amerika-Rusya ilişkilerine dair dikkat çekici ifadeleri var. Ortak hiçbir proje uygulanmıyor. Karşılıklı yarar sağlayan modern teknolojik enerji diğer alanlarda bir devasa bir perspektif söz konusu ama çok söz sarf ediliyor, fiiliyatta hiçbir şey olmuyor. Ankara buluşmasından bu yana Rusya tarafından da aslında bazı şeyler dile getirilmişti. Sergey Lavrov hiçbir şeyin olmadığının altını çiziyor ve Trump yönetimi Biden mirasının bir parçası olarak değil ama kendi başına Rusya'yı ekonomik olarak cezalandırmaya çalışıyor diyor Sergey Lavrov. Diğer ülkeleri Rus enerji kaynakları yerine daha pahalı olan kendi kaynaklarını almaya zorluyor. Dünya üzerinde hakimiyeti sürdürmeye çalışıyor. Bu etik dışı sömürgeci ve yeni sömürgeci bir içerik taşıyor. Doğası böyle diyor. Ve ABD'nin izlediği stratejinin temelinde ekonomik sömürü yatıyor diyor Sergey Lavrov. Aynı zamanda tabii piyasa ilkelerine de uymuyor bu diyor. Lukoil ve Rosneft şirketlerinin uluslararası işlerden çıkarma hamleleri Irak falan dahil olmak üzere pek çok gelişme gördük. Bunları örnek göstermiş ve ayrıca da Ukrayna üzerinden gaz transitini de kontrol altına almaya çalıştığını Amerika'nın söylemiş. Kuzey yakın vurgusu bence çok dikkat çekici. Amerikalılar Avrupalıların kuzey yakındaki hisselerini ucuza satın almak ve gaz boru hatlarını yeniden faaliyete geçirmek istiyorlar. Havaya uçuran kim? Biden döneminde Amerikan yönetimi havaya uçurdu. Sonra üzerine bin bir zırva hikayeyle 5 adam, 1 kadın, 1 yat. Bütün uzmanlar o bölgede böyle bir şeyi ancak bir devletin kaynaklarıyla yapılabileceğini söylerken bir takım Ukraynalılara yıkma, Alman basınını manipüle etme çabalarını gördük. Bir tek aklı biraz daha başındayken Seymour Hersh'ün dönemin CIA başkanının daktiloyla operasyonu planladı ve hiçbir dijital iz bırakmadı. Polonya Dışişleri Bakanı teşekkür etmişti. Kuzey yakımı patlattığı için Amerika Birleşik Devletleri'ni hatırlayacaksınız. Sonra da silmek zorunda kalmıştı. Neyse. Şimdi diyor ki Sergey Lavrov şu anda Amerikalıların havaya uçurulan iki boru, hadi havaya uçurdukları dememiş, hadi yine iyiler. İki boru hattını, yani kuzey yakımı nasıl onarmayı planladığına bir bakın. Üstelik Joe Biden döneminde Amerikalılar bu hatların asla çalışmayacağını ilan etmişti. Şimdi de Ukraynalıları sorumlu tutuyorlar. Avrupalı şirketlere ait olan payı değerinin yaklaşık 1/10 fiyatına satın almak istiyorlar. Aslında bu hamleyle Almanya'yı siyasi olarak kontrol altında tutmayı hem de enerji piyasasında mutlak hakimiyeti hedefliyorlar. Eğer başarırlarsa tabii Almanların ulusal onurlarını geri kazanmalarına ve bu gaz hattını tekrar kullanmalarına izin verecekler. Bu biraz ironik olmuş hakikaten. Evet, tabii bir farkla diyor, gaz fiyatları artık tabii Rusya ve Almanya arasında anlaşma sonucu olmayacak. Kolonyal, neokolonyal yöntemlerle deniz altındaki hatlarla Ukrayna üzerinden geçen doğalgaz transit hatlarını da kontrol etmeye çalışıyor Amerikalılar. Haksız bir oyun diyor. kaba kuvvet dünyası, küresel enerji piyasaları ile ilgili aynı zamanda görüşlerini Rusya'nın dile getirmiş. Evet, yani açık sözle Hindistan kamuoyuna önemli mesajlar Sergey Lavrov'dan, tabii dünya kamuoyuna da. Rusya efendim bu arada en yeni Sarmat füzesi, yeni nesil kıtalar arası balistik füze sistemini test fırlatışı başarıyla gerçekleştirildiği duyuruldu. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sergey Karakayev devlet başkanı Vladimir Putin'e rapor etmiş durumu ve tabii nükleer kuvvetlerin yeteneklerini önemli ölçüde arttıracağını söylemek mümkün bu sarmatlarla. Menzili, yük kapasitesi, yetenekleri açısından dikkat çekici 35 bin artı kilometre dünyanın çevresini neredeyse dolaşabilecek, sadece 5 bin kilometre daha kısa olabileceği söyleniyor. Ve tabii menzili çok güçlü, çoklu nükleer başlık kapasitesi, hipersonik teknolojisi, menzili dışında uçuş yörüngesi de aynı zamanda dünyanın en tehlikeli füzesi ve tabii mevcut hiçbir hava savunma sistemi tarafından engellenmesinin imkanı olmadığı belirtiliyor. Rusya Devlet Başkanı bu konuda açıklama yaptı. Dünyadaki en güçlü füze sistemi olduğunu komutanlarla toplantısında dile getirmiş. Tabii Putin'in dikkat çektiği önemli bir nokta var. Sarmat'la sadece Sarmat değil diğer sistemleri de değerlendiriyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin antibalistik füze anlaşmasından çekilmesi. Bu tabii stratejik güvenliği sağlamayı gerektiriyor. Bu tarz anlaşmalardan çekilerek Amerika Birleşik Devletleri tabii ki işi değiştirdi. Ülkeler güvenlikleri için, çeşitli saldırganlıkları önlemek için Türkiye'de de biliyorsunuz füze sistemleri son dönemde onlar da geliştirmeye başlandı. Tabii Rusya'nın çok daha ileri bir yerde olduğunu söylemek çok mümkün. Sadece Sarmat değil, Poseidon sistemi, Buravesnik sistemi, Aryeshnik aynı şekilde, bunları çok fazla Batı medyasında görmüyorsunuz. Çok da söz etmek istemiyorlar ama tabii Sarmat sözünü ettiğim özellikleri nedeniyle uçuş menzili, savaş başlığı gücü nükleer savaş başlığıyla da donatılabileceğinde belirtmek gerekiyor. Bu anlamda da tabii ki önemli bir gövde gösterisi olarak anlamak gerekiyor. Aryeshnik'in de tabii nükleer savaş başlığıyla donatılabileceğini dile getirmiş Rusya devlet başkanı. Tabii Amerika füze meselesinde biraz geride kaldı. Hipersonik sistemleri var ama uzmanlar etkinliğiyle ilgili bir takım soru işaretlerini ortaya koyuyorlar. Hipersonik sistemleri yok. Yani Kinjal'ler, Poseidon'lar vesaire, bunlar tabii Amerika'da büyük bir sıkıntı. Tabii Rusya aynı zamanda bütün füze sistemlerini Batı'nın devasa yaptırımlarına rağmen geliştirdi kendi kaynaklarıyla. Dolayısıyla teknolojik bir devrim olarak anlamak da mümkün bütün bu sistemleri. Aynı zamanda da tabii ki Avrupa'nın sürekli olarak Rusya'yla bir savaş hazırlığına girişmesi, Ukrayna gibi aslında Rus dünyasının bir parçası olan bir bölgede, Sovyetler Birliği'nin önemli bir parçası olan bir ülkede siyasi meseleleri diplomasi masasında çözmek yerine Rusya'nın elinden çalmaya çalışmak ya da yayılmacılık, ne derseniz deyin, iç savaş çıkartmak. Bütün bunların sonucunda da Rusya ile doğrudan bir savaşa hazırlık, Almanya'yı Avrupa'nın en büyük ordusu haline getirmek, Amerikan nükleer sistemlerini Almanya'ya ve Polonya'ya konuşlandırmaktan bahsettikleri bir dönemde elbette Sarmat gibi sistemleri daha fazla dikkatle takip etmekte fayda olduğunu ben düşünüyorum. Evet, şimdi bunun dışında tabii New York Times gazetesinde bir yakınma haberi var. Rusya'nın bir takım Amerikan şirketlerini hedef aldığı, Trump'ın görmezden

parasıyla finanse edilen 120'den fazla biyolojik laboratuvar hakkında soruşturma başlatıyor. Bunların 120 dedim, bunların 40'ı ne hikmetse Ukrayna'da, Rusya daha önce bu biyolojik laboratuvarlarda kimyasal silahlar geliştirilmiş olduğuna dair açıklamalar yapmıştı. Şimdi tabii bu içeriklerindeki tehlikeler, patojenlerin ne olduğunu araştıracaklar. Gerçekten ne araştırması yapıldığını, neden 120 laboratuvarın 40'ı Ukrayna'da kuruluyor? Hakikaten önemli bir girişim. Umarım hepimiz aydınlanırız. Joe Biden tabii bunları savunmuştu ve doğrulamışlardı. İlk başta doğrulamadılar bile bu arada. O kadar uyanıklar ki bu laboratuvarlar yokmuş gibi davrandılar. Rusya'nın ısrarlı açıklamalarından sonra doğrulamak zorunda kaldılar Kongre'de. Evet, bugün Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, Donbas'la ilgili açıklama yaptı. Yani sürekli Amerika ile temasların devam ettiği bir şekilde, bilgi alışverişinin devam ettiği ama aynı zamanda Donbas'tan birlikleri zaten az bir bölge kaldı. Konstantinovka'da şu an devam ediyor, kontrol sağlanmaya devam ediyor. Bazıları yarısı diyor, tam oranı bilmiyorum. Ama Zelenski'nin birliklerini çekmesi gerektiği, yani bak, müzakerenin önü ancak bu şekilde açılabilir. Bugüne kadar fırsatlar tepildi tabii. Yani Minsk anlaşmalarını saymıyorum. 2022'de özel harekatın başında da Boris Johnson bozmadan önce uzlaşma imkanı vardı. Bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışındaki Ruslarla ilgili dairesinin başında Gennady Ovechko ilginç bir açıklama yapmış. Avrupa'daki binlerce Ukraynalı'nın Rusya'ya taşımak istediğini söylemiş. Hatta on binlerce kişiden bahsediyoruz demiş. Katlanarak başvurular artmış. Amerika'dan da var anladığım kadarıyla. Bunun tabii Avrupa'daki en önemli nedeni şu: Avrupalılar Zelenski ile anlaşıp aslında kendi sığınma yasalarını değiştirip Ukraynalıları savaşa top mermisi yapmak için geri göndermeye hazırlanıyorlar. Dolayısıyla da aynı dili konuştukları, neredeyse aynı akraba aldıkları insanlarla yaşamak için tabii Rusya'ya gitmeyi tercih etmeleri çok normal. Ukraynalıları zaten Donbas'ın bir kısmı Rus asıllılar yaşıyor. Zaten açıkçası bu savaştan beri yurt dışına çok çıkmak durumunda kalanlar oldu. Bunların yarısı Rusya'ya gitmişti. Kimsenin anmak istemediği şey bu. Ukrayna'da Zelenski'nin en yakını, devlet başkanlığı ofisinin eski başkanı, arkasında Batı'nın fonladığı Nabu ve Sap'ın yolsuzluk soruşturmasında mahkemeye çıkartıldı. Aktarmıştım ben bunların detaylarını sizlere. Ve duruşmayı ertelemişler ama Zelenski yönetimine yönelik Amerika'nın acaba yeni bir hamlesi mi tartışmaları var. Bir inşaat projesi üzerinden kara para aklama, başka yolsuzluk iddiaları da var tabii ki. Avrupalılar en son tabii habire paralar veriyorlar. Bu paraların nereye gittiğini kimse bilmiyor. Savunma Bakanları, AB Savunma Bakanları en son 6.6 milyar euroluk bir destek fonunu onaylamışlar. Kaya Kallas dış politika şefi açıkladı, kritik bir karar diye. Avrupa Barış Fonu'ndan bu paraları veriyorlar. Savaşı, Avrupa'nın ironisi artık bu zaten. Savaşı körüklemek için Avrupa Barış Fonu'nu kullanıyorlar efendim. Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı'na dair kaygılar var. Gücü çok elinde topladı diye Bloomberg'de bir haber görüyorum. Veto haklarını ülkelerin elinden almaya çalışıyorlar. Slovakya lideri Robert Fico biraz itiraz ediyor. Göreceğiz nereye varacak. Ve İngiltere, birazdan Sedat Aral'la konuşacağız. İngilizler Trump'ın sözünü dinleyip Hürmüz'e savaş gemileri ve İHA filosu yolluyor. Keir Starmer dikkatleri yine savaşa mı çekmeye çalışıyor bilmiyorum ama yerel seçimlerde aldığı darbeleri iki gündür aktarıyorum. Birazdan Sedat Aral'la da konuşacağız. 4 bakanı istifa etti. 63 İşçi Partisi milletvekili istifasını talep ediyor. Sorun anladığım kadarıyla lider bulamıyorlar. İşçi Partisi'nin içinden lider çıkmıyor. Keir Starmer koltuğa yapışmış durumda, gitmem diye tutturuyor. Popülaritesi çok

0: düşük efendim. Birazdan konuşacağız. Bu arada Almanya'da da sendikalar toplantısında, sendikalar birliği toplantısında Başbakan Friedrich Merz ekonominin gerilemesini anlatmış. Her yıl 100 bineden fazla sanayi işini kaybediyoruz. Durgunluk içindeyiz. Önümüzdeki yıllarda da büyüme olmayacak demiş. Neden acaba? Neden bunlar oluyor? ve tabii getirdiği yer nedir? Devlet harcamalarını kısmak, emeklilik sisteminde reform, reform dediği paraları, kaynakları kısmak, nereye aktaracak? Almanya'yı Avrupa'nın en büyük ordusu yapmaya, yani militarizme aktaracak. Tabii Ukrayna'ya neden milyarlarca euro para aktarıyorsunuz diye sorgu sual. 35 dakika boyunca Friedrich Merz'i yuhalamışlar efendim. O da kemer sıkma programını demografi ve matematik iddiasıyla savunmaya kalkışmış. Anketler, Deutschland Trend anketine göre sadece %24'ü Almanların Merz'in ekonomiyi düzeltebileceğine inanıyormuş. Aynı zamanda koalisyon hükümeti, sosyal demokratlarla büyük koalisyon, koalisyon hükümetinden duyulan memnuniyetsizlik %86'ya varmış durumda. 2029'a kadar da bu hükümet normal federal seçimlere kadar pek ayakta kalamaz görüşü hakim. Tabii bekleyip görmek gerekiyor o zamana kadar kim öle kim kala diye. Ama bu çok ilginç, yani hem çıkıp işte ekonomi çok kötü, perişan durumdayız, İşte reform yapmamız lazım. Nedir reform? İnsanların kaynaklarını kesmek. Bu arada da gençleri askere yazdırmaya çalışmak, savaş hazırlığı. Kuzey Akım 2 gibi hatları da yok artık, ucuz kaynak da akmıyor. Amerikalılara mecbur 3-4 kat fazla para ödeyip enerji, bu sanayi bu fiyatlarla nasıl işleyecek Almanya'da? Sonra da yuhalanıyor tabii doğal olarak paraları böyle militarizme saçmak yerine. Belki Kuzey Akım 2 hattını korumayı başarsalardı, orada da Sergey Lavrov'dan aktardığı üzere Amerikalılar hisselerini onda bir fiyatına kapatıyorlar. Almanlar müstemleke şeklinde kendi enerji kaynağını kendisi yönetemeyen, Amerikalılara kaptıran bir ülke ekonomiyi zaten nasıl düzeltebilir? Orasını çok kestiremiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Evet efendim, Latin Amerika'dan bir de artık vaktim doluyor. Geçen gün aktarmıştım size Venezuela'nın 13,5 kilogram uranyumunu Amerikalılar çalmış diye. Bu tabii aslında bundan biraz daha farklı bir olay. Nükleer güvenlik operasyonu yapmışlar. Eski bir reaktör. Bu reaktör artık zamanını doldurmuş ve İngiltere ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın da katıldığı, eşlik ettiği bir operasyonla bu reaktörü nihayet kapatmışlar ve 13,5 kilogram uranyumu çıkarmışlar. Tabii Amerika'ya gönderdiler. Yani 91 yılında döngüsünü tamamlamış. Tabii Trump yönetimi Maduro'yu kaçırmak için Venezuela'ya saldırdığında bu reaktöre yaklaşık 50 metre mesafede saldırı gerçekleştiği için bayağı da bir tehlike durumu ortaya çıktığı ve aciliyet ortaya çıktığı söyleniyor. Belki de Amerika'nın bu operasyonu Venezuela'nın tamamen arzusu hilafına olabilir ya da uzlaşma sağlamak zorunda kalmış olabilir. RV1 Latin Amerika'nın ilk reaktörüymüş anladığım kadarıyla, barış için atom projesi kapsamında fizik araştırmaları ve diğer şeyler için kullanılmış. Evet, böyle durum. Ama biz şimdi sevgili Sedat Aral'a bağlanacağız. İngiltere yerel seçimlerini konuşacağız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Gazeteci, belgeselci Sedat Aral Britanya'da yaşıyor. Sevgili Sedat, hoş geldin Eksen'e.
2: Hoş bulduk. Zor zamanlar yine değil mi Ceyda?
0: Evet vallahi öyle. Yani işte 75 gündür Sedat, İran savaşı, Amerika ile İsrail'in saldırısı. Hakikaten bunları aktarmaya çalışıyoruz. Bütün dünyayı da rehin aldılar tabii. Şimdilik savaş yokmuş gibi duruyor ama öyle değil tabii. Her şey etkileniyor. Bütün dünya etkileniyor. Dünyanın her tarafı yangın yeri, öyle demek lazım. Epeydir oldu. Bir ayı geçti herhalde konuşmayalı. Avrupa'daki durumlara da çok bakamadım. İşte aslında tabii bir takım gelişmeleri güncelliyorum. Almanya'da Friedrich Merz'i yuhalamışlar. İşte İngiltere'de Keir Starmer, yerel seçimler olmasa aslında kimse tartışmayacak ama durum biliniyor. Bildiğim kadarıyla ben İngilizlerden takip ediyorum aslında, yani Keir Starmer'ı istemedikleri çok açık. Fakat bir kitlenme var galiba yerel seçim sayesinde, şimdi ortalık karışmış gözüküyor.
2: Partinin içerisinde lider bulunmuyor da kedi Larry'i seçeceğiz biz. Başbakan, yani 6 tane başbakan eskitti orada. Yönetebilir yani.
0: Evet evet, kediler meşhur 10 numaranın kedisi neydi? Larry the Cat değil mi? Larry the Cat. Onunla ilgili sosyal medya videoları yapay zeka ile hazırlamışlar. Bulursanız dinleyicilerimize tavsiye edelim. Keir Starmer o kadar koltuğa yapışmış durumda ki dışarı atmaya çalışıyorlar yaka paça, ayaklarından çekiyorlar. Larry the Cat de, yani kedileri de üzerinde geziyor. Şimdi neyse, işin şakası bir tarafa, hakikaten bu arada Sedat, Donald Trump Çin'e gidiyor biliyorsun, o da bütün dünyanın başını savaşla belaya soktu. Keir Starmer'la ilgili yorum yapmış. Uçurumun eşiğinde görünüyor demiş Starmer için. Kuzey
2: biraz değilmiş yani.
0: Evet, evet, ironi yapmış biraz. Kuzey Denizi'nde petrol arasın, göç meselesinde de daha kararlı adımlar atsın diye kendi tarzında. Neyse, şimdi tabii hakikaten İşçi Partisi tabii yerel seçimlerde İskoçya ve Galler'deki durum biraz daha farklı galiba. Onlar bölge parlamentoları ama Londra dahil yerel seçimlerde çok ağır kayıplar var. Bir de İşçi Partisi zaten yeni seçildi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 2024 yazıydı herhalde değil mi?
2: Evet.
0: 2025 evet. Değildi, 2024'tü galiba. Zaman çabuk geçiyor gerçi. Şimdi bu kadar ağır kayıplar, zaten Keir Starmer'ın Peter Mandelson'la Epstein skandalı yüzünden bir başı belaya girmişti. Şimdi bu İngilizlerin böyle skandallar olunca istifa etme geleneği var. Keir Starmer galiba bu geleneğe son veriyor. Ne dersin? 83 milletvekili istifa talep ediyor. 4 bakan istifa etti. Keir Starmer ben gitmem diyor. Ne oluyor? Hakikaten gitmeme şansı var mı? Bir de biraz yerel seçimlerde niye böyle oldu? Tabii onu da dinleyicilerimize biraz anlatırsan sevinirim.
2: Şöyle bir şey var Ceyda. Dünyada demokrasi çalışmamaya başlanınca politik terbiyesizlik başladı. Yani ağır bir politik terbiyesizlik var. Yani seçimleri kaybetmemek üzerine. Hı hı. Çünkü artık insanların yönetmediği bir demokrasi var. Yani aslında bunun denemesiyle İngiltere'deki yerel seçimlerde, ki Andy Burnham birkaç ay önce biliyorsun Manchester'ı kaybetti aynı şekilde. Manchester yeşillere geçti.
0: Evet.
2: Andy Burnham güçlü bir adaydı. Yani çok sevilen bir aday olmasına rağmen Labour'dan olduğu için seçilmedi Manchester'da. Çünkü sisteme güveni kalmadı insanların ve uçlara doğru sürüklenmeye başladılar. Yani yeşiller çok büyük çıkış yaptı. Respect biliyorsunuz çok büyük bir çıkış yaptı. Bu aşırı milliyetçiler bunlar. Daha doğrusu eski British Nationalist Party'nin artıkları aslında. YNP'nin artıkları. Ve bunlar çok yüksek oy alanları buldular. Bu oy alanlarının hepsi aslında muhafazakarlar. İyicene sağa kaydılar. İşçi Partisi de liberalizmden daha sert bir sol tercih eden yeşillere kaydılar. Buradaki yeşiller daha sol. Avrupa'daki yeşillerden. Liberal değiller yani belli anlamlarda. Özellikle de, ekonomik anlamda liberal değiller. Yani Almanya'da ve Avusturya'daki gibi değiller.
0: Evet.
2: Şimdi bütün aslında akım İngiltere'de, düğüm İngiltere'de çözülüyor. Yani biz yeni bir nasyonel sosyalizm akımı bekliyorum ben. Hı-hı. Avrupa'da.
0: Hı-hı.
2: Çünkü uçtaki alanlar birleşiyor. Bu iki görüşüm de, yani yeşillerin de, milliyetçilerin de ana üretken kesim olan, yani orta sınıfı tutuyorlar bu iki parti. Orta sınıfı tutmaya başladılar. Orta sınıfın isteği, birincisi kendi dışındaki, yani çıkarı dışındaki savaşlara girmemek. Orta sınıfın arzusu bu. Yani İngiltere'nin bir çıkarı yoksa niye Körfez'deki savaşa girecek? Niye İran'da bozulacak? Bir çıkarı vardı. Rusya'dan ucuza bir takım, yani re-export yapıyordu sonuçta İngiltere, yani onunla yaşıyordu. Petrol ürünlerini kaybetti Rusya'yla, Ukrayna yüzünden.
0: Hı hı.
2: Bakarsan 4000 kilometrelik mesafe var arada. Yani İngiliz insanını ilgilendirmiyor aslında Ukrayna'daki olay. Ve kendini ilgilendirmeyen savaşlara yatırım yapmaktan bu halklar bıktı.
0: Hı hı.
2: Bakın, ben şeyi söylemiyorum. Yani halk savaşı ister istemez de o yorumu yapmıyorum. Çünkü maalesef emperyalist bir toplum Avrupa. Yani evet, toplum da bunun payını alıyor. Yani bu talanın bir parçası da topluma düşüyor tabii. Yani onu yatsımıyorum. Ama çıkarı olmayan savaşlar halkı fakirleştirmeye başladı. Ve gitgide sosyal medya aracılığıyla çok ciddi bir bilgi var insanlarda. Herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyi görüyor. Ve bu mesela politik terbiyesizliğin başladığı yerde orada zaten. Yani kaybeden bir daha seçilmeyeceğini biliyor. Giden gun for good dedikleri hikaye, yani bitmek üzere gidiyor. Yani Keir Starmer gittikten sonra bir daha tekrardan belki partide bile yeri olmuyor. Çünkü evet, halk artık çıkarına bakıyor. Yani burada öyle bir takım şeyler oldu ki ben bir süre böyle bir rahatsızlık geçirdim. Türkiye'ye geldim.
0: Geçmiş olsun. Evet.
2: Şimdi yola çıktığımda, Almanya'ya girdiğimde aldığım mazot 1.70 euroydu. 1.76 euroydu. Çıktığımda Münih'ten aldığımda 3 euroydu.
0: Oo. Evet.
2: Şimdi Avrupa halkını kimse buna ikna edemez.
0: İnşallah.
2: Yani hiçbir zaman ikna edemezler. İngiltere'de keza öyle. Yani İngiltere'de bundan savaşın başında 1.39 olan, 1.26 olan benzin 1.86'lara, 1.90'lara yükseldi. İngiliz halkını buna ikna edemezsiniz. Politik bir çıkarımla bunu ikna edemezsiniz. İnsan hakları, bilmem ne, işte demokrasi falan, umurunda bile değil insanların. Çünkü yoğun bir baskı altında. Kârları açıklandı petrol şirketlerinin. Anormal kârları var petrol şirketlerinin.
0: Evet. Evet.
2: Absürt kârlar var. Yani BP'nin kârı açıklandı galiba. 3 milyar sterlin böyle garip bir pozisyon yaratmış adamlar kendilerine. Bankalar keza öyle. Çünkü ekonomi, yani halkı ilgilendiren kısmı tıkandı ekonominin. Yani hı-hı, buradaki insanları az çok tanıyorsun. Yani eksi bakiyeyle yaşayan bir toplumdan bahsediyoruz Avrupa insanı dediğimiz zaman. Bu eksi bakiyeye bir yerine 4 faiz vermeye başladığında Avrupa insanı karşısına gelen ilk, ben ülkeyi düzelteceğim, bu yabancılarla olan ilişkiler var ya, işte bu yardımlar, bunları da keseceğim. Hı-hı. Çünkü artık halka işler çok zorlaşacak diye Ukrayna'ya 90 milyar dolar para veremiyor. Kabul etmiyor halk. Kaldırmıyor. Ve bu nitekim aslında şöyle, Avrupa kendi yıkımını hazırladı. Gitgide ben size söylediğim gibi, yani gelecek herhalde 5-10 yılda biz nasyonel sosyalizmin yükseldiğini görmeye başlayacağız. Üretim kapasitesini, çünkü üretimi arttırmak için gelecek gelen bir daha yönetime. Yani üretim sözüyle gelmek zorunda. İşçi veyahut da iş yaratmak sözüyle gelmek zorunda. Ve fiyatları en azından ekonomiyi düzeltmek zorunda kalacaklar. Artık hizmet sektörüne dönmüyor Avrupa. Ya da bilgi üreterek bunu tepesine çıkacak. Şimdi evet, Rusya'ya çok ihtiyaçları var. Aslında Rusya'yı yağmalamak istiyorlar. Almak istemiyorlar artık. Yani Avrupa kendi özüne döndü aslında. Yani çünkü know-how'u vardı ve onu da kaybetmeye başladı. Bugün buradaki bütün bildiğimiz o ağır invention yapan kurumların hepsi Çin'e taşınmaya başladı. Yok mu? Evet. Bir şey yapılmıyor. Burada tavuk bile yetiştirilmiyor artık. Yani koyun yetiştiriyor adam. Onu besleyecek gıdayı yetiştirmek için Çin'den gelen azota ihtiyaç var. Yani globalizmle beraber yere çarpıldı adamlar. Ve şimdi de toparlayamıyorlar. O yüzden gelecek herhangi bir yönetim yeniden produktif ekonomiye geçmek sözüyle gelmek zorunda. Bu da aslında, bugün hatta bir komşumla konuşuyordum, İki Dünya Savaşı öncesi nasyonel sosyalizmin yükselmesine benzeyen bir dönem açacak. Çünkü dikkat edersen iki uçta gidiyor. Yani aşırı sol yükseliyor ve aşırı sağ yükseliyor. Ve kaygıların birleştiği yer aynı. Yani eğer adamların yüzlerini çıkar televizyon ekranından, konuşmalarını koy, konuşmaları birebir eşleşiyor.
0: Yani şunu soracağım. Yani burada seçim sonuçlarına bakınca İşçi Partisi, zaten sen de ifade ettin, sol değil. Muhafazakarlar da sağ değil. Ama tabii İngiltere'de çok acayip bir küçük partileri sınırlandıran ve tuhaf bir seçim, yani çok adaletsiz geliyor bana doğrusu seçim yöntemi. Yani son seçimde, şimdi tam oranları unuttum ama hani kabaca söyleyeceğim, hani desteklemekten de bağımsız olarak, yani durumu anlatmak bakımından seçim sistemini, mesela Reform United Kingdom aslında çok sayıda oy almış ama iki milletvekili çıkartıyor. Liberaller çok daha az ondan oy almış ama 20 milletvekili çıkartıyor. Çok absürt bir şey. Yani bizim,
2: ama bu ayarlandı hani, zaten. Yani
0: dolayısıyla bu işçi, şunu soracağım. İşçi Partisi ve muhafazakarlar hep bir şekilde, yani liberalleri de arada koalisyona katıp ya da katmayıp işi götürüyorlardı. Yani aslında Amerika'daki gibi bir ikili bir sistem vardı. Şimdi sanıyorum o bitti artık. Öyle anlaşılıyor. Ya da bitti mi? Bilmiyorum. Nasıl yapacaklar yani?
2: Şöyle bitti. Halk çok net bir tepki koymaya başladı. Yani bu ayarlanmıştı. Bütün ülkelerde, Avrupa'daki ülkelerde iki buçuk partili bir sistem ayarlanmıştı. Denge partili. Ortada bir yerlerde. Türkiye'de de böyle. Yani her yerde bu ayarlandı. Çünkü aslında demokrasiyi ortadan kaldırmak için 40 yıldır uğraşıyorlardı. Bu demokrasi falan değil. Bu bir seçim sistemi falan da değil. Bakıyorsun mesela, evet, Reform geliyor, işte 100 tane oy alıyor. 2 tane milletvekili çıkarıyor. Liberaller 20 tane oy alıyor. 5 tane milletvekili çıkarıyor. Bu ayarlandı. Bu seçim sistemi ayarlandı. Ama halk bunun farkına vardı. Ne yaptı şimdi? Bölge bölge blok olarak oy vermeye başladı. Yani Manchester'da mesela yeşillerin önünü kesmek istiyordu daha öncekiler. Yani hem muhafazakarlar hem de İşçi Partisi. Sonucunda ne oldu? Yoğun bir oy patlaması yaşadı ve yeşiller yine kazandı. Bloklaşmaya başlıyor. Halk bloklaşmaya başlıyor. Yani halk bunun farkına vardı. Kendisine oylanandığını biliyor artık. O yüzden de ne yapıyor? Çok ciddi bir blok oy vermeye başlıyor. Toplumsal anlamda.
0: Evet. Yani peki bu Starmer gidecek mi? Yani anladım. Starmer koltuğa yapışabilir mi? Yani nasıl başbakan kalacak? Artık hakikaten itibarı da yerlerde yani. Hani görebildiğim kadarıyla durum vahim. Yani bütün bunlara rağmen ben başbakanım diye nasıl, yani İngiliz siyasetinin kendi geleneği bakımından da, hani muhafazakarlarda bile kenara çekildiler. Alay konusu oldu bu arada. Başbakan da tutmadı da bir türlü. Hani adam gitmiyorum diyor. Gitmiyorum diyebilir mi yani? İşçi Partisi çökmez mi? Ya da nasıl sorayım bilemedim.
2: Ya anladım şöyle, yani Boris Johnson da gitmek istemiyordu. O da bırakmak istemiyordu.
0: Evet, ama
2: 1924'te de benzer bir vaka olmuştu. Sonucunda bizim bir tane şey var, bir vakıf dükkanı var yan tarafta. Adama dedim ki aynı şeyi sordum senin gibi. Eğer Starmer gitmezse ne olur diye. They don't want to see 50 million pissed off people dedi. Yani 50 milyon çıldırmış insanı görmek istemezler dedi. Çünkü bu halkların birçoğu hala bir yerlerde kendi haklarını savunabilecek kadar biliyorlar haklarını. Yani çok yerleşik bir devlet sistemi var, bir gelenek var. Bu gelenek kolay bozulan bir gelenek değil. Keir Starmer bence çok büyük ihtimalle partide başkasına bırakacak bir aracıyla Andy Berman'ın gelme ihtimali var. Partinin başına, fakat o milletvekili değil.
0: Evet.
2: İlk seçimlerden sonra yani, ama Starmer'ın şöyle bir çıkış yapacağını zannediyorum. Çok yakın zamanda, bir hafta içerisinde gitme tarihi vereceğini zannediyorum.
0: Ha, bir takvim açıklayabilir. Yani çünkü evet, aylar alabilir. Yani ya da bir emanetçi falan bulması lazım. Evet, yani çünkü, nasıl bu kadar bakan?
2: Çünkü evet. Sendika temsilcilerinden birkaçının radyo konuşmaları vardı. Sendikalarla biliyorsun bunların çok özgün bağları vardır. O da şöyle diyordu. Yani bu işin bir prosedürü vardır. İşçi Partisi'nin prosedürü yerine getirmemiz gerekiyor. Bunu kırmamamız gerekiyor. Keir Starmer direnecektir. Zaten şimdi artık 60'larda falan değil, 90 milletvekili istifasını istiyor şu anda.
0: Evet, evet. 90 mı oldu? Ben 83'te evet. Bırakmıştım.
2: Ve kalanlar da takvim vermesini istiyor. Birkaç kişi var arkasında. O kadar fazla insan yok. Şimdi büyük ihtimalle hükümetin gitmemesi burada devletin yıkımına neden oluyor. Yani bütün o devlet sisteminin basamakları kırılmaya başlıyor. Onu kırmak isteyeceklerini zannetmiyorum.
0: Evet. Yani
2: ufukta çok büyük bir dünya savaşı görünmüyorsa onu kırmayacaklardır.
0: Evet.
2: Ama öyle bir savaş da görünüyorsa zaten o Starmer'ın işi değil. Başka birisinin gelmesi gerekiyor.
0: Evet. Peki Nigel Farage'da Rus merkeze kaydıkça, ya da merkez diyelim, Reform United Kingdom'ı kapsadıkça giderek o da Rus düşmanı olmaya başladı. Daha çok İngiltere'nin iç meselelerinden bahsediyordu. Yeni faşizmi merkezin Reform United Kingdom üzerinden sahiplenmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi sence?
2: Yani şöyle, İngiltere'de biliyorsundur yani bir tür hobi Rus düşmanlığı.
0: Evet, evet. Doğru. Evet.
2: Siyasi bir hobi olarak görülüyor.
0: Evet.
2: Savaşmadığı sürece bir sorun yok. Yani istediği kadar Rus düşmanı olabilir ama şu anda İngiltere ekonomisini ayağa kaldırmak zorunda. Ve İngiltere ekonomisini ayağa kaldırdığında, devlet ve sistem tekrardan yerine oturmaya başladığında artılarını ve eksilerini gözetir savaşa gitmeden önce. Şu anda Avrupa'daki hiçbir lider savaşa giderken kayıp veyahut da kazançların ne olacağını bilerek gitmiyorlar. Bir takım lobilerin baskısıyla o savaşa giriyorlar. Çıkıyorlar. Eksi bakiye çıktıklarında, yani devlet acayip tutuşmuş bir hale geldiğinde, halka diyorlar ki işler çok kötü gidiyor, vergileri artıracağız diyorlar. Halka parası kalmıyor. Bu da çalışmıyor artık. Çünkü halkta da para kaldı.
0: Evet.
2: Yani ne para ödemek istiyor halk, ne de para kaldı. Bir takım kesintiye gideceğiz diyor. Nereden kesintiye gideceğiz? İşte bir takım şeyler var. Halka verdiği destekler var. İşsizlik maaşları bilmem ne falan. Toplasan 20 milyar sterlin ediyor. Yani İran'da savaşın 3 haftasında gider bu kadar para. Yani bir şey ifade etmiyor kesintileri para. Savaşlara girmemeleri gerekiyor. Savaşlara girmedikleri takdirde, ve herkes şunu anlamış durumda. Enteresan bir şekilde şunu anlamış durumda. Çin savaşa girmediği için bu şekilde yükseldi diyor herkes. Herkesin gözü orada. Yani savaşsızlık ekonomisinin üzerinden bakıyorlar aslında dünyaya. Ha yani ben reformun veyahut da yeşiller de geldiğinde Rus düşmanı olacaklar. Merak etme, o bir hobi.
0: Yani niye illa birilerine düşman olmak gerekiyor, onu çözemediğim için. Avrupa Avrupalıları anlayamıyorum.
2: Yani bir aile geleneği
0: olurdu. Evet, bir de eskiden bir barış hareketi falan olurdu. Ne bileyim, bir ya ne yapıyorsunuz siz kardeşim? Oturun takkeyi önünüze koyun. Bakın yani işte Hürmüz'de de kriz çıktı üstüne. Bir de Avrupa'da hani kendinizi ucuz enerjiden ediyorsunuz, ayağınıza sıktınız. Bir de üstelik bu Trump bütün dünyayı rehin almış durumda. Hani bir oturun, diplomasi, müzakere falan, yani hani böyle aklı başında bir cümle kuran kimse de görmüyorum onun için. Anlamakta zorlanıyorum.
2: Ama zaten şöyle Ceyda, yani aklı başında kimsenin olduğunu zannetmiyorum.
0: Evet, öyle bir soru var.
2: Çerçeve içerisinde. Yani, evet. Yani bugün İşçi Partisi'nde lider bulamamak gibi bir şeyden bahsediyoruz.
0: Değil mi?
2: Öyle evet. Bir şey var mı? Yani politika evet. Okuldur İşçi Partisi.
0: Evet.
2: Yani dünyanın politika okuldur İşçi Partisi. Siyaset okuldur. Ve evet. İşçi Partisi'nde lider yok. Çünkü genç kesim artık girmiyor. Ya kıyamet çıkmış İskoçya'da, biliyorsun, bir tane Hintli öğrenci üyesiyle kalan birisi milletvekili seçilmiş. Nasıl seçildiğini kimse bilmiyor.
0: Öyle mi olduğunu görmedim onu. Evet, görmedim onu.
2: Yani saçma sapan şeyler oluyor. Yani durumun aslında mizahı yapıldıkça, hı hı, daha ne kadar karanlığın içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Dünya olarak görüyoruz.
0: Evet, doğru.
2: Ve uzun zamandır bunun köklenmiş olduğunu yeni inanmıyoruz. Yani politik, şimdi şey diyorsun, barış inisiyatifi. Barış inisiyatiflerinin hepsi neydi, Cem Özdemir miydi? Askeri kıyafetle çıkan Yeşillerden bir liderdi galiba, değil mi adam?
0: Evet.
2: Almanya.
0: Evet, Almanya.
2: Askeri kamuflaj giysisiyle çıktı adam. Ya o da yeşil, bu da yeşil. Görse bir şey diyemem ama yani bu adam yeşil. Şimdi
0: tabii canım, Amerikan liberal müdahaleciliği bütün Avrupa'da solu öldürdü zaten. Aslında bugün hani sol, sosyal demokrat dediklerimizin hiçbiri ne sol ne sosyal demokrat, hepsini yok ettiler. Peki başka ekleyeceğim bir şey var mı? Benim aklıma gelmiyor. Yani aklımdakileri sordum
2: daha doğrusu. Benim gördüğüm kadarıyla bizim şimdi aslında ipleri kimin kontrol ettiği üzerine yakın bir zamanda biz bir takım politik çıkışlar görmeye başlayacağız. Bunu biz Reform'dan da görebiliriz, Yeşiller'den de görebiliriz. Çünkü dediğim gibi, yani uçlardaki siyasi hareketler dünyanın gidişatını daha iyi analiz ediyorlar ve ikisinin birleştiği noktalar aynı. Yani şuna geliyor. Yeşiller diyor ki ben göç karşıtı değilim diyor. Ama artık diyor bu savaşlar kesilsin de insanlar evlerinde kalabilsinler. Farajın adamları da diyorlar ki işte göçmenler gelmesin, ama alt taraftaki kitle diyor ki savaşları çıkarmanın da gelmesinler diyor. Uçlar birleşmeye başladı. Ben aslında birazcık umut görüyorum. Bir de umutsuzluk görüyorum. İki tarafında görüyorum işte.
0: Evet.
2: Birincisi umut görüyorum çünkü savaşlar artık hükümetleri al aşağı edebilir. Yani savaşa girecek liderlerin pozisyonlarını kaybetme riski çoğaldı. Eskiden öyle değildi. Savaş ekonomilerinin yürümediği artık belli oluyor. Yani yeni bir barış ekonomisi sürecine girmek zorunda. Bunu da Avrupa'daki halk benimsemeye başladı. Amerika için durum son derece dengeli. Çünkü Amerika'daki sorunların hikaye şu. Yardım ettiğimiz bütün ülkelerde sağlık sistemi var, bizde yok. Niye yok diye sormaya başladı. İlk defa soruyorlar bu soruları.
0: Evet. Amerika'da.
2: Bu sorular yeni bir politik kast bildiriyor aslında. Tabii ki bu o kasta deforme olacaktır. Dediğim gibi, yani büyük ihtimalle Avrupa'daki efekti bunun nasyonel sosyalizme doğru evrilecektir. Ama bu süre içerisinde düzeltme durumu olur mu bunu? Onu da göreceğiz. Çünkü dünya artık hep beraber, sen de ben de sokaktaki adam da bizim buradaki kedi de, hepimiz barış ekonomisine ihtiyaç duyuyoruz. Yani artık kavga etmeden bir şeyleri alıp kavga etmeden bir şeyleri satmak üzerine gidiyoruz. Yani ben şeyi çok merak ediyorum, ama bu İran savaşı ile beraber dünyada bir sürü şey çok hızlı bir şekilde değişti. Bunu siyasi yapılar kaldıramıyorlar şu anda. O yüzden senin söylediğin gibi, yani Avrupa'da işte veto hakkını almak istiyor, konuşturmamak istiyor, bir sürü şey yapmak istiyor. Yani şu anda eğer ordusu olmuş olsa sıkı yönetim inan edebilirler. Avrupa Birliği olarak.
0: Olabilir. Yapamıyor. Allah'tan. Evet. Peki Sedat, çok çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür
0: ederim. Süremizi doldurdum. Çok sağ ol. Değerlendirme için, yorumlar için.
2: Görüşmek
0: evet. Için. Sağ ol. Evet. Sevgili Sedat Aral'la konuştuk. Hakikaten tabii bu yerel seçimler çok ağır bir darbe oldu ama Bakalım bakanların, milletvekillerinin isyanı bir sonuç verecek mi? Hiç öyle hani bize sürekli filmlerde, dizilerde anlattıkları İngiliz gelenekleri falan olsa hiç böyle bir resim görmezdik, ama artık tabii dünya değişiyor. Sedat'ın da çok doğru isabetle söylediği hususlar, öyle İngiltere'de de hani aman demokrasi var ben kenara çekiliyorum falan demiyor yani. Bir de lider çıkmıyor, hakikaten o da çok önemli bir mesele. Yarın tabii Trump'ın Çin maceralarına inşallah bakacağız. Efendim yarın dünyadan gelişmeler, görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Günlük hayatta sıkça duyduğumuz ama nereden geldiğini çoğu zaman bilmediğimiz deyimlerin izini sürmeye devam ediyoruz. Bugün turnayı gözünden vurmak deyiminin peşindeyiz. Öyle sıradan bir başarıdan değil, hem bolca susup bekleyenin hem de sonunda lafın tam göbeğine oturanın hikayesinden söz ediyoruz. Hazırsanız sizi avcıların meclisine götürüyoruz. Vaktiyle avcılığın sadece geçim değil, bir meziyet hatta sanat sayıldığı dönemlerde kimi vurduğu kekliği, kimi kaçırdığı domuzu anlatır. Ama hepsinin toplaştığı bir yer vardır, Avcılar Kahvesi. Bu kahvede herkes konuşur, abartır, ballandıra ballandıra anlatır da anlatır. İçlerinden biri var ki sadece dinler. Ne bir övünme, ne bir ben de bilirim. İşte o kişi Şikerizade Sayyat Ağa'dır. Sayyat Ağa ne kadar ısrar edilse de bir türlü av anılarını anlatmaz. Diğer avcılar gün gelir artık dayanamaz. Ey büyük usta, yılların avcısısın. Hiç mi anlatacak hatıran yok? Hep dinliyorsun. Azıcık da biz seni dinleyelim. Önce naz eder, gönül koyar. Ah dostlar, ben anlatırsam bu meclis yas tutar. Gençliğimin en ağır yüküdür. Israr üzerine nihayet başlar anlatmaya. Sesi ağır, bakışı uzaklara dağılmış. Gençtim, toydum. Bir gün tüfeğimi omzuma, tazımı gölgeme alıp şöyle tek başıma bir Saytu şikar edeyim dedim. Baktım gökte bir turna süzülüyor. Şunu zararsız bir yerinden ayağından vurayım dedim. Tüfeği doğrulttum. Tam o anda turna gagasıyla ayağını kaşımaya yeltenmesin mi? Kıyamet o anda kopar. Tetiğe bastım. Kurşun ayağına gideceğine bir gözünden girip öbür gözünden çıktı. Zavallı turna düştü. Tazım getirdi. Baktım sadece gözü gitmiş. Ne yapacağımı bilemedim. Olduğum yerde kaldım. Derken gökyüzünde bir bölük turna belirdi. Çırpınan kör turnanın başında dönmeye başladılar. Bana doğru öyle ötüyor, öyle kanat çırpıyorlardı ki ne diyeyim, dilim tutuldu. Sayyat Ağa sözünün burasında bir ara verip önce iki kez bağrını yumruklar ve ağlamaklı bir edayla iç içe geçirerek bir bardak su içer, sonra da acıyla yutkunup anlatmaya devam eder. Nasıl geldiler, nereden geldiler, ne kadar zamanda geldiler bilemiyorum. Baktım çırpınan kör turnanın üstünde bir bölük turna toplanmış, dönüp durmakta. bana doğru öyle bir ötüyor ve öyle kanat çırpıyorlar ki hayatımda öyle bir dehşeti başka bir gün yaşamadım. Af dilesem hangisinden dileyeceğim? Konuşsam ne diyeceğim? Kör turnayı aralarına aldılar, seslenerek ona yön verdiler ve hep birlikte uzaklaştılar. O gün bugündür turnalar katar halinde uçar, kör olanı kaybolmasın diye. Ben o gün istemeden turnaların uçuş düzenini değiştirdim. Aralarına aldıkları kör turnaya ses vererek uçuk istikametine yöneltmeyi o gün keşfettiler. Şimdi turnalar sırf o uğursuz günü bana hatırlatmak ve benden intikam almak için katar halinde uçmayı huy edindiler. Tüm kahre susmuş, nefesler tutulmuştu. Sayyatağa derin bir yudum su içip gözleri dolarak noktayı koydu. Hatta geçenlerde o kör turna rüyama geldi. Dedi ki, üstad senden sonra senin gibi zarif bir avcı gelmedi. İki gözüm senin sanatına feda olsun. Tam bu sırada kahvede biri dayanamayıp ayağa fırladı. Ey usta, durdun durdun da turnayı gözünden vurdun vallahi. Deyim deyip geçmemeli. Kimi zaman bir kurşun, kimi zaman bir kurşun, kimi zaman bir kelam yıllar boyu süren anlamlara dönüşüyor. Durdu durdu da turnayı gözünden vurdu demek işte böyle beklenmedik bir hikayeyi anlatıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Belaltı siyaseti, siyasetin en alçak ve en namussuz halidir. Bir kez daha altını çizeyim, nerede ne zaman geri vuracağı belli olmayan korkunç bir silahtır. Tam bir bumeranktır, ucundan kenarından kim bulaşırsa da suç ortağıdır. Bugün de duyurularımızı yapalım.
3: Ah yavrum benim!
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz. Ve diğer duyurumuz.
4: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onun parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
4: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin her gün diyoruz. Ama şimdi duyması gerekenler bunun büyük bir sorun olduğunun farkına varmaya başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çakarlı araçların daha sıkı takip edileceğini ve aslında trafikte yer alan birçok çakarlı aracın yasa dışı bir şekilde trafikte yer aldığını söyledi. Bundan sonra çakarlı araçlara ilişkin daha sıkı denetimlerde bulunacaklarını açıkladı. Benim de bir önerim var. Çakarlı araç plakalarını bildirecek bir birim oluşturulsun. Oraya trafikte gören eden bütün çakarlı araçları bildirsin. Orada araştırma yapılsın ki kimler nasıl kullanıyor, ne ediyor ortaya çıksın. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından otobüs firmaları harekete geçti. Vatandaş memleketine gitme hayali kurarken otobüs biletlerine %20 zam bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken bilet fiyatları uçuşa geçti. AK Parti tarafından hazırlanan tütün yasağı taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmaya hazırlanıyor. Taslağa göre para cezaları 100 katı artacak. Düzenlemeler sigara satışına nakit ödemenin yasaklanması, reklamı önlemek için sigaraların tek tipte olma zorunluluğu, çocukların giremeyeceği özel tüketim alanlarının oluşturulması olarak sıralandı. Yasakların 2028'e kadar hayata geçmesi planlanıyor. Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde gece saatlerinde esnaflar arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya müdahale etmek isteyen 13 polis yaralandı. Savaş sahnelerini aratmayan kavganın ardından olaya karışan 6 şüpheli yakalanırken bir şüpheli arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan alışveriş merkezinde bir kişi Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya saldırdı. Olay yerine giden ekipler Torreira'ya yumruk atan 32 yaşındaki saldırganı kaçmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. 30 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun yapılan kontrollerinde sol kaşıyla gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada şüphelinin kasten yaralama suçundan gayri bulunduğu anlaşıldı. Gazeteci Emin Pazarcı, avukat kızının çakarlı bir lüks araçtaki görüntüleri sonrası yaptığı açıklama üzerine büyük tepki çekmişti. Pazarcı'nın Ankara temsilcisi olarak görev yaptığı Akşam gazetesine zorunlu izne çıkarıldı.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Mart ayı itibariyle son bir yılda ülkeden 33,3 milyar dolar kaynağı bilinmeyen para çıkışı var diyor İnan Mutlu ekonomist. Kayıtlara girmiş en yüksek yıllık nedeni bilinmeyen para çıkışı. Mecliste boşuna varlık barışı görüşülmüyor. Bu paraların bir kısmı dönecek diyor İnan Mutlu. Çok önemli bir ayrıntı bu. Bu acayip gündemlerinin içerisinde Merkez Bankası'nın net hata noksan kaleminden çıkarılmış bir rakam. Bir yılda 33,3 milyar dolar kaynağı bilinmeyen bir para çıkışı var. Geçen yılın tamamında 111 milyar lira ödeme yapılan şehir hastanelerine sadece bu yılın ilk 4 ayında 57,5 milyar lira ödeme yapıldı. Ne deniyordu? Bir kuruş para cebimizden çıkmayacak denen şehir hastanelerine ilk 4 ayda 57,5 milyar para ödendi. Geçen yılın tamamında 111 milyar lira idi. Tarım ve Orman Bakanlığı yaşçay fiyatlarını açıkladı. Çaykur 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay almış olup bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemiştir diyor Tarım Bakanlığı. 2025 yılında 25,44 lira olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlendi. Yani bu sene yaş çay bedeli 35 lira olarak açıklandı. Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal diyor ki 1 milyondan fazla insanın geçimini sağladığı yaş çayda bir dekar üretimin toplam maliyetinin 75 bin liraya, bir kilogram yaş çayın maliyetinin ise 41,66 TL'ye ulaştığı hesaplamalara göre taban fiyatın en az 46 lira olması beklenirken iktidar 2026 yılı yaş çay alım bedelini kilogram başına yalnızca 35 lira olarak belirledi. Ne üreticinin feryadı duyuldu, ne ziraat odalarının uyarıları dikkate alındı. Tarlada sabahın köründe, yağmurda, çamurda çalışanın emeği yine özel şirketler daha çok kazasın diye yok sayıldı. Maliyetinin altında fiyat verip üreticiyi borca, yoksulluğa mahkum etmek üreticiye ihanet değil de nedir diyor Orhan Sarıbal. Kemal, sen ne diyorsun?

0: Bugünlerde adı en sık konuşulan isimlerden birisi oldu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal dün yapılan bir törenle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişti. Şimdi Burcu Köksal'ın daha önce yaptığı konuşmalar yayınlanıyor ve tepki gösteriliyor. Afyonkarahisar İl Başkanlığı da daha önce yaptığı bir konuşmayı yayınladı. Önce bir dinleyelim.
1: Kendini millete anlatamamış biri ancak ve ancak kendisini iktidar partisine transfer eden eski Milli Savunma Bakanı'na yağ çekebilir. Şu kürsüye bakınca bugün aklıma ne geldi biliyor musunuz? Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönerler fırıldak olurlar.
0: Hayat ne acayip. Bunları şey için söylüyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen Mehmet Akif Çelebi için söylüyordu. Şimdi CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı da onun için diyor ki haklıdan yana değil güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönenler fırıldak olurlar. Burası Türkiye. Devam edelim.

önümde bir fotoğraf var. İki fotoğraf var. O fotoğraflarda Özkan Yalım'ın havlulu otel fotoğrafları. Bu fotoğraflar ilk çekildiği zaman sadece tek bir tarafta, iktidara yakın medyada havlulu fotoğraflar vardı. Her yerde bu kullanılıyordu. Özkan Yalım ne zaman ki itirafçı oldu ve açıklamalar yapmaya başladı, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medyada da o malum fotoğraf kullanılmaya başladı. Havlulu fotoğraf. Aslında bir medyanın kısa süredeki hazin halinin fotoğrafı o havlu. Bir havluya havluya sıkışmış medya portresi gibi. Havuz medyası denirdi eskiden. Şimdi havlu medyası gibi o fotoğrafı herkes kullanmaya başladı. Şimdi buradaki bütün mesele gazeteciliğin geldiği nokta açısından bu havlu önemli. Tartışılması da gerekiyor. Hani dün birkaç tane örnek verdim. Mesela Burcu Köksal'la ilgili daha önce iktidar medyasında yer alan 700 milyonluk yolsuzluk haberleri birden buharlaştı, görünmez oldu. Tam tersi Burcu Köksal'la ilgili o haberler CHP'ye yakın medya organlarında yer buluyor şimdi. Bir başkası yine Burcu Köksal'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne giden bir belediye başkanı vardı. Yine Afyon Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Dün o da vardı törende, rozetini taktı ama haberlerin seyri değişti. Meğerse Veysel Topçu'nun oğluyla ilgili bir sürü suçlamalar varmış, iddialar varmış. Bugüne kadar hiç duymadık, görmedik. Cinsel istismar ve ölümlü kaza iddiaları da şimdi kendine CHP'ye yakın medya tarafından bu haberler dolaşımda ve Veysel Topçu'nun AKP'ye transferinden sonra en çok kullanılan haberlerden, iddialardan bir tanesi haline geldi. Türkiye'nin temel sorunu bu kutuplaşma denilen şey, bilinçli olarak deşilen, bilinçli olarak harareti yükseltilen, Türkiye'yi gerçeklerden uzaklaştırma için uyuşturucu olarak kullanılan bir kavram. Ama bir taraftan da öyle bir şey karşılıklı olarak seyirledi ki birbirini, hakikatin yerini kimin işine yararsa o aldı. Hep birlikte havlu medyası hakikati öldürmeye devam ediyor. Biz de devam edelim Kemal.

0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Anadolu Ajansı'nın spor masası programında konuşuyor. Çok ilginç bir konuşma bu. Önce bir konuşmayı dinleyelim, sonra üzerine epeyce konuşmamız lazım.
1: Şöyle bir şey var, Anayasa Mahkemesi Devlet Başkanı'yla ben de görüştüm. Raporda çok atıflar var. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na da söyledim. Onlardan UEFA'nın FIFA'nın haberi olursa biz ülke olarak da uzun bir süre askıya alırlar. Yani. Spor olarak sen UEFA'ya bağlısın, FIFA'ya bağlısın. O kadar fazla içine girmeyeceksin. Raporu iyi okuduysanız orada kamu kuruluşu gibi de göstermeye çalıştıran ibareler var. Tamamını okudunuz mu raporu? Yani
2: bir kamu kurulu hüviyeti,
1: hüviyeti biçmeye çalışıyorlar kelimelerle. O kelimeler çok, çok tehlikeli kelimeler. Federasyon özel federasyon.
2: Kesinlikle.
1: UEFA'ya FIFA'ya bağlı. Yani. Bağlısınız. Eğer orada kamu tüzel kişiliği gibi göstermeye çalışırsan onu diğer federasyonlar gibi.
2: O zaman fazla seslendirmeyelim. Evet. CFL'in bizi duymasın.

0: Abi çok acayip bir ruh hali değil mi bu ya? Ben anlamakta zorlanıyorum ya. Cidden bazen gerçekten böyle duruyorum. Yani neden diye. Hani ne oldu bu ülkeye? Bir anda Trump bombası düştü herhalde. Bütün dünyaya. Bütün IQ'lar yerle bir. Ha, sanki öyle bir şey yani. Bir gece böyle bir... Ha, sanki öyle bir şey yani. Bir gece böyle bir şey oldu. Herkes uyurken bütün IQ'lar yerle bir oldu ülkede. Bak bunun peşine bir konuşma daha vardı yakın tarihte, onu hatırladım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam konuşmuştu. Bir de onu dinleyelim.
1: Bahis ve şike anlamında operasyonlar yapmaya çalıştık. Malum uluslararası bir turnuva var, Dünya Kupası. Ligler de bitmek üzere. Bunlardan kaynaklı bu operasyonlara bir süre ara verdik. Ama liglerin bitimiyle beraber bu operasyonlar gene hızlı bir şekilde devam edecek, başlayacak. Bu operasyonlar ilk defa bu kadar iradeli ve kapsamlı bir şekilde şu an ortaya konmakta.
0: Nasıl çıkacağız bu işin içinden bilmiyorum ya. Savcı böyle söylüyor. Önümüzde Dünya Kupası var. Bu sebeple bahis ve şike operasyonuna ara verdik diyor. Federasyon Başkanı UEFA ve FIFA'nın haberi olursa bizi askıya alırlar deyip canlı yayında söylüyor. Ya bütün bunların içi şimdi hani futbol sahada oynanmayan bir oyundur diye söylediğim için tepki gösteriyorlar bana. Çok kızıyorlar ama ya nasıl oynanabilir? Şöyle bir koşulda şu iki açıklamayı yan yana dinlendiği zaman bu futbol nasıl sahada oynanıyor olabilir? Yani verilen kararlar, verilmeyen kararlar, durdurulan kararlar, bütün bunlar birçok şeyin, takımın kaderini etkilememiş midir? Şimdi düşenler, şampiyon olanlar, olamayanlar, ya bütün bunların içerisinde hani kim hak ettiğini almış olabilir ki? Ya şu açıklamaları yapan birisi başka bir ülkede aynı koltuklarda o görevlerine devam edebilir mi? Sadece oradan anlamak lazım. Hani nasıl devam edecekler oradaki görevleri? Edemezler ki. Varsa bir şey, ya şimdi hani neresinden başlayacağız? Suç ve ceza denilen kavramın ta ilk ne zaman öğretilmeye başlandıysa hani mitolojiye kadar gidip oradan bir şeyler anlatmak lazım ama o kadar geriden nasıl bir şey anlatılır bugüne? Yıl 2026. Hani suç gizlenmez, suç gizlenirse suçun ortağı olursun. Hani bir yerde hukuk, adalet yoksa hiçbir şey olmaz. Aslında o ülkede sosyolojik anlamda hiçbir şey yerine oturmaz. Ekonomi olmaz, hukuk olmaz, birliktelik olmaz. Hani sporu da geçtim, her şey o kadar başka başka bir yerlere gider ki. Ama bu kadar rahat söylenebiliyorsa bu ortalıkta, bu kadar rahat söylendiğine göre artık bu işin içerisinde olan herkes bunun bir parçası demek ki. Sesini çıkaranlar da ya şampiyon olamıyor ya küme düşüyor. Yani kimin olduğuna bakmazsın. Bir suç varsa o suçun cezası olmak zorunda. Ama çok acayip. Aman Cefer'in duymasın. Cefer'in ülkesi ya. Devam edelim.

Dünyanın hali de Trump'ın ruh haline kaldı. Şimdi bugün çok önemli bir ziyaret başladı. Trump 8,5 yıl sonra Çin'de. Çin'e hareket etti, vardı. Önümüzdeki saatlerde Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşecek. Ve bütün dünya aslında şu anda bu görüşmeye kilitlenmiş durumda. Çünkü İran'la olan savaşın da bundan sonraki seyrini de belirleyecek kadar önemli. Hürmüz Boğazı düğümünün nasıl çözülebileceğine ilişkin ilk işaretler, önemli işaretlerin geleceği bir ziyaret bu. Tabii ki orada Trump'ın hal ve hareketlerinin yaratacağı durum, o görüşmede neler yapacak, neler söyleyecek,

0: Bunlar önümüzdeki saatler, dakikalar içerisinde görülmüş olacak. İran savaşındaki en kritik ziyaret başlamış oldu. Trump Çin'e vardı ve Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşecek. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde bugün casusluk davasında ara karar verildi. O karara göre Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mütalaa savcı da yine tutukluluk halinin devamına mütalaası vermişti. O mütalaaya karşı savunma yapmak için kürsüye gelen Ekrem İmamoğlu, bu iddianame hukuk cinayetidir. Talimat doğrultusunda her şeyi yapabilecek kişilerdir dedi. İmamoğlu, iddia makamının ipi un sereceğini tahmin ediyordum. Benim için fark eden bir şey yok. Aynı kara düzen devam etmektedir. İddia makamı siyasi iktidara bağlı bir ofis gibi çalışmaktadır dedi duruşmadan ayrılmadan önce. Sonra da diğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına gitti. Mütalaanın verilmesinden sonra mahkemede tutukluluk halinin devamına karar verdi. Başından beri 3 gündür bu davayı yakından izliyorum. Bütün oradaki savunmaları, mütalaaları hepsini okudum. Yani tamam, bir sürü böyle davalar var içinde, şu olan bu olan, ama hani gerçekten içerisinde şu suçlama, casusluk, kim, nasıl bir casusluk yapılmış meselesini anlayamadım ben. Yani burada en önemli şey, casusluk ağır bir suçtur, önemli bir suçtur. Bununla ilgili somut delillerin belgelerinde sunulması lazım. Mesela Merdan Yanardağ nasıl casusluk yaptı? Yurtsever bir gazeteciyi casuslukla suçlamak ağırdır. Ağır bir suçlamadır. Onuruna saldırıdır. Eğer bir insanın onuruna saldıracak kadar bir dava açıyorsanız, orada bütün belgelerin ortaya konması lazım. Öyle bir belge yok, bilgi yok. Şu röportajı yaptı, yok burada şu soruları sordu. Bunlar gazetecilik. Casuslukla gazeteciliği birbirine karıştırılırsa ilerideki dönemde bu ülkede casustan çok geçilmez. Elini sallasan casusa çarpar. Saat başı mı? Tabii.
8: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Casusluk davasında kalmıştık. Şimdi orada casusluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun propaganda danışmanı Necati Özkan'ın bir konuşması var. Diyor ki Necati Özkan, Merdan Yanardağ'ı ömrümde iki kere gördüm. Biri dün, biri bugün. O da burada, duruşmada. İki kere telefonla aramıştım. Birinde Covid olduğunu haberlerde öğrenmiştim. İkincisinde de Tele1'e Rütük ceza vermişti, geçmiş olsun demek için. Hatta o telefonda bana sitem etmişti, bize niye reklam vermiyorsunuz diye. Siyasetçi Yavuz Değirmenci de diyor ki, adamlar casusluk şebekesi kurmuşlar, ilk buluşmalarını mahkemede yapıyorlar. Ciddi söylüyorum, dünya tarihine geçer bu dava diyor Yavuz Değirmenci. Şimdi tutukluluk devamına karar verildi ama hangi tarihe? 6 Temmuz'a. Niye 6 Temmuz? Bakın çok ilginç bir ayrıntı daha var burada. 6 Temmuz'da görülecek casusluk davası ama 17 Haziran'da ne var? Tele1'in satışı var. Yani Tele1 satılacak, sonra 6 Temmuz'da dava görülecek. Şu belgelerle, şu bilgilerle zaten içeride olmaması gerekir o yargılanan hepsinin ve şimdi 6 Temmuz'da 6 Temmuz'da serbest kalacaklar ama Merdan Yanardağ'ın elinden Tele 1 gitmiş olacak. Bütün amaç da belki de öncelikle onu yapabilmekti. Bu ayrıntı da önemliydi. Merdan Yanardağ bugünkü tutuklama kararıyla birlikte 199. günü tamamlayacak. Çiğdem Mater 1482, Selçuk Kozağaçlı 3111, Selahattin Demirtaş 3479, Ekrem İmamoğlu 425, Tayfun Kahraman 1482, Murat Çalık 420, İnan Güney 269, Aykut Erdoğdu 345, Ramazan Gülten 419, Osman Kavala 3115, Resul Emrah Şahan 420, Tunç Soyer 321, Oya Tekin 343, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 61, Mine Özerdem 1482, Gürkan Akgün 427, İpek Elif Atayman 418, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe 346 günü tamamladı ve tam 346 gün sonra hakkında iddianame hazırlandı. İddianame Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılmasını istedi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi iddianame 346 gün sonra. Gazeteci Alican Uludağ 83. günü tamamladı. Gazeteci İsmail Arı bugün 53. günü tamamlıyor ve onun da iddianamesi bugün açıklandı. İsmail Arı için 6 yıl hapis cezası isteniyor. Suç ne dersiniz? Halkı yanıltıcı bilgi yayma olarak söylense de İsmail Arı bu zamana kadar yaptığı bütün gazetecilikte, bütün haberlerde halkı aydınlatıcı bilgileri yaymıştır. Tıpkı Alican Uludağ'da olduğu gibi. Iraz Bayrak 184. gün ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, milletvekilliği görevine başlasın demesine rağmen 1482 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam edelim.
9: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç mecliste ilginç, tuhaf olduğu kadar da çok konuşulmamış bir hırsızlığı kayda geçirdi. Şimdi Şerafettin Kılıç dinliyoruz.
10: Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kiraladığı depolar Türkiye genelinde ciddi bir güvenlik zafiyeti yaşamaktadır. Son 3 yıl içerisinde bu depolardan Konya'da 7500 ton buğday, Mardin'de 137.000 ton buğday, Gaziantep'te 6600 ton buğday kayıp tespit edilmiştir. Bu miktardaki ürünlerin ortadan kaybolması münferit birer hadise olarak değerlendirilemez. Bunlar ciddi bir ihmalin veya organize bir hırsızlığın işaretidir. Bu ürünlerde 86 milyon vatandaşın emeği ve alın teri vardır. Kamunun malını, emeğini korumak iktidarın en baştaki mesuliyetidir. Görünen o ki bu en temel vazife dahi yapılamıyor. İktidara sesleniyorum. Gerekli yasal süreci şeffaflıkla yürütün. Bu kayıpları en kısa sürede açığa çıkarın.
0: Yani münferit olmadığı belli zaten. Konya'da 7500 ton, Mardin'de 137.000 ton, Gaziantep'te 6600 ton buğday kayıp. Yani çalınmış. Diğer depolarda durum ne? Öyle bir sayım yok, öyle bir açıklama da yok. Buğdaylar nerede? Nerede bu buğdaylar? Devam edelim.

0: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinin ardından bir derin sessizlik sürüyor. Adalet ve Kalkınma kanadında belli ki barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü statüsü için çok ciddi tartışmalar var. İtirazlar da var. Bu yüzden bu koordinatör ve baş müzakereci sıfatlarında bir sorun var. Ona kendilerince bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Gazete Pencere'den Yıldız Yazıcıoğlu'nun haberine göre bu statü tartışmasını yorumlayan AKP'li bir üst düzey yöneticisi diyor ki baş müzakereci böyle olmaz. Hukuki açıdan ceza infaz koşulları içerisinde şu anda kendi mahkum olduğu unutulmamalı. Yargı kararı veya af benzeri yasal düzenleme olmaksızın kendisine özel bir statü verilmesi olanaklı değil diyor. Bir diğer taraftan da hani böyle söyleniyor ama açık kapı nerede? O da diyor ki terörsüz Türkiye hedefiyle çelişmeyecek şekilde Adalet Bakanlığı'nın uygun göreceği tarih aralıklarında İmralı'ya farklı kesimlerce ziyaret yapılacaktır diyor. Yani İmralı turu. Adalet Bakanlığı logolu İmralı turu başlayacak diye söylüyor. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Saadet Partisi iletişim ekibi bir video yayınladı. İktidara diyor ki tamam da kanka ne alaka? Dinliyoruz.
2: Siz nasıl kötümser olabilirsiniz ki? Ben anlamakta zorluk çekiyorum gerçekten. Yani olmamanız lazım. Ben değilim. Tamam da kanka.
3: Yani nasıl oluyor da diyorum 45 yaşında EYT'den emekli olmuş bir insan devlet bana geçinecek kadar emekli maaşı versin diyebiliyor. Tamam da kanka.
4: Asgari ücrette de yapılan artışlarla vatandaşlarımızın satın alma gücünün korunması ve yaşam kalitesinin gelişilmesini hedeflemekteyiz. Tamam da kanka.
5: Biz çok şükür borçlu bir ülke değiliz. Halkımız da çok borçlu değil. Tamam da kanka.
6: Faize dayalı ekonomik sistemle kararlılıkla mücadele etmiş bir kardeşiniz. Tamam da kanka.
2: Ben anlamakta zorluk çekiyorum.
0: Anlamakta zorluk çekenlere tamam da kanka ne alaka klibi geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın da gündeminde yolsuzluk iddiaları, ihaleye fesatlar vardı. Şimdi Mahmut Arıkan'ı da dinliyoruz.
7: İşler ehline verilmedikçe ne oluyor? Ortaya kocaman bir kirlilik ortaya çıkıyor. Bu siyasi kirliliği temizleyecek bir ürün var. Her türlü şaibeyi, her türlü tartışmayı, her türlü siyasi lekeyi tek yıkamada temizleyen, akupak eden bir ürün var. Nedir bu ürün? İşte karşınızda akmatik. Siyasi lekelerde kesin çözüm. 23,5 yıllık iktidarın %100 yerli milli bir ürünü. İhaleye fesat mı karıştırdın? Sorun yok. Hakkında yolsuzluk iddiasın var. Hiç önemi yok. Usulsüzlükte mi suçlanıyorsun? Hiç dert etme. Akmatik var. Bir yıkamada bir rozet değişikliği ile her şey bir anda tertemiz oluveriyor. Şaka gibi ama maalesef gerçek. Kirlenmek güzel değildir. Böyle aklanılmaz. Sandıkta verilmeyen irade transferlerle gelmez.
0: Bu transfer meselesinin bu kadar meşrulaşması aslında ki o siyasetteki kirlenmenin en önemli nedenlerinden birisi ama o kadar normalleşti ki o oraya geçebiliyor. Geçtikten sonra işte belli bir sesler yükseliyor. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi hayat devam ediyor. Buna ad vermiş akmatik var ama bir rozet değişikliğiyle kimse temizlenemez diyor Mahmut Arıkan. Devam edelim Özgür.
8: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
0: Şimdi bu transferler meselesini biraz ayrıntılı da konuşmak lazım. Bir liste var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen belediye başkanlarının listesi. 1. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu. 2. Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal. 3. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Hayraboğlu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut, Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırım Kaya, 18 Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, o hala bekliyor. Ama o da geçmek için gel deseler uçarak gidecek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, kanatlanmış bir şekilde o da bekliyor. Sayı az değil, 18 tane CHP'den AKP'ye giden belediye başkanı var. Bunun bir analizinin olması gerekiyor her açıdan. Şimdi ya geçti gitti, tamam bir sürü şey söyleniyor, söylenecek de zaten, ama neden 18 isim buraya geçebiliyor? Şimdi şu diğer bir rakama da bakalım, sonra tekrar döneceğim buraya. Yerel seçimden sonra hangi partilerden kaç belediye başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı? Yeniden Refah Partisi 33 belediye başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda 17. Kenarda kapının önünde bekleyen Mesut Özarslan'la birlikte 18 olacak. Bağımsız 16 belediye başkanı, İyi Parti'den 8 belediye başkanı, Deva'dan 2 belediye başkanı, Demokrat Parti'den 2 belediye başkanı, Saadet Partisi'nden 1 belediye başkanı geçti. Bu transfer mevzusuna döneceğim. Çünkü bunu ayrıntılı bir şekilde konuşmamız lazım. Bu kadar çok belediye başkanının transferiyle Recep Tayyip Erdoğan aslında ne yapmak istiyor? Onu da anlatacağım. Ama şimdi siyasette de bir taraftan bir kıpırdanmalar var. Adı tam konmamış bir hareketlilik var. Mutlak butlan sopası, varlık barışı, çözüm süreci, yeni anayasa ve dillendirilen baskın seçim. En önemlisi de baskın seçim ihtimali var mı? Siyasetin iki kutba kilitlendiği bir yerde yeni bir yol açacak isimler, ittifaklar da olabilir mi? Partiler arasındaki trafik bize ne anlatıyor? Soru çok. Bütün olup biteni konuşacağımız önemli bir siyasetçi var şimdi canlı yayınımızda. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen. Alo.
9: Merhabalar, yayınlar.
0: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk, sağ olun.
0: İyi misiniz görüşmeyeli?
9: İyi, çok şükür, sağ olun.
0: Şimdi bu...
9: İyi oldu, koşturmaca.
0: Evet, bir koşturmaca olduğu kesin. Bence biraz olağan dışı da son bir haftada olanlar. Belki ben öyle görüyorumdur. Birkaç gün önce İyi Parti ile ilgili bir yalan haber ortaya kondu. Çünkü Musavat Dervişoğlu bunu hemen yalanladı. Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanı ile bir görüşme olduğu ve güvenli liman oylarının partisi olarak konumlandırılacağı hemen yalanladılar. Sonra Saadet Partisi'ne ilişkin yine mutlak butlan ve oradan çıkan bir yeni yıpranmamış bir aday bir heyecan yarattı. Şimdi bir yere doğru gidiyoruz aslında. Önümüzde zaten bir seçim olacak. Erken seçim mi olacak? Normal zamanda mı olacak? Bilmiyoruz ama şimdi...
10: Normal yani yarısı...
0: Baskın... Alo.
9: Evet, duyuyorum.
0: Ha, bu baskın seçim mi olacak? Çok net oradan başlayalım. Sonra birkaç daha sorun var. Vaktiniz olursa.
9: Açıkçası normal şartlarda iktidarın seçimi erkenine alacağına dair bir emare yok. Çünkü başta ekonomik göstergeler olmak üzere toplum tarafından problemli kabul edilen mevzuların birçoğundaki problemler olduğu yerde duruyor, hatta büyüyor. AK Parti'yi seçmen bile %70 oranında ekonomideki gidişatı olumsuz olarak kodluyor. O süreç açısından büyük büyük laflar ve sözlerle bir süreç başlatıldı ama iş somut adımlara gelince o da bir tıkanma var ve anlaşılıyor ki Sayın Bahçeli ile Erdoğan arasında da artık gizlenmeyecek bir görüş ayrılığı var. Bütün bunlara bakınca niçin baskın seçim yapsın emin değilim ama senaryo konuşulunca İşte mutlak mutlanın ardından CHP içinde bir kaos yaratarak bir baskın seçim filan. Yani geriye dönüp baktığımızda transfer borsasıyla, seçim kanunlarıyla oynayarak, siyasetin geneline müdahale ederek yapılan bütün girişimi seçmen sandığa mahkum etmiş.
0: Ha, böyle bir tarihi var aslında Türkiye'nin, hiç söylenmeyen.
9: Yani geriye bakınca ANAP'ın ilk büyük seçim kaybı seçim kanunlarıyla oynadıktan sonra olmuş.
0: Veyahut üzerimizden da, silindir geçti dediği Turgut Özal'ın.
9: Tabii, veyahut da 367 krizi yargı gücüyle siyasete bir müdahaleydi ve AK Parti tarihinin en yüksek oyunu alarak geldi. Yani seçmen siyasete müdahaleyi reddetti. Siyasetin kendi doğal mecrasında akması gerektiğini söyledi. Daha geriye gidelim. Güneş Motel dönemlerine. O dönemlere de baktığımızda seçmenin ilk seçimde buna negatif tepki verdiğini görürüz. Dolayısıyla ben buna uygun bir ortam görmüyorum. Artı anayasa ve seçim kanununa göre en baskın seçim 60 günlük seçimdir. Yani hiçbir şey olmazsa, her şey doğal seyrinde giderse bir seçim takvimi 90 gündür. Ama burada anlatıldığı gibi bir erken seçim, bir baskın seçim falan 60 gündür. Şimdi 60 günlük bir takvimde muhalefet açısından seçimlerde bir güç birliği, bir denge, bir karşı argüman oluşturmak için yeterlidir. Eğer siyasetin doğasıyla, kodlarıyla, yargı eliyle oynayıp mühendislik yaratmaya çalışanlar bir baskın seçimle bunu daha uzun erimli 4 yıllık 5 yıllık bir kazanca çevireceklerini düşünüyorlarsa bence orada da yanılıyorlar yani.
0: Şimdi şöyle bir durum da oldu. Saadet Partisi öyle çok oy oranı son seçimlerde almamış bir parti ama Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın bir tarif yaptı. O tarifle birlikte aslında büyük bir heyecan da yarattı, merak da yarattı. Aslında bir beklenti de yarattı. Yani bu heyecan ve beklenti kısmı siyasi açıdan değerli midir? Yoksa hani siyasetin bu günlük polemiklerinden birisi olarak mı görelim?
9: Ya bence orada en önemli kısım şu olabilir. Anketlere düzenli olarak isimleri yazılan adaylar var. Ve düzenli olarak isimleri yazılan ve ilk üçte gözüken adaylardan biri de şu anda Silivri cezaevinde. Ancak partisi onun adaylığı konusunda ısrarcı. Her ne kadar diploma ve benzeri yasal sorunlar kısa vadede onarılamaz sonuçlar yaratmış ise de. Bütün bunlara rağmen çok ciddi bir merak oluştu. Ve bu çok ciddi merakla birlikte bir pozitif gündem oluştu. Yani biz buna bakınca seçmenin bir arayışta olduğunu, özellikle AK Parti'den uzaklaşmak isteyen ama bir şekilde tarihsel anlatılarla CHP'li sulara da yanaşmak istemeyen seçmen açısından, tamam kardeşim buna oy vermek istemiyoruz ama bize de ne alternatif sunuyorsunuz sorusuna cevap olan bir hareketlilik oluştu. Bu sağ muhafazakar seçmenin davranış kodlarına ilişkin birçok analiz yapılabilir ama bence en keskin tespit eden biri şudur. Sağ muhafazakar milliyetçi mütedeyyin seçmen oyunun zayi olmasını istemez. Yani oyunuyla, büyük oyunun, o kendi oyuyla büyük oyunun bir parçası olmak ister. Geçen gün bir saha ziyaretinde bir arkadaşımıza, bir vatandaşımız diyor ki oyun sizin diyor. Ama sakın ha oyumu zayi etmeyin diyor. Ne diyor? Ya iddianızı iktidara oynamak üzere kuracaksınız ya da oyun kurucu olarak koyacaksınız iddianızı demiş oluyor o vatandaşımız. Mahmut Bey'in o çıkışının yarattığı etki, ben bu kesimlerde ya evet biz müştekiyiz ama her şeye rağmen oy veriyoruz ama bunun yerine bir şey konulabilir duygusunu yaratmak, fikrini ateşlemek açısından önemli bir teste dönüştüğünü düşünüyorum.
0: Siz partide bunun üzerine bir değerlendirme yaptınız mı? Çünkü Ali Babacan'ın da ismi, o tarifin aslında Ali Babacan olduğu konuşuldu. Sonra hayır, o değil, başka bir isim, yıpranmamış bir isim. Ben geçen Sayın Arıkan'ı burada yayına da aldım, ona da sordum. Hani isimden öte bunun niteliği ve bunun tartışılması önemlidir demişti. Siz Ali Bey'le böyle bir şey, bir değerlendirmede bulundunuz mu?
9: Ya önce şunu söyleyelim, biz Yeni Yol grubunda Saadet Partili arkadaşlarla maksimum düzeyde bir uyum ve yakınlık içerisinde çalışıyoruz. Finale geldiğimizde doğru olan kararı hep birlikte alabileceğimize inanıyoruz. Yani bu isimden bağımsız.
0: Hani o karar alabilecek şey var mı? Ruh hali var mı? En zoru odur ya.
9: Şimdi tabii Saadet'i sorduğunuz için söylüyorum. Hı. Gelecek Partisi de bu grubun içerisinde. Orada da 4 milletvekilimiz parti yöneticileriyle bu anlamda iyi bir iç hukukun oluştuğunu söyleyebilirim. Ben kendi namıma iki açıdan, hatta üç açıdan diyeyim, Ali Babacan'ın böyle olası bir ortak adaylık için çok kuvvetli bir profil olduğunu düşünüyorum. Birincisi güç, istikrar ve otorite arayan sağ seçmen açısından 13,5 yıl boyunca Milli Güvenlik Kurulu üyeliği yapmış bir Ali Babacan, devletin bütün mahrem dosyalarını bilen ve devlet ülke namına doğru olan pozisyonu refleksif olarak ortaya koyabilen bir lider olacaktır, bir profil olacaktır. İkincisi, 3 yıldır yürütülen ekonomik programa rağmen pozitif bir sonuç olmadığı gibi hasarlar her geçen gün büyüyor ve şu anda görüşülmekte olan vergi paketi dahi varlıklıları ilgilendiriyor, dar gelirliği ilgilendiren bir şey yok. Kimsenin çiftçiyle, sanayiciyle, esnafla, ihracatçıyla ilgilendiği yok. Herkes köşe olmanın peşinde. Nedir bu köşe olmak? Kaynağına bakmadan, temiz mi, kirli mi olduğuna bakmadan dünyanın herhangi bir yerinde bir parayı buraya getirmek. Bu kolay yoldan zengin olmak ve kendi herhangi bir ilkeyi ortaya koymayan insan profilinin bir yansıması. Oysa bizim ülkemizin iç kaynakları da hem parasal sermaye, hem insan kaynağı, hem sosyal sermayesi yeterince güçlü. Yeter ki doğru yere doğru dokunuşları yapalım. Ekonomi yönetiminde Sayın Ali Babacan'ın dün pazar ziyaretindeydim. Evimizi, arabamızı o zaman aldık diyor vatandaş. Allah bir daha nasip ederse adam düzeltir diyor. Bir veriyle bu kısmı kapatayım. 2003'ten 2015'e kadar petrol fiyatları 20 dolardan 150 dolara çıktı. Ama enflasyon tek haneliydi. İşinizi doğru yaparsanız bu krizleri de yönetirsiniz. Şimdi 70'ten 110'a çıktı. 7,5 kat artışta sarsılmayan ekonomi %50 artışta darmadağın olmuş durumda. Dolayısıyla ekonomi yönetimindeki tecrübesi akıllarda kuvvetli. Üçüncüsü de ister davetiyeli ihaleler, ister yolsuzluk, israf, gösteriş düzeni, isterse de bunun karşısında iddia ortaya koyan bir partinin en kritik pozisyonunda olanların ortaya koyduğu bir parçası olduğu itirafçılık düzeni. Her ikisi de bir kirliliğe işaret ediyor ve burada 13 yıl milyar dolarları yönetip bir sente tenezzül etmemiş bir insan olarak Ali Babacan profilinin seçmende bir karşılığı var. Yani devlet adamlığı, ekonomi bilgisi ve bu ikisinin ana unsuru olan temizlik, dürüstlük, hukuk bilirlik vesaire diyelim. Ve bu nedenle böyle bir arayışta, evet 7 yıldır bir Deva Partisi tecrübesiyle, altılı masa tecrübesiyle, hatasıyla, sevabıyla bir değerlendirme konusudur. Ama Ali Babacan'ın şahsı söz konusu olduğunda bu kriterler seçmen için hala önemlidir diye düşünüyorum.
0: Yani burada en önemli şey şu mu olacak bu arayışta? Hani bir şey yaratmadan, böyle bir revanş Türkiye'si yaratmadan ekonomiyi düzeltip Türkiye'nin bundan sonraki seyrini belirlemek mi?
9: Ya Mustafa Bey, %36 enflasyonla devraldığı bir iktidarı, bir ekonomi yönetimini ikinci yılından itibaren %8-9 bandına oturtmuş bir anlayış var. Tabii ki bu bir siyasetin bütününe dair bir çıktıdır. O dönem Avrupa Birliği süreci henüz yargıda, emniyette, jandarmada belli bir güce ulaşmamış bir partinin yolsuzluktan sadece ahlaki olarak değil, adli olarak da çekiniyor olması gibi başka unsurlar da var. Ama 2004 ve 2008 yılında enflasyonun tam iki katı, bir yıl %18, öbür yıl %19 galiba, doğru hatırlıyorsam, asgari ücrete zam yapılmış, enflasyon yine teşhanede kalmış. Şimdi asgari ücretliye 5 kuruş verecekler, enflasyon azar diye korkuyorlar çünkü süreci yanlış yönetiyorlar. Neticede elbette bu milletin tek bir kör kuruşuna musallat olmuş herkes hesabını yargı önünde vermeli. Ama bunun siyasi süreçlerle devri sabık yaratarak bir hesaplaşma motivasyonu içerisinde ve ekonomik dengeleri yeniden sarsan bir yaklaşımla değil, hukuk, adalet temelinde ceza usul hukukunun, kamu ihale kanununun temel kriterleri içerisinde yürütülmesi gerekir. Ama bana sorarsanız ortalama bir vatandaş bunlar gününü mü görsün, ömürleri cezaevinde çürüsün mü diye sorulduğunda, önce ben bir rahat edeyim, ben bir felaha ereyim, ben bir huzurlu, mutlu, özgür bir birey olayım, ekonomim düzelsin der. O yüzden yolsuzluk düzenine ilişkin meselelerin bir devri sabıklık ve bir hukuku araçsallaştıran bir soruşturma düzenine dönüşmeden ele alınması gerekir.
0: Anladım. Kısaca bir özetlersek önümüzdeki, yani CHP'ye mutlak butlan kararıyla birlikte bir baskın seçim olsa bile kazanamayacağımı söylüyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin?
9: Yani bu vatandaşın önüne ne koyduğumuzla ilgili bir şey. Biz çok sık evet bununla olmuyor, yürümüyor ama yerine ne koyacağız sorusu ve hissiyle karşılaşıyoruz. Seçime doğru giderken kurumsal enaniyetlerimizi, liderlik egolarımızı, milletimizin bir 50 yılını kurtarmak için ama 3-5 yıl içerisinde de fedakarlık yapacak bir formülle milletin önüne koyarsak, ben kazanması için bir sebep olmadığını düşünüyorum. Ama bugün CHP'yi birinci gösteren anket bile AK Parti 30-32 bandında gösteriyorsa, Sayın Erdoğan'ı 38-42 bandında gösteriyorsa, bu seçmen davranışını çözümleyip onun kaygı ve beklentilerine cevap veren bir dil, bir söylem ve bir kadro ortaya konulursa tabii ki kazanmaz, ama dağınık davranırsak, seçmeni ikna edilmesi gereken bir kişi değil, terbiye edilmesi, hatta yer yer had bildirmesi gereken kişi olarak kodlarsak adam bildiğini okur.
0: Doğru.
9: Ama uygun bir dille ikna olmamaları için bir sebep yok. Artık şunu söyleyeyim, bu fasılda bitireyim. Bizim bütün Erdoğan severleri ve bütün AK Partileri ikna etmemize de gerek yok. Türkiye'de siyasi denklemin değişmesi için Erdoğan'a oy veren her 10 kişiden birinin, AK Parti'ye oy veren her 10 kişiden bir veya ikisinin fikir değiştirmesi yeterlidir. Yani bu 10 kişiden biri fikir değiştirdiğinde siyasi denklem değişecek. O yüzden çok zor, yani bütün bu tabii şey yaratıyor. Siz yayında bana bağlanırken bu şeyin ne denir, bu transfer politikasının arka planını anlamaya çalışan birkaç cümle söylediniz. Gerçekten ben de buna çok kafa yoruyorum. Bence en önemli Erdoğan'ın motivasyon araçlarından biri muhalefeti seçmenini moral olarak içe çöketmek ve sandıktan uzaklaştırmak.
0: Evet evet.
9: Orada yani Burcu Köpsal'ın bile saf değiştirdiği bir ülke olduk kardeşim. Hiç adam olmaz deyip sandığa gitmeyecek adam.
0: Değil mi?
9: Çerçi'nin bile AK Parti'ye gittiği bir ülke olduk. İmamoğlu'nun en yakın 5 adamdan 4'ünün itirafçı olduğu. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın itirafçı olduğu bir ülkede bir siyaseti, biz iktidarı değiştiremeyiz hissini kaşıyor, kaşıyor ve büyütüyor.
0: Tamamen tabii buna benzer şeyler söyleyecektim ben de. Bir dahası da var. Yani hikayesi kalmayan bir yerde kötünün iyisini oynamak.
9: Ya bir şeyler söyleyeyim de böyle sizin ya izleyici kitlenizin belli bir okur yazarlık seviyesi var. Metin Akpınar bir tarihte ya kardeşim adam kerhaneye karşı diye hepimiz kerhaneci olduk diye bir laf etmişti. Hatırlar mısınız?
0: Evet.
9: Metin Akpınar. Ya arkadaş vatandaş diyor ki hırsızın hiç mi suçu yok? Ev sahibi hiç mi yanlış adamı bekçi yaptım? Kilitleri değiştirmeliydim. Bir kamera sistemi koymalıydım. Ben de gözetlemeliydim ve denetlemeliydim. Benim de bunda bir payım var demez mi? Ben her şeyi siyasi bir kurguyla okuyan ve anlatan bir dilin de günün sonunda bir yere takılacağını düşünüyorum işin doğrusu.
0: Yani öyle. Dün de biraz anlattım. Zeydan Karalar'la Özkan Yalım'ı Muhittin Böceği eşitlemekte de bir sorun vardı.
9: Tabii ki. Abdurrahman Turtdere ile Zeydan Karalar bütün yapılan bu işlerin en masum ve adli açıdan en zayıf iki halkasıydı. Fakat hani bir Uşak'la bir Antalya mevzusu. Yani Bolu adam çıkıyor kendisi bir şey söylüyor. Günün sonunda sen ya bu ahlaki olarak eleştirilir ama fiili olarak suç değildir demenin bir şeyi kalmıyor. Erdoğan'ın 20 yıldır yatırım yaptığı en büyük duygu ülkeyi bunlar mı yönetecek duygusu. Ve günün sonunda öyle ya da böyle hukuk, ahlak, usul, esas tanımadan da olsa bu duyguyu yeniden tetikleyerek bir, kendi seçmenindeki konsolidasyonu artırıyor. İkincisi konuya buradan geldik, muhalefet seçmenini oyundan düşürüyor. Hani büyük umutlarla ve büyük, yani şimdi arkadaş ya birisi de çıksın Beylikdüzü'nden Beykoz'a gönderilen kadının muhasebesini yapsın ya.
0: Ya da öz eleştirisini yapsın.
9: İşte onu diyorum yani bir şey söylesin ya. Vallahi ben yanlış yaptım, her ile her ilçeye el atmamalıydım, her yere bir adamımı yerleştirmemeliydim desin ya. Sen bunu demeyince seçmeni sen arkandan nereye kadar tıpış tıpış gelecek yani.
0: Tam da bu.
9: Bence ciddi muhasebe konuları bunlar yani.
0: Doğru.
9: Ha tamam, bir saldırı hali var. Bugün bir arkadaşa söyledim. Metin Akpınar'ın o sözünü hatırlatarak 2013'te sonradan FETÖ olarak adlandırılan, ki ben öyle bir örgüt olduğuna inananlardanım, yargı operasyonlarına karşı AK Partili Cenah şöyle dedi: bu siyasi bir operasyon, siyaseti savunalım derken hırsızlığı da savundular. Şimdi evet, siyaseti savunalım, CHP'yi ve kurumsallığı savunalım ama eş zamanlı hırsızlığı ve ahlaksızlığı da savunan bir çizgiye düşmeyelim yani.
0: Ve orada da şu yeniden kirlenen, çok büyük de önümüzdeki dönem içinde mesaj veren şu belaltı siyasetinin bu kadar pesbaya kullanılmasına da izin vermemek lazım.
9: Tabii ki yani şimdi burada yani bugün birisi dedi FETÖ bile böyle yapmamıştı. Yok dedim, FETÖ Turgut Altınok'ta ve 11 MHP'li vekilde yaptı bunu. Yaptı değil mi yani? Şu 10 yıl önceki olay.
0: Yaptı ama sonuçları Türkiye için hiç iyi olmadı.
9: Yani ama tabii ki iyi olmadı. Bugün içinde bu yapılanın hele hele belaltı seviyede, ahlaki seviyede, ben şunu net olarak ifade edebilirim. Arasında statü farkı olan iki kişinin yaşadığı bir olayı ben özel hayat diye bir kenara koyamam. Ya bir kariyer planı ya da birinin zafiyetinden faydalanılarak yapılmış her iş kamusaldır ve bir kişi kamusallık iddiasındaysa, rektör olabilir, milletvekili olabilir, belediye başkanı olabilir, bu zafiyetlerinin yani kamu gücüyle elde ettiği gücün üzerinden ürettiği bu yanlışlıkların hesabını vermek zorundadır. İşte biz oradaki gayri ahlakiliğe cevap verirken dönüp iyi de kardeşim sen niye böyle yaptın ki diye sormayınca ne oluyor? Bir bütün olarak zaten bu bakın bu çok büyük bir siyasi anlatı. Bu hiç böyle hafife alınacak bir şey değil bu söyleyeceğim şey. Genel başkanımız da geçen gün ifade etti. Gündüz kuşağı programı. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı çıkıyor. İddia bahis için mevzuat yeterli ama toplum çürümüş diyor. Verilen fotoğraf şu. Ya Erdoğan gibi tarihi ve 100 yılda bir milletlere nasip olmayacak bir cumhurbaşkanımız var ama kardeşim millet çürümüş, millet ahlaksız, millet namussuz affedersin. Bunu söyletiyor adama. Gündüz kuşağıyla söyletiyor. Pazarda alışveriş yaparken söyletiyor. X partisi hakkında bir işlem yaparken söyletiyor. Yani bunu da yapılanların aynı zamanda neye alet olduğunu görüp onlara koyacağımız mesafe ile yapanın ahlaksızlığı ile gösterenin ahlaksızlığı arasında bir ayrım da koymamak lazım.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Vakit ayırdığınız için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
10: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'le siyasi kulislerdeki baskın seçim ihtimalini konuştuk. Baskın seçim ihtimalinin nasıl gerçekleşebileceğini mutlak mutlanla bağlantısını konuştuk. Sonra da siyasetteki kirlenmeyle devam etti konuşmamız, sohbetimiz. Biz kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Bu transferlerde kalmıştık. 18 belediye başkanı saymıştım. Beni uyardınız, söylüyorsunuz Beykoz'u saymadınız diye. Beykoz'da başkan yardımcısı sattığı için, gittiği için onun büyükşehir belediye ya da belediye başkanı olarak yazılmadı. Söylemedim, o yüzden söylemedim. Doğru, o da var. Beykoz'u da sayabiliriz buraya. Şimdi yerel seçimlerden sonra hangi partilerden kaç belediye başkanı AKP'ye geçmişti onu tekrar hatırlatayım. Yeniden Refah Partisi'nden 33, CHP'den 17, Bağımsız 16, İyi Parti'den 8, Deva'dan 2, Demokrat Parti'den 2, Saadet Partisi'nden 1 belediye başkanı, toplam 79 belediye başkanı sayı hiç de az değil. Şimdi bütün mesele burada ne yapılmak isteniyor? Az önce Mehmet Emin Ekmen Bey anlattı. Hani ne yapılmak istendiğini, bir kendi kitlesini konsolide ediyor dedi. Sonra da muhalefetin motivasyonunu, moralini bozarak ya sandığa gitsek ne olur, zaten oy versek nasılsa AKP'ye geçiyor duygusu yaratmak. Doğru, bu ikisi de var. Ama diğer şey de artık hikayesi kalınmadığı bir yerde kötünün iyisi olmak, kötünün iyisine oynamak. Şu anda bütün politika ve siyaset strateji bunun üzerine kurulu. Bu kötünün iyisini de iktidar tarafındaki insanlardan öğrenmek mümkün değil. Kendini muhalifmiş gibi konumlandıran isimlere bakılırsa bunun ne anlama geldiği çok daha rahat anlaşılır. Kötünün iyisi. İyinin propagandası da onlar üzerinden yapılıyor. İşte kendini AKP dışındaki bir yerde konumlandırıp da bu tip konuşanların asıl amacı oraya bu hizmeti vermek olduğunu da söyleyeyim. Şimdi bir diğer şey de Tayyip Erdoğan'ın kişisel yapısından kaynaklı bir şey. Hani ne olursa olsun bana biat edilir duygusunu yaratmak. O çok yüksek bir duygudur Tayyip Erdoğan'da. Şimdi şeyler yayınlanıyor. Eskiden Tayyip Erdoğan için neler söyledikleri yayınlanıyor bol bol. Bu Erdoğan hiç şey yapmaz, sarsmaz. Kitlesini de hiç ırgalamaz bile. Çünkü hani öyle bir yapılmışı var ki Tayyip Erdoğan için bu kendi kişisel siyasi tarihinde en ağır hakaretleri kim etmiş derseniz birinci sıraya Devlet Bahçeli'yi koyarım. Tanımlıyorum. Sonra Süleyman Soylu var. Sonra Duman Kurtulmuş var. Yani hepsi Tayyip Erdoğan'la ilgili çok ağır eleştirilerde bulunmuş insanlardır. Şimdi neredeler? Ne yapıyorlar? Öyle. Yani bu siyaset yeni bir şey değil Tayyip Erdoğan için. Bir de en çok sevdiği alandır. O alanı o kadar çok sever ki Hani o insanlarla yan yana da gelmeye özen gösterir belli zamanlarda. Bu semboller falan, tavırlar çok önemlidir. Bu AKP'nin 23 yıllık tarihinde o mesajlar da verilir. Onlarla belli günlerde, belli zamanlarda bir poz verir. Orada bir tarihi hatırlatma da vardı. Bak, zamanında bunu söylüyordun ama şimdi benim emrim altındasın diye. Bundan da hiç vazgeçmez yani. Bakın, hem Süleyman Soylu da mutlaka vardır. Numan Kurtulmuş da vardır. Devlet Bahçeli ile olan ilişkiler de vardır. Hep bu vardır. Yani mesele burada, hani bu geçişlerle birlikte eski konuşmaları, Tayyip Erdoğan aleyhindeki konuşmaları yayınlayarak AKP tarafında hiçbir kıpırdanma yaratmayacağını söylüyorum. Bu zaten biline biline görünen bir şeydir. Diğer taraftan da bu sandıkla olan ilişkiyi zedeleme kısmı çok önemli. Bak, bunu yarın, zamanımız biraz daha fazla olur, yarın bunu daha ayrıntılı anlatırım. Sandıkla ilişkisi çok güçlüdür bu ülkenin. Bak, her ilişkisinde sorun vardır. Doğru zamanda doğru refleksi göstermez, tavır göstermez. Kolay kolay isyan etmez, kolay kolay vazgeçmez. Ama bir şeyi öylesine sıkı sıkıya sarılır ki, mesela sandığa kutsal muamelesi yapar bu ülke. Mesela niye o yüzden seçimler oluyor? Hani Amerika'nın bu meşruiyet verme laflarını da etrafında düşünürsek, bu açıdan çok önemlidir. Türkiye'de sandık çok kutsal bir şeydir. O kutsallığa doğrudan yapılan her müdahalenin bedeli ağır olmuştur. Bütün siyaset tarihi bunun örnekleriyle doludur. İnönü'den Menderes'ten Özal'a kadar, Süleyman Demirel'e kadar, ve bunun bu sefer de aynı şekilde tekrar etmesi çok mümkün. Bu yüzden sandıkla olan o ilişkiyi de zayıflatma hamlesi var. Bu ilk kez oluyor Türkiye siyasi tarihinde. Bunu daha uzun uzun konuşuruz, tartışırız. Devam edelim Miko.
11: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
12: Hatırladın mı?
13: Hatırladın mı?
12: Hatırladın mı?
14: Hatırladın mı?
13: Hatırladın mı?
0: CHP mevzusunda şunu da unuttum. Dediğim gibi bunun karşısında olan, hani bu belediyelere olan operasyon, geçişler, transferler, milletvekili ya da belediyelerle birlikte olabilecek şey de en az olan ya da olmayan bir şey, dem geleneği var. Bunun nedeni de birazcık da şöyle. Eğer dün söylemiştim, çürük elmaları ayırabilseydi Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçten çok daha güçlü olarak devam edecekti. Yani şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin kendi içerisindeki savunduğu insanların itirafçı olduğu bir süreçle karşı karşıya geliyor. Ya da grup başkan vekilliğini yapmış, 3 dönem milletvekilliğini yapmış Burcu Köksal gidebiliyor. Bütün bunların karşılığında çok sağlam. Ya bir seferde kendi bütün düşünce, duygu, inançlarınla, ilkelerinle kaybet noktasına gelmesi lazım. Kazanma üzerine değil de onurlu kaybetmeyi göze almayı görmesi lazım. Bu CHP'ye akıl verenler de çok oluyor tabii, durum böyle olunca. Onlardan birisi de Hasan Bülent Kahraman olmuş. Diyor ki, tehlikeli suda yelken açmak CHP ve devlet, özet olarak da şöyle bitirmiş: CHP devletten mi yoksa halktan mı yana bir parti olacak diye de bitirmiş. Bunu gören Cüneyt Akman gazeteci de, akademisyen aynı zamanda, diyor ki Hasan Bülent Kahraman'dan da CHP öğrenecek sosyal demokrat veya sosyalist kaç kişidir acaba? Kasaptan vejeteryanlık öğrenmek gibi bir şey diyor. Bugün hafızamızda Soma var. Soma 13 Mayıs 2014'te 787 işçiden 301'i hayatını kaybetmişti. Aslında Soma adım adım gelen bir faciaydı. Daha doğrusu katliamdı. Mecliste araştırma komisyonu kurulması önergeleri de verilmişti. Yine 2014 14 yılı içerisinde 29 Nisan'da, yani o facia olmadan neredeyse 15-16 gün önce reddedilmişti o önerge. Bütün bu reddedişler ve ihmal sonucu 301 madenci hayatını kaybetmişti. Davalar 2015'te başladı. İlk etapta 5'i tutuklu olmak üzere 51 kişinin yargılandığı dava yerel mahkeme Yargıtay arasında gidip geldi. 2018'de ilk kararla 37 kişi beraat etti. 14 sanık taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermekten cezalandırıldı. Mahkeme Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Cam Gürkan'ı 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru'yu 22 yıl, İşletme Müdürü Akın Çelik'i de 18 yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu kararı bozdu. Olası kasla öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Bu çok önemliydi. Türkiye'deki ihmal cinayetleri açısından da tarihi bir an olabilecek bir karardı. Sonra ne mi oldu? Şöyle bir şey oldu. Türkiye yargı tarihinde olmadık bir şey oldu. Yargıtay'ın 12. Ceza Dairesi'nin bütün üyeleri değiştirildi. Ve bu değiştikten sonra da olası kast kararı kaldırıldı. Can Gürkan 20 yıl maden mühendisleri ve beraat ettiler. Bir kısmı da kısa küçük cezalar aldılar. Sonuçta şuraya doğru geldi iş. Uzattım lafı en sonunda. Cezaevinde yatan kalmadı. Sadece iki kişi var Soma'da. O da Somalı işçilerin ve ailelerin avukatı Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı cezaevinde. Başka suçlardan ama Soma'nın tarihi açısından önemlidir. Soma'nın avukatları cezaevinde, Soma'da insanların ölümüne yol açanlar dışarıda. Niye? Çünkü burası Türkiye. Şu Bayrampaşa sebze ve meyve halinde özetlerde vardı bizim haber turunda. Herkes birbirine girdi diye birçok telefon aldım, birçok konuşma oldu. Asıl siz bu meyve sebze fiyatları bakarken hep bir yer es geçiliyor, o da haller. Her şey o halde dönüyor dedi. Bu kavgayla birlikte de çok sayıda polisin de yaralandığı bir kavgayla birlikte bu hal meselesinde biraz bakmak lazım. Ben bunu incelemem, araştırmam gerekiyor. Araştırmadan da bir şey söylemeyeyim şimdi. Şimdi bugünkü yolculuğumuza bu belaltı siyasetiyle başlamıştık. Onunla bitiriyorum şimdi belaltı siyasetiyle. Siyasetin en alçak ve en namussuz halidir demiştim belaltı siyasetini. Ve aynı zamanda öyle bir silahtır ki kimin nerede vuracağı belli olmaz ve bumeranga dönüşür demiştim. Şimdi Özkan Yalım'ın ifadeleriyle birlikte birçok isim üzerinden bu spekülasyonlar yapılmaya başladı. Onlardan bir tanesi Gamze Pamuk sosyal medyadan çok ağır yanıt verdi. Alçaksınız, acizsiniz ve şerefsizsiniz. Hepsini o düştükleri çukurda mahkum edeceğim diyor Gamze Pamuk ve Hodri Meydan diye de bitiriyor. Yine onlardan Gizem Özcan da uzun bir metin yazdı. Şimdi zamanımız yok. Yarın tekrar değinirim. Her gün bu konuyu konuşmak lazım. Gizem Özcan da Muğla milletvekili. Hiç kimse bir kadının haysiyetine saldırmayı cezasız sanmasın. Hoca meydanda o diyor. Tepkiler de aynı şekilde sert ve yüksek bir şekilde karşılık veriyorlar bu belaltı siyasetine. Bununla birlikte bugünkü hakikat yolculuğumuzu bitirdik. Yarın bir maniniz yoksa yine aynı saatlerde yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.
10: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı tekrarını dinlediniz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
12: Rusya nükleer başlık taşıyabilen yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'ı test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl sonunda savaş görevine alınacağını söylediği füzenin mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini aşabileceğini söyledi. Böylece Rusya'nın jeopolitik tehditlere karşı çalışmalarını sürdürdüğü caydırıcı füze sistemlerine bir yenisi daha eklendi. Rus yapımı ağır sıvı yakıtlı yörüngesel kıtalar arası balistik füzeye sahip

0: üretilmiş insanlık tarihinin en büyük savaş füzesi olan Sarmat'ın birinci kademe motoru 2016 yılında test edildi. Kıtalar arası balistik füzenin testleri ise Aralık 2017'de başladı. Füzenin ilk uçuş testi 20 Nisan 2022'de yapıldı. Fırlatma hedefleri tamamen yerine getirildi. ABD merkezli The National Interest dergisi, dünyanın neredeyse her yerine vurabilen Rus yapımı Sarmat Ağır Kıtalar Arası Balistik Füzesiyle Tanışın başlıklı makalesinde füzeyi analiz etti. 35 bin kilometre menziline sahip Sarmat'ın fırlatma ağırlığı 208 tondan fazla. Faydalı yük ağırlığı ise yaklaşık 10 ton. Sarmat'ın yörüngeleri Güney Kutbu'da dahil olmak üzere uzaydan da geçebiliyor. 14 katlı bir bina uzunluğundaki füzenin çapı 3 metre. Bağımsız olarak hedeflenebilen çoklu harp başlıklarına sahip füze 10 adet nükleer ya da konvansiyonel harp başlığıyla donatılabiliyor. Putin, yeni silah sistemlerinin Rusya'nın askeri güvenliğini ve küresel istikrarının temel garantisi olduğunu belirtti. Rusya, batıda Şeytan 2 olarak adlandırılan ve yörünge altı uzay uçuşu yapabilen yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'ı başarıyla test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm füze savunma sistemlerini aşabilir dediği, tamamen yerli üretim olan 35 bin kilometre menzilli füze yıl sonunda savaş görevine alınacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Ege bölgesinde yürütülen uluslararası saha araştırmalarında daha önce bilim dünyasında kaydı bulunmayan 8 yeni örümcek türü keşfedildi. Bilim insanları keşfin Akdeniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik bilimsel çalışmalara önemli katkı sağlayacağını belirtti. Uluslararası saha araştırmaları kapsamında daha önce literatürde yer almayan 8 yeni örümcek türü tespit edildi. Çalışmanın sonuçları uluslararası bilim dergilerinde yayımlandı. Araştırma, Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda yürütüldü. Çalışmaya Kırıkkale Üniversitesi'nden Dr. Tarık Danışman'la Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Dr. Ersen Aydın Yağmur da katıldı. İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli ve Balıkesir'de gerçekleştirilen saha çalışmalarında Harpaktea ve Dasumia cinslerine ait yeni türler belirlendi. Araştırmanın yürütücülerinden Dr. Kadir Boğaçkunt, Akdeniz Havzası'ndaki biyolojik geçmişin anlaşılmasında uluslararası işbirliklerinin önemli rol oynadığını söyledi. Kunt, keşfedilen türlerin artık dünya biyolojik mirasının bir parçası haline geldiğini ifade etti. Araştırma kapsamında İzmir'in Niftağı, Buca ve Urla çevresinde tespit edilen Harpaktea Ataturi türünün merhum Profesör Doktor Mehmet Kutsay Atatürk'ün anısına ithaf edildiği belirtildi. Aydın'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda keşfedilen Harpaktea Budaki türüne Profesör Doktor Abidin Budağ'ın adı verildi. Balıkesir Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan Harpaktea Saki türü ise arazi çalışmalarına katkı sunan Doktor Serdar Sak'a ithaf edildi. Türkiye'ye endemik olması nedeniyle Dasumia turcica adı verilen türün yalnızca Türkiye'de yaşadığı belirtildi. Araştırmacılar bu türün Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği açısından önemli örneklerden biri olduğuna dikkat çekti. Batı Anadolu'da yaşayan Dasumia efe türü Ege'nin simgesi efelere ithaf edilirken Dasumia saruhan türüne ise Saruhan Oğulları Beyliği'nin kurucusu Saruhan Dey'in adı verildi. Bilim insanları yeni tür keşiflerinin yalnızca bilimsel kayıt niteliği taşımadığını, aynı zamanda doğa koruma politikalarına katkı sağlayacak önemli veriler sunduğunu belirtti. Ege bölgesinde yürütülen uluslararası saha araştırmalarında keşfedilen 8 yeni örümcek türü, uluslararası bilim dergilerinde yayımlanarak bilim dünyasına kazandırıldı. Araştırmacılar, çalışmaların Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin kayıt altına alınması ve Akdeniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik bilimsel altyapının güçlendirilmesine katkı sağladığını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
1: Ankara'dan merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo Sputnik'te Ankara'dan Haber Var programında ben Zülfikar Doğan. Yine karşınızdayım ve Türkiye ekonomisinin sıcak gelişmelerini, gündemdeki konu başlıklarını ve önümüzdeki döneme ilişkin muhtemel öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Ancak programa başlamadan önce Soma'daki maden faciasında 12 yıl önce yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçi kardeşimizi rahmetle anıyorum. Aradan geçen süre içerisinde bu facianın izleri hala silinmedi. Acılı ailelerin en azından adalet beklentileri büyük ölçüde karşılanmadı. Çünkü işletmeyi işleten Türkiye Kömür İşletmelerinden rödavans yöntemiyle maden ocaklarını kiralayan şirketle ilgili olarak yürütülen yargı davalarında vicdanları rahatlatan cezalar, yaptımlar söz konusu olamadı. En son temyiz aşamasında da davaya bakan Yargıtay Dairesi'nin üyeleri son anda değiştirilince bir anda gerçekten çok düşük ve vicdanları rahatsız eden cezalarla bu işletmenin sahipleri bir anlamda ödüllendirilmiş oldu. Tabii Türkiye iş kazalarında dünyada ilk sıralarda, ilk birkaç ülke arasında yer alıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün istatistiklerine göre Avrupa'da ise birinci sıradayız. İş kazası kavramı ne kadar doğru? Son yıllarda özellikle iş cinayetleri kavramı daha ön plana çıkartılıyor bu tür durumlarda. Gerçekten de gerekli önlemler, yasal kurallar, ilkeler, yönetmelikler uygulanmadığı için de maalesef her ay yüzlerce işçi iş yerlerinde çalışma koşullarının ve altyapısının yetersizliği nedeniyle yaşamını yitiriyor. Buna son dönemde özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki eğitim merkezlerinde çocuk yaşta işçi olarak meslek öğrenmek amacıyla aynı zamanda buralarda eğitim gören çocuk işçilerin yaşam kayıpları, hayat kayıpları da eklendi. Evet, bu girişten sonra Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı oldukça çarpıcı bir araştırmayla programa başlamak istiyorum. İstatistiklerle Aile 2025 araştırması Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlandı. Oldukça çarpıcı veriler var. En büyük özelliği ise daha birkaç hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarla başlatılan 2026-2035 Türkiye 100 yılı aile ve nüfus 10 yılı programında öngörülen hedeflerin pek çoğu konusunda Türkiye İstatistik Kurumu'nun saptadığı resmi veriler tersi durumları, tersi gelişmeleri işaret ediyor. Şöyle ki 2025 yılı hatırlayacaksınız, aile yılı ilan edilmişti. Hemen akabinde de 2026 yılında işte bu 10 yıllık nüfus ve aile yapısını güçlendirme programı ilan edildi. Pek çok düzenlemeler planlanıyor. Bunun yanı sıra Mayıs ayının son haftasının aile haftası ilan edilmesi gibi bir takım değişiklikler devreye girecek. Cumhurbaşkanının bu konudaki kararnamesi de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı istatistiklerle Aile 2025 araştırmasının sonuçlarına baktığımızda Türkiye'de hane sayısı giderek azalıyor. Yani aile sayısı azalıyor. Ortalama hane halkı 4 kişiden 3,8'e düşmüş. Hane halkı sayısının en az olduğu il 2,49 ile Tunceli, en yüksek olduğu il de 4,84 ile Şırnak. Yani Tunceli'de aileler daha çok çocuksuz veya işte iki karı kocadan oluşuyor. Belki bir çocukları var diyebiliriz. Şırnak'ta ise 5'e kadar çıkıyor aile üyelerinin sayısı. Tabii bu arada ilginç bir tespit, tek yaşayanlar, özellikle yalnız yaşam tercihini kullananlar %13,9'dan %20,5'a yükselmiş son bir yıl içerisinde. Geniş aile olarak tanımlanan çekirdek aile, yakınlar, akrabalar, birlikte yaşam sürdürenler. Bu konuda birinci sıradaki ilimiz Hakkari, fakat Türkiye genelinde geniş aile yapısı büyük ölçüde çözülüyor ve 2025 verilerine göre toplam hane halkı sayısı içerisinde geniş ailelerin oranı %16,7'den %13,5'a inmiş. Yani 3 puana varan bir kayıp söz konusu. Tek ebeveynli aileler, yani ayrı eşler, boşanma sonrası çocuğuyla yaşayan anne veya çocuğuyla yaşayan baba diye nitelendirebileceğimiz tek ebeveynli ailelerin toplamdaki payı daha önce %7,6 iken 11,3'e çıkmış. Bu bir yandan boşanmaların arttığını teyit ederken, bir yandan da tek ebeveynli aile sayısında 4 puana varan bir artışın gerçekleştiğini gösteriyor. Türkiye'deki toplam hane halkı sayısı TÜİK'in verilerine göre 26.977.000. Bu hanelerin %41,9'unda 0-17 yaş arası en az bir çocuk var. Ancak her 4 haneden birinde de yine 65 yaş üzeri bir kişi yaşıyor aileyle birlikte. Yani anneanne, babaanne, dede veya aile büyüklerinden bir tanesi de her 4 haneden birinde çocuklarıyla, torunlarıyla birlikte yaşıyorlar. Tek kişilik hanelerde her 3 haneden biri 65 yaş ve üzeri yaşlılardan oluşuyor. Yani tek kişilik hanelerin %33'ü aşan kısmı yaşlı ve yalnız yaşayan kişilerden oluşuyor. Bu da Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 araştırmasında ortaya koyduğu çarpıcı bir veri diyebiliriz. Aslında en çarpıcı rakamlardan bir tanesi, her 10 yaşlıdan bir tanesi çocuğunun yanında oturuyor. Diğer kalan 9 yaşlı, dediğim gibi az önce, 3'te 1'den fazlası yalnız yaşamı tercih ediyor veya çocukları artık aile büyükleriyle birlikte yaşamayı tercih etmediği için onlar da kendi başlarının çaresine bakmak durumunda hissediyorlar kendilerini. Diğer taraftan özellikle son dönemde yaygınlaşan ev genci kavramını teyit eden bir veri var Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu araştırmasında. 25-29 yaş arası bekarların, genç kadın ve genç erkeklerin %70'i anne babalarıyla birlikte yaşıyorlar. Bunun tabii temelinde ekonomik yetersizlikler, işsizlik, gelir kaybı gibi unsurları ekleyebiliriz. Bu gibi nedenleri sayabiliriz, fakat bu yine de dünya ortalamasının oldukça üzerinde bir rakam. 25-29 yaş arasındaki bekar gençlerin %70'inin anne babasıyla yaşamını sürdürmek zorunda kalması, gençlerin gelecek umutlarının tükendiği yönündeki tespitleri de doğrulayan bir gösterge. Diğer taraftan boşanmalarda velayetin %25,4'ü babaya verilirken, mahkemeler %74,6'yı da vesayetin neredeyse 1/3'ünden fazlasını annelere veriyorlar ve dolayısıyla ayrılan, boşanan ailelerde anneler daha çok çocukların sorumluluğunu üstleniyorlar. Şimdi bu Türkiye İstatistik Kurumu'nun ortaya koyduğu 2025 araştırması, fakat bir de Türkiye'de aile iklimi diye bir takım tespitler var. Bu tespitler de zaman zaman çeşitli özel ve kamu araştırma şirketlerinin ortaya koyduğu verilerle bizlere yansıyor. Şöyle ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye 3 çocuk çağrısı yaptığı 2007 yılından bugüne kadar tablo nasıl gelişmiş? Ona baktığımız zaman bambaşka bir görüntü ortaya çıkıyor. 2007'de Sayın Cumhurbaşkanı daha önce de söylemişti, ben geçmişte 3 çocuk çağrısı yaptığım zaman beni eleştirmişlerdi, ama şimdi nüfus artış oranlarındaki düşüş, hane halkı sayısındaki azalış beni doğruluyor dedi. Gerçekten de tabloya baktığımızda 2007-2025 arası 18 yılda hane halkı sayısı %51,54 artmış. Ancak çocuk ve eşlerden oluşan hane sayısındaki artış sadece 1/78. Yalnız yaşayanlardaki artış bu 18 yıllık süre içerisinde %380 olmuş. Yani yalnız yaşamayı tercih edenler neredeyse 18 yıl içerisinde kat ve kat artmış. Tek ebeveynli çocuklu aile sayısı ise %64 düzeyinde bir artış göstermiş. Dolayısıyla anne baba ve çocuktan oluşan toplam hane halkı sayısı içerisinde çocuksuz olanların, yani sadece karı koca, sadece eşlerden oluşan ailelerin oranı %24,6'dan %28'e yükselmiş 2007'den bu yana. Yani evlilikler söz konusu, çiftler evleniyorlar ancak çocuk yapma konusunda bir tercih ortaya koyamıyorlar çünkü koşullar çok farklı. Üç ve daha fazla çocuğu olan, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısına uyup telkinlerini dinleyerek üç ve daha fazla çocuğu olan hanelerin, ailelerin oranı %20'den 17,9'a düşmüş. Yani üç çocuk ve daha fazla çocuk çağrısı bir anlamda toplumda karşılık bulmamış diyebiliriz. Yine üç çocuklu ailelerin toplam haneler içerisindeki payı %23,3'den %18,4'e gerilemiş. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra, yani 2017'deki anayasa değişikliği referandumu ve 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten sonra bu göstergeler çok daha kötüye gidiyor. Evlilik 2025'te 2017'ye göre %3 azalmış. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş öncesine göre %3 evliliklerde azalma var. Buna karşılık boşanmalardaki artış %50,9. Çok ciddi bir sosyal gösterge bu. Yapılan tüm programlara, projelere, çağrılara rağmen dediğim gibi ekonomik ve sosyal yapıdaki büyük çözülme, ortaya çıkan olağanüstü güçlükler insanları ev kurmakta, aile kurmakta düşündürüyor, endişeye sevk ediyor diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere evlilik ve üç çocuk çağrısı yaptığı 2007'de her 100 nikaha karşılık 14 boşanma söz konusuymuş. 2017'de, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş öncesi, her 100 nikaha karşılık 22 boşanma yaşanıyormuş. 2025'te ise her 100 nikaha karşılık boşanma sayısı 35'e yükselmiş. Yani evlenen çiftlerin 3'te 1'inden fazlası bu evlilikleri ayrılıkla, boşanmayla sonuçlandırıyorlar diyebiliriz. Tabii bunun sonucunda da en çok yakınılan konu doğurganlık. Doğurganlık oranında çok ciddi ve sert gerilemeler söz konusu. 3 çocuk çağrısının yapıldığı 2007 yılında doğurganlık oranı 2,16 iken 2017'de, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş öncesinde 2,8'e düşmüş ve 2025 yılında ise 1,48'e inmiş. Toplumun nüfus yenilemesi, ülkelerin nüfus yapısının gençleşmesi ve dinamikleşmesi için gerekli uluslararası doğurganlık oranı standardı ise 2,1. Türkiye şu anda bu uluslararası standardın neredeyse 5-5,5 puan gerisinde diyebiliriz. 2018 sonrası bu oranlar, bu rakamlar daha da kötüleşmiş. Özellikle artan yoksullaşma, artan gelir erimesi, yoksulluk ve açlık sınırının altında kalan asgari ücret, %32'ye varan geniş tanımlı işsizlik, gençlerde oluşan geleceksizlik, güvencesizlik ve gelecek kaygıları, bütün bu tablonun temelinde yatan unsurlar. Dolayısıyla işte doğum iznini 24 haftaya uzatmakla, işte 3 çocuk yapın çağrıları veya daha fazla çocuk yapın, daha fazla doğurganlık yapın gibi çağrılarla maalesef toplumda bu dönüşüm, bu değişim, nüfus yenilenmesi gerçekleşmiyor. Çünkü insanlar ertesi sabah kalktığında çocuğunun karnını nasıl doyuracağını, kirasını nasıl ödeyeceğini, yakıt parasını nasıl karşılayacağını, otobüs biletini, dolmuş parasını nasıl karşılayacağını düşünmekten ne evlenmeye, ne çocuk yapmaya, ne de 3 çocuk, 4 çocuk yapmaya bir anlamda imkan bulamıyor. Böyle bir zemin söz konusu değil diyebiliriz. Bu noktada ailelere sağlanabilecek sosyal destekler, insanca refah ve gelir düzeyi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, parasız nitelikli eğitim gibi kadınların özellikle eğitime, istihdama, sosyal hayata yönlendirilmesinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, bütün bunlar süratle atılması gereken adımlar ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 aile araştırması sonuçları Türkiye'de gerçekten hanelerin, ailelerin çözüldüğünü, aile yapısının giderek çocuksuz veya tek eşli bir şekilde tek ebeveynli çocuklarla sürdüğünü ve boşanmalarında ciddi şekilde arttığını gösteriyor. Aile yapısındaki bu tablo tabii biraz insanların içini karartmış olabilir. Çünkü Türkiye hepimizin ülkesi, bu ülkenin geleceği hepimizi doğrudan ilgilendiriyor ve toplumsal refah, toplumsal eğitim seviyesinin yüksekliği, gelir seviyesinin yüksekliği ülkenin geleceğiyle de doğrudan ilgili.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Bu noktada sizleri bir şarkıcıyla baş başa bırakmak istiyorum. Cesario Evora aslında yoksulluktan gelen bir şarkıcı. Kendisi Portekiz sömürgesi Yeşilburun adalarında doğmuş ve iki çocuğuna, annesine bakabilmek için barlarda şarkı söyleyerek yaşamına başlamış. 40'lı yaşlarının sonuna kadar da yaşamını böyle sürdürmüş ta ki bir Fransız müzik prodüktörü kendisini bir barda şarkı söylerken keşfedene kadar, gel seni Paris'e götüreyim demiş. O da nasıl olsa yoksulum, en azından Paris'i görmüş olurum diyerek bu yapımcının peşine düşmüş ve Paris'e gitmiş. Fakat o güzel sesiyle söylediği şarkılar, özellikle vatan hasretini dile getirdiği Petit Paye şarkısını birazdan sizlerle paylaşacağım. Burada ülkesine yönelik olarak söylediği, fakir ve sevgi dolu ülkem, aşk dolu bilge ülkem. Ah ne çok vatan hasreti çekiyorum, bitmeyen bir vatan hasreti. Küçük ülkem seni çok seviyorum, küçük olanları çok seviyorum. Cesario Evora, Petit Paye.

0: Yoksulluğunu hiç unutmadığı için sahneye çıplak ayakla çıkmaya devam eden ve bu yüzden de müzik dünyasında çıplak ayaklı diva olarak ünlenen Cesare Evora, "Benim küçük güzel vatanım sana hasretim" dedi Petit Paye şarkısında. Türkiye'de aile yapısını az önce değerlendirdik. Aile yapısında toplumdaki hane halklarında çok ciddi bir çözülme var. Ekonomik sıkıntılar bunun temel nedenlerinden bir tanesi. Ama bu nedenleri yaratan ana unsurlardan bir başka boyut ise kamunun borç stoku. Türkiye'de vergi gelirleri yetmiyor. Özelleştirmeler yapılıyor. Kamuya ait tüm araziler, arsalar, taşınmazlar satılıyor. Bugüne kadar barajlar, santraller, şeker fabrikaları, tekstil fabrikaları, petrol rafinerileri, kağıt fabrikaları, neredeyse 100 yıllık cumhuriyetin toplu iğneye muhtaç halden sonra ürettiği, kurduğu ne kadar tesis varsa hepsi satıldı. Telekomünikasyon altyapısı satıldı. Yaklaşık 70 milyar dolarlık bir özelleştirme geliri elde edildi. Buna rağmen Türkiye çok daha olağanüstü ve çok daha hızlı tutarlarda borçlanmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2 Mart 2026 itibariyle yayınladığı güncel verilere göre Türkiye'nin toplam borç stoku %41 artarak 14,5 trilyon liraya yükselmiş. Yani iç ve dış borçların toplamından oluşuyor bu rakam. Fakat stok dediğimiz zaman sadece ana parayı ifade ediyoruz. Bunun içerisinde bu borçlar için ödenecek faizler yok. 14,5 trilyon liralık borç stokunun milli gelir oranı %30 civarında. Doğal olarak ekonomi yönetimi ve hükümet üyeleri Türkiye'nin borç stokunun dünyadaki pek çok ülkeye kıyasla milli geliri oran açısından makul seviyede olduğunu, o nedenle bu borç stoku endişe edilebilecek bir seviyede değildir tezini dile getiriyorlar. Ancak şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün. Evet, Türkiye'nin kamu borç stoku gayri safi milli hasılaya oranı, yani milli gelir oranı %30'lar düzeyinde, ancak Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, Almanya, Japonya gibi ülkelerde bu oran %100, %200'lere kadar çıkabiliyor. Fakat burada işte aslında çarpıcı nokta, çünkü bu ülkelerin tüm borç stokları kendi para cinslerinden, kendi ulusal paralarından. Yani Amerika Birleşik Devletleri dolarla borçlanıyor, Fransa aynı şekilde, Almanya, İtalya euro üzerinden borçlanıyorlar ve euro kazandıkları için de borçlarını çok rahatlıkla ödeyebiliyorlar. Japonya'nın %200'e yaklaşan borç stoku Japon yeni üzerinden ve bu borçların yıllık faizi %1 ila %4 arasında değişiyor. Yani Türkiye hazinesinin neredeyse ayda ödediği borç faizini bu ülkeler bir yılda ödüyorlar. Dolayısıyla da Türkiye'de maalesef az önce dile getirdiğim 14,5 trilyon liralık borç stokunun %52'si altın ve dövize endeksli. Yani Türkiye'nin borç stokunu oluşturan enstrümanlara baktığımız zaman Türk lirasına endeksli borçların oranı %30-32 seviyesinde. Ama asıl döviz ve altına endeksli borçlardan oluşan stok %52'yi oluşturuyor. Yani yarısından fazlasını oluşturuyor. Bunun yanı sıra TÜFE'ye endeksli borç kağıtları söz konusu. Dolayısıyla şöyle bir baktığımız zaman altın fiyatları arttığı zaman bu borç stoku durduğu yerde hiçbir şey yapmanıza gerek olmadan kabarmaya başlıyor. Döviz kurları arttığı zaman aynı şekilde borç stokunuz kabarıyor. TÜFE enflasyon oranı arttığı zaman özellikle yine borç stokunda ciddi artışlar söz konusu oluyor ve bunun üzerine ana paranın neredeyse 1,5-2 katına yakın, işte bu kur farklarından, altındaki fiyat artışlarından, TÜFE'deki enflasyon artışından ortaya çıkan ve TÜFE'ye endeksli faiz artışlarından ortaya çıkan ilave geri ödeme yükümlülükleri kendini göstermeye başlıyor ve bu borçlar kendi içerisinde giderek çevrilmesi zorlanır hale geliyor. Tabii az önce söyledim, pek çok ülkenin, gelişmiş ülkelerin borç stokunun milli gelir oranı %100'ün %200'ün üzerinde, ama Türkiye'de %30'lar civarındaki bir oran makul karşılanabilir mi? Milli gelirle kıyaslandığında makul görülebilir, ama az önce bahsettiğim gibi bu borç stokunu oluşturan çok farklı enstrümanların başka başka ekonomik unsurlara endeksli olması borç stokunu durduğu yerde kabartan çok önemli bir etken. Diğer taraftan Türkiye bu borçlara ne kadar faiz ödüyor? Şöyle bir baktığımız zaman Ocak ayından bu yana sadece 4 ayda ödenen faiz tutarı 1,1 trilyon liraya ulaşmış durumda. Haziran ayına kadar borçlanma ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni projeksiyonlar açıkladı. Her 3 ayda bir borçlanma projeksiyonlarını yeniliyor. Sadece iç borçlanmalarda özellikle borç çevirmelerde vade süresi 1,5-2 yıla düşmüş durumda. Daha önce bu 5 ila 9 yıldı. Yani Türkiye bir taraftan borçlanma maliyetlerini artırmak zorunda kalırken, yani kur üzerinden, altın üzerinden, faiz üzerinden borçlanma maliyetleri artarken, diğer taraftan da borçlanma vadesi giderek kısalıyor. Şöyle ki az önce dediğim gibi daha önce 5 yıla 9 yıla varan vadelerde borçlanırken şimdi artık 1,5-2 yıl vadelerle borçlanıldığı için de bu borçların vadesi çok kısa sürede geliyor ve bu borçları yeni borçlarla daha yüksek faizle yenilemek zorunda kalıyor Türkiye. Öyle ki 2023'te hazinenin borçlanma faizi %21'di. Yani şu anda uygulanan ekonomik program yürürlüğe girdiğinde borçlanma faizi ortalama %21'di. 2025 sonunda %40'a ulaştı ve şimdi %36-37 civarında bir faizle borçlar bir anlamda geri ödeniyor veya borçlar kabarıyor diyebiliriz. En son açıklanan Mayıs-Temmuz dönemi borçlanma stratejisine baktığımızda özellikle Temmuz ayında çok ciddi bir borç görü ödemesi söz konusu. Neredeyse geri ödenecek borçtan daha fazla da yeni borçlanmaya gidilecek bu borcu çevirmek için. Şöyle Temmuz ayında 602 milyar liralık geri ödemeye karşılık 710 milyar lira yeni borçlanmaya gidecek hazine. Borç çevirme oranı da böylece 100'e 118 olacak. Yani her 100 liralık borç geri ödemesi için hazine 118 liralık yeni borçlanma yapmak zorunda kalacak. Bu tablo sürdürülebilir bir tablo değil. Kaldı ki az önce söylediğim gibi 4 ayda sadece faize ödenen para 1,1 trilyon lira. Oysa 2026 bütçesinde yılın tamamında 2,7 trilyon liralık faiz ödenmesi hedeflenmişti. Daha bunun yarısına yakın kısmı 4 ayda ödendi. Dolayısıyla yıl sonuna kadar faiz ödemelerinin 3 trilyon aşması, hatta 3,5 trilyona yaklaşması kuvvetle muhtemel. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Evet, borç nasıl vatandaşlar borçluysa, kredi kartı, bireysel tüketici kredisi borcu varsa, Türkiye'de vatandaşların %80'inin devlet de çok ağır borç yükü altında ve bu borcu ödeyebilmek için de çok ciddi faizler ödemek zorunda kalıyor. Bütün bunlar tabii sonuçta devlet dediğimiz kavram bizleriz. Hepimizin cebinden çıkıyor. Bu borçların getirdiği yükün yansıması bizlere düşük maaş zamları, yüksek fiyat artışları, yüksek vergiler olarak yansıyor.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bir kez daha Cesare Evora'yı dinleyelim. Bakalım bu defa ne diyecek gerçekten. Bu kez de Hasretim diye Sodat şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Burada da diyor ki çıplak ayaklı diva, sana kim dedi bu kadar uzaklara git diye? Sana kim öğretti beni sana hasret bırakmayı? O kadar özlem doluyum ve hasret içerisindeyim ki. Ama eğer sen bana mektup yazarsan ben de sana yazarım. Sen beni unutursan ben de seni unuturum.

Cesare Evora, çıplak ayaklı diva hasretim dedi bu şarkısında. 2011 yılında aramızdan ayrıldı. Ancak şarkıları, sesi ve sözleri bizlere gerçekten yadigar kaldı diyebiliriz. Ankara'dan haber var programında. Ben Zülfikar Doğan, karşınızdayım. Bizlere WhatsApp hattımızdan da ulaşabilirsiniz. WhatsApp mesajlarınız bana da ulaşıyor gerçekten. Programımızla ilgili yapmış olduğunuz değerlendirme ve yorumlar bizleri de mutlu ediyor. Şöyle söyleyeyim, WhatsApp numaramız 0505 171 66 56, değerli dinleyiciler. Az önce sizlere kamunun borç stokundan bahsettim. Gerçekten çok ciddi bir borç yükü hazine üzerinde söz konusu. Oysa Türkiye Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tüm borçlarını sıfırlamıştı. Osmanlı'nın borçlarını da ödemişti ve Türkiye hazinesi o dönemde değil borç almak, kendi yağıyla kavrularak borçsuz bir şekilde kalkınma hamleleri, 5 yıllık planlarla kalkınma hamleleri yürütüyordu. Fakat son yıllarda özellikle dediğim gibi vergi gelirlerinin yetersizliği, bunun yanı sıra telekomünikasyondan şeker fabrikalarına kadar yapılan milyarlarca dolarlık özelleştirmelere rağmen bütçe açıkları kapanmıyor. Türkiye'nin gelirleri giderlerini karşılamadığı için de olağanüstü borçlanmaya gitmek zorunda kalıyor. Burada da üç ayaklı bir uygulamayla, birincisi özelleştirme, ikincisi vergisizleştirme ve mülksüzleştirme gibi üç ayaklı bir stratejiyle ciddi bir servet transferi söz konusu. Dediğim gibi 70 milyar doları aşan bir özelleştirme geliri sağlandı bugüne kadar. Ancak özelleştirmenin mantığı bu kurumların verdiği hizmetlerin çok daha kaliteli ve nitelikli, hem de daha ucuza vatandaşa verilmesiydi. Bu olmadı. Türkiye dünyadaki en pahalı cep telefonu faturalarını, en pahalı internet ücretini ödüyor. Elektrikte, doğalgazda santrallerin özelleştirilmesi aynı şekilde bizlere zam ve daha fazla daha yüklü faturalar olarak yansıdı. Şeker fabrikalarından otoyollara, köprülere varana kadar yapılan özelleştirmeler aynı şekilde kamu özel işbirliği çerçevesinde müteahhit şirketlerine 30 yıllık 40 yıllık gelir garantileriyle çok ciddi kazançlar sağlarken bu vatandaş açısından ilave yükler getirdi. Diğer taraftan vergi muafiyetleri ve istisnalarla, özellikle mecliste şu anda bulunan torba yasada getirilen %100'e varan yeni istisnalarla Türkiye bir anlamda vergi cennetlerinden birisi haline dönüştürülüyor. Ama diğer taraftan milyonlarca kişilik geniş kitlelerin vergi yükü aksine her geçen gün daha da artıyor. Şimdi bunlara bir de mülksüzleştirme eklendi. Son dönemde yoğunlaşan acele kamulaştırma kararlarıyla santraller, limanlar veya benzeri yatırımlar için, konut veya AVM inşaatları için tarlalar, zeytinlikler acele kamulaştırma kararlarıyla kamulaştırılıyor. Şöyle bir baktığımız zaman 2018 öncesi Bakanlar Kurulu tarafından alınan acele kamulaştırma kararlarının sayısı yılda 2-3. Ama 2018'den sonra bu yetki Sayın Cumhurbaşkanı'na verilince tek kişilik yönetim çerçevesinde tüm yetkiler Cumhurbaşkanı'nın elinde yoğunlaştığı için de yılda 150-200'e varan acele kamulaştırma kararları yayınlanıyor. Son dönemde özellikle Akbelen'deki zeytinliklerin termik santraller için yıkılması, ağaçların kesilmesi kararlarıyla kamu yönüne bu konu daha çok gelmeye başladı. Özellikle Karadeniz'de yaylalar, fındık bahçeleri, çay bahçeleri aynı şekilde acele kamulaştırma kararlarıyla maden sahalarına açılıyor. Ama burada özelleştirme ve vergisizleştirmeden sonra mülksüzleştirme derken, Bu arazilerin sahipleri, bu zeytinliklerin, bahçelerin, bağların sahipleri bir anlamda tapuları yok sayılarak, kendilerine cüzi bir takım kamulaştırma bedelleri ödenerek mülksüzleştiriliyorlar. Yani düşünün, bir zeytin ağacı 100-200 yılda yetişiyor ama 35-40 yıllık veya 15-20 yıllık ömrü kalmış bir termik santral için binlerce zeytin ağacı rahatlıkla kesilebiliyor. Sahillerde benzer işlemler yapılabiliyor. Özellikle Karadeniz'de son dönemde bu konuda çok ciddi geniş kapsamlı kamulaştırmalar yapılıyor acele kamulaştırma kararlarıyla. Dolayısıyla da Türkiye'nin doğası büyük ölçüde tahrip oluyor diyebiliriz.
Ünlü bir Kızılderili atasözünde söylendiği gibi biz bu dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldık. Doğayı, nehirleri, dağları, ovaları çocuklarımızdan ödünç aldık. Onlara daha iyi bir şekilde teslim etmek asli görevimiz derken Kızılderililer yüzlerce binlerce yıl önce bugün maalesef bu yaklaşımlarla Türkiye'nin hem kamu sanayi şirketleri, altyapısı, pek çok alandaki önde gelen şirketleri özelleştirilerek servet transferi yapılırken, diğer taraftan da bu transferin sahiplerine sağlanan vergi muafiyetleri ve istisnalarla ikinci bir servet transferi ve son olarak da tarlasında, bağında, bahçesinde geçimini idame ettirmek için üretim yapan çiftçinin ürünlerine, üretecek toprağa bir şekilde acele kamulaştırma kararlarıyla elinden alınarak mülksüzleştirme süreçleri hızlanıyor ve bu insanlar ellerinden alınan bu topraklar, tarlalar, zeytinlikler yok olduğu için, kömür sahalarına ve diğer maden sahalarına açıldığı için şehirlere, kentlere çok düşük ücretlerle, asgari ücretlerle işçi olarak gelmek zorunda kalıyor. Sadece birkaç rakam vereceğim. Örneğin kur korumalı mevduat hesabıyla 2,5 trilyon liraya varan bir kur farkı aktarıldı bu hesap sahiplerine. Yine vergi istisnalarıyla 2026 bütçesinde 3,5 trilyon liralık vergiden vazgeçeceğini ilan etti devlet. Ve faiz olarak da 2026 bütçesinde 2,7 trilyon liralık bir faiz ödemesi. Bu faiz de biliyorsunuz bankalar ve bankalarda mevduatı olanların devlete, hazineye verdiği borçlar için ödenen faizler. Dolayısıyla 8,5 trilyon lira sadece bu üç kalemde bir servet transferi ve özelleştirmeleri, acele kamulaştırmaları da buna kattığımız zaman Türkiye toplumunun %80'i bir anlamda yoksullaşırken, varlıklarını yitirirken %5-15'lik bir kesim ise bütün bu varlıkların transferiyle olağanüstü bir zenginleşme sürecine giriyor ve gelir dağılımı adaletsizliği gittikçe yaygınlaşıyor. Bu noktada yine kısa bir müzik arası vereceğiz. Bu sefer Orta Doğu'nun divası, Lübnan'ın unutulmaz sesi, bütün bu coğrafyada yıllarca şarkıları dillerden dillere dolaşan Fayruz sizlerle birlikte olacak. Fayruz'un şarkısı diyor ki, badem gözlü çelebi kız, seni o kadar çok seviyorum ki ta yürekten, iki gözüm senin olsun badem gözlü çelebi kız.

Evet, Lübnan'ın divası Fayruz söyledi. Bintel Şalabiya, badem gözlü güzel Çelebi kızı. Biz bu şarkıyı Türkiye'de böyle gelmiş böyle geçer dünya diye dinlemiştik. Bu sözlerle hatırlıyorduk. Çünkü Fayruz'un şarkıları pek çok ülkede, Avrupa ülkelerinde, Arap ülkelerinde, bütün bu coğrafyada farklı dillerde sözler yazılarak dilden dile, kulaktan kulağa dolaştı. Bu şarkısı da onun unutulmaz şarkılarından birisiydi. Öyle ki Fayruz için savaşları durduran kadın demek mümkün. Çünkü bu coğrafyada öylesine seviliyordu ki eşi vefat ettiğinde eşinin cenazesi için savaşa ara verildi. Sırf Fayruz cenazesini, yasını yaşayabilsin diye bu kadar sevilen bir sanatçıydı. Evet, programımızın sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu arada şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Bugüne kadar pek çok yasa çıkartıldı. İşte en son mecliste bir torba yasa daha var. Yine vergi düzenlemeleri ve varlık barışı içeriyor. Yani servet affı içeriyor. Yurt dışındaki servetlerin Türkiye'ye getirilmesini, kaynağının sorulmamasını ve ekonomiye dahil edilmesini öngörüyor. Yine yabancı sermayeye %100'e varan 20 yıl süreli vergi muafiyetleri, ihracatçı, imalatçı şirketlere vergi indirimleri, bu şirketlerde çalışan nitelikli personele asgari ücretin 6 katına varan vergi istisnaları getiriliyor. Yani devlet yine pek çok vergiden vazgeçiyor. Diğer taraftan da dediğim gibi yurt dışında tutulan servetler için de çok cüzi vergilerle ülkeye getirme olanağı sağlanıyor. Peki vergi barışı 8-9 defa çıkartıldı yasası. Aslında vergi affı demek mümkün buna. Varlık barışı aynı şekilde, buna da servet affı demek mümkün. Fakat bugüne kadar Türkiye nüfusunun çok büyük kısmını, 1/4'ünü oluşturan kişiler için, çalışanlar için bir emek barışı yasası gündeme gelmedi. Oysa bu barış yasalarının varlık affı, servet affı, vergi muafiyetlerinin yükünü büyük ölçüde taşıyan, çalışan ücretli kesimler. Peki bu kesimlerin durumunun iyileştirilmesi için bir emek barışı yasası, kapsamlı bir düzenleme neden bugüne kadar iktidarların gündemine gelmedi? Örneğin vergi borcu olanlara, Sosyal Sigortalar Kurumu'na prim borcu olanlara bu son düzenlemede 72 aya kadar, yani 6 ay yıla kadar yapılandırma olanağı getiriliyor. Ama çalışanlar için gelir vergisinde son 3-4 yıldır yapılan tüm çağrılara rağmen herhangi bir indirim yürürlüğe konulmadı, söz konusu olmadı. Sadece ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf tutuluyor. Dolayısıyla pek çok çalışan daha yılın 2. 3. ayında bir üst gelir dilimine girerek daha yüksek vergi ödüyor ve vergi kayıplarından dolayı gelir kaybı da

Kamuda lojmanlar vardı bir dönem, dar gelirli kesimler için kamuda çalışan memurlar bu lojmanlarda cüzi kiralarla oturuyorlardı. Bu lojmanların büyük bölümü satıldı. Kamu kampları düşük gelirler için tatil yapma olanağı sağlayan yerlerde bu kamplar satıldı, özelleştirildi. Veya yerlerine 5 yıldızlı tatil köyleri yapıldı. Ev, araba sahibi olmak neredeyse bu kesim için artık hayalin de ötesinde imkansıza dönüşmüş durumda. Diğer taraftan işverenlere işsizlik sigortası fonundan istihdam ettikleri işçi başına çok ciddi destekler sağlanıyor. Vergi ve SGK primi indirimleri veriliyor. Ama çalışanlar bu indirimlerin, bu desteklerin neredeyse hiçbirisinden yararlanmadıkları gibi ücret zamları da hedef enflasyona endekslenerek çok düşük tutuluyor. Dolayısıyla burada da bir emek barışı yasası, belki böyle bir torba yasa meclis gündemine getirilebilir ve milyonlarca dar gelirli kesimin en azından yaşam koşullarını iyileştirecek, gelecek kaygısını ortadan kaldıracak, barınma ve beslenme sorunlarına çözüm sağlayabilecek, çocuklarının eğitimine katkı verebilecek bir model, bir sosyal ekonomik sistem devreye sokulabilir ve emekli olduklarında en azından emeklilikte rahat bir yaşam sürmelerini sağlayabilmek için evlerini, arabalarını alabilmeleri, tatil yapabilmeleri için kıdem tazminatlarına ya da emekli ikramiyelerine devlet katkısı desteği sağlanabilir. Tazminatın %50'si düzeyinde bir devlet katkısı, emekli ikramiyesinin %50'si düzeyinde bir devlet katkısı bu emek barışı yasasının kapsamı içerisinde ele alınabilir. Eğer 23-24 yıldır bu iktidar döneminde sadece en az 11 kez vergi barışı yasası, 8 kez servet affı ve varlık affı, varlık barışı yasası çıkartılıyorsa, bir kez de milyonlarca emekli için bir emek barışı yasası çıkartılsın diyorum. Benim önerim bu. Tabii iktidar ve ekonomi yönetimi bu öneriyi ne kadar değerlendirmeye alır, onu bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Onu kendileri değerlendirecekler. Programın sonuna yaklaşıyoruz dedim. Kısa kısa birkaç başlıkla sizlere veda etmek istiyorum. En önemlilerinden bir tanesi, yarın 14 Mayıs Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bu yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak. Önceki programlarımızda bu konudaki değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmıştım. Büyük ihtimalle Şubat ayında %16'da tutulan yıl sonu enflasyon hedefi yukarı çekilecek. Daha yüksek bir hedef belirlenecek. Hedef aralığı aynı şekilde yükseltilecek. Beklentiler %19-21-24'e kadar uzuyor. Yarın bununla ilgili değerlendirmeleri Merkez Bankası Başkanı kamuoyuyla paylaşacak, kamuoyuyla. Ancak şunu söylemek mümkün, bu hedef artışlarının da hızlanan enflasyon artışı karşısında yetersiz kalacağını, 3. ve 4. enflasyon raporlarında Merkez Bankası'nın bir kez daha enflasyon hedefini revize etmek zorunda kalacağını bugünden öngörmek olanaklı. Diğer yandan sanayi üretiminde çok ciddi düşüşler söz konusu ki bunlar dış ticaret verilerine yansıyor. Özellikle ihracatta hem maliyet ve hem birim endeks açısından çok ciddi düşüşler söz konusu. Sanayi üretimi yıllık %1,1 azaldı. Aylık %0,8 azaldı. İmalat sanayinde %1,3'e kadar varan bir üretim düşüşü söz konusu. Sanayi üretimindeki gerileme aynı zamanda sanayisizleşme anlamına geliyor. Çünkü mevcut kira ve faiz oranlarıyla, mevcut gayrimenkul fiyatlarıyla bir sanayi yatırımı yapmak yerine Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Seyit Ardıç'ın dediği gibi o fabrika sahasına bir alışveriş merkezi kurup yüzlerce iş yerinden döviz bazında kira toplamak çok daha karlı veya o arazinin parasını satıp bankada faizde tutmak daha da karlı. Dolayısıyla bir sanayi tesisi kurup çalışanla, ürünle, ham maddeyle, ithalatla, dış ticaretle, vergisiyle uğraşmak giderek caydırıcı hale gelebiliyor mevcut ekonomik koşullarda. Bunun da yansımalarını sanayi üretimindeki gerilemede görüyoruz. Benzer şekilde inşaat maliyet endekslerinde de ciddi bir artış var. %27,24 oranında arttı son bir ay içerisinde. Yıllık bazda, aylık olarak da %2,76'lık artış söz konusu. Malzeme ve işçilik maliyet endekslerindeki yıllık artışlar ise %30'a yaklaşmış durumda. Bina inşaat maliyetlerinde %26'lık artış var ve bütün bunları üst üste koyduğumuzda önümüzdeki süreçte yine

0: inşaat maliyet endekslerindeki bu artışa paralel olarak konut fiyatlarının, gayrimenkul fiyatlarının artmaya devam edeceğini, şu anda hayal olan konut sahibi olma, ev sahibi olma beklentilerinin giderek tümden ortadan kalkacağını ve imkansıza dönüşeceğini söylemek mümkün. Ve yine yarın dünyanın kilitlendiği kritik bir görüşme. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek. 14-15 Mayıs'ta iki lider arasında gerçekleşecek bu görüşme, dünyanın iki ekonomik kutbunun küresel ekonomiye nasıl şekil vereceklerini de belirleyecek. Özellikle ticaret savaşları, gümrük tarifeleri gibi konular en kritik başlıklar. Bunun yanı sıra İran savaşı, çünkü İran Çin'in aynı zamanda en büyük enerji tedarikçisi ve Çin dolaylı bir şekilde İran'a desteğini beyan etmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise yolculuk öncesinde İran'ın Amerika'nın koşullarını kabul etmemesi durumunda yerle bir edileceği tehdidini bir kez daha yeniledi. Gündemde oldukça ciddi başlıklar var. Bunun ilk sıralarında ticaret savaşları geliyor, gümrük tarifeleri var. Çin'in özellikle kıymetli mineraller ve yapay zeka konusunda kat ettiği olağanüstü mesafe, milyarlarca dolara ulaşan dış ticaret fazlasıyla yüksek büyüme hızına ulaşması, bütün bunlar Trump-Xi buluşmasında masaya gelecek ve bu konularda iki ülke lideri dünya ekonomilerini de Türkiye'de başta olmak üzere doğrudan ilgilendiren konularda bir karar verecekler. Eğer bir uzlaşma sağlanamazsa da önümüzdeki süreçte küresel ekonomiyi ve küresel enerji piyasalarını ciddi risklerin beklediğini şimdiden söylemek olanaklı. Sözlerimi burada noktalıyorum. Ankara'dan Haber Var programının sonuna geldik. Önümüzdeki pazartesi saat 15'te sizleri tekrar programıma bekliyorum. Hoşça kalın sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var'ın tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: bazı insanlar hani DNA testi yaptırıp hayatlarının sonsuza dek mutlu mesut bahtiyar geçirebileceklerini düşünüyorlar ama DNA yeterli değil, değil mi Sayın Hocam?
1: DNA sizin ailenizden gelen yatkınlıkları veriyor. Vücut bizi otomatikman artık buna ihtiyacın yok, daha yavaşla, kaslarını da kaybet, artık seni yavaş yavaş daha sakin bir hayata, ölüme hazırlayın diyor bu sinyallerle. Biz de biohackingle onu değiştirmeye çalışıyoruz. Sen üretmiyor musun adı? Biz dışarıdan alıyoruz. DNA kaderiniz değil.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
0: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan, haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hemen bugün bol bol haber okuyacağım size. Enteresan haberler çıkarttık. Bu haberler tabii ki yapay zekayı daha ağırlıklı kapsayacak. Hemen okumaya başlayalım isterseniz, haberleri yorumlamaya başlayalım. Şimdi herkesin bana sorduğu bir soru var. Ne zaman radyoya da gelsem oradaki arkadaşlar da bana bu soruyu soruyorlar. Ya işte yapay zekadan daha fazla verim almak için ne yapabiliriz diye soruyorlar. Ben de düzenli olarak hani yapay zeka ile o kadar çok konuşuyoruz ki artık şunu fark ettim. Ben başka yapay zeka kullanıcılarından daha verimli konuşuyorum diye fark ettim. Bunun sebebi de sanırım karşılıklı olarak konuşa konuşa bir şekilde birbirimizi yapay zeka ile birbirimizi bir yola getiriyoruz. Yani şunu şöyle yapma, bunu böyle yap, buna böyle cevap verme, şöyle cevap ver diye birbirimizi bir yola çekiyoruz. Bu konuda da birkaç fikir yazısı buldum. Onları da size açıklayayım, anlatayım dedim. Bunlar böyle üst üste gelince güzel oluyor. Fena olmuyor. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi Tom's Guide diye bir internet sitesi var. Gerçekten böyle bir teknolojik olarak iyi bir fikir sitesi. Orada ilginç bir fikir vermişler. Diyorlar ki yapay zekanın size daha iyi cevaplar verebilmesi için yapay zekaya sizinle aynı fikirde olmak zorunda olmadığını açıkça söyleyin diyorlar. Yani yapay zekaya gideceksiniz, diyeceksiniz ki abi yani benim her fikrime katılmak zorunda değilsin. Benim gibi düşünmek zorunda değilsin. Benim söylediğim şeylere karşına çıkabilirsin derseniz yapay zeka daha verimli oluyor diyorlar. Enteresan geldi bana. Yazarı şöyle diyor. ChatGPT'ye klasik biçimde bana yardım et, bu fikri geliştir, sence mantıklı mı gibi sorular sorduğunuz zaman çok fazla olumlu, destekleyici, hatta biraz da gaz veren cevaplar alıyorsunuz diyor. Sonra şöyle bir prompt deniyor, yani şöyle bir komut zinciri deniyor. Diyor ki düşünceli bir eleştirmen gibi davran, insanları memnun etmeye çalışan biri gibi değil. Akıl yürütmem zayıf, eksik ya da ön yargılıysa bunu doğrudan bana söyle ve nedenini açıkla demiş. Bu minik cümle yapay zekanın rolünü değiştirmiş. Yani artık ChatGPT, bunu ChatGPT de yapmış. ChatGPT artık fikri otomatik olarak güzelleştirmeye çalışmak yerine varsayımları sorgulayıp mantık boşluklarını göstermeye başlamış. Bu arada eksik bağlamı da hatırlatmış ona, demiş ki duygusal ön yargıları işaret etmiş. Kullanıcının görmediği riskleri masaya koymuş. Yazarın ifadesiyle yapay zeka bir hype makinesi olmaktan çıkıp, yani fikirleri şişirip motivasyon makinesi gibi davranmaktan çıkıp daha güvenilir bir düşünce ortağına dönüşmüş. Bunu ben yapıyorum ya, evet, bol bol yapıyorum bunu. Şimdi aradaki fark aslında çok önemli. Neden? Çünkü aynı model, aynı kullanıcı, aynı araç ama rolü değiştirince gerçekten de karşılıklı konuşmanın ya da aldığınız bilgilerin kalitesi değişiyor. Bence yazıdaki en enteresan nokta şu: insanlar çoğu zaman farkında olmadan yapay zekayı bir onay makinesine çeviriyor. Diyor ki mesela bu fikir iyi mi? O hemen şey diyor, hiç ben mesela bu hayır ya bu fikir de çok kötüymüş, ne yaptın sen filan diyen bir yapay zeka görmedim. Hani sence mantıklı mı diyecek, kesinlikle mantıklı diyor. Ve sürekli sizi destekleyici sinyaller veriyor. Çünkü neden? Büyük dil modelleri yardımsever, uyumlu ve konuşkan olacak şekilde tasarlanıyor. Yani bu başta iyi bir şey gibi gelebilir size ama gerçek fikirlerin doğmasını engelliyor. Neden? Çünkü iyi yardım her zaman sırt sıvazlamak değildir. Bazen bu fikir zayıf demek, burada kendini kandırıyorsun, bu planlar hiç gerçekçi değil demek size daha fazla katkı sağlar. Hani sırtınızdan vurup size havuza atan ve yüzmenizi sağlayan birileri gibi. Bir bazen negatif motivasyon da lazım. Şimdi ChatGPT fikri otomatik olarak parlatmak yerine iş modelindeki açıkları, müşteri ihtiyacıyla ilgili belirsizlikleri, varsayımları, nerede kırılabileceğini, riskleri falan göstermesi size tabii ki bambaşka bir yere sokar. Ya mesela aşırı bir dolu haftalık program hazırlandığında ChatGPT programı optimize etmeye çalışmak yerine planın gerçek hayatı inkar ettiğini söylemeye başlıyormuş. Çünkü program kesintisiz odak süresi varsayıyormuş ve enerji seviyesinin hep yüksek olabileceğini kabul ediyormuş. Günlük kesintileri insanın o aşağıya düşmesine filan hesaba katmıyormuş. Yani aslında sorun disiplin eksikliği değil, gerçekçi olmayan planlamalar diyorlar buna. Şimdi Türkiye açısından düşünürsek bence yine enteresan noktalar çıkıyor. Yani hem medya hem kurumlar hem bireysel üreticiler yapay zekayı çoğu zaman hızlandırıcı, güzelleştirici bir araç gibi kullanıyor. Tamam. Şimdi daha akıcı yaz. Okey. Daha profesyonel yap. Daha etkileyici hale getir deniyor. Tamam. Ya bunlar faydalı ama yeterli değil. Yani yapay zekayı gerçek bir çalışma arkadaşına çevirmek için ona itiraz edebilme fırsatını vermeniz gerekiyor. Ya da bu yetkiyi ona tanımlamanız gerekiyor. Özellikle mesela işte haberler, analizler, stratejiler vesaireler, iş planları, kampanya fikirleri falan, beni destekleme, açıklarımı bul derseniz olay bambaşka bir yere gidiyor. Şimdi bakın bu olayın bir yönü. Bir başka yazıya baktım. Yine sizin kendinizi yapay zekayla daha iyi bir yere çekmeniz için yazılmış bir başka yazıya baktım. Yine Tom's Guide'dan aldım onu da. Şöyle diyor. ChatGPT'ye akvaryumdaki bir balık gibi düşün diyor. Allah Allah, akvaryumdaki balık ne düşünür ki acaba diyeceksiniz. Şöyle. Şimdi yoğun bir hafta, dağınık işler, açık sekmeler, zihinsel yorgunluk içinde o ChatGPT'ye şöyle bir komut veriyorsunuz. Diyorsunuz ki Japon balığı gibi düşün. Japon balığı olur ya pardon, tek başına. Şimdi burada amaç balıklar hakkında bilgi almak, balıklar nasıl düşünürmüş gibi değil aslında. Balık hafızalı deriz ya, onun için böyle söylüyorlar. Şimdi ChatGPT'nin geçmiş hataları, duygusal yükleri, gereksiz bağlamları sürüklenmeden yalnızca şu anda önemli olan şeylere odaklanmasını sağlamak istiyorsunuz. Yani Japon bağlamı gibi Japon balığı gibi düşün deyince işte gereksiz bağlamları, hataları bu göreve taşıma diyorsunuz. Şu anda gerçekten önemli olana odaklan. Cevabı basit tut. Problemi fazla karmaşıklaştırma diyorsunuz. Böyle olunca hani aslında fikir şu, Japon balığının hafızası çok kısa. Tahmin edersiniz onu, duymuşsunuzdur, balık hafızalı lafı vardır zaten. Prompt'un çalışması için balığın gerçekten unutkan olması gerekmiyor. Buradaki imge şu, balık gibi anın içinde yaşamak, anın içinde kalmak ve sürekli geçmişi taşımamak, zihni gereksiz yüklerle doldurmamak. İşte modern insanın kafasında bu vardır ya, yarım kalmış işler, suçluluk duygusu, konuşmalar, pişmanlıklar filan, böyle bir işin üstüne oturduğunuzda kafanızdan 40 bin tane şey geçer. Ben genelde şöyle yaparım, bir işe oturduğumda çevreyi sıfırlarım, her şeyi beyaz bir şeyin üstünde odada hiçbir şey olmadan oturuyormuş gibi düşünürüm kendimi ve öyle çalışırım. Şimdi yapay zekalar da bunu yapmasını istiyoruz aslında. Yani o goldfish, o Japon balığı yaklaşımı, bakış açısı, önümüzdeki 5 dakikayı çöz, önümüzdeki 5 yılla ilgilenme diyorsunuz aslında. Çünkü ondan o anda o işi yapmasını istiyorsunuz. Bu küçük fark da önemli. Özellikle mesela ebeveynler ve yoğun çalışan insanlar anlık bir sorunu hemen geleceğin felaket senaryosuna bağlayabiliyor. Etrafınızda vardır, benim de etrafımda var böyle. Hani bir şey görüyorlar, diyorlar ki o şimdi bu ileride bizi işsiz bırakır. Arkadaş dur, şu anda ne yapacağına bak. Yani yolda giderken bir çukur görüyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ooo şimdi ben bu çukura düşeceğim. Ondan sonra amortisörler patlayacak. Ondan sonra gideceğim şeye, iş yerimden izin alacağım. O amortisörü yaptıracağım. O üst tabada oradan parayı çakacak bilmem ne. Diye düşüneceğinize çukura düşmemeyi düşünün. Çukurun sağından geçin ya da solundan geçin. Ne de in bakın, doldurun çukuru, ne bileyim. Ama yani sonrasını sonra düşünürsünüz. şu anda ilk önce bu işten kurtulmanın yollarına bakın diye düşünüyorum. Yani bu promptun değeri ChatGPT'yi daha zeki yapmasında değil aslında, kullanıcıyı daha az dağınık hale getirmesinde. Yani aslında bu komutu siz ChatGPT'ye vermiyorsunuz, kendinize veriyorsunuz. Yapay zeka çoğu zaman bizim zihinsel karmaşamızı büyütüyor. Bize sürekli düşünecek yeni şeyler veriyor. Daha fazla seçenek, daha fazla plan, daha fazla ihtimal. İşte o Japon balığı yapay zekayla geldiğinde beni büyütme, beni sadeleştir diyor. Bu hiç küçümsenecek bir şey değil bakın. Gerçekten gülerek bunu dinliyor olabilirsiniz. Aa, yapay zekaya balık hafızalı ol dedik filan gibi. Ama bu gerçekten de çağımızın en önemli lükslerinden biri. Bilgiye ulaşmak artık lüks değil. Gereksiz bir bilgiyi içinizde taşımak. Çünkü o kadar çok bilgiyle biz harmanlanıyoruz. O kadar çok sopayı yiyoruz ki o bilgilerden. Ha, bir süre sonra artık bizim şunu dememiz gerekiyor. Japon balığı gibi olmamız gerekiyor. Sadece 100 arkadaşım. O akvaryumun içinde sadece 100. Bunları düşünelim efendim. Haydi o zaman bir minik müzik arasına doğru yola çıkalım. Müzik arasının ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yapay zekanın bizi anlayıp anlamadığını konuşacağız bu sefer. Haydi başlasın müziğimiz.

0: Ve masadaki arkadaşlarım bizler için Aerosmith'ten Love in an Elevator'ı seçtiler. Böyle günümüze gün kattılar gerçekten. Neşemize neşe kattılar. Oradaki herkese buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Şimdi efendim geçelim haberlerimize devam edelim. Arkada Love in an Elevator çalarken. Soru şu, yapay zeka bizi anlıyor mu? Yoksa bize kendi yankımızı mı satıyor? Çok enteresan bir yazı. Washington Post'tan aldım yazıyı. Yapay zeka sohbet botları insanı gerçekten anlamıyor ama insanın kendini anlaşılmış gibi hissetmesini sağlayan çok güçlü bir ayna gibi çalışıyor. Şimdi şeyi düşünmezsiniz değil mi? Ayna beni anlıyor mu? Anlıyor. Bak ben ne yaparsam onu yapıyor. Hayır, o değil. Ayna sizi sadece yansıtıyor. Yapay zeka da tam olarak böyle aslında. Yani bu uzmanlara göre chatbotların büyüsü insan ruhunu çözmelerinde değil, akıcı, kendinden emin, yani bir şey biliyormuş gibi konuşan ama bağlama uygun cevaplar vermelerinden geliyor. Biz o cevapların içinde kendi anlamımızı yerleştiriyoruz. O bir şey diyor mesela, o evet gerçekten bak ne kadar beni anlamış ki bunu söylüyoruz. Hayır, o orada başka bir şey söylüyor. Biz ona anlamlar yüklüyoruz sadece. Bu şey vardı, onu mutlaka seyredin. Peter Sellers'ın neydi bu filmin adı? Hay Allah, neyse bulacağım size, hatta burada da anlatmıştım ben onu. Çok enteresan bir filmdi. Bu bir bahçıvan, zeka geriliği olan bir bahçıvan. Mr. Gardner diye geçiyor zaten filmde de. Ondan sonra bu böyle zeka geriliği var ama sadece bahçe konusunda bir şeyler biliyor. Buna böyle Amerika'nın başkanı falan geliyor ve şey diyor. İşte diyor, bizim peki ekonomimiz ne olacak diyor. Bu tek bildiği şeyden bahsediyor. Diyor ki baharda ağaçlar çiçek açar ama yazın onları budamak lazım. Başkan şey diyor, Amerikan başkanı. Oo, ne kadar derin bir laf. Hayır, o lafın derinliğini onu siz yüklüyorsunuz aslında. İşte yapay zekayla Being There. Evet, Being There. Hatırladım şimdi filmi. Peter Sellers'ın oynadığı müthiş bir filmdir. İzlemediyseniz mutlaka izleyin bu filmi. Neyse, bunun gibi o filmde aynen olduğu gibi biz onun üstüne anlamlar yüklemeye meyyaliz. Şimdi mesela iyi bir avuç, hani el falı bakanlar mesela, aslında el falınıza bakıp sizin kaderinizi buradan okumaz. Ne yapar biliyor musunuz? Sizi okur. Duruşunuza bakar, kıyafetinize bakar, yüz ifadenize bakar, kaygılarınızı dinler, konuşma biçiminizi izler filan. Elinizi kendi eline almak ve avucunuzun içine bakmak aslında bir sahne dekorudur orada. Falcıya konuşma bahanesi verir. Size de inanma bahanesi verir. Sizin suratınıza bakarak bir şeyler söylerse o kadar inanmayabilirsiniz. Ama el falınıza bakarak size bir şeyler söylediğinde ooo evet filan diyorsunuz yani. İşte chatbotlar da tam olarak bunu yapıyor. Ama bunu endüstriyel ölçekte yapıyor. Falcı bir kişiye anlam satarken chatbotlar milyonlarca kişiye aynı anda milyarlarca anlamlar satıyor. Ve işte parlak bir teknoloji ambalajına koyup da satıyor bunu. Şimdi yapay zeka sistemlerinde kritik bir kelime var. Isı, temperature. Şimdi yapay zeka sistemlerinde temperature demek kabaca bir modelin ne kadar tahmin edilebilir ya da şaşırtıcı cevaplar vereceğini ayarlayan bir parametreymiş. Çok düşük olursa o ısı, cevaplar sıkıcı ve mekanik oluyormuş. Çok yüksek olursa net saçmalıyormuş. İşte aradaki bir noktada cevap beklediğiniz şeyden biraz daha farklı ama hala makul görünüyor. Yani insanı yakalayan boşluk da tam olarak orası. Cevap ne tamamen sıradan ne tamamen anlamsız, ikisinin arasındaki noktayı bulmaya çalışıyor. Biraz şaşırtıyor, biraz tanıdık geliyor. Sonra son anlamda kullanıcı kendi zihnini tamamlıyor boşlukları. Çünkü insan zekası boşlukları tanımlamaya eğilimlidir. Yani mesela işte ne bileyim karanlıkta bir şey görürsünüz, eyvah oradan işte ayı mı geliyor dersiniz, aslında ağacın dallarıdır. Aslında siz göremediğiniz bir şeye anlamlar yüklersiniz. İlk önce de korkutucu anlamları yüklersiniz. Neden? Çünkü insanın hayatta kalma güdüsü vardır. İnsanın hayatta kalma güdüsü karşıda gördüğü bilmediği şeyleri ilk önce kötü olarak düşünür ki o kötülükler başınıza bir iş açmasın. İlk önce kötü ihtimallere karşı sizin önlem almanızı sağlar. Ya o yüzden de gece karanlıkta bir ses duyduğunuz zaman önce hırsız mı diye düşünürsünüz. Ne bileyim, evin içine tavşan mı girdi diye düşünmezsiniz mesela. Hani bunu böyle düşünmekte büyük fayda var efendim. İşte yapay zeka da bize bunu yapıyor. Şimdi yapay zekayı ama yine de küçümsemeyelim. Yani bu sistemler, analiz, özetleme, çeviri, kodlama falan böyle bir sürü karmaşık problemler şeyde gerçekten de işe yarıyor. Şimdi yapay zeka hiçbir şey yapamaz, bizi taklit ediyor falan dediğimizde olayı birazcık küçümsemiş oluruz, yanlış bir yerden bakmış oluyoruz. Sorun yapay zekanın ne yaptığını yanlış anlamamız. Şimdi chatbotlar dil kalıpları üzerinde, dil kalıplarını yeniden düzenleyen sistemler. Dünyayı bağımsız bir biçimde gözlemleyip doğrulayan, yaşayan, hisseden varlıklar değil. Onlar biliyor, görüyor, anlıyor gibi anlatmaya başladığında bu yapay zekayı, teknik bir zamazingoyu mistik bir otoriteye dönüştürüyoruz. Oo, yapay zeka söyledi. Şimdi ben bunu çok görüyorum mesela. Basında arkadaşlar çok bunun haberini böyle yapıyorlar. Diyorlar ki yapay zekaya sorduk, o bize söyledi bu sene bilmem kim şampiyon olacakmış. İşte yapay zekaya sorduk, enflasyon bilmem neymiş. Arkadaş, yapay zeka sana bilinmiş bilgileri paketleyip önüne koyuyor. Yapay zeka sana cevap verebilecek bir ulu bilge falan değil. Aksakallı ihtiyar değil. Oğlum bak bundan sonra bilmem ne. Hayır, yapay zeka orada değil. Yapay zeka, daha önce de size bunu defaatle söyledim. Yapay zeka bir tahmin makinesi. Sizinle ilgili, sizin söylediğinizle ilgili kafasından geçmiş milyarlarca satırı okuyup onların içinden size en çok uyabilecek cümleyi tahmin edip karşınıza getiriyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. İşte yani biraz bu açıdan bakmamızda fayda var. Yani yapay zekanın en tehlikeli tarafı aslında aptal olması değil, fazla iyi konuşması. Bakın bu çok ağır bir cümle olabilir. Tekraren söyleyeyim size. Yapay zekanın en tehlikeli tarafı aptal olması değil, fazla iyi konuşması. Çünkü kötü cevap veren makineden şüpheleniyoruz. Güzel cevap veren makineye inanıyoruz. Yanlış şeyler söylese bile. Halüsinasyonları onun için bir sürü insan yiyor. Amerika'da onun için bir sürü davada yanlış kararlar, yapay zekadan alınmış yanlış kararlar uygulanıyor filan böyle. Çünkü güzel güzel söylüyor bunu. Yedire yedire söylüyor bunu. İşte o yüzden de yapay zekanın kötü tarafı iyi konuşması. Diyelim bir başka habere doğru yelken açalım. Şimdi çok enteresan bir haber. Bakın dünyanın aslında jeopolitik durumunu, enerji durumunu, çevreyi, ülkeler arası ilişkileri vesaireleri çok iyi anlatan bir haber var önümde. Şöyle, Microsoft Kenya'da dev bir veri merkezi açmak istiyor. Ama açamıyor. Neden biliyor musunuz? Hadi haberi okuyalım. Şimdi yani aslında olay şu. Yapay zekanın yarışındaki en kritik soru hangi şirketin daha iyi modeli var değil. O modeli çalıştıracak enerjiyi, elektriği nereden bulacağız sorusu. Şimdi bu şey, Microsoft ve Abu Dhabi merkezli bir yapay zeka şirketi G42 diye bir şey varmış. Kenya'da bir veri merkezi kurmak istiyor. Ama nasıl bir veri merkezi biliyor musunuz? $1 milyar. Öyle böyle bir veri merkezi değil yani. Neyse, proje Kenya'nın Rift Vadisi diye bir yer varmış. Orada Olkaria bölgesi varmış. Jeotermal bir enerji kaynağı bulmuşlar orada ve orada bir veri merkezi olarak duyurulmuş. Ama işte Kenya yönetimi biraz olayın içine girmiş. Hani bunlar muhtemelen şey dediler. Aman Afrika'da ne anlar, yürüyelim oradan dediler. Orada kuralım dediler. Ama Kenya yönetimi birazcık bu işe bakmış falan. Devlet Başkanı William Ruto bu yani neden kabul etmediklerini çok çarpıcı bir cümleyle anlatmış. Demiş ki bu veri merkezini çalıştırmak için ülkenin yarısını kapatmamız lazım demiş. Böyle bir şey olabilir mi? Microsoft orada uçan kedilerin resimlerini insanlara postalayacak diye bu adamlar ülkenin yarısını elektrik veremeyecek hale geliriz biz demişler. Parasını alacaklar mı? Alacaklar ama ne olacak yani? Olacak iş değil ki. Şimdi proje ilk kez Mayıs 2024'te o Ruto'nun Washington ziyareti sırasında açıklanmış. Microsoft'un kendi duyurusuna göre o G42 şirketi Kenya'da yeni bir Doğu Afrika bulut bölgesinde Microsoft Azure'u çalıştıracak yeşil veri merkezinin yatırımını ve inşasını üstlenecekmiş. Ama paket yalnızca veri merkezinden ibaret de değilmiş. Yerel dilde yapay zeka modelleri, işte bağlantı yatırımları, inovasyon laboratuvarları, güvenli bulut hizmetleri gibi başlıklar da varmış. Yani Kenya için sadece teknoloji yatırımı değil de Doğu Afrika'nın dijital altyapısında sıçrama vaadi olarak sunulmuş zamanında. Ama işte vaat çok somut bir yere takılmış. Elektrik. Habere göre projenin ilk aşaması 100 megawatt kapasiteyle başlayacakmış. Uzun vadede gigawatta kadar çıkacakmış. Yani Kenya'nın toplam kurulu elektrik kapasitesi şu anda 3000-3200 megawatt civarındaymış. Ocak ayında en yüksek talep 2444 megawatta ulaşmış. Şimdi bu tabloya bakınca ya 1 gigawatta bunu koyduğunuz zaman Kenya'nın elektriği Kenya'ya yetmiyor. Net. Ve kabaca hani en kötü ihtimalle 3'te 1'ini kullanacak. Yani ilk aşama olan o 100 megawattta bile jeotermal kompleksinin, o bahsettiğimiz Olkarya'daki jeotermal kompleksinin üretiminin neredeyse tamamını alacakmış. Şimdi buna bakınca Afrika teknolojiye karşı çıktı, bu nasıl bir iş filan gibi hikayeyle bunu anlatamayız. Tam tersine, yani Kenya dijital yatırımı istiyor ama ülkenin elektrik sistemi ve yapay zeka veri merkezinin açlığını giderecek kadar da büyük değil. Ya veri merkezi dediğimiz şey dışarıdan bakınca temiz, sessiz, modern, cillok gibi bir bina, teknoloji kampüsü gibi gözüküyor ama işte içeride, içi dışı sizi, içi bizi yakar. İçeride binlerce sunucu var. O sunucular deli gibi çalışıyorlar ve ısı üretiyorlar. Onlar o belli ısıdan sonra patlıyorlar, çatlıyorlar. O yüzden onları düzenli soğutmak lazım. Yedek güç altyapısı lazım. Ağ ekipmanı lazım. Sürekli kesintisiz enerji lazım. İşte bunlar olunca reklamlara bakınca bolut bilişim diyorsunuz ama işte faturalar gelince karşınıza trafolar çıkıyor, kablolar çıkıyor, lap diye megawattlar çıkıyor. Bu olacak iş değil. Şimdi bu Bloomberg ve Reuters'dan da bu haberleri birazcık derledim, hani farklılaştıralım kaynakları diye. Kenya, şey Microsoft ve G42 bu Kenya hükümetinden belirli bir yıllık kapasite ödemesini garanti etmesini istemiş. Ve hükümet de bu taahhüdü istenen düzeyde veremeyince görüşmeler aksamış. Yani Kenya Teknoloji Bakanlığı'ndan işte John Tanui varmış. Bu projenin tamamen iptal edilmediğini, görüşmelerin sürdüğünü ve ölçeğin yeniden yapılandırılması gerektiğini söylemiş. Ve hani daha böyle 60 megawattlık falan daha küçük projeler hala masada duruyormuş. Bakalım bunlara bakalım demişler yani.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Şimdi olayın jeopolitik tarafına doğru gidelim isterseniz. Şimdi Kenya'daki bu tesis Microsoft'la G42'nin birlikte kuracağı ilk büyük projelerden biri olacakmış. Yani 2024'ten gelen 1,5 milyar dolarlık yatırım lafı buradan geliyor. Şimdi bu anlaşma G42'nin Çin bağlantılı bazı yatırımlardan çıkması ve sistemlerin Huawei ekipmanlarını temizlemesi gibi Washington açısından kritik şartlarla birlikte ortaya konmuş. Yani G42'yi biraz zimmetine geçirmeye çalışıyor Amerika Microsoft vasıtasıyla. Diyor ki sen Çin'le çalışma, Çin'in mesela Huawei gibi ekipmanlarını kullanma, bizim çocukların ekipmanlarını kullan deyip onları da biraz kendi oyunun içine çekiyor. Yani burada sevgili Ceyda Karan'ın alanına gireceğiz ama yani evet, teknolojiden bahsederken onun alanından çıkmaya imkan ve ihtimal yok zaten. Yani Kenya'daki bu anlamdaki veri merkezi sadece bulut yatırımı değil, Amerika'nın körfez sermayesiyle Afrika'nın dijital altyapısına doğru attığı adımlar, hareketler, bir de orada Çin'in etkisi çok yüksek biliyorsunuz. Çin'i de oradan birazcık kazıyabilir miyiz acaba diye bakmalar falan yani. İşte aynı dönemde mesela Huawei'in Kenya'da Safaricom'la beraber yeni bir fiber geniş bant hizmeti başlatması durumu söz konusuymuş mesela. Hani bunlara biraz da bu gözlerle bakalım. Bu gözlerle bakarken arka planda arkadaşlar yavaş yavaş şarkılar hazırlamıştır bize. O şarkılardan bir tanesini yine dinleyelim. Şöyle bir neşemize neşe katalım. Ardından tekrar haberlerle sizlerle birlikte olacağız. Mark Zuckerberg'den, o genç irisi teknolojik çocuktan bahsedeceğiz biraz. Haydi efendim, dinleyelim müziğimizi.